suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Ankara Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan çıkartıldı. Uçakta yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmadı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ediyor. Siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu sanık Hüseyin Gün mahkemede savunma yaptı. Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini yurt dışına göndermekte suçlanan Gün, çapraz sorguda şifreli uygulama üzerinden görüştüğünü kabul etti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada mezarından alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı. Örnekler Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarına düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını

0: Yapım Ankara Radyosu.
1: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.

Neden Evans'a sormadılar? 5. bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Roger Bessington Atsız Karaduman, müfettiş İhsan Sanıvar, Silvia Hatice Ergöt, Doktor Nicholson Özel Aydın.

Bobby Jones golf oynarken kayalıkların dibinde ağırlı yaralı bir adam bulur. Adam neden Evans'a sormadılar der ve ölür. Bobby bu son sözü adamın ablası ve eniştesi Bay ve Bayan Cayman'a ilettikten sonra çeşitli tehlikelerle karşılaşır. Bu gizli çözmek için çocukluk arkadaşı Frankie ile birlikte Evans'ın kim olduğunu öğrenmek üzere harekete geçer. Önce Bessington ailesini, dostları Dr. Nicholson'ı tanırlar. Daha sonra doktorun karısı Moira'dan Nicholson'ın Sylvia Bessington'a aşık olduğunu öğrenirler. Nicholson, Sylvia ile evlenebilmek için genç kadının kocası Henry'yi sahip olduğu kliniğe yatırarak ondan kurtulmak istemekte, bir yandan da karısı Moira'yı ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Öte yandan ölen Ellen Carstairs'in cebinden Moira'nın fotoğrafı çıkmıştır. Bu da Moira'nın ölen adamla ilişkisi olduğunu kanıtlamaktadır. Ne var ki Bobby bu fotoğrafın bir başkasıyla değiştirilmiş olduğunu fark eder. Frankie ile Bobby bu işi Sylvia'nın kayınbiraderi Roger Bessington'ın yapmış olduğu sonucuna varırlar. Ama Roger aslında katil olamayacak kişilikte biridir.

0: Hoş geldiniz Frank. Erken döndünüz.
1: Evet Roger. Eşyamı toplayıp size veda edeceğim. Sizleri daha fazla rahatsız etmek istemiyorum.
0: Buna izin veremem. Hem Silvia'nın bu kadar üzgün olduğu bir zamanda gitmeniz hiç doğru olmaz.
1: Silvia üzgün mü?
0: Elbette biliyorsunuz Harry'nin tedavi için kliniğe yatması gerek. Doktor Nicholson onu iyileştirebilir. Yeter ki Henry buna razı olsun. Silvia...
1: Bir dakika Roger. Önce bir şey sormak istiyorum. Umarım burnumu işlerinize soktuğumu düşünmezsiniz.
0: Elbette hayır. Sorun nedir?
1: Ölen adamın cebindeki fotoğrafı alıp almadığınızı bana söyleyebilir misiniz?
0: Bunu nasıl tahmin ettiniz? Yoksa size Moira mı söyledi? Ama o da bilmiyordu ki.
1: O halde sizdiniz o. Ama neden?
0: Olaya şöyle bakın. Yabancı bir cesedin cebinden sarkan bir fotoğrafa gözüm ilişiyor. Bu fotoğraf tanıdığım birinin karısının fotoğrafı. Üstelik pek de mutlu bir evlilik değil bu. Başka bir erkeğin cebinden bir evli kadının fotoğrafı çıkarsa ne olur? Rezalet diyeyim.
1: Nedeni bu muydu?
0: Evet, Moira'nın resimlerinin gazetelerde basılmasını istemezdim. Onu severim.
1: Demek bu yüzden. Keşke bilseydiniz.
0: Neyi bilseydiniz?

0: Üzgünüm. Şu anda size bir şey anlatamam. Ama kafamı kurcalayan bir şey daha var. Adamın cebine niçin başkasının fotoğrafını koydunuz?
1: Böyle bir şey yapmadım. Cebinden başka bir fotoğraf mı çıkmış?
0: Evet. Adamın kız kardeşi olan bayan Amelia Cayman'ın fotoğrafı. Onu tanımadığınızı söylemeyeceksiniz değil mi?
1: Tanımıyorum. İnanın doğruyu söylüyorum. Ben başka fotoğraf görmedim.
0: Peki o fotoğrafı adamın cebine kim koydu?
1: Bilmiyorum. Belki de adamın üzerinde iki fotoğraf vardı, olamaz mı?
0: Peki, madem ki ölen adamı tanıyordunuz, niçin polise kimliğini açıklamadınız?
1: Onu tanımıyordum.
0: Nasıl tanımazsınız? Alan Carstairs'i tanımıyor musunuz?
1: Alan Carstairs mi? Evet, onu bir kez görmüştüm. Ama ölen o değildi.
0: Ölen oydu Roger.
1: Öyle mi? Ama ben onun yüzünü görmedim.
0: Nasıl?
1: Yüzüne bir mendil örtülmüştü.
0: Evet. Bobby adamın yüzünü mendiliyle örttüğünü söylemişti. Mendilini çekip yüzüne bakmak aklınıza gelmedi mi?
1: Yok, hayır.
0: Siz erkekler ne kadar meraksız oluyorsunuz. Cebinden tanıdık birinin fotoğrafı çıkıyor ve siz adamın kimliğini merak etmiyorsunuz. Peki Moira'nın kocasından korktuğunu biliyor musunuz?
1: Öyle mi? Biraz sert bir adam ama acaba niçin korkuyor?
0: Onu öldüreceğinden korkuyor.
1: Yok, bu doğru olamaz.
0: Doktor Nicholson bir canavar. Bana inanın Roger. Şimdi size bütün öyküyü anlatacağım. O zaman abinizin yaşamının da tehlikede olduğunu göreceksiniz. Bay Henry kesinlikle o kliniğe yatmamalı.

0: Silvia, biraz konuşabilir miyiz?
1: Aslında ben sana da Frankie'ye de kızgınım Roger.
0: Seni üzmek istememiştim.
2: Ben de.
1: Ne kadar körmüşüm. Henry'de bir gariplik olduğunu sezdiğim halde nasıl olduğunu anlayamadım.
0: Zavallı Henry.
1: Onunla konuştum. Yarın Doktor Nicholson'ın kliniğine yatacak.
0: Ben diyordum ki Henry bu çevreden uzaklaşmalı. Daha iyi klinikler.
1: Yok. Doktor Nicholson'ın onu tedavi edebileceğini sanıyorum.
0: O doktordan hoşlanmadığını sanıyordum Silvia.
1: Hala hoşlanmıyorum ama Henry'e iyi bakacağını ikna etti beni.
0: Yanılıyorsun. Bence daha iyi bir yer aramalıyız.
1: Henry'nin benden uzağa götürülmesine dayanamam. Hem doktorun ona yararı dokunacağını söyleyip duran sen değil miydin?
0: Artık farklı düşünüyorum çünkü Doktor Nicholson'la ilgili hiç de hoş olmayan bilgiler elde ettim.
1: Neymiş bunlar?
0: Şu anda açıklayamam. Ama bana güvenmelisin. Henry benim abi.
1: Hayır. Ben Doktor Nicholson'ın ona iyi bakacağına inanıyorum.
2: Ben de düşüncemi söylemek istiyorum.
1: Düşüncenizi kendinize saklayın Frankie. Bu ailevi bir konu.
2: Özür dilerim. En iyisi ben sizi yalnız bırakayım.

0: Alo? Bobby? Gelip beni alsan iyi olur. Sanırım Silvia benim burada olmamdan hoşlanmıyor artık. Belki de işlerine fazlaca burnumuzu soktuk. Hı? Peki. Bir saat sonra. Hoşça kal. Neydi o? Biri ateş etti galiba.
1: Roger!
2: Neredesin? Ne oldu?
3: Bilmem, biri ateş etti galiba. Ben odamdaydım.
1: Ses Henry'nin çalışma odasından geldi. Koşun!
2: Ne?
1: Koşun! Aman Allah'ım, kendisine bir şey yapmış olmasın. Ben doktor Nikas'ını bulayım. Kapının anahtarını bul Roger. Hadi koş, çabuk ol Roger. Evet,
3: sanırım kapıyı kırmamız gerekli. Tamam.
2: İçeri girelim. Bay Henry. İşte orada. Masasının üstüne yatmış.
1: Henry. Aman Allah'ım. Henry. Henry.
4: Henry.
2: Elinde silah var yoksa.
4: Kendini vurmuş.
1: Of, aman Allah'ım, intihar etti. Henry intihar etti.
4: Doktor Nixon geliyor mu?
1: Uşak telefon etti, şimdi gelir. Henry.
4: Dur, lütfen yanına gitme. Ona dokunmamamız gerek.
1: Ya öldü.
2: Şimdi doktor bakar Silvia. Ne olur sakin olmaya çalış. Sakin.
5: Böyle olabileceği aklıma gelmemişti. Zavallı Henry.
1: Ölmüş mü doktor?
5: Üzgünüm Silvia.
1: Henry.
5: Roger, lütfen onu götürün.
4: Gel Silvia, lütfen benimle gel. Sakin ol, sakin ol.
2: İntihar mı etmiş doktor?
5: Sanırım. Kötü, çok kötü.
2: Bir şeye dokunmasak iyi olur. Polis bu işle ilgilenmeli. Kapıyı kilitlemişti.
5: Öyle mi? Belki de anahtar cebindedir. Hı? Evet, işte burada. Ceketinin cebindeymiş.
2: Öyle mi? Ben polise telefon etmeye gidiyorum.

0: Korkunç bir manzaraydı Bobby. Dün gece hiç uyuyamadım.
1: İntihar olduğunu sanmıyorsun değil mi Frankie?
0: Doktor Nicholson anahtarı gözümün önünde Henry'nin cebinden çıkardı. Daha önce odaya girmiş olamaz.
1: El çabukluğuyla seni kandırmış olabilir. Oh. O adamın yapamayacağı yok. Zavallı Moira.
0: Hiç değilse onun hayatını kurtarabilsek. Her an onun da başına bir şey gelebilir.
1: İşte geldik. Ama ben yaptığımızın doğru olup olmadığından kuşkuluyum. Adamın kapısına dayanıp karısını götüreceğimizi nasıl söyleriz?
0: Çaremiz yok, ben idare ederim. Yeter ki sen arabada bizi bekle. Ay, biraz ürküyorum doğrusu.
1: Merak etme, ben sizi korurum.
0: Peki, ben inip kapıyı çalayım.

0: Özür dilerim Doktor Nicholson.
1: Buyurun Lady Dorman.
0: Ben Bayan Moira'yı görmeye geldim.
1: Sabahın bu saatinde mi? Umarım Sylvia iyidir. Durumu nasıl?
0: Oldukça iyi. Çıktığımda hala uyuyordu. Ben karınızı görmek istemiştim.
1: Öyle mi?
0: Henüz uyanmadıysa beklerim. Bugün görüşmeye karar vermiştik de.
1: Demek öyle. Ama ne yazık ki burada değil.
0: Nereye gitti?
1: Genç kadınları bilirsiniz Lady Derwent. Burası pek iç açıcı bir ortam değil. Moira da sık sık yolculuğa çıkar.
0: Ama nereye gitti?
1: Londra'ya. Orada çarşılar, tiyatrolar var.
0: Bugün ben de Londra'ya gidiyorum. Acaba onu nerede bulabilirim?
1: Savoy Oteli'nde sanırım. Onu hiç sıkmam ben. Özgürlüğüne düşkündür. Genellikle de Savoy'da kalır.
0: Peki, teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Bobby, tahmin ettiğimiz gibi.
2: Ne oldu?
0: Dur, bineyim de anlatırım. Buna inanmayacaksın. Moira'nın Londra'ya gittiğini söylüyor. Özgürce gezermiş.
2: Zavallı kızcağızın mutlaka başına bir şey geldi. Onu kurtarmalıyız.
0: Ne yapacağız?
2: Sen Londra'ya git. Ben onun buralarda olduğuna inanıyorum. Klinikte bir odaya hapsedilmiş olabilir ama onu mutlaka bulacağım.
0: Bobby, onu beğendiğini biliyorum ama kendini tehlikeye atmamalısın.
2: Merak etme Frankie. Akşam sana telefon ederim.
0: Dikkatli olacağına söz veriyor musun?
2: Bir yılan gibi sessiz olacağım.

0: uzun uzun düşündükten sonra gelip her şeyi size anlatmaya karar verdim müfettiş bey.
1: En doğrusunu yapmışsınız. Bu polisin işidir Lady Derwent.
0: Başında her şey heyecanlıydı ama Henry Bassington'ın ölümü bana gerçekleri gösterdi. Biz galiba ateşle oynamışız.
1: Anlattıklarınız çok ilginç. Ama biz de boş durmadık Lady Derwent. Araştırmayı epey ilerlettik. Ölen adamın gerçek kişiliğini teşhis ettik. Hı. O adam Alan Carstairs'miş. Onun ölen Bay Savage'le ilişkisini de bulduk.
0: Bay Savage kim?
1: Gazetelerde okumuş olmanız gerekirdi. Geçen yıl intihar eden multimilyarder.
0: Evet, ama öyküsünü anımsayamıyorum.
1: Bay Savage çok yolculuk yapan, yalnız ama varlıklı biriydi. Bir yolculuğu sırasında Templeton adında bir karı kocayla tanışmış. Bu adın sahte olduğunu düşünüyoruz.

0: ve bayan Cayman olabilir mi? Şu ölen adamın kız kardeşi ve eniştesi olduğunu iddia edenler.
1: Henüz kesin olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şu: bayan Templeton Bay Savage'ı çok etkiler ve birlikte yaşamaya razı eder. Hmm. Bir süre sonra da Bay Savage amansız bir hastalığa tutulduğu kuşkusuyla intihar eder.
0: Ya.
1: Ölmeden kısa bir süre önce hazırladığı vasiyetnamede parasının büyük kısmını bayan Templeton'a, az bir bölümünü de hayır kurumlarına bırakmış.
0: İnanılmaz bir öykü.
1: Adamın ailesi yokmuş. Kuzenleri de uzaklarda yaşıyormuş. Bunlardan biri de Alan Carstairs'miş.
0: Demek Bay Savage'ın mirasını niçin başkalarına bıraktığını anlamak için gelmişti.
1: Çok zekisiniz Leydim.
0: Bu Templeton'ları bulabildi mi acaba?
1: Nerede olduklarını kimse bilmiyor. Güney Fransa'ya yerleştikleri söyleniyor.
0: Onların Bay ve Bayan Cayman olabilecekleri aklınıza gelmedi mi?
1: Gelmedi değil ama onlar da bulundukları adresi terk etmişler. Of. Nerede olduklarını bilen yok.
0: Bütün bunları Bobby'ye anlatmak için yanıp tutuşuyorum.
1: Umarım bundan böyle işi bize bırakıp uzak durursunuz.
0: Elbette.

0: Ah, Lady Dormund, sizi beklemiyordum.
1: Roger, sizi rahatsız etmek istemiyordum ama Bobby ortadan kayboldu.
0: Bobby kayıp mı oldu? Nerede, nasıl?
1: Akşam beni araması gerekiyordu ama aramadı. Bu sabah da aramayınca endişelendim. Sizin haberiniz olabilir mi diye merak ettim.
0: Şşş, Doktor Nicholson geliyor. Silvia'ya bakmak için uğramıştı.
2: Ah, güzel lady'miz buradaymış. Umarım bu kez gelirken yeni bir kaza yapmadınız.
1: Hayır. Son zamanlarda pek sık kaza oluyor, değil mi?
2: Doğru. Çok yazık. Belki de bu kez sizi şoförünüz getirdi.
1: Şoförüm kayıp doktor.
2: Öyle mi?
1: En son sizin evinizin çevresinde görüldüğünü söylediler.
2: Dedikodulara fazla kulak asmayın Lady Dervant. Ben de geçenlerde karımla şoförünüzün bir arada otelde sohbet ettiklerini duydum. Ama aldırmadım. Böyle saçma dedikodulara kulak asmam. İzninizle.
0: Gidiyor musunuz, sizi geçireyim?
1: Oyuna bak. Bobby ile karısının kaçtığını söyleyecek sonunda. Bu da bir düzen olmalı. Korkunç bir adam. Ay, ne yapmalıyım? Alo? Ben Lady Dervant. Bay Hawkins oteli döndü mü acaba? Dönmedi mi? Peki, dönerse onu Bassington malikanesinde beklediğimi söyler misiniz? İyi günler.
3: Gitti. Garip bir adam değil mi? Size bir mektup var Frankie.
1: Mektup mu? Kimden olabilir? Verin bana. Bobby'den. Neyse ki iyiymiş. Beni çağırıyor.
3: Nereye?
1: Üzgünüm, söyleyemem. Kesinlikle kimseye söyleme diye eklemiş. Ama meraklanacak bir şey yok. Şimdi gitmeliyim. Hoşçakalın.

0: Bobby beni niçin buraya çağırdı anlamıyorum. Bu terk edilmiş kulübede ne olabilir ki?
1: Bobby? Bobby! Burada kimseler yok.
2: Frankie! Frankie sen misin?
1: Bobby? Seni kim bağladı böyle?
2: Ya sen buraya nasıl geldin?
1: Mektupla çağırdın ya.
2: Ben mektup falan yazmadım.
1: Lanet olsun, bunu nasıl yuttun? Tabii ki Doktor Nicholson'ın marifeti bu.
3: Gerçekten çok safsınız Lady Derwent.
1: Kim o?
3: Arkadaşınızın yanına geçin lütfen.
1: Kimsiniz siz?
3: Güzel, kim olduğumu biliyorsunuz.
1: Doğru. Yüzünüz maskeli ama sesinizi tanıyorum Doktor Nicholson.
3: Ne yazık ki sizi de arkadaşınız gibi bağlamak zorunda kalacağım. Ve ne yazık ki bir kaza daha olacak. Çok üzgünüm ama beni buna mecbur ettiniz.
2: Bundan çok zevk aldığınız belli. Sesiniz çok abartılı.
3: Yanılıyorsunuz. İçim kan ağlıyor.
1: Bunu yapamayacaksınız. Çünkü Roger'a nereye geldiğimi söyledim. Başımıza bir şey gelirse sizi suçlayacaktır.
3: Güzel bir blöf ama yutmadım.
2: Alçak! Karına ne yaptın? Onu da mı öldürdün?
3: Ya ya, Maria yaşıyor. Tamam, güzelce bağladım. Şimdi gidip arabanızı getirin.

0: edeyim. Bir araba kazasını hak ettiniz.
1: Bobby, ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız?
2: Bilmiyorum. Kıskı bırak bağladılar beni. Ama bildiğim bir şey var. Sen fark etmedin mi?
1: Neyi?
2: Bu adam Doktor Nicholson değildi.
1: Deli misin sen? Kimdi?
2: Bilmiyorum. Yalnızca kulakları görünüyordu ama konuştuğu süre içinde onda bir gariplik olduğunu sezdim.
1: Bu kadar iyi taklit eden kim olabilir? Aman Tanrım.

Neden Evans'a Sormadılar adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. ve son bölümde buluşmak dileğiyle. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Gül hazin, sümbül peyşan, bağ zarın şevki yok. Dernak olmuş, hezar-ı namekarın şevki yok. Recaizade Mahmut Ekrem'in bu dizelerine, Rahmi Bey'in Bayati makamındaki şarkısını Necdet Varol yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinledik. Eserin başında da Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başladık. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız yine. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Bayati ve Uşak makamında eserler bulabilirsiniz. İkinci Bayati eseri Bekir Ünlü Ataer'den dinleyeceğiz. Rakım Elkutlu'nun bir bestesi, güfte Nahit İlmi Özeren'e ait. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var. Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Alaaddin Yavaşçay'ı Fehmi Tokay'ın Bayati şarkısında dinliyoruz. Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde. Gül rengini güller bile kıskandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Bayati eserini Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Beni vurdu güzeller, merhem etsin bilenler. Acep şehit olur mu yar yoluna ölenler?

Rüştü Şardağ'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın meşhur bayati eserini Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunuyoruz size. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle, perişan olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Tanburi İshak'ın Bayati şarkısını dinleyeceğiz. Meyleyledi gönlüm sana, bilmem ne hal oldu bana. Gördüğüm o günden beri ben müptela oldum sana.

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Bayati şarkıyı Güler Basuşen'den dinliyoruz. Ümit yolu serap mı, ahdimize cevap mı? Sevgilim söyle bana, aşk böyle ıstırap mı?

Yıldızlar Altında Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Ahmet Metin'in Kanun Taksimi'nin ardından Doğan Dikmen'i Saadettin Kaynağ'ın Uşak şarkısında dinleyeceğiz. Güfte Halil İbrahim Akçam'a ait. Aşkınla yanan sineme el sürme yanarsın, ömrüm sona ersin, beni sen öyle ararsın. Yıllar

Kemani Haydar Tatlıyay'ın Uşak şarkısını Radife Erten'den dinliyoruz. Ömrümün gülüsün, gül ki güleyim, sevmek günah ise söyle de bileyim, sensiz yaşamaktansa ben öleyim, sevmek günah ise söyle de bileyim.

Subhi Ziya Özbekkan'ın Uşak şarkısını Özdal Kale'den dinliyoruz. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu. Uçtu yüzünün pembeliği, gül gibi soldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Kemani Tatyos Efendi'nin uşak şarkısı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Gam zedeyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inlerim hiç reha bulmam.

Ahmet Kaçar'ın güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısını Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri. Gözüm yollarda kaldı bunca yıllardan beri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri.

Ali Rıza Sağman'ın sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağın Uşak şarkısını Mehmet Refik Akbulut'tan dinliyoruz. Gördüm seni bir gün, yeni açmış güle döndüm. Coştum şakıyıp, aşk okuyan bülbüle döndüm. Bak, ayrılığın şimdi karanlık bucağında, bir bağrı yanık, boynu bükük sümbüle döndüm.

Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere Uşak makamında bir dahi şarkıyla veda ediyoruz. Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz eseri. Akşam olur kervan çıkar yokuşa, Akgerdan'a siyah perçem yakışa, mail oldum o sendeki bakışa. Hoşçakalınız.

0: sen,
1: ben,
0: biz
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan mutlu günler, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Başladık yayınımıza. Hafta içi her gün olduğu gibi 5 Ekim Pazartesi bugün saat 13.19. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. İki telefon konuğumuz olacak bugün. İlki Türkiye Satranç Federasyonu 1. Kademe Satranç Antrenörü, Yaratıcı Drama Eğitmeni ve Tiyatro Oyuncusu Burcu Silek olacak sevgili dinleyenler. Drama biliyorsunuz ki çocuklar için öğrenmenin en güzel yollarından biri. Birçok bilgiyi, birçok anıyı bu şekilde elde ediyor çocuklar. Canlandırma yapıyorlar, hayal güçlerini kullanıyorlar, öğrenme süreçlerine dahil olup hareket ediyorlar, düşünüp hissedip eğleniyorlar. Bir de satranç var çocuklar için son derece önemli olan, o da düşünmeyi, planlamayı, sabretmeyi, doğru karar vermeyi öğreten bir akıl oyunu. Peki satranç ve drama nasıl birleştirilebilir? Dramadan satranç oyununda nasıl yararlanılabilir? İşte tüm bunları Burcu Silek'le konuşacağız programımızın ilk kısmında sevgili dinleyenler. Ve yine çocuklarımızla ilgili bir konu olacak programın ikinci kısmında. O da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Mutlaka her hareketli çocuğa böyle bir teşhis konulmaz. Zaman zaman dikkatlerinin dağılması doğal, sabırsız davranmaları doğal ama bazen bu durum hakikaten bir bozukluğa yol açmış olabiliyor. Bu durumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan söz edebiliyoruz. Günlük yaşamını etkileyecek düzeyde olabiliyor. İşte biz konunun ayrıntılarını çocuk ve ergen psikiyatristi uzman doktor Fatma Benk Durmuş'la konuşacağız programımızın ikinci kısmında. Ailece başladı. Türkiye Satranç Federasyonu 1. Kademe Satranç Antrenörü, Yaratıcı Drama Eğitmeni ve Tiyatro Oyuncusu Burcu Silek hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba Burcu Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. İki konu da son derece önemli. Hem yaratıcı drama, hem drama, hem satranç. Ama bu iki alan acaba nasıl birleşti? Sizden dinleyelim.
1: Tamamdır. Nasıl birleşti? Öncelikle Satranç Federasyonu'nun antrenörü olduktan sonra satranç işlerken çocuklarla masada karşılıklı oyunlarla, öğretim yöntemleriyle, standart öğretim yöntemleriyle başlamıştım.
0: Evet.
1: Ardından da yaratıcı drama eğitmeniydim zaten. Bir anda dedim ki neden birleştirmiyorum? Bir projemi bu alana yönlendirdim. Projemi değiştirdim ve yaratıcı drama yöntemiyle satranç teknikleri adlı proje bitirdim.
0: Hı hı.
1: Proje bitirme aşamasında da zaten çocuklarla birlikte değerlendirme ve sonuç programına başlamıştık. Ve şunu fark ettim. Aslında sadece satranç değil, tüm branşlarda, tüm konularda yaratıcı dramadan faydalanabiliyoruz. Neden hı hı. satrançtan da aynı şekilde faydalanmayalım? Ve sürecimiz aslında böyle başladı. Yine bir farkındalıkla başladı. Ve inanılmaz keyifli oldu. Örneğin ilk kale taşını anlatırken bir kale düz gider ve yan gider. Dikey ve yatay yolları kullanır şeklinde anlatıyoruz. Fakat yaratıcı drama süreci içerisine girdiğinde hemen bir canlandırma. Kale oluyor çocuklarımız, düz gidiyor, yan gidiyor. Karşısında rakibi var, rakibi de karşısında bir arkadaşı.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla içine uyumsuz bir süreç girdiği için hemen orada bir heyecan başlıyor. Hemen orada bir keyif başlıyor ve dersine daha akışkan bir hale geliyor. Eğlenceli bir hale geliyor.
0: Ve ezbere gitmemiş evet. oluyor aslında. Ezberleyince çabuk da unutulma olasılığı var ama böyle öğrendiğinde yıllar sonra da hatırlayacak belki.
1: Evet evet, yaratıcı drama zaten hayatı yaşayarak öğrenmek. Yani satrançta hayatın aslında bir provasıysa ikisinin neden bir arada olmasın dedi.

0: Ve inanılmaz keyifli süreçler yaşadık ve o günden beri yaklaşık bir 10-15 yıldır biz drama yöntemleriyle ben satranç derslerini işliyorum. Gerek atölyelerimizde gerek okullarımızda. Ve çocuk yaşadığı için, deneyimlediği için, aslında o rolü kendisi var ettiği için de hayatı boyunca unutmuyor aslında o canlandırmayı. Evet. Çünkü keyifli bir an yaşadı ve yaşayarak öğrendi. Sonrasında da tabii ki masaya oturmuyor muyuz? Evet, oturuyoruz. Hayal gücündeki o kalesini, o vizyonu yaşadığı ve yaşattığı duyduğu bu sefer masada fiziksel olarak yapmaya başlıyor. Ve bu şekilde de hem öğrenme yöntemini güçlendiriyor hem de çok keyifli bir vakit geçirmiş oluyor. Aslında sanatlarda daha da bağlanmış oluyor çocuklarımız.
1: Evet, evet. Şimdi şöyle bir ortak yanları da var aslında. Yaratıcı dramada da psikolojik bir yön var. Satrançta da çok önemli psikoloji, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yaratıcı drama hayatın kurulusu diyoruz. Hı hı. Aslında satrançta da aynı şeyi söylüyoruz.
1: Evet.
0: İçinde de yaşama dair metaforlar var. Yaşama dair sabır, bekleme, harekete geçme, doğru zamanda doğru eylemi yapma ya da savunma var. Yaratıcı dramada da şu var, bir konumuz var bizim. Bu konumuz her hafta değişir, her derste değişir. Örneğin bir iletişim konusuyla başlarız biz programımıza, tanışma iletişim. İletişimde de birbirleriyle iletişimdeki uyumları, nerede durmaları gerektiği, aslında nerede harekete geçmeleri gerektiği, nerede iletişim kurmaları ya da kurmamaları gerektiğini yeni bir uyumlu süreçle öğretiyoruz. Aslında burada da bekleme, harekete geçme, doğru zamanda doğru hamleyi yapma var yine hayatın içerisinde. Dolayısıyla ikisi eşittir.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi yaş grubu da son derece önemli bu aşamada tabii ki. Satranç için hangi yaş grubunda başlamayı uygun görüyorsunuz? Hangi yaş grubuna nasıl etkinliklerle öğretiliyor?
0: Şöyle, aslında tamamen bireysel farklılıklar var satrançta. Öğrenme süreleri de değişiyor. Yani örneğin 4 yaşta biz bir 20 dakikaya yeterli görüyorsak, bir 6 yaşta, bir 7 yaşta bu değişiyor. Bu yüzden doğru sürelerle gidildiği zaman öğrenme hem daha çabuk hem de daha doğru yere nokta atmış oluyoruz. Hı hı. 4 yaş üzerinde biz satranç dersleriyle çocuklarımızla çalışıyoruz.
1: Evet, ama hepsiyle tabii farklı farklı tekniklerle, dediğiniz gibi farklı farklı sürelerle.
0: Tabii ki. Örneğin 4 yaşta daha materyal kullanıp daha onların sevdiği objelerle ve kuklalarla gidiyorsak 4 yaşta. 5 yaşta, 6 yaşta bunlar biraz daha canlandırma ve doğaçlamalara dönüyor. Ama dediğim gibi 4 yaşta daha fazla çocuk hani hem müzik de giriyor içine. Ben bazen kendi şarkılarımı da çocuklara satranç söylüyorum. O an uydurduğumuz şarkılarım da oluyor. Satrançla ilgili çok sayıda şarkımız var. Onlardan da faydalanıyoruz. Şimdi beden oyunlarından da faydalanıyoruz. Hı hı. Aslında çok komplike bir süreç istiyoruz. Sadece drama teknikleri değil. Tüm keyifli teknikleri dersin içerisine dağıtabiliyoruz.
1: Peki satranca ilişkin bakış açısı değişiyor mu gerçekten bu şekilde? Çünkü bazı çocuklar çekinebiliyorlar satrançtan, zor gelebiliyor onlara, yok çok sıkıcı olduğunu düşünebiliyorlar, çok oynamak istemeyebiliyorlar, ama bu yöntemlerle uygulanınca nasıl geri dönüşler?
0: Dönüşümler inanılmaz güzel, muhteşemler. Şöyle, evet, dediğiniz çok doğru, çok haklı. Çocuklarımız da, hatta yetişkinlerden de ben benzer aboneler alıyorum.
1: Evet.
0: Çok sıkılıyorum.
1: Evet,
0: çok sıkılıyorum. Öncelikle belli bir süre masada oturma fikri çocuklar için
1: çok
0: zaten başlı başına bir kaos onlarda. Bu şekilde oyun sürecinin içerisinden geçtiğinde, örneğin şöyle bir örnek vermek istiyorum. Filmler sadece köşeden köşeye devam ediyor onların. Önce köşeleri öğretiyoruz, çünkü köşenin ne olduğunu daha öğretmemiz gerekiyor ki.
1: Tabii.
0: Köşeden köşeye gideceğimiz zaman bir köşe kapmaca oyunu. Hı-hı. Köşe kapmaca oyununda da çok keyifli eğlendiği için otomatik olarak zaten öğrenmeyi sağlamış oluyoruz. Masaya oturduğumuz zaman da biraz önceki oyununun heyecanıyla zaten sürede dahil oluyor. Sonrasında hikayeler, masallar için içine giriyor. Örneğin merkezden başladığımızda neden merkez

0: geldiğimiz. Bunu bir hikayeleştirip oyunlaştırdığımız zaman katılımcılar merkeze açılışını yapmayı öğreniyor. Ya da iyi açılış, kötü açılış diye tabir ettiğimiz açılışları öğreniyor. Dolayısıyla sıkıcılığı minimuma indirip hatta ortadan kaldırmış bile oluyoruz. Dönüşler çok güzel. Hatta bana eğlenceli satranç öğretmeni.
1: Ne güzel.
0: Satranç de olur.
1: Evet, şahane. Tabii ki şimdi yetişkinler olarak biz de böyle öğrenmek durumunda kalsak, bu şekilde öğrensek bize de hiç sıkıcı gelmezdi. Biz de rahatça öğrenirdik şimdi düşününce.
0: Evet, hatta ilerleme şansımız da çok yüksek olurdu.
1: Kesinlikle.
0: Örneğin ben satrancı lisede öğrenmiştim. Biraz geç bile şu anda.
1: Evet, ama bakın sonrasında neler olmuş, değil mi?
0: Evet, şahane işler oldu ve olmaya da devam ediyor.
1: Ne güzel.
0: Her gün buluşuyoruz.
1: Şimdi biz programımızın ikinci kısmında da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğiz. Satrancın da dikkat toplamayla ilgili tabii ki çok güzel bir etkisi var. Tabii orada bir bozukluktan bahsedeceğiz, o ayrı, ama dikkat dağınıklığı zaten çağımızın sorunlarından biri, birçok çocukta var. Sabırsızlık çok had safhada. Hakikaten şöyle bu döneme bakıldığında satrancın böyle de bir etkisi var, değil mi? Nasıl etkiliyor çocukları? Dikkatlerini daha iyi toplayabiliyorlar mı? Neler gözlemliyorsunuz? Daha sabırlı olduklarını görüyor musunuz?
0: Öncelikle karakter olarak daha sakin yapıda olan çocuklarımız zaten çok kolay bir şekilde satranç masasına oturup uzun sürelerce satrançta kalabiliyorlar. Ama dediğimiz gibi bu süresini çok yönetemeyen çocuklarımız için orada oturma süreleri onlar için sıkıcı olabiliyor.
1: Evet.
0: Ama satrancı bu şekilde sevdirdikten sonra satranç oyununa hakim olup oyun sonuna da geldiğinde kazanma ve kaybetmeyi oyuna hakim olduğu zaman zaten daha keyifli bir şekilde oyuna dahil oluyor. O zaman masada oturmak zorunda ve düşünmek için zamana ihtiyacı var. Doğru hamleyi yapmak için, kazanmak için ya da kaybetmemek için onu düşünmesi gerekiyor ve aslında odaklanmayı çok doğru ve güzel bir yönde etkiliyor. Kesinlikle katılıyorum size.
1: Evet, ne kadar güzel. Peki bu tarz bir eğitim almak isteyenler size nasıl ulaşabilir? Sadece okullarla mı çalışıyorsunuz? Gruplar mı oluşturuyorsunuz?
0: Şöyle, okullarla da çalışıyorum. Gruplarla da çalışıyorum. Küçük gruplarım, orta gruplarım, büyük gruplarım şeklinde farklı gruplarım var. Atölyeler de yapıyorum. Kurs da veriyorum. Hepsiyle, her yaş grubuyla, yetişkinlerle de çalışabiliyorum. Evet.
1: Evet, internet üzerinden sanırım, sosyal medyadan sizin duyurularınıza ulaşabilirler.
0: Evet, benim sosyal medya üzerinde çeşitli etkinliklerim de oluyor farklı yerlerde. Oradan da duyurular yapıyorum. Evet, bana oradan ulaşabilirler. Burcu Silek. Bir amatiyon şeklinde.
1: Güzel, buradan onu da söyleyelim. Çünkü hakikaten güzel bir eğitim. Çocuklar için de çok faydalı bir etkinlik olacaktır. Ulaşmak isteyenler Burcu Silek yazarak sosyal medyadan ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı ekleyecekleriniz?
0: Ben çok teşekkür ederim yayınınızı aldığınız için, bu keyifli sohbet için, katkı sağladığınız için.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Türkiye Satranç Federasyonu 1. Kademe Satranç Antrenörü, Yaratıcı Drama Eğitmeni, Tiyatro Oyuncusu Burcu Silek bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: saat 13.33 sevgili dinleyenler, programımızın ikinci kısmında çocuk ve ergen psikiyatristi uzman doktor Fatma Benk Durmuş'la konuşacağız. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan söz edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Feyza Hanım?
0: Sağolunuz, biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğiz. Şimdi bazı durumlarda karışabiliyor hareketlilik, çocuğun genel halinin hareketli bir çocuk olması, işte günümüzde yaşanan genel bir durum olan dikkat dağınıklığı ve aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dediğimiz durum karışabiliyor. O yüzden biraz ayırıcı tanıya ihtiyacımız var. Siz nasıl tanımlarsınız?
1: Evet, şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu isminden de anlaşılacağı üzere hani kişide dikkat eksikliği, dağınıklığı ve veya hiperaktivite ve dürtüsellik, fevrilik dediğimiz durumun olduğu nöro gelişimsel, yani doğuştan gelen bir durum esasında. Genel olarak tanımını bu şekilde yapabilirim. Tabii tanı kısmında haklısınız. Yani çünkü bu bir herkesin dikkat eksikliği var.
0: Şimdi evet.
1: Her çocuk hareketli olur genel olarak. Hani bu bir bozukluk mudur değil midir kısmında. Tabii ki de burada bizim için önemli olan işlevselliği bozup bozmaması. Yani bir uzun sürmesi, iki kişinin hayat kalitesini etkileyip etkilememesi, sosyal ortamda, akademik ortamda, aile hayatı ya da iş hayatında. Bir de küçüklükten itibaren başlayıp yani 12 yaşına kadar bu belirtilerin ortaya çıkıyor olması lazım. Yani hiçbir belirti olmayıp sonradan 18 yaşında birdenbire olunmuyor. Yani nöro gelişimsel dediğimiz esasında doğuştan itibaren olması gerekiyor. Biz her zaman öyle bakıyoruz. Yani nasıl ki her üzüntüye depresyon demiyorsak, her dikkat eksikliğine de dikkat eksikliği hiperaktivite demiyoruz. İşte orada bizim psikiyatrlar olarak, klinisyen olarak esas baktığımız nokta işlevsellikte bozulma olup olmaması. Yani hepimiz üzülürüz ama üzüntü uzun sürüyorsa, mesela iki haftadan üzüntü sürüyorsa ya da gününüzün çoğunda üzüntülüyseniz, üzüntülü ruh hali durumundan yataktan çıkamıyorsunuz, aile yaşantınız etkileniyor, iş yaşantınız etkileniyorsa orada bir bozukluk kısmı var. Dikkat de öyle. Yani bir iki sınavda hata yaptım diye değil ama sık sık hata yapıyorsunuz, performansınızı gösteremiyorsunuz, hareketlilik dolayısıyla oturmanız gereken yerlerde oturamıyorsunuz, sık sık uyarı geliyor, sürekli acele ediyorsunuz, sabırsız oluyorsunuz, dürtüyü kontrol edemiyorsunuz. Bu birçok alanda da artık böyle hayat kalitenizi etkiliyorsa işte orada bir değerlendirme gerekiyor. Yani tanıdaki esas kriterimiz işlevsellik, süreyenlik.
0: Evet, şimdi burada açılacak birkaç konu var. Şimdi onları açmaya çalışalım. Dediniz ki bu 12 yaşına kadar ortaya çıkması lazım. Böyle birdenbire 18 yaşında çıkmaz. Şimdi son dönemin yine popüler deyimlerinden biri haline geldi. Bende ADHD varmış. İşte ben o yüzden hiçbir şeye odaklanamıyormuşum vesaire. Bunu işte 30-40 yaşındaki insanlar söylüyor. Bu şekilde de olabilir mi? Yani geçmişte belki teşhis edilemedi, şimdi oldu. Yoksa bu tamamen şu an işte internette çok fazla haşır neşir olmak, artık hepimizin dikkatinin dağılması vesaire, bununla karıştırılması durumu mu bu?
1: Evet ya, esasında şöyle, bir kere bilinç daha çok artıyor Feyza Hanım. Yani mesela eskinin o tembel, yaramaz, işte harekete geçmekte güçlük çeken, sorumsuz dedikleri çocuklarının aslında geriye dönüp baktığımızda pek çoğunun tanılanmamış bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğunu görüyoruz esasında. Bir de yani hani 40-50 yaşında tanı alan insanlar da var. Ama hani geçmiş hikayeye baktığımızda hikayede bize bir şeyler veriyor esasında. Evet, yani atlanmış vakalar oluyor. Bu arada sıklığı da az değil. Yani Türk toplumunda yapılan çalışmada yani %13, yani 30 kişilik bir sınıfta zaten 3-4 kişide var esasında. Dünya genelinde yapılan çalışmalarda da %5-7 gibi çıkıyor bu oranlar.
0: Evet.
1: Aslında azımsanmayacak oranda da var ama form değiştiriyor. Yani mesela erişkin çağında eğer küçüklükten tedavi edilmemişse depresyon, anksiyete gibi hani durumlar daha çok eşlik ediyor ki daha çok psikiyatra o sebeplerle başvurabiliyorlar. Ama onların çoğunda derinlemesine bir ayrıntılı öğ- öykü alındığında da pek çoğunda da çıkabiliyor. Yani evet, bir belki popülerlik var ama tabii ki bu tanıyı hekim koyacak. Ama evet, şüpheleniyorlarsa hani kendimize tanı koymuyoruz.
0: Tabii ki.
1: Bir hekimle, evet.
0: Evet, buna dikkat etmek lazım. Çünkü artık sosyal medyadan şuradan buradan öğrenip kendine tanı koyma durumuna geçebiliyor bazı kişiler.
1: Tabii o pek çok şey için mesela, evet, bozukluğu varmış.
0: Kesinlikle. Narsizm de bunlardan biri mesela.

0: evet, herkes narsist mesela şu an.
1: Herkes narsist ama tabii ki bunu uzman, yani şüphe varsa, tabii ki bir şüphe varsa orada bir uzman desteği. Çünkü uzman desteği de alındığı noktada da çok yüz güldürücü de, yani tedavi anlamında da çok yüz güldürücü sonuçlar aldığımızda bir durum. O yüzden biz vakaların atlanmasını da hiç istemiyoruz açıkçası.
0: Evet, tabii ki kesinlikle. Bir de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda şöyle bir algı da olabiliyor. Benim çocuğum çok hareketli değil ki, ya da sürekli koşmuyor ki evin içinde, hiperaktivite olamaz, dikkat eksikliği olamaz gibi düşünebiliyorlar. Ama siz diyorsunuz ki mesela tam tersi, harekete geçmekte çok zorlanan ve tembel diye nitelendirilen çocuklar da olabiliyor.
1: Evet Feyza'm, çok güzel bir soru bu. Yani bu ismi biraz yanıltıcı esasında. Ben hani o ailelerle yaptığımız görüşmelerde de bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki kafa karışıklığı olmasın. İsmi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ama 3 alt tipi var. Yani bir dikkat eksikliği baskın olan tip, 2 bizim kombine dediğimiz hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite ve dürtüselliğin bir arada olduğu tip. Daha az gördüğümüzde çok dikkat problemlerinin olmayıp ama hiperaktivite ve dürtüselliğin olduğu tip olmak üzere. Yani hiperaktivite olunca tamam, sorun yok, ama özellikle bu hiperaktif ve dürtüselliğin olmadığı tipler çok atlanıyor o yüzden.
0: Evet.
1: Yani bunlar da daha çok kızlarda oluyor. Yani kadınlar erkekler kadar hareketli olmadığı için kız çocukları maalesef bu anlamda daha dezavantajlı. Yani böyle yavaş hareket eden, işte böyle hülyalı, sık hayal kuran, sık sık dikkat hataları yapan, unutkan, sürekli bir şeyleri dürttüğünüz kızlar var. Yani böyle yavaş çekimde gibi. Bunların çoğu zaten bir dikkat eksikliği muhtemelen. Yani böyle de süreyen de giden bir durumu da varsa. Ama kız çocukları çok atlanıyor. O yüzden ben bu soruyu çok kıymetli buluyorum Firuze Hanım. Hiperaktivite yok diye şey olmasın. Bir de kızlardaki hiperaktivite daha çok çeneyle oluyor. Yani çenesi düşük.
0: Evet, doğru. Evet,
1: hiperaktivite, yani çok konuşanlara da bir dikkat etmek lazım. Susmuyor yani, böyle sürekli konuşuyor. Çok konuşmak da bir hiperaktivite bozukluğudur. Bir de bu dönüşür. Yani mesela küçükken daha hiperaktif olursunlar. Ama ergenliğe geldiğinde o hiperaktivite azalır ama biraz çenede kalır diyelim.
0: Kim evet. bilir, etrafımızda böyle teşhis almamış kaç kişi şu an aklımızdan geçiyor birkaç kişi.
1: Evet, bu çenesi düşükler değil mi?
0: Evet.
1: Şaka olarak da yani hakikaten orada bir hiperaktivitenin bir göstergesi de olabiliyor Feyza Hanım. Özellikle yaş ilerleyince daha böyle çok konuşma kısmı kalıyor.
0: Evet, çünkü dediğiniz gibi hani çocuklukta teşhis edilememiş, sonrasında farklı farklı tezahürleriyle yaşanan durumlar olabilir. Çocukken belki dikkat edilmedi, sonrasında belki bir sorun yaşıyor ama onu adlandıramıyor, ne sorun var diye. Böyle bir durum olabilir.
1: Kesinlikle
0: evet.
1: olabilir ve şöyle oluyor, gerçekten dönüşüyor. Yani hani bu nöro gelişimsel olduğu için, beyin de geliştiği için semptomlar da değişiyor. Yani hiperaktifken, hatta ergenlikte, ya biz bunu yerinden kaldıramıyoruz diyor anne baba. Yani
0: doğru.
1: Hipoaktif tam tersi, yani normal de değil, hipoaktif oluyor. Ya da işte beyin geliştikçe şiddette bir takım değişiklikler olabiliyor. Tamamen %30'luk düzelen bir grup var. Yani çok değişken, hani stabil değil bu durum. Yani o yüzden hakikaten böyle sadece bir noktadaki kesişsel bir şey değil. Hani bütüncül olarak baktığımız zaman da çok değişen, gelişen, dönüşen de bir şey var.
0: Evet. Böyle bir şüphe varsa psikiyatriste başvuruluyor.
1: Kesinlikle.
0: Diyelim ki böyle bir tanı aldı bu çocuk ya da ergen ya da yetişkin. Bundan sonra nasıl bir süreç ilerler?
1: Bundan sonra tabii ki şeye göre, yani işlevsellikte bozulmaya göre, yani benim ilk klinik şeyimde zaten tanı klinik olarak, onu da söyleyeyim Feyza Hanım, orada da ailelerin çok kafaları karışabiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi tanı klinik olarak konan bir tanı, yani bir beyin görüntülemesi ya da bir kan aldık, bir biomarkıra baktık da tanı koymuyoruz. Yani çocuğu klinikte gözlemlememiz, aileden aldığımız gelişimsel öykü, çocuğun içinde bulunduğu sosyal ortam, yani akademik ortam, eğitim alıyorsa eğitim yeri geliyor, özel hoca, yani çokça kaynaktan bilgiyi bir araya getirip bir etkilenme varsa o anlamda tanıyı koymuş oluyoruz. Hani çoklu bilgileri bir araya getirip işlevsellik değerlendirmesi yaparak. Testler bize sadece yardımcı oluyor. Yani bir testte çıkmaması çocuğun dikkat eksikliği olduğu anlamına gelmiyorken yani tam tersi de olmamış oluyor. Dolayısıyla tanı klinik olarak konur. Burada hani diyelim ki çocukta yaşam kalitesini etkileyen bir durum varsa öncelikle ilaç tabii ki de. Yani hani ilaç dışı yöntemler şeyde etkili değil çok. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite belirtilerini tek başına, tabii ki onları da kullanıyoruz biz planlamamız

0: ama tek başına etkili değil. Yani istediğimiz verimi alamıyoruz anlamında. Yani daha az kalıyor etki düzeyleri. O yüzden hani ilaç oluyor. Çünkü bu nörobiyolojik bir durum. Yani beyinde dopamin dediğimiz, özellikle hani dopamin, noradrenalin gibi, evet, beyinde aracı kimyasal maddeler var. Bu maddelerde düzensizlikler var beynin bazı bölgelerinde. Özellikle bizim prefrontal korteks dediğimiz beynin ön kısmında. Dolayısıyla dikkati veremiyor, hareketi kontrol edemiyor, davranış kontrolüyle ilgili güçlükler yaşıyor. Yani nasıl ki bir şeker hastasına insülin vermemiz gerekiyorsa, sadece diyet kısıtlamasıyla biz insülini, şekeri kontrol altına alamıyorsak, burada da bir biyolojik yapı var. Yani hem ben yani oradaki o biyolojik yapıya yönelik bir mekanizmayı devreye sokmak gerekiyor. Bu noktada ilaçlar çok ciddi anlamda etkili. Yani %80 hastada çok yüksek oranlarda yanıt alıyoruz ve çocuğun, ailenin tabii ki de yaşam kalitesi değişiyor.
1: Evet.
0: Bununla beraber, evet, ebeveyn eğitimi, yine devam edeyim ben.
1: Buyurun.
0: Hanım, ebeveyn eğitimleri çok kıymetli oluyor. Yani hani çocuğun bunu bilerek yapmadığı, neden böyle davrandığı ile ilgili hani bilgi vermiş oluyoruz. Artı tabii ki spor, fiziksel hareketi arttırmak, uykusunu düzenlemek, beslenmesini düzenlemek, gerekiyorsa psikoterapi eklemek, evet, gerekiyorsa eğitsel destek kısmı, yani çok bütüncül olarak tüm hayatını düzenlemeye yönelik destek veriyoruz diyeyim. Yani bir düzenleme yapıyoruz.
1: Yani ilacın yanı sıra muhakkak bir spora, bir sanata vesaireye yönlendirmek çok iyidir diyorsunuz siz de.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve ebeveyn eğitimi. Yani çünkü ebeveynler de bilemiyorlar. Yani ben hep anne babalarımıza şunu söylüyorum. Kimse bize anne babalığı öğretmiyor. Yani evet, kucağınızda bir çocuk, al sen bunu büyüt. Ama çok farklı mizajda, bir de böyle bir zorlanması varsa, bir de hani psikiyatrik rahatsızlıklar maalesef davranışla kendini gösteriyor olduğu için, istese yapar gibi bir hava oluyor. Bunun böyle olmadığını, yani bir ebeveyni anlatmak gerekiyor. Çünkü bakış açısı değişirse tutum da değişiyor Feyza Hanım. Yani dolayısıyla orada ebeveynlerin hem tedavi devam ettirmesi ve çocukla olan temas açısından da, yani çocuğa nasıl sesleneceklerinden tutun da işte ödül sistemi, ceza sistemi, çocuğun ortamını nasıl yapılandıracaklar, hayatını nasıl planlayacaklar, bunlara kadar hepsiyle ilgili eğitimler veriyoruz ebeveynlere. Gerçekten de çok fark ediyor. Yani ilaçtan sonra en etkili yöntem ebeveyn eğitimi. Tabii ki spor çok önemli. Her çocuğu mümkün mertebe, yani şartlar uygunsa bir spor olsun istiyor. Çünkü beyne giden kan akımı artıyor. Pek çok faydası var. Uykuyu düzenliyor. Evet. Ruh sağlığı ve fiziksel sağlık anlamında çok önemli. Beklemeyi öğreniyor. Özellikle takım sporlarında rekabet, yenilme duygusunu öğrenme. Dolayısıyla baş edebilme bu anlamlarda da çok ciddi anlamda faydalı.
1: Şimdi ilaçla ilgili şöyle akıllarda bazen soru işaretleri olabiliyor. Bunu bir kere kullandı, ömür boyu kullanması mı gerekecek? Bu acaba iyi bir durum mu vesaire gibi. Ne dersiniz? Böyle bir ilaca başlandığında sürekli mi kullanılması gerekiyor?
0: Yani ihtiyaç duyduğumuz ölçüde esasında, yani ihtiyaç varsa kullanıyoruz ama işlevsellik bozulmuyor. İhtiyaç yoksa hani bırakıyoruz. Aslında biraz öyle esasında. Çünkü hani ben konuşmanın başında da belirttiğim gibi, bu değişebilen de bir şey. Yani bir yandan da beyin gelişmeye devam ediyor. Yani insan beyni arkadan öne doğru gelişiyor. Dikkatle ilgili bölgeler en son gelişen bölgeler. Yani evet, henüz çocukta bu tam olarak gelişmemiş olduğu için %30'luk bir kısımda tamamen çıkabiliyor bu tanıdan. Yani 18 yaş itibariyle. Ama ihtiyaç varsa, yoğunluk varsa, götüremediği dönemlerde kullanabilir. Çok uzun da kullanım şeyleri de olabiliyor. Yani ilaçla ilgili 50 yıldan fazla bilgilerimiz var bizim tıp camiasında. Çok fazla bilgiye sahibiz, etkiler, yan etkilerle ilgili. O yüzden kullanıyoruz açıkçası. Yani çünkü tıpta her zaman kar zarar oranı var. Yani kullandığımda elde edeceğim kar, kullanmadığımda olacak yıkımdan daha fazlaysa tabii ki de kullanmayı tercih ediyoruz. Yani her zaman bir kar zarar hesaplamasındayız. Evet. İlaçla ilgili ailelerin en büyük kaygısı, hocam çocuğu getirdik, ilaç verdin, bağımlılık yapar mı sorusu oluyor. Asla yapmaz Feyza Hanım. İlaçlar bağımlılık yapmıyor. Yani normal hekim denetiminde uygun şekilde kullanıldığında. Aksine özellikle bu tedaviler 12 yaşından önce başlandıysa ileride oluşabilecek bağımlılığı engelleme noktasına da çok ciddi anlamda faydalılar. Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu tedavi etmezseniz, hani gidişat olarak özellikle ergenlik ve sonrası dönemde sigara, alkol, madde, işte kumar bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi gibi hani davranışsal bağımlılıklar da dahil olmak üzere bağımlılıklara bir yatkınlık oluyor. Bunu da korumuş oluyoruz. Yine hani küçük yaşlarda özellikle başlanan tedaviler ergenlik döneminde bu dikkat eksikliği tedavisi olmasına rağmen depresyon ve kaygıyı sağaltmada da yani oluşmasını daha doğrusu engellemede de fayda gösteriyor diyebilirim.
1: Evet, hekime başvurmak son derece önemli, onunla ilerlemek son derece önemli. Sonrasında zaten gerekli planlamayı hekim yapacaktır. Özellikle bu ilaçlar konusunda bazen oradan duyup buradan duyup ilaç kullanmaya başlayanlar da olabilir. Bu son derece yanlış. Onu da her programımızda altını çizerek söylemeye çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum Feyza Hanım. Ben teşekkür ederim.
1: Çocuk ve ergen psikiyatristi uzman doktor Fatma Benk Durmuş bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Yıldıray Çetin teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Efsanelerin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Atletizmde 20. yüzyıla damga vuran sporcu Michael Johnson. 1967'de Amerika'da doğan Johnson, Jesse Owens'tan ilham alarak atletizme başladı. 1989'da Teksas'taki üniversite yarışlarında 200 metre koşuda Amerika rekoru kırdı. 1991'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı. 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda favoriydi. Ancak öncesinde geçirdiği hastalık sebebiyle antrenmanları aksadı ve istediği başarıyı gösteremedi. Barcelona'daki tek altın madalyası 4x400 metre bayrak yarışında geldi. Ülkesinde düzenlenen 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda adeta fırtına gibi esti. 400 metrenin yanı sıra 200 metrede 19.32 ile kırdığı rekor 12 yıl boyunca geçilemedi. Olimpiyatlarda 200 ve 400 metre yarışın ikisini bir kazanan ilk erkek atlet olarak tarihe geçen Michael Johnson, dünyanın en iyi sprinteri olarak anıldı. 33 yaşında katıldığı 2000 Sydney Olimpiyatlarında iki altın madalya birden kazandı. Amerikalı atlet Michael Johnson 4 kez olimpiyat şampiyonu olurken Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 9 altın madalya kazandı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
3: Sporun unutulmayanları.
0: Saat 5.
5: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama

yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızlar Kanunu olacak. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyon gündemine gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmelerde meclisin gündeminde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplayacak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş hizmetlerinin genel durumu ve sahadaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Çiftçi, suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Ankara Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan çıkartıldı. Uçakta yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmadı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ediyor. Siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu sanık Hüseyin Gün mahkemede savunma yaptı. Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini yurt dışına göndermekle suçlanan Gün, çapraz sorguda şifreli uygulama üzerinden görüştüğünü kabul etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, TİP milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Gürlek hakkındaki iddialarına ilişkin tek bir belge ortaya koyamadığını söyledi. Abdullah Adır, Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarına düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Haberleri dinlediniz.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olur.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evinin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Bakan Fidan, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için neler yapılacağını enine boyuna görüştük dedi. Riyad'da gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, üç ülkenin kolektif savunma konusundaki kararlılığı vurgulandı. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyon gündemine gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmelerde meclisin gündeminde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş hizmetlerinin genel durumu ve sahadaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Çiftçi, suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan çıkartıldı. Uçakta yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmadı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ediyor. Siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu sanık Hüseyin Gün mahkemede savunma yaptı. Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini yurt dışına göndermekle suçlanan Gün, çapraz sorguda şifreli uygulama üzerinden görüştüğünü kabul etti. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, tip milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Gürlek hakkındaki iddialarına ilişkin tek bir belge ortaya koyamadığını söyledi. Abdullah Adır, Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege'nin açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ile 1,5 metre, görüş iyi. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 cm ile 1,5, yer yer 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle kuzeydoğudan 3 ila 5 saat kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 cm, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı Sayın Erdem Uygan. Erdem Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Erdem Beyciğim, insanın yaratıcısına karşı nankörlüğü çok nahoş bir durum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlara temas ediyor, evet. Beyan buyuruyor. Bu konuya biraz girebilir miyiz? Açalım isterseniz.
2: Evet, gerçekten de söylediğiniz gibi ya, bize birisi dışarıdan söylese insan Allah'a karşı çok nankördür diye bir cümle kursa nasıl olur böyle bir şey deriz. Bu cümleyi kuran Allah-u Teala, insan ya, evet, çok nankördür ifadesi ayet. Yani dolayısıyla bu gerçekten de ilginç bir şey. Çünkü insan bir mümin olarak şöyle düşünüyor. Ya etrafıma baktığımda her şeye sahip olduğum her şeyi veren Allah. Bugün sağlıklı yaşıyorsam, sağlıklı bir nefes alıyorsam bu onun eseri. Benim sahip olduğum bütün imkanlar onun. Hatta en çok ihtiyacım olan şey sürekli yanımda olan, bedava olan şey. Temiz hava, su vesaire, yani bütün bunlar. Bunları Allah-u Teala karşılıyor sürekli. Bir de bir yandan da

0: Nasıl yaşamam gerektiğini, nasıl doğru insan olmam gerektiğini bana söylüyor. Ondan sonra bunun karşılığında da bana muazzam bir karşılık vereceğini söylüyor. O halde insan nasıl Allah'a nankörlük eder diye insanın hakikaten aklı almıyor. Ama burası dünya. Yani dünya dediğimiz yer hakikaten de böyle bir yer. Çünkü bu imtihan yeri burası. İnsan menfaatine düşkün bir varlık. Menfaat ne demek? Hemen eline geçecek bir rahatlık. Sonrasını düşünmüyor ya da daha sonra gelecek daha büyük bir karşılık yerine hemen elinin altındaki küçük bir miktar karşılığa
1: Tav
0: amiyane
1: oluyor.
0: tabirle tav oluyor
1: Evet.
0: insan. Dolayısıyla bu durumda onu Rabbine karşı bile nankör yapabiliyor. Kur'an dediğiniz gibi bununla ilgili ayetlerle dolu. Mesela örnek vermek gerekirse Rum suresinin 33-34. Ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve izâ messennâse durrun." Dur kelimesi Türkçemize darar diye geçmiş zaten. Zarar yani. İnsana bir zarar dokunduğunda da'av rabbehum munibine ileyh. Rabbine ona tam bir yönelmeyle dua eder. Ona yönelerek dua eder. Onu çağırır yardıma. Sümme izâ ezâkahum minhu rahmeten. Sonra ona ondan bir rahmet, Rabbinden bir rahmet yani bir ikram tattırıldığı zaman hemen izâ ferîkum minhum, onların içerisinden bir grup insan bir rabbihim yuşrikun, Rablerine karşı şirk koşmaya başlarlar. Bakın şirk yani, çünkü kendilerine gelen bu rahmetin, bu iyiliğin, gönderenin, onları bu zarardan kurtaranın Allah'tan başkasına izafe ediyorlar. Allah olduğunu düşünmüyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu da onları müşrik yapıyor tabii ki. Bu derece nankörlük had safhada insanda. Liyek furu bima ateynahum. Bakın zaten söylüyor Allah Teala. Kendilerine verdiklerimizden dolayı onu görmezden gelmek üzere şirk koşmaya başlarlar. Fetemette o halde yararlanın diyor Allah Teala. Fesefe talemun, bir gün göreceksiniz, öğreneceksiniz. Yani buna benzer çok fazla ayet
1: evet,
0: var Kur'an-ı
1: doğru.
0: Kerim'de. Daha önce yaptığımız programlardan bir tanesinde hatırlıyorum, siz Asr suresine vurgu yapmıştınız sürekli. Bu konuda bence o da yine çok önemli mesajlar veren Kur'an-ı Kerim'in belki de her gün namazlarda okuduğumuz ama kısa olmasına rağmen bir derya büyüklüğünde bir sure aslında. Allah Teala orada zamana yemin ediyor. Vel asr diye başlıyor. Zamana yemin eden de o zamanı ve kainatı yaratan, yani çok
1: Yaratan
0: önemli bir
1: bizzat,
0: şey.
1: evet.
0: Bu Allah Teala'nın bu tarz yeminleri, yemin ettiği şeyin hayati önemine vurgudan dolayıdır. Kur'an'da birçok şeyi Allah Teala yemin ediyor. Fecre yemin ediyor, güneşe yemin ediyor, işte burada olduğu gibi asra, zamana yemin ediyor. Fakat asır ifadesinin, zaman Arapça zaten. Bu asır farklı bir ifade. Asır dediğimiz şey bir şeyin sonuna yaklaşan kısmına asır denir. Mesela ikindi namazına asır namazı denir.
1: Evet,
0: Salatül
1: doğru.
0: asır, çünkü asir mesela şeydir. Bir meyveyi sıkıp posasını çıkarma, işte meyve suyudur yani asir dediğimiz şey. Çünkü artık bitmiş son demlerinden yararlanıyorsunuz. Burada asra yemin edilmesi de artık zamanın bir insan için sona yaklaştığına vurguyla. Mesela bugün hangi yaşında olursa olsun bir insan ne zaman öleceğini bilmediği için zaman onun için en değerli şey. Yani ahirete bir yatırım yapacaksanız, oradan Allah'tan güzel bir karşılık bekliyorsanız, bulunduğunuz anı değerlendirmeniz lazım. Gelecekte geleceğini
1: Çok doğru.
0: düşündüğünüz bir zamanı değil.
1: Tabii.
0: O yüzden de Allah Teala işte burada asra yemin ediyor ve arkasından diyor ki insan kaybeden kayıptadır. İnnel vel asr, İnnel insane lefî husr. Yani insan husurda kayıp demek. Hüsran dediğimiz şey Türkçe'ye geçmiş zaten. Dolayısıyla zaman sizin aleyhinize işleyen bir şey. Bulunduğunuz anda ancak bir şeyler yapabiliyorsanız, kendinizi kurtarabiliyorsanız bir şeyler yapabilirsiniz. Bir sonraki anın gelip gelmeyeceği
1: Evet.
0: garantisi yok. O yüzden de aslında benim mesela çok kullandığım bir söz vardır. Ölümün vakitsizi olmaz. Zamansız ölüm, çok erken gelen ölüm falan gibi böyle medyada bazen ifadeler
1: Evet.
0: kullanılır. Halbuki zaman, tam zamanında olan tek şey ölümdür.
1: Kesinlikle.
0: Evet, o yüzden de
1: Kesinlikle.
0: bunu vakti iyi değerlendirmek lazım. Bu nankörlük meselesine bağlayacağım onu biraz sonra.
1: Buyurun, buyurun,
0: Bağlayayım mı?
1: isterseniz. Tabii,
0: Tamam.
1: şimdi
0: Ben de
1: devam edin.
0: ara vereceğiz zannettim. Şimdi dolayısıyla biz bu zamanı öyle iyi değerlendirmeliyiz ki Rabbimizin bize tattırdığı nimetleri kendimizden veya başkasından değil, ondan gelen
1: Evet.
0: bir rahmet olduğunu bilerek ona kulluk etmeliyiz. Mesela bir başka ayette Allah-u Teala ve izâ messel insâne durrun, bak yine aynı şekilde başlıyor. İnsana bir zarar dokunduğunda da'a rabbehum

0: Muneybine İleyhi yine aynı şekilde devam ediyor. Ona tam bir şekilde kulluk eder, tam bir şekilde yönelerek de yardıma çağırır onu. İza havvelehu nimeten minhu, o verdiğimiz zorluğu Allah'tan gelecek bir nimetle değiştirdiğimiz zaman, yani biraz rahatlattığımız zaman, nesiye makane yed'u ileyhi min kabl, daha önce Allah'a yönelip onu yardıma çağırdığını unutur. Bu kadar nankör yani, evet, insan evet, dediğimiz şey.
1: Kur'an'da böyle ayetler var aslında. Yani bu olayı, insanın nankörlüğünü anlatan.
0: Tabii tabii.
1: Çok sayıda ayet var. Bir müzik arası verelim.
0: Verelim size. Sonra devam edelim.
1: Devam edelim inşallah. Hafız Zekai Dede'nin Şehnaz Buselik makamındaki eserini TRT İstanbul Radyosu korosu seslendiriyor. Naz etse ne olur cihane ol gül. Buyurunuz.

0: Erdem Beyciğim, insanın nankörlüğünü ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunu nasıl anlattığını konuşuyorduk. Sözünüzü kestim.
1: Estağfurullah. Buyurunuz. Gerçekten de insanın nankörlüğünü Allah o kadar etkili şekilde anlatıyor ki, yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Mesela Zümer suresinin 49. ayetinde şöyle buyuruyor: Feiza messel insane durrun, insana bir zarar dokunduğuna, daana bize dua eder, yani bizi çağırır yardıma. Fümme izâ havvelnâhu nimeten minnâ, sonra kendimizden ona bir nimet verdiğimizde, yani o zararı nimetle değiştirdiğimizde, kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin, hemen der ki bu bana bendeki bir ilimden dolayı verildi. Yani bu Allah'ın verdiği bir rahmet olduğunu kabul etmez. Kendi bilgisiyle, mesela şöyle düşünelim, bir tüccar, ticaret adamı düşünelim, işte işler güzel giderken birden Allah-u Teala bir sıkıntı veriyor. İşte ham madde bulamıyor veya maddi sıkıntıya düşüyor vesaire, işler bozuluyor. Sonra bir iki küçük hamleyle veya büyük hamleyle, belki ortaklıklar, belki bir yerden borç bulma ya da ortak bulma vesaire gibi işlerle toparlıyor. Eskisinden çok daha iyi bir hale geliyor. Yani Allah-u Teala o zararı daha büyük bir nimetle değiştiriyor. Ve hemen şöyle dediğini düşünün: o kadar bu işleri iyi biliyorum, öylesine zekiyim ki, bakın o büyük buhrandan şirketimi nasıl kurtardım.
0: Ya, evet.
1: İşte bu ayette anlatılan şey bu. Hemen o kendisine verdiğimizi kendi bilgisiyle bunu yaptığını söyleyerek nankörlük eder buyuruyor Rabbimiz. Devamda diyor ki belhiye fitnetun, hayır, bu verdiğimiz rahatlık, nimet onun için fitnedir. Fitneyi daha önce konuşmuştuk programlarımızda defalarca. Fitne bir insanı yol ayrımına getirip doğruyu ve yanlışı gösterip hangisini seçeceğini görmekti. Allah-u Teala o yüzden insanları fitneye sokuyordu. Yani bu verdiğimiz nimetin Allah'ın verdiği bir şey olduğunu mu, yoksa kendi bilgisiyle elde ettiği bir durum olduğunu mu söyleyecek? Bunu mu, buna göre mi davranacak? İşte bu test için yapılıyor zaten bu. O zarar, o geçici zarar kaldırılıyor. Yerine hemen bir nimet geliyor. Adam hemen nankörlüğe başlıyor.
0: Evet. Şeyler var. Daha yaygın biliyorsunuz. Bu artık Cenab-ı Allah çok doğru bir örnek koymuş Kur'an-ı Kerim'de ki hep böyledir zaten. Ama bugün bakın, şirketimizin doğru politikaları sayesinde
1: tam da bunu söylüyorum.
0: Aynen, bu yıl yüksek seviyede, hatta beklenenin üzerinde kar etmiştir gibi.
1: Ya neler var işte.
0: Bu örnek, bu da bir küçük bir örnek.
1: Tabii. Bu mesela Kur'an'da bununla alakalı gemiyle ilgili örnekler var. Mesela işte Yunus suresinde var, başka yerlerde de var. Allah-u Teala onları işte bir gemide taşırız, her şey günlük güneşlik, her şey yolunda, hiç problem yok. Ondan sonra bir rüzgar fırtına çıkartırız. Hemen şey olarak, böyle tam hanifler olarak, hatta yani tam böyle Allah'a yönelerek bize kulluk etmeye başlarlar, dua ederler. Ne zaman dualarını kabul eder, onları sağ salim karaya çıkartırız, şirk koşmaya başlarlar.
0: Evet. İnsan,
1: İnsan böyle bu kadar nankör bir varlık maalesef.
0: Bu nankörlüğü getiren şeylerden biri de tabii iman çok önemli. Ona bağlı olarak Allah-u Teala'ya hürmet etmek, onun verdiği nimetlerin farkında olmak, tabii gibi bir şey de, bir erdemlilik de gerektiriyor aslında.
1: Kesinlikle yani, öyle.
0: Bundan körlüğün böyle bir kötü tarafı var.
1: Yani bu da tabii şu bilinci oluşturmamızı sağlayacak aslında bizde. Yani eğer bu bilinçle halledersek

0: istersek hiç problem yok. Başımıza gelen iyi kötü her neyse, bunların hepsinin bir imtihanla alakalı olarak yaşadığımızı, geçici dünya hayatının ahireti kazanmak için bir imtihan sahnesi olduğunu sürekli aslında zihnimizde içselleştirsek bunu, böyle yaşasak aslında hiçbir sıkıntı kalmayacak.
1: Doğru.
0: O
1: tabii.
0: zaman kötü şey bizi bedbaht etmez. İyi şey de şımartıp kibirlendirmez.
1: Tabii.
0: Başımıza her ne gelirse gelsin, biz Allah'ın gösterdiği doğru yolda ayakları sabit insanlar olarak yürümeye başlarız ki Rabbimiz hepimize nasip etsin böyle.
1: İnşallah. Allah Teala bizi ona nankörlük etmekten korusun. Gerçekten çok korkunç bir şey. Yani ona saygıda kusur etmemek lazım. Onu Rabbimiz olarak bilmek, tanımak lazım. Aksi takdirde insan nankör olabiliyor. Yani burada bir ayrım yapmamış Allah Teala.
0: Yok tabii. Yani şu kişi yapar, bu kişi yapar değil. Herkes. Evet, mümini, kafiri hepsi aynı.
1: Bu çok mümkün bir şey. Allah korusun. Bir de şeytani bir şey. Yani şeytan da aslında nankörlerin önde gideni.
0: Tabii. Öyle o yüzden de kendi yanına taraftar çekmek için insanı sürekli dürter. Tabii şeytan dediğimiz şey illa bir cin olmak zorunda değil. İnsanlardan da olduğunu söylüyor Allah Teala.
1: Erdem Bey çok teşekkür ediyorum. Allah Teala bizi nankörlük etmekten korusun.
0: Amin.
1: Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederim cümlemiz.
1: Efendim, Erdem Uygan Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Görkem Yararbaş'ın gelişen dünya farklı bağımlılık türleri meydana getirdi mi sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Dünya geliştikçe hayatımız kolaylaştı. Mesafeler kısaldı. Bilgi parmaklarımızın ucuna geldi. Ama bütün bu kolaylıkların arasında fark etmeden kendimize yeni bağımlılıklar da edindik. Eskiden bağımlılık denince akla daha çok belli alışkanlıklar gelirken bugün telefon, sanal medya, alışveriş, oyun ve hatta sürekli çevrim içi olma ihtiyacı hayatımızın bir parçası haline geldi. Bir bildirim gelmediğinde telefonumuzu kontrol ediyor, birkaç dakika boş kaldığımızda hemen ekrana sarılıyoruz.

Hisarlı Ahmet'ten alınmış, Kütahya yöresinden Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Elif dedim be dedim türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinledik. Şimdi Erzincan Tercan yöresine ait Aşık Daimi'den alınan Mine Yalçın'ın notayı alıp derlediği Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinliyoruz.

0: Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Görkem Yararbaş konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gelişen dünya elbette farklı bağımlılık türleri meydana getirdi mi? Bunu konuşmak istiyoruz bu programımızda da.
1: Tabii ki değişim bu anlamda riskleri de güncelleme anlamı taşıyabiliyor. Bağımlılıkların gelişiminde biliyorsunuz bazen belki bir maddenin bir farmakolojik etkinin bağımlılığı söz konusu olabilir ama bazen de ortada hiçbir maddenin olmadığı davranışsal bağımlılıklar. Tabii süreç içerisinde bunu tarihsel olarak incelediğimizde dünya üzerinde teknolojik gelişimlerin böyle logaritmik arttığı, hızlandığı bir dönemden geçiyoruz hala. Şu anda bu tür davranışsal bağımlılıklar çok ciddi bir artış sergilemiş durumda tüm dünya üzerinde ve pandeminin yaşandığı dönemlerde aslına bakarsanız kişilerin güncel yaşamlarını eski düzenleri içerisinde sürdüremedikleri o dönemlerde fiziksel olarak görüşemedikleri pek çok ihtiyacını yerine getiremediği bir dönemde teknolojik olanaklar hem sosyal ilişkileri hem de bireylerin yaşamla kurduğu ilişkileri, temasları kendi ipoteğine aldı ve bu alışveriş olabilir, sosyal etkileşim olabilir. Bir yandan da kumar oynama davranışını incelediğinizde online oyunların oyun olmaktan çıkıp bazen kumar düzeyinde ya da kumara dönüşen paternler izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla dünyadaki gelişim, teknolojik anlamdaki ilerlemeler toplumların sosyal ve eğitim düzeyleriyle elbette ilişkili olmakla birlikte mutlaka bir değişim arz edecek. Burada önemli olan insanların bağımlılık kavramını doğru belirlemesi ve problemin insana dair bir problem olduğunu ıskalamamamız gerekiyor. Yani çevresel şartlar tabii ki önemli, risk faktörleri son derece önemli ama bu tablo sonuçta gerçekleştiği takdirde insanlarda gerçekleşecek. Dolayısıyla bizim temel yoğunlaşmamız gereken başlığın yine kendimiz olduğu ve insanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de dünya değişse de şartlar değişse de sonuçta insanlardaki anatomik fizyolojik değişimler bunun yanında son derece yavaş. Biz hani orijinalimizi iyi tanımamız ve onu korumamız gerekiyor diye eklemek isterim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hepimiz yaşayarak göreceğiz bu durumu. Bakalım gelişen dünyada neler olacak.

Belki de en tehlikelisi bu bağımlılıkların çoğunun hayatımızın içinde normalleşmiş olması. Saatlerce ekrana bakmayı, sürekli alışveriş yapmayı ya da kendimizi başkalarının hayatlarıyla kıyaslamayı artık çoğu zaman sorgulamıyoruz. Çünkü yeni bağımlılıklar kapıyı çalıp gelmiyor. Sessizce günlük alışkanlıklarımızın arasına yerleşiyor. Bazen yanımızdaki insanla konuşmak yerine telefonumuza bakıyor, aynı masada oturduğumuz sevdiklerimizden bile uzaklaşıyoruz.

Nida Tüfekçi'nin notayı alıp derlediği Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresine ait Hüseyin Kök'ten alınan Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Yine Yeşillendi Acıpayam Yolları türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Elbette gelişen dünyadan kaçmak mümkün değil. Zaten mesele de teknolojiden uzak durmak değil. Asıl mesele hayatımızı kolaylaştıran şeylerin hayatımızın kendisi haline gelmesine engel olmak. Çünkü hiçbir ekran karşımızdaki insanın gözlerinin içine bakarak yapılan bir sohbetin, hiçbir sanal dünya dostça bir sarılmanın yerini tutamaz.

Raci Ankar'ın kaynağı olduğu ve derlediği Erzurum yöresinden Kapıda Gavun Yerler türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinledik. Şimdi yine Erzurum yöresine ait Muharrem Akkuş'un kaynağı olduğu ve derlediği Düngörcüler Geldi Sıra Sıra Dizildi türküsünü Aysun Gültekin ve Nurullah Akçayır'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Halun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Aydın yöresinden Mihrican Uğraş'tan alınmış Ahmet Günday'ın notaya alıp derlediği Eğil Kavam Eğil türküsünü Bircan Pulukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Makinesi deyince vatan.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy is-

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: BTTAVM.com. Reklamlar.
5: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Mekke Savunma İttifakı, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ele almak üzere olağanüstü toplandı. Meclis Genel Kurulu bugün çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı.
2: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında milli imkanlarla geliştirilen Ay uzay aracının detaylarından da bahsetti.
2: Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in

0: üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi, İMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı uzay yarışı ile ilgili de uyarıda bulundu.
0: Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır.
1: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Teknofest kuşağının heyecanını hatırlattı.
0: 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından bazı kabulleri de gerçekleştirdi. Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'a karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ele almak üzere olağanüstü toplandı. Mekke ve Medine'ye yönelik saldırı girişimleriyle sivil ve ekonomik tesislere hedef alan saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Ortak bildiride kolektif savunma taahhüdünün uygulamaya geçirileceği açıklandı. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması açısından da önemli bir adım atıldı. Ortak bildiride 3 yıl süreyle Mekke İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı emekli kor general Nauman Mahmud'un atandığı açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için neler yapılacağını enine boyuna görüştük dedi. Bakan Fidan toplantı sonrası gazetecilerin sorularına cevapladı.
2: Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında? Hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
1: Yemen güçleri Sana'da da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Yemen ordusu stratejik öneme sahip Babül Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığı duyuruldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen ordusuna 100 savaş uçağıyla destek veriyor. İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na hedef alan Husiler, havayolu şirketlerine uçuşları sürdürmeme tehdidi yaptı. Abha Havalimanı, Hamis Muşak'taki askeri üs, Asir bölgesindeki Akife askeri kampıyla Necran ve Cizan'daki bazı noktalarda Husilerin hedefi oldu.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyon gündemine gelecek. Düzenlemeye göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de çalışabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunlu olacak. Fon soruşturması da yeni yasama yılında meclisin gündeminde olacak. AK Parti grubu benzer krizleri önlemek amacıyla olası düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Mevcut mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklikler araştırılacak. Genel kurulda da milletvekilleri konuya ilişkin görüşlerini dile getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Kaya çiftinin hesaplardaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istendi. Başsavcılık tarafından 7 bankaya yazı gönderildi. Ankara Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Ankara Şanlıurfa seferini yapan uçak 136 yolcu ve 6 mürettebatla saat 19.03'te Ankara'dan havalandı. Lavaboda uçağın arka kargo bölümünde 1 kilogram patlayıcı olduğuna ilişkin bir yazı bulunması üzerine güvenlik prosedürü başlatıldı. Uçak 25'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi. Arama çalışmasında patlayıcı maddeye rastlanmadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu. 2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Öztürk, Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı. TRT Haber'de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında da Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti. Hazırladığı program ve haberlerle birçok ödül kazanan Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında ilgili firma genel müdürünün de aralarında olduğu gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Nijerya'nın Ondo eyaletindeki askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Açıklamada bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadelerine yer verildi. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ele almak üzere olağanüstü toplandı. Meclis Genel Kurulu bugün çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslararası Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Millilerin golü Aral Şimşir'den geldi. A Milli Futbol Takımı böylece oynadığı 4 maçtan puan çıkaramadı. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazarerel tutuklandı. UEFA Mehmet Türkmen'e görevlendirme yaptı. FIFA kokartlı hakem bugün 21.45'te Arnavutluk San Marino arasında oynanacak Uluslar Ligi C Ligi 1. grup maçını yönetecek. BKT Euro Cup'ta 2. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş bugün C grubunda son Euro Cup şampiyonu Borgres'e ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası bugün sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Isparta, Düzce 21, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Uşak, Diyarbakır 22, İzmir 27, Antalya 28, Muğla, Adana 26, Çanakkale, Hatay 24, Gaziantep, Sinop 23, Mardin, Rize 20, Trabzon, Samsun, Zonguldak 19, Malatya 18, Van, Kars 17, Erzurum 16 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Motosiklet sürücüleri için kritik bir uyarım olacak. Kendinizi araç sürücülerine üstüne basa basa gösterin. Araştırmalar sürücülerin motosiklet binicilerine yönelik dikkatsizlik körlüğü adı verilen bir durum yaşadığını gösteriyor. Avusturya'da yapılan bir araştırmada sürücülere simülasyon esnasında tali yoldan gelen otomobil ve motosiklet gösteriliyor. Katılımcılar otomobili görüyor. Ancak sürücülerin %65'i motosikleti görmediğini belirtiyor. Sürücülerin dikkatleri biraz dağınık olursa, örneğin cep telefonu veya yolcu ile sohbete dalarlarsa, yan yoldan gelen otomobili fark etme olasılığı motosiklete kıyasla çok daha yüksek. Hatta araştırma, sürücülerin direkt olarak motosiklete baktığını ancak motosikleti algılamadığını gösteriyor. Bu gibi durumlar motosikletliler için çok tehlikeli. Motosiklet sürücüsü göz göze geldiği bir sürücünün önüne çıkmayacağını düşünerek kavşakta geçiş yapabilir. Ancak otomobil yine de önüne çıkabilir. Sürücüler direksiyon başındayken adeta bilgi bombardımanı altındadır. Bu yoğunlukta beyin otomatik olarak filtreme yapar ve önemsiz bulduğu konuları görmezden gelir. Filtreleme anında motosiklet otomobile kıyasla önemsiz sayılabilir. Motosiklet sürücüleri önlem olarak motorlarına ekstra ışık takabilir. Ancak daha da önemlisi, beni görmedi varsayımı ile motosiklet kullanmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Soner Yiğit, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 6 Ekim Salı ve gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldı. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Fecrel Yemen, Yemen Şafa operasyonunun başlatıldığını duyurarak stratejik öneme sahip Babül Mendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %29,73'e geriledi. Böylece TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa %30'un altına indi. Yurt genelinde hava durumuna ilişkin son veriler.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Kıymetli dinleyiciler.

Gündemde saat 7.52'yi gösteriyor. Biraz önce başlıkları aktardık. Şimdi gazetelerin ilk sayfalarından haberleri aktaracağız size. Milliyet'le başlıyoruz gazete turumuza. Türkiye'nin devi Aselsan tarihe imza attı haberi manşette. Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor. Gökvatanın dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olarak dikkat çekiyor. Aselsan 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşmeyi Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladı. 2,4 milyar euroluk dev sözleşme ile Çelik Kubbe daha da güçlenecek. Aselsan bu ilk değil. Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 16 Haziran'da 780 milyon euro, 9 Temmuz'da 1,4 milyar euro, 1 Ekim'de de 1,8 milyar euroluk sözleşme imzalanmıştı. Aselsan 23 Eylül'de Roketsan'la 1,2 milyar euro değerinde, 1 Ekim'de de yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin 488 milyon 500 bin euroluk sözleşme imzalamıştı. Uzayda geriye düşmedik, Türk milleti gök biliminde zengin birikime sahip diyen Erdoğan, Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi. Kısa sürede mesafe aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya Nest Kongre Merkezi'nde 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin uzay yatırımlarına değinen Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedik. Engelleri ve zorluklara rağmen kısa sürede kayda değer mesafe aldık ifadelerini kullandı. Milliyet gazetesinden bir başka habere geçiyoruz. Yemen'de yeni şafak, Orta Doğu'da yeni çatışmaların ufukta gözüktüğü bir dönemde Yemen'de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, İran destekli Husilere karşı Yemen şafağı operasyonunu başlattı. Yoğun saldırıların ardından Babül Mendeb Boğazı kıyıları ve Taiz'deki Zubab Havalimanı ele geçirildi. Askeri destek görüşüldü. Mekke Ortak Savunma İttifakı kritik bir toplantı için dün Riyad'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası Mekke İttifakı kurumsallaşacak açıklaması yaptı. Fidan, askeri ve teknik konuların yanı sıra Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik destekleri görüştük. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesini ele aldık ifadelerini kullandı. Geçiyoruz Hürriyet gazetesine. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde şike ve teşvikten tutuklandı haberi yer alıyor. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol, çıkarıldığı mahkeme tarafından şike ve teşvik primi ve hukuka aykırı kişisel veri kaydetme suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. 594 kişiyle para trafiği. Masak ve bilirkişi raporlarına göre 2012-2026 yılları arasında Yasin Kol adına açılmış 11 bankada 50 hesap saptandı. Bu hesaplarda 5978 kez işlem yapıldı. Toplam 84 milyon lira giriş çıkış oldu. 187 kişi Yasin Kol'a para gönderdi. Kol da 407 kişiye para transferi yaptı. Uzay yarışından geri kalmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılışında konuştu. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedik dedi. Enflasyon 57 ay sonra %30'un altında. Enflasyon Eylül'de %1,84, yıllık %29,73 arttı. Yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına geriledi. Kiraya en çok %31,49 zam yapılacak diyor haberin detaylarında. Türkiye Futbol Federasyonu Bahçeli'nin çiçeğini paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakem soruşturması sonrası istifa çağrılarına hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu kurumsal hesabından
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yalnız değilsin" çiçekli destek mesajı paylaşıldı. Hacı Osmanoğlu ise cevabında "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. CHP'li başkanlar tutuklandı. Bu haberi de aktaralım Hürriyet'ten. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan CHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş tutuklandı. Toplam 100 kişi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in sorgusu gece boyu sürdü. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 4 kişi tutuklandı. 9 kişiye adli kontrol verildi. Akşam gazetesi "Düdük çaldı, para geldi" manşetiyle çıktı bugün. Süper Lig hakemine şikeden tutuklama, Yasin Kol'un birlikte maç yönettiği kişilerle para trafiği içine girdiği, para transferlerinden 40'ının Santra'dan sonra yapıldığı tespit edildi. Uzay önden gidenin ganimeti değildir, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş Akşam gazetesi de. Soykırımcının alçaklıkta sınırı yok, bir fotoğraf var kıymetli dinleyicilerimiz. Yahudi işgalciler Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'ne girip şarkılar eşliğinde dans etti. Küstahlığa tepki yağdı. AK Parti sözcüsü Çelik, "insanlık dışı saygısızlığı lanetliyoruz" dedi. Mekke ittifakından Arabistan hamlesi. Husilerin saldırıları nedeniyle Mekke ittifakı olağanüstü toplandı. Türkiye ve Pakistan'ın askeri kuvvetle yeteneklerinin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılmasına karar verildi. Ve Türkiye gazetesi, en haklı isyan emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi. 3 saniyelik füze atışı için gençlerimiz haftada 80 saat çalışırken birileri emeksiz zenginlik peşinde. Yargı ve emniyetin CHP'li belediyelerde patlayan yolsuzluklar, salgın gibi artan dolandırıcılık, gıdada fiyat şişirerek milleti soyanlar, kirli para aklamaya çalışan çeteler, yasa dışı bahis vurgunları ve son olarak ifşa olan fon rezaleti gibi operasyonları, halktan ve ülkenin gelişmesi için gecesini gündüzüne katan iş dünyasından tam destek görüyor. Türkiye'ye savunma sanayinde devletten kuruş almadan çağ atlatan Selçuk Bayraktar, Teknofest'te milletin duygularına tercüman oldu. Gençlerin Tuz Gölü'nün ortasında 3 saniyelik füze testi için haftada 80 saat çalıştığını anlatan Bayraktar, düzenbazlara dikkati çekerek "bunların hangisi dünyayı yeniden inşa edecek, umut olacak" diye sordu. CHP kurmayları "bir daha rüyamızda görürüz, büyük şehir korkusu, İstanbul ve İzmir AK Parti yolunda. Muhalefet 3 büyük şehri bir daha alamama korkusu yaşıyor." İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti rozeti takması bekleniyor. "Dengelerin değiştiği İstanbul'da da geri sayım sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları, muhalefet parçalı bir şekilde seçime girerse İstanbul, Ankara ve İzmir bir dahaki seçimde alınamayabilir" diyor. Yüksek rekolte yağ ucuzlatır mı? Fiyatların gerilememesi için sebep yok. Kuraklık yüzünden geçen sene verim kaybı yaşanan ayçiçeğinde bu yıl rekor bekleniyor. Ayçiçeğinde hasat sürüyor. Üretimin %17 artışla 2,3 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte gümrük vergisinde de %8 indirime gidildi. Vatandaş bereket ve vergi indiriminin etiketlere yansımasını umuyor. Türkiye gazetesinden bir de futbol haberi aktaralım. Futbolumuz dibe vurdu. 3-1. Türkiye'de oynanan karşılaşmada farklı mağlup olduğumuz İtalya'ya deplasmanda da yenildik. Milliler 4 maçta 0 çekti. Puanla tanışamadık diyor Türkiye gazetesi. Ve sinemanın altın çocuğu vefat etti. Türk sinemasında altın çocuk lakabıyla hafızalarda yer edinen oyuncu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz ve sevenlerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Geçiyoruz Sabah gazetesine. Somali'de uzay limanı kuruyoruz haberi manşette yer alıyor Sabah gazetesinde. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirten Başkan Erdoğan, Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerini

ne attık? Uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık diyor. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının da üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması büyük gurur kaynağı. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Aynı şekilde uzay, önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bu sözleri de Sabah gazetesi bugün ilk sayfasına taşımış. Telefonlar kumara açılan kapı. Enstitü Sosyal'in araştırması cep telefonlarının kumara açılan kapı haline geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre dijital kumar riskini artıran en önemli unsur mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Kumar davranışının başlangıcı ve sürdürülmesinde arkadaş çevresi de çok önemli rol oynuyor diyor Sabah gazetesi. Önemli bir habere dikkat çekmiş. Detayları da ikinci sayfasında yer alıyor. Yine Yasin Kol haberi yer alıyor Sabah gazetesinde de. Hakemler soruşturmasında yeni aşama, Yasin Kol Şike'den tutuklandı. Süper Lig hakemi Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasin Kol'a şike ve teşvik primi, Erel'e ise resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi. Kol'un banka hesaplarındaki yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarıldı. 2012-2026 arasında 11 bankadaki 50 hesabında 84 milyon TL'den fazla işlem yaptığı belgelendi. İngiltere'de siyaset, Birleşik Krallık'ta 410 siyasi parti var. İki ana parti ise İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti. Yeşiller Partisi'nin oyu yükseliyor. Çok fazla tabela partisi var. Birinin adı Çöp Tenekesi Partisi diyor. Bugün Yavuz Donat'ın özel haberi de Sabah gazetesinde yer alıyor. Ve Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Parayı iade edelim. Fondaki isimler sıraya girdi. Fonlardaki manipülasyonlarla yüz milyonlarca lira kazanan isimlerin neredeyse %90'ının kazandıkları parayı iade etme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu önemli gelişmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vurgunu örgütlü suç kapsamında soruşturacağını açıklaması etkili oldu. Örgütten ağır ceza alabilirler. Şimdiye kadar 217 şüphelinin olduğu fon soruşturmasında 85 kişi tutuklandı. 98 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanıyor. Fondan astronomik para kazananların örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği suçlarından ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimali soruşturmanın seyrini değiştirdi. 107. maddeyi istediler. Adli işlem görenlerin %90'ı elde ettikleri manipülatif kazancı iade edip Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinden faydalanmak istedi. Bu maddeye göre pişmanlık gösterip parayı hazineye iade edenler ceza almıyor. Savcılık ayrıca MASAK'tan fondaki şirketlerin yurt dışına transfer ettikleri para ve kripto varlığında tespitini istedi. Riyad'dan 100 uçakla destek, Yemen'de en büyük karşı saldırı. Husilerin Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol edecek kadar ilerlediği Yemen'de önceki akşamdan bu yana denklem değişti. Yemen ordusu Yemen Şafağı adını verdiği operasyonla Sana ve Babül Mendeb başta olmak üzere birçok cephede Husi mevzilerini hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da 100 uçakla Yemen ordusuna destek verip 324 stratejik hedefin imha edildiğini açıkladı. Yemen hükümeti Babül Mendeb'i geri aldığını duyurdu. Ancak Husiler Babül Mendeb hala bizde açıklaması yaptı. İttifaktan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı. Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları Riyad'da ikinci kez bir araya geldi. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride ittifak üyelerinin askeri kuvvetlerle yeteneklerini Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılmasını kararlaştırdığı açıklandı.
Toplantıda ayrıca askeri entegrasyon ve kolektif kapasitenin güçlendirilmesi kararı alındı. Komiteye Pakistan

Korgeneral Numan Mahmut Genel Sekreter seçildi. Yeni Şafak gazetesinden bir başka haber, yaşlılar da yapay zekayı keşfetti. Yaşlıların yapay zeka kullanımında bu yıl dikkat çekici bir artış yaşandı. 65-74 yaş grubunda yapay zeka kullananların oranı geçen yıl %1,7 iken bu yıl %5,1'e yükseldi. Artış özellikle yaşlı kadınlarda daha belirgin görüldü. Ve yine milli takımda yaşanan hüsran da Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Adım adım B ligine. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında da puanla tanışamadı. İtalya'ya 3-1 yenilen millilerin tek golü Aral Şimşir'den geldi. Ay Yıldızların A Ligi'nde kalma umudu Fransa ve Belçika maçlarına kaldı. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Gazete turumuzun son gazetesi. İş dünyası liderleri yeni rekabetçiliğin kodlarını tartıştı. Ekonomi gazetesinin PwC işbirliği ve Hepsi Burada ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği Dönüşen Liderlik Zirvesi'nin 5. buluşması.

0: aldı. Enflasyon 30'un altını görmek tam 57 ay sürdü. TÜİK tüketici fiyatlarının Eylül ayında %1,84 oranında arttığını açıkladı. Beklentilerin belirgin şekilde altında gelen oran 5 yılın en düşük Eylül ayı artışına işaret etti. Böylece geçen yılın %3,23'lük Eylül ayı artışının yerini 1,84'e bırakmasıyla enflasyondaki yıllık artışta Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30 bandının altına gerilemiş oldu. Ve nasıl bir ekonomiden son haberimiz, fon portföy hacminin 1/3'ü 15 günde eridi. Gedik yatırım analistleri tasfiye kararı alınan ve alım satıma kapatılan fonların varlık değerinin 15 Eylül'den bu yana %34,3 azalarak 652,3 milyar TL'ye gerilediğini belirledi. Alım satıma kapalı 103,7 milyar TL'de eklendiğinde İşleme kapalı toplam büyüklük 756 milyar TL'ye ulaştı diyor haberde. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz, işi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: da. Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 6 akıllı saat 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.13'ü gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle birlikte stüdyomuzda. Sayın Orhan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz, iyi sabahlar dileriz. Tabii Sayın Oytun Orhan, başlıklarımız fazla. Elbette ki Yemen'deki çalışmaları da konuşacağız. ABD-İran arasındaki son gelişmeleri değerlendirmek istiyoruz. Ve baktığımızda Mekke İttifakı dün bir araya geldi. Evet. Üye ülkeler. Şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Uzay önden gidenin ganimeti değildir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün Antalya'daki uzay kongresinin açılışında konuşmuştu. Çok kıymetli çünkü Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uzay çalışmalarına ağırlık verdik ve bir yandan

0: Somali'de uzay limanı kuruyoruz. Bu bilgiyi de aktaralım.
1: Evet.
0: Şimdi bu bilgiler çok önemli. Son dönemde çünkü uzay çalışmalarının arttığını, ülkelerin gözünü uzaya diktiğini görüyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da radarından elbette ki kaçmadı.
1: Tabii, doğru.
0: Bunun üzerine çalışmalar çok fazla arttı. Yine şöyle ki Birleşmiş Milletler'de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını hatırlarsak elinde Starlink cihazıyla çıkmıştı konuşmaya. Yani herkes çok ulaşılabilir vaziyette.
1: Evet.
0: Herkes için ulaşılabilir.
1: Doğru.
0: Ama tabii bu çalışmaları çok fazla yapanlar için daha fazla ulaşılabilir. Dolayısıyla sizden de bu konular hakkında bir değerlendirme almak istiyoruz.
1: Tabii. Şöyle tabii Türkiye'nin uzay çalışmaları meyve verdikçe biraz gündeme geliyor ama çok da yeni meseleler değil esasında baktığınız zaman. Yani çok uzun zamandır özellikle savunma sanayi alanında elde edilen kapasite bunun farklı alanlara başta sivil alanlar olmak üzere ama uzay çalışmaları konusunda da Türkiye'nin bu kapasiteyi füze teknolojisini uzay çalışmalarına aktarmasıyla zaten uzaya erişim sağlayan araçlar, füzeler geliştirilmişti. Hı hı. Bunların görüntülerini büyük bir gururla zaten izlemiştik. Diğer taraftan yine bunlara bir hazırlık olarak Somali meselesi yani Türkiye açısından Somali'yi birkaç açıdan kritik bir boyutu da uzay çalışmaları açısından tabii teknik anlamda orada bunları uzmanlar daha iyi değerlendirecektir ama işte bu ekvatora yakın noktalardan uzaya erişim konusunda çok büyük kolaylık sağlayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Somali'de bulunurken bir Afrika politikası, güvenlik, işte Babülmendeb, Kızıldeniz meselesi bütün bu açılardan Somali Türkiye açısından kritik ama bir önemi de işte bu uzay çalışmaları konusunda Somali Türkiye açısından büyük önem taşıyor. Bunların hazırlıkları çok uzun yıllardır yani bu politikalar oluşturulurken bunlar da hep aklın bir tarafında vardı. Ve Türkiye son olarak tabii ki ayın yörüngesinde görev yapacak bir araç geliştirdi. Bir sonraki aşamada da aya iniş yapıp ayda görev yapacak bir araç konusunda milli imkanlarla geliştirilecek bir araç konusunda çalışmalar devam ediyor. Şimdi şöyle düşünülebilir. Ha bunların ne faydası olacak? Bir, bunlar çok ciddi bir kapasite gelişimi. Teknolojik altyapı oluşturuyorsunuz. Bir ekosistem oluşturuyorsunuz. Hı. Ve bu ekosistem öyle bir teknolojiye ulaştığınızda diğer bütün alanlardaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri doğrudan etkiliyor. Bunların bizim doğrudan yaşamımıza etkisi var. Bunu savunma sanayi alanıyla belki ilişkilendirebiliriz. Savunma sanayi alanında da Türkiye önemli bir teknolojik gelişme, ekosistem oluşturdu, firmalar oluştu. Ve bir bakmışsınız işte Türk yapımı arabalar, teknolojik gelişmeler bütün bunlar sivil alana bir şekilde yansıyor. Uzay çalışmaları teknolojik anlamda bakıldığında en üst noktadaki teknolojik seviye. Orada o yarışın içinde en üst ligde yer alabilmek size birçok alanda öne çıkaracaktır. Bu açıdan da önemli. Sadece uzay çalışmaları değil, işte biliyorsunuz yine sahipsiz bir bölge kutup bölgeleri ki kutup bölgelerinde de çok ciddi doğal kaynaklar olduğu, imkanlar olduğu dile getiriliyor. İşte Trump'ın biliyorsunuz Grönland meselesi
0: sıklıkla
1: var.
0: Sıklıkla açıklamalarında
1: stratejik
0: görüyoruz.
1: Anlamda, jeopolitik anlamda da kutup bölgeleri giderek önem kazanıyor. Ya o anlamda bakıldığında Türkiye bunlardan geri kalmıyor. Geri kalmak istemiyor. Oralar sahipsiz bölgeler. Kim hızlı hareket ederse bu yarışta orada pay alabilir, rol alabilir. Dolayısıyla önde gidenin ganimeti değil meselesi son derece önemli. Türkiye olarak biz de bu yarışın içindeyiz ve buralarda elde edilecek imkanların da sadece büyük güçlerin, emperyal güçlerin hakları demeyelim çıkarları için kullanılmasından ziyade Türkiye ganimet değildir meselesiyle şunu da söylüyor. Bu bizim dış politika vizyonumuzla da çok yakından alakalı. Hı hı. Bu mesele bütün dünyanın, bütün insanlığın hakkıdır. Türkiye birçok alanda olduğu gibi eğer buralarda bir imkan varsa da bunu bütün insanlık için kullanma konusunda evet. Dış politikasıyla uyumlu bir şekilde kullanacaktır diye düşünüyorum ama Türkiye olarak da böyle bir misyonu var Türkiye'nin. Daha dışlanmış diyelim ülkelerin toplumların öncüsü rolünde onların haklarını koruyacak şekilde bu alanlarda yürütülen çalışmalar son derece önemli.
0: Şimdi yapımcımız Ertuğrul Çalık

0: Önemli, kıymetli bir bilgi şu an aktardı bana. Hemen dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Antalya'da devam ediyor bu festival. Nest Kongre Merkezi'nde ve Halk Günü düzenlenecek 9 Ekim'de. Astronotlarla bir araya gelebileceksiniz. Uzay uçuşları üzerine merak ettiklerinizi keşfedebilecek ve bilim gösterileriyle ilham dolu bir gün evet. geçirebileceksiniz diyelim dinleyicilerimize. 9 Ekim'de Nest Kongre Merkezi'nde Antalya'da ve kapılar saat 9.30'da açılacakmış.
1: Çok, çok önemli. Biliyorsunuz Teknofest'le bir kamuoyu bir bilinç oluşturuldu. İşte bu tür faaliyetlerle de uzay konusunda da ciddi bir bilinç oluşacak. Gençler daha fazla motive olup bu alanlara yönelecek ve çok ciddi bir teknolojik gelişim sağlanacak.
0: Bir ivme yakalanacak. Sayın Oytun Orhan, bir de devletlerin egemenliği için de çok çok önemli.
1: Kesinlikle,
0: uzay çalışmaları, güvenlik politikaları için çok önemli.
1: Kesinlikle. Tabii o boyuta girmedik. Şimdi işte balistik füzelerden bahsediyoruz. Balistik füzeler biliyorsunuz son dönem savaşların en önemli unsurlarından biri. Bu silahlar atmosferi aşıp uzay neredeyse uzayın içerisine girip uzaydan yeniden işte atmosferin içerisinden hedeflerine ulaşan silahlar. Dolayısıyla savunma sanayi alanında uzaydan artık atmosferden değil uzaydan bir korumayla ülkelerin kendi hava savunmasını sağlaması giderek fazla önem kazanıyor. Dolayısıyla bu anlamda da son derece önemli. İşte biraz önce bahsettiniz Netanyahu Starlink iletişim konusunda artık atmosferde elde ettiğiniz üstünlük değil uzayda elde ettiğiniz üstünlük size iletişim alanında teknoloji alanında öne çıkaracak.
0: Kesinlikle.
1: Siz en tepeden bu noktaya baktığınızda eğer orada üstünseniz işte bir şekilde o iletişim kanallarını kapattığınızda veya orada üstünlük sağladığınızda ki bu savunma sanayine de ülkeler arası, devletler, ordular arası çatışmalara da doğrudan etkisi olacak meseleler. Çok ciddi bir üstünlük elde ediyorsunuz. Çünkü şu anda iletişim en önemli mesele. Yani onları siz kesebildiğiniz noktada büyük bir avantaj elde ediyorsunuz. İşte bu noktada da bağımsız olabilmek, kendi sistemlerinizi oluşturabilmek son derece önemli. Starlink evet yani Amerika menşeli bir firma ama çok da bu anlamda hem uzay çalışmaları hem iletişim uzay teknoloji konusunda son derece önde ama bahsettiğiniz gibi bir şekilde de İsrail'le de bu teknolojiler bir şekilde paylaşılıyor. Orayla çok yakın ilişkiler var. İsrail'i zaten bölgede bu kadar rahat hareket etmesini sağlayan diyelim işte bu destekler.
0: Evet.
1: Yani Batı'dan Amerika'dan gelen destekler. Bunun için de tabii ki bununla mücadele edebilmek için sizin de kendi milli sistemlerinizi oluşturmanız ve bu yarışın dışında kalmamanız gerekiyor. O açıdan son derece önemli.
0: Sayın Oytun Orhan, aslında bir konunun kapısını açmış oldunuz. İsrail'e geçelim buradan.
1: Evet.
0: Seçimler yaklaşıyor İsrail'de ve bölge politikalarında yol açtığı hasarlar tabii milyonlarca insanı da etkiliyor elbette ki. Gazze'de halen daha halk normal bir hayat yaşayamıyor. Evet. Oraya yardımların gelmesine, girmesine engelliyor. Yine baktığımızda zulmü devam ediyor Gazze'de ve Batı Şeria'da. Ayrıca Lübnan'da saldırıları var, Güney Lübnan'da. Bir hakimiyet politikası kendi kendine yürütmeye çalışan bir İsrail var ama seçimler de yaklaşıyor. Dolayısıyla Netanyahu, biraz da biz hani konuşurken diyoruz ya savaşlardan, çatışmadan besleniyor diye. Bu savaş ların da artmasını ister mi bu seçim yaklaşırken acaba çatışmaların
1: yani artmasını? İster. Hatta biliyorsunuz son dönemdeki tartışma konularından biri, İsrail içindeki tartışma konularından biri Netanyahu'nun 7 Ekim operasyonu konusunda önceden Birleşik Arap Emirlikleri'nden istihbarat aldığı ancak bunları görmezden geldiği yönünde çok ciddi bir tartışma var.
0: Hı hı.
1: Şimdi neden diyelim ki bu bilgi, bu haber doğru? Neden görmezden gelirsiniz? Sizin ülkenize dönük böyle bir operasyon konusunda istihbarat gelmişken siyasi olarak iç politik anlamda bundan fayda sağlayacağınızı düşünüyorsanız eğer siz kendi bütün varlığınızı, politikalarınızı İsrail'in güvensizliği üzerine inşa edip bir tehdit yaratıp o tehdit üzerinden ben bu tehditle mücadele ediyorum algısı üzerinden bir politika, bir kariyer inşa ettiyseniz görmezden gelirsiniz. İşte o saldırı, o operasyon bir şekilde gerçekleşir. İşte benim ülkeme saldırı oldu deyip bir savaş başlatırsınız. Ki o savaş siz bahsettiniz Gazze, Lübnan evet. Yani buralar en ağır kıyımların yaşandığı, işgallerin yaşandığı.

0: coğrafyalar. Ama daha geniş anlamda bakıldığında bölgede o kadar fazla ülkenin egemenliği ihlal edildi ki hava saldırılarıyla.
1: Evet.
0: Suriye de işgal edildi. Yani Golan'ın ötesine taştı işgaller. Suriye'de herkes mutlu. İşte bir yeni yönetim Suriye o kadar acı ve istikrarsız bir dönemden geçti ki o dönem bitti. Yeni yönetim istikrar olacak, bu bölgeye fayda sağlayacak. İsrail daha ilk günden vurmaya başladı
1: Evet,
0: Suriye'yi. Fırsat tanımadı
1: bırakmadı.
0: ve bırakmıyor. Halen de devam ediyor. İşgali genişletti. İşte Katar'ı gitti vurdu. Katar baktığınızda en büyük Amerikan üssüne ev sahipliği
1: Evet.
0: yapan Ortadoğu'daki ülke. Bölgede arabuluculuk rolüyle öne çıkan, daha tarafsız diyebileceğimiz, herkesin takdir ettiği bir ülke. Bu ülkeye dahi siz saldırı düzenlediniz. İran'ı kastetmiyorum. İran'la bir savaş başlatıldı. Amerika'yı bölgeye getirdiniz. Şimdi böyle bir kaos belli açılardan kendi politik kariyerini, söylemini, kimliğini güvenlik üzerine inşa etmiş politikalar açısından olumlu olabilir.
1: Evet.
0: Sanki Netanyahu biraz buna oynuyor gibi. Çünkü içeride çok ciddi baskı altında, hem yolsuzluk soruşturmaları, işte vergi reform, özür diliyorum, yargı reformu ile ilişkin çok ciddi bir baskı altında. Diğer taraftan bay güvenlik olarak iktidara geldi 90'lardan bu yana. İsrail şu anda en güvensiz durumda. Ve politikalar sonuç vermedi, tersine daha az güvenli. Kendi ülkesinde mülteci konumuna düşmüş İsrailliler, savaştan dolayı ülkesinden kaçan İsrailliler, Kıbrıs'a giden İsrailliler, daha az güvenli bir İsrail. Netanyahu sorgulanıyor. Ama iktidarda kalabilmek için daha da büyük bir tehdide ihtiyacı var. Dolayısıyla neden olmasın?
1: Evet.
0: Bunu geçmişte de yapmıştı Netanyahu. Sanki içeride yaşadığı sıkışmışlığı bunu aşmaya çalışıyor gibi, ama Ekim ayındaki seçimlerde göreceğiz. Bu artık son mu? İsrail toplumu nasıl bir karar verecek? Bu karar son derece önemli. Çünkü hep Netanyahu'yu veya hükümeti suçluyoruz, ama burada mesele İsrail toplumu ne istiyor? Eğer savaşa devam ve tırmandıralımsa, evet, Netanyahu ve hatta Netanyahu'nun daha ılımlı gözüktüğü o aşırı sağ bloğa oy verip İsrail'i daha sert bir noktaya taşıyabilir. Ama bunun İsrail açısından güvenlik getirmesi mümkün değil. Giderek izole olan bir İsrail. İsrailliler dünyada rahat dolaşamıyor. Sporda rahat edemiyorlar. Netanyahu BM'de konuşurken herkes genel kurulu terk ediyor.
1: Evet.
0: Diplomatik anlamda, askeri anlamda, her anlamda zayıflamış, güvensiz bir İsrail. Daha da etösi bence İsrail açısından bir yıkım olabilir. Bugünden yarına bahsetmiyorum. Çünkü arkasında Amerika var, ama böyle gidilirse gerçekten İsrail açısından büyük bir yıkıma doğru gidiyor. Bu seçimde bunu göreceğiz. Yani İsrail toplumu artık bir dur mu diyecek, yoksa Netanyahu'nun veya aşırı sağ politikalarına cevaz mı verecek, bunu göreceğiz.
1: Peki Sayın Oytun Orhan'la sohbetimiz sürecek. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

sonunda. Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12-256 GB akıllı telefon 84.499 liraya. Haysen

0: Express Pro 164 santim 4K Ultra HD QLED Smart TV 44.999 liraya vatandı. Üstelik bu televizyonu alanlara 12 ay TOT süper dolu paketi hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba efendim, hoş bulduk.
1: ABD İran arasındaki son gelişmeleri sizden dinlemek istiyoruz. Bir de tabii İran tarafında görüşmeler var. İran Cumhurbaşkanı Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul etti. Ve bunun yanında açıklamalar da var. Örneğin İran Genelkurmay Başkanı İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak açıklamasında bulundu. Biz savaşın başında da esasında bu açıklamaları hatırlıyoruz. Bölgeye yayılır tehditleri vardı ve şimdi yine baktığımızda İran Genelkurmay Başkanı'ndan bu kez geliyor bu ses. Dolayısıyla bu saldırılar ve çatışmalar acaba alevlenecek mi, yoksa müzakere masasına dönülüp bir karar aşamasına geçilecek mi? Tabii süreci takip ediyoruz ama son bilgileri de sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani özellikle İran tarafı hem Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere masası oluşturup yeniden kendi lehine olabilecek bir takım kararlar çıkartmak için çalışıyor. Ama aynı zamanda bölge ülkeleriyle de ciddi kontak ve ilişkileri var. Onun da tabii sebepleri malum. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde artık çok ciddi manada ekonomik ambargo uygulamaya başladı. İşte uçak seferlerine kısıtlamalar, hatta elinden gelse süreç içerisinde sınır kapılarındaki karayollarıyla gidiş gelişlerde de bir takım engellemeler yapmayı düşünüyor. Bunun karşısında elbette ki İran teyakkuzda. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian dün işte Tahran'da Ermenistan yetkilileriyle görüştü. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan işte dedi ki biz İran'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. İran noktasında dedi Ermenistan barışsever bir ülkedir ve barış sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yol elbette kolay değildir diye de tabii vurgu yaptı. Ama öte taraftan Pezeşkian da şey dedi. Her gün terör estiren, yaptırımlar uygulayan bir düşmanla müzakere anlamsızdır. Yani bir yönüyle aslında Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda yürütülen müzakereler bir hayal kırıklığına sanki yol açmış olmanın yansıması şeklinde de aslında bu satırlar değerlendirilebilir. Özellikle komşularımızla işte biz ticaret, bilim, kültür ve teknoloji alanındaki ilişkilerimizi geliştirip uluslararası bu döngüden kurtulmalıyız şeklindeki çıkışları da bu arayışın bir ürünü. Çünkü ABD'nin uyguladığı pres ciddi manada şu anda kendisini hissettiriyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol satışı noktasında. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai en son yaptığı toplantıda bizim dedi nükleer meseleyle ilgili görüşümüz net ve bellidir. Ama dedi biz özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında çalışıyoruz. Tekrar açılması için mücadele veriyoruz. Bu da ekonominin düze çıkması için bir gereklilik. Öte taraftan Petrol Bakanı istifa etti. Onun yerine vekil olarak biri atandı. Yine Kalibaf'la görüştü bu Ermenistan heyeti. Dolayısıyla Kafkasya yabancı güçlerin jeopolitik rekabet alanına dönüşmemelidir dedi. Bunda da hatırlarsanız Zengezur koridoru Rusya, Türkiye, İran, Ermenistan, Gürcistan arasında aslında halledilmesi beklenirken bu yavaştan alınınca Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi ve Zengezur koridorunun hakimiyetini aslında bir noktada eline aldı. Bu noktadan dolayı da tabii İran bir sahayı bu yönüyle de kaybetmiş oldu. Bundan dolayı da bir uyarı gerekliliğini hissetti. Meclis Başkanı bunu söyledi. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile bu dolaylı müzakerelerin sürmesi, mesaj alışverişleri, ondan sonra ikili ilişkiler noktasında da İçişleri Bakanı İskender Mümin'i Katar'a gitti. Katar yetkilileriyle görüşecek. askeri açıdan da elbette yine çalışmalar sürüyor. İşte can feda hareketleri, halk hareketi, eğitimler veriliyor şu anda. Tahara sokaklarında da buna rastlamak mümkün şu anda. Ama öte taraftan İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi özellikle Trump'ın işte Kaz Dağı'ndaki nükleer tesise saldırma ve diğer yerlere yeniden bir takım keşifler yapma niyetinin süreç içerisinde saldırıya dönüşebileceği endişesinin Uluslararası Atom Enerjisi'nin verdiği raporlara da dayandığını bildiği için seslendi. Dedi ki Atom Enerjisi Ajansı koyun postuna bürünmüş kurt rolü oynamaya devam etmekten ve İran'ın nükleer merkezleri hakkında asılsız açıklamalar yapmaktan vazgeçsin dedi. İran'a karşı yeni bir savaş başlarsa ateşinin herkesi içine çekeceğinin farkında olunmasını istiyoruz dedi. Bu da elbette ki aslında sinyallerini veriyor. Yani bugün Yemen'de var olan Husi hareketinin eylemleri, Irak'ta işte belli zamanlarda Haçlı Şabi'nin eylemleri, bunlar bir yönüyle de bir ilişki içerisinde cereyan ettiğinin işaretlerini İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı söylemişti. Yani eğer İran'a bu baskı şiddetli olarak devam ettirilirse Babül Men'den tutun Hürmüz Boğazı'na, oradan Hint Okyanusu'na kadar bir savaşı genişleteceğiz diye. Bu da aslında bir yönüyle onların ayak sesleri. Bakalım süreç nereye evrilecek, hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimleydi. Sayın Oytun Orhan, sizinle devam edeceğiz ama bir telefon bağlantımız daha var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden doçent doktor Merve Seren bizimle. Sayın Seren, hoş geldiniz. Günaydın.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Mekke ittifakını değerlendirelim isteriz ama biraz önce ABD-İran arasındaki son gelişmeleri dinledik Sayın Harun Aykaç'tan. Tabii çok uzak olmayan bir konu. Yemen'de Suudi Arabistan destekli Yemen güçleriyle İran destekli Husilerin karşı karşıya geldiğini biliyoruz. Denklemin değişmeye başladığını da ifade etmek lazım. Zira Babül Mendeb'de güç sahibi olmuştu Husiler. Ancak Yemen güçleri artık sahip olduklarını ifade ediyorlar. Tabii bir bilinmez de var. Ancak olağanüstü olarak toplanan bir de Mekke İttifakı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri bir araya geldi. Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları da vardı. Mekke İttifakı'nın son dönemdeki önemini biraz konuşalım.
3: Zaten Mekke İttifakı'nın önemi aslında tarihlere baktığınızda o kadar hızlı bir gelişim seyri izliyor ki şu anda. Aslında önemini buradan da anlayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz liderler Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan 7 Ağustos'ta bu anlaşmayı imzaladılar. 31 Ağustos'ta da ilk toplantısını yaptılar ve şimdi hemen akabinde 5 Ekim'de de tekrar bir araya geldiler. Olağanüstü olarak toplandılar. Şimdi dolayısıyla bu kadar sık bir gündemin olması dahi aslında konuların, ajandanın ne kadar ileri ve acil olduğunu bizlere göz önüne seriyor. Ancak şimdi olayı da sürekli Mekke Anlaşması'nda işte bu Yemen meselesi üzerinden, Husiler üzerinden yapmak hem anlaşmayı indirgemeci olur. Yani tek bir odak hedef aktörü olarak kilitlenmiş olması gibi bir şekilde böyle bir yani indirgemeci bir bakış açısı sağlıyor bize. Evet, doğru, şu anda Suudi Arabistan'ın belki yakın ve gerçek zamanlı tehdit algısı Husiler üzerine odaklanabilir ama sonuçta bu daha ziyade bölgesel ve hatta belki de küresel bir perspektif sunacak, hı hı, bir anlaşma olacak. Şimdi bu da

0: tabii ki bize şunu getiriyor. Yani hep şunu tartışıyoruz bu anlaşmanın en başından beri. İşte birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış olacak. Aynen NATO konsepti içerisinde olduğu gibi 4. ve 5. maddeler gibi. İşte Mekke Anlaşması, Husiler bize böyle bir savaşın içerisinde sürükler mi? Şimdi bu birincisi özünde bu anlaşmayı bir savunma anlaşması, doğru bir ittifak ama bunu biraz da caydırıcılık olarak görmemiz gerekiyor. Yani bütün her şeyi böyle bir askeri oda, askeri angajmanları odaklayıp da siyasi angajmanları geri plana itmek de aslında bu anlaşmayı daha böyle kısıtlı ve limitli bir analize tabi tutmamıza neden oluyor. Çünkü dün Sayın Hakan Fidan'ın da açıklaması vardı. Suudi Arabistan çok yapıcı bir perspektiften yaklaştığını söyledi. Evet. Bu bize o zaman şunu gösteriyor. Yani bu ittifak sadece bir askeri angajman ve caydırıcılık açığa koymuyor. Ama aynı zamanda bu üç aktörün de bölgesel ve küresel denklem içerisinde değişen jeopolitik dengeler ve küresel riskler karşısında daha aktif olarak bir araya gelmesi, yani sadece askeri angajmanda değil aynı zamanda siyasi ve diplomatik angajmanda da çok daha kendilerine güçlü bir şekilde ortaya koymaları anlamını taşıyor bizim için. Şimdi dolayısıyla burada ki mevzu Türkiye eğer bir askeri işbirliği yapıyor ama bunu belki de ilk temelde savunma işbirliği perspektifinde tutulacak. Yani Türkiye'nin başka ülke, diğer iki ülkeye, ittifak üyesine işte İHA vermesi, SİHA'larını vermesi, işte hava ve füze savunma sistemlerini vermesi, Türkiye'yi doğrudan bir savaşın içerisine sürükleyecek şekilde böyle bir girdaba çekecek gibi düşünmek yanlış olur. Bir kere Türkiye kendi NATO'dan doğan angajmanlarını da asla göz ardı etmeyen bir ülke. Bu bir. İkincisi, biz NATO'da da işte mesela Suriye konusunda hatırlayacağınız üzere Reyhanlı'ya ne kadar çok roket düştü. Evet. Yani biz o zaman bu kadar yakın tehdit algısı aldığımızda veya Rusya'nın savaş uçağı bizim hava sahamızı ihlal ettiğinde evet NATO açıklama yaptı, kınama mesajları yayınladı ama çok hızlı bir şekilde savaşa girmedik ki. Yani dolayısıyla bir ittifaklar kurulduğu zaman bunun temel parametresi caydırıcılıktır. Bunun dolayısıyla bir ülkeleri savaşa taşıyan veya mukabelede bulunması için buna aşama aşama değerlendirilmesi gereken şeyler. Ve legal olarak da daha bu kurumsallaşma süreci tam olarak tamamlanmadı. Yani şu anda biliyorsunuz yine dün açıklama geldi. 6 tane daha üyenin görüşmeleri sürüyor. Belki de bu ittifak çok daha genişleyecek. Yani mini lateral bir ittifaktan biraz daha bölgesel bir ittifaka doğru da kayabilir. Burada tartışmamız gereken şey şu olabilir. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Evet. Çünkü en önemlisi jeopolitik denklem değiştiği için, ABD Afganistan'da başarısız olduğu için, Irak'ta başarısız olduğu için, Suriye'de bu savaşın, çatışmaların bu kadar işte 13 yıl gibi bir süre sürdüğü için dolayısıyla burada her zaman hegemon güç olarak ABD askeri mevcudunu ve güvencesini çok daha söylemde çok fazla dillendiriyordu. Ama işin özüne gelince, eyleme gelince ABD'nin aslında o kadar da verdiği kadar bir güvenceleri yerine getiremediğini gördük. Bunun en yakın örneği biliyorsunuz 2 ay boyunca süren İran hadisesiydi. Yani oradaki İsrail İran'ı bombaladıktan sonra, ABD bombaladıktan sonra İran'ın bölgeye körfez ülkelerine verdiği mukabele aslında ABD güvencesini çok da bekledikleri kadar bir güvence olmadıydı. Yani Katar'daki hatırlayacağınız üzere Katar'da ABD'nin en kritik bütün bölge istihbaratını aldığı ve aynı zamanda hava ve füze savunma sistemini kabi diyebileceğimiz stratejik erken uyarı ihbar radarı hedef alındı. İran tarafından vuruldu. 1.2 milyar dolarlık. Şimdi Suudi Arabistan vuruldu. Katar vuruldu. Körfez'deki birçok ülke vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri vuruldu. O zaman ABD güvencesi neredeydi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu ittifaklar nasıl ki ABD, Avustralya ile İşte İngiltere ile AUKUS gibi farklı minilateral ortaklıklara giriyorsa, devletler de kendi bölgelerinde, Orta Doğu'da ve Körfez güvenliğinde, Asya güvenliğinde onlar da yeni kendi ittifaklarını aslında yaratıyorlar. Bir alternatif olarak demeyelim ama bir güçlendirme ittifakı olarak bunları göreceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bize şunu gösterecek. Bu ittifakın kurumsallaşma süreci içerisinde buradaki orta büyüklükte 3 tane ülke var elimizde. İşte Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bunlar diyorlar ki artık biz güvenliği tüketen değil, güvenliği üreten ülkeler olmak istiyoruz. Hem askeri caydırıcılığa sahip olmak istiyoruz. Yani birinin eksini diğerinin tamamlayacağı bir ittifak bu. NATO biraz daha farklı. NATO her birini eş düzeye getirme, askeri imkan ve kabiliyetler açısından, işte biliyorsunuz %2'ye savunmaya harcayacaksınız, o %5 olacak, %5'in şu kadar angajmanları akıllı savunmaya gidecek. Böyle bir hepsini eşit düzeyde imkan ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik değil de, daha ziyade işte kimde ne varsa elinde, birisine lojistik açısından, birisinin insan gücü anlamında, bir tanesinin jeopolitik konumu itibariyle Türkiye'ye savunma gücü ve askeri gücü itibariyle, dolayısıyla her birinin bir eksiğini tamamlayacak ve bu anlamda daha birlikten bir caydırıcılık anlayışının hakim oldu ve diğer angajmanlardan sadece ABD merkezli olmayan bir küresel diplomasi ve bölgesel ve küresel bir diplomasi angajmanının da aslında bir müteşebbisi diyebiliriz. Yani bir girişimciliği diyebiliriz. Dolayısıyla Ankara'nın katkısı aşamalı bir biçimde ortaya çıkacaktır. İran Suudi Arabistan'a saldırdı diye Türkiye ertesi gün kalkıp da İran'a savaş açacak diye bu ittifakı bu şekilde pejoratif olarak değerlendirmek mümkün değil. Türkiye tabii ki de İran'la iletişimini sürdürecektir veya komuta etmeyeceği, yani bu şekilde bir saldırı harekatının hedef ve sorumluluğunu da Türkiye doğrudan üstlenmeyecektir. Yani dolayısıyla bu anlaşmayı Türkiye açısından ve diğer ülkeler açısından stratejik seçeneklerini çeşitlendirebildikleri bir ittifak olarak görmemiz gerekiyor. Bu üç ülkenin de rolü, sahadaki rolü önümüzdeki süreç içerisinde çok artacaktır. Bir de son olarak şunu söylememiz gerekiyor. İran savaşı bize şunu gösterdi. Gerek İsrail gerek ABD açısından artık savaştan ziyade uzun süreli, uzun yıllara, 10 yıllara dayanan çatışma grafiklerine tanıklık ediyoruz ve bu eski savaşın maliyetini kat be kat artıran şey. Dolayısıyla burada en önemli şey savaşı kazanmak, savaşı savaşmadan kazanabilmek anlayışına dayanır. Bu anlamda diyalog mekanizmasının daha güçlü olabileceği, yani stratejik özelliği kazanırken bir anlamda, ama bunu daha ziyade diplomasi ve siyaseti deneyip en son seçenek olarak aslında askeri angajmanların üzerine eğinilecekleri böyle bir mekanizma olacağını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden doçent doktor Merve Seren bizimleydi. Biraz sonra Sayın Oytun Orhan'dan da değerlendirme alacağız ama önce reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Ben Münir Uzaybiyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.

0: Yeşal Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Ne bilir.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.49'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle sohbetimizi sürdürüyoruz. Biraz önce öncelikle ABD-İran savaşı ile ilgili son bilgileri dinledik ve ardından Mekke ittifakını konuştuk. Tabii Sayın Oytun Orhan'la da değerlendirmek istiyoruz. Sayın Merve Seren dedi ki evet bir savunma anlaşması, ancak bunu caydırıcılık olarak değerlendirmek lazım. Ve siyasi diplomatik anlamda da diyaloğa açık ülkelerin bir araya gelmesi de çok önemli. Bu buraya da dikkat çekti. Şimdi baktığımızda ABD-İran savaşı cephe olarak Yemen'e doğru taşmış durumda. Evet. Yemen'de saldırıların boyutu arttı. En azından şunu biliyoruz. Suudi Arabistan destekli bir Yemen güçleri var ve İran destekli Husiler var. Dolayısıyla Suudi Arabistan ittifakın üyelerinden biri olduğu için acaba Pakistan ve Türkiye bu noktada neler yapacak derken olağanüstü bir toplantı ortaya çıktı. Bu toplantıyla birlikte de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Sorun barışçıl yollarla ve diyalog yoluyla nasıl çözülebilir, bunu konuştuk diyor. Yani diyalog açık bir Suudi Arabistan olması çok önemli. Evet. Burada en azından bunu biliyoruz ve bir de ittifak kurumsallaşmaya başladı. İlk genel sekreteri belirlendi. Pakistanlı Kor General Numan Mahmut oldu 3 yıllığına ve Suudi Arabistan'ın savunmasına verilecek destekler masaya yatırıldı. Evet, tamam. Tabii bu destekler neler olacak? Bunu da sizinle konuşmak isteriz. Evet.
2: Şimdi tabii belki de en güzel yanıtı Dışişleri Bakanımız birkaç gün öncesinde bir uluslararası toplantıda kendisine yine soruluyor. Böyle bir hani çatışma var Suudi Arabistan. Bu NATO'nun 5. maddesi benzeri ittifak üyeleri neden birlikte hareket etmiyor? Yani bir durum bakalım dedi yani Sayın Hakan Fidan. Hı hı. Daha henüz kurulma aşamasında, meclisten bile daha onay almamış. Yani bir uluslararası anlaşma sonuçta bütün ülkelerin kendi iç hukuk sisteminden, sürecinden geçirmesi gereken bir zaman var. Diğer taraftan bir kurum oluşturuyorsunuz, bir siyasi anlaşma, ama bunun ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. İşte dünkü son toplantı bu açıdan son derece önemli. İşte bir genel sekreter seçildi. Şimdi NATO dediğinizde de sadece ülkeler bir araya kendi toplamından ibaret bir yapı değil. O toplam kendi içinden yeni bir yapı oluşturuyor. NATO'nun kendi bürokrasisi var, kendi yapısı var, kendi genel sekreteri var, kendi bütçesi var. Şimdi böyle bir ittifak kurulduğunda da öncelikle bunun bir yapısının, kendi bürokrasisinin, kendi bütçesinin, kim ne kadar katkı sağlayacak, ne katkı sağlayacak, genel sekreteri kim olacak, bunların, bu süreçlerin oluşması gerekiyor. Dolayısıyla zaman tanınması gerekiyor. Kurulduğu andan itibaren böyle bir krizle de karşı karşıya kaldı. Buna bir test, sınama da diyebiliriz. Çünkü herkes doğal olarak bu soruyu sordu. Böyle bir ittifak, savunma ittifakı, bu ittifak nasıl bir tehdit, üyelerden birine yönelik bir tehdit karşısında nasıl pozisyon alacak? O anlamda bakıldığında biraz önce Merve Hocam çok güzel örnekler verdi. İşte NATO gibi bu kadar uzun yıllara dayalı, bu kadar büyük bir yapılanmanın dahi Türkiye'nin maruz kaldığı güvenlik tehditleri karşısında ne kadar etkisiz, zayıf kaldığını düşündüğümüzde esasında henüz daha tam yapısını oluşturmamış, kurulma aşamasında olan bir ittifakın ani bir güvenlik tehdidi karşısında ne yapacağını konuşmak biraz haksızlık, ama diğer taraftan yine de böyle bir ortamda dün gerçekleşen toplantıyla birlikte hem bürokrasinin oluşması, genel sekreter atandı, diğer taraftan Suudi Arabistan'a ne tür destekler verileceği konusunda müzakerelerin yapılmış olması son derece önemli. Şimdi bir saldırı olduğunda diğer üye ülkelerin doğrudan o savaşa müdahil olması gerekmiyor. Yani ortak güvenlik meselesi bu değil. Bir üye bir tehdide, bir saldırıya maruz kaldığında veya bir çatışmaya girdiğinde üye ülkeler bir araya gelip saldırıya uğrayan, çatışmaya giren ülkenin ne gibi ihtiyaçlara sahip olduğunu müzakere eder ve o konuda destek verir. İlla ki siz o savaşa girmek, doğrudan parçası olmak zorunda değilsiniz. Yani şöyle bir denklem kuruluyor. Suudi Arabistan'la Yemen arasında böyle bir çatışma, savaş çıktı. Dolayısıyla Türkiye ile Pakistan doğrudan bu savaşa gidip oraya işte kara güçleriyle, hava güçleriyle, deniz unsurlarıyla doğrudan müdahil olmak durumunda. Hayır, durum bu değil. desteğin farklı boyutları, şekilleri olabilir ki dünkü toplantıda da bunlar konuşulmuş. Yani bunlar istihbarat desteği olabilir, dolaylı destekler olabilir, güç kaydırması olabilir, denizden bir destek olabilir. Dediğim gibi desteğin birçok boyutu var. Dolayısıyla bu anlamda neler yapılabilir konusunda daha henüz bürokrasi oluşmamış bu örgütün yapmış olduğu çalışmalar bence son derece önemli. Ama beklentiyi çok yükseltirsek burada sanki ittifak kurulduğu andan itibaren çok efektif değilmiş gibi bir algı yaratılabilir. Hı hı. Ama bu doğru değil. Henüz kurulma aşamasında olan bir örgütten bahsediyoruz. Ki bu mesele, Yemen meselesi de sadece bu ittifakın meselesi değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir bölgesel güvenlik meselesi. ABD-İran, İran-İsrail arasındaki rekabetin esasında diğer bir sahadaki uzantısından da bahsediyoruz.
1: Sayın Orhan, bir de bu noktada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bir açıklaması vardı. Şimdi ona bir soru soruluyor. Pakistan'ın Suudi Arabistan'a 40 bin asker gönderdiği yönünde haberler var, iddialar var. Bununla ilgili ne dersiniz diye soruyorlar. Bekai de iddiaların gerçek olmadığını umuyorum şeklinde cevap veriyor. Şimdi biz eğer bu iddialar gerçekse bunu ittifakla ilişkilendirelim mi, yoksa Pakistan'la Suudi Arabistan arasında olan bir ilişki mi diye düşünmek gerekir.
2: Ne kadar biz bunu Pakistan'la Suudi Arabistan ilişkiler bağlamında değerlendirsek de eğer bu haber doğruysa, ki ben yani henüz teyit edilmediği için çok
1: sadece bir soru cevap, tabii bu iddia gerçek mi değil mi bilmiyoruz.
2: Bu iddia gerçekse doğal olarak bu tabii ki bu ittifak kapsamında değerlendirilir. Çünkü bir savunma ittifak anlaşması imzalanmış. Suudi Arabistan bir çatışma süreci içerisinde böyle bir güç kaydırması doğal olarak bu ittifakın bir eylemi, bir adımı gibi görülür. Ama Suudi Arabistan-Pakistan ilişkileri özellikle savunma sanayi alanında, savunma alanında çok daha geçmişe dayanıyor. Yani bu ittifak olmasa da böyle bir ilişki söz konusu olabilirdi. Ama ben açıkçası bu noktada böyle bir büyük güç kaydırmasının çok mümkün olacağı kanaatinde değilim. Pakistan'la İran arasında nispeten dengeli ilişkiler var. Biliyorsunuz ABD ile İran arasındaki müzakerelere de işte ev sahipliği yapıyor. Daha arabulucu, İran'la daha dengeli ilişkileri olan bir ülke. Dolayısıyla bu kadar sert bir İran'a karşı görülebilecek bir tavır alması açıkçası çok bence mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Burada Suudi Arabistan'a verilecek destek hem Türkiye, Suudi Pakistan'ın daha farklı açılardan, bu tür büyük güç kaydırmalarından ziyade daha fazla işte istihbarat paylaşımı olabilir. Hı hı. Özellikle Türkiye'nin biliyorsunuz bu tür çatışma, devlet dışı aktörlerle çatışmalar konusunda çok ciddi bir tecrübesi var. Libya, Suriye, işte Karabağ'da yaşanan çatışmalar. Bu tecrübesini buralara aktarıp kendi teknolojik kapasitesini Suudi Arabistan lehine kullanması, askeri kapasitesini burada kullanması Suudi Arabistan lehine sahada bir değişim yaratır. Pakistan'ın da yapabilecekleri var. Çok güçlü bir hava gücü var. Bunlar sahada kullanılabilir ama bu kadar büyük bir kara gücü kaydırması, çünkü siz kara gücü kaydırdığınızda bunun anlamı biraz daha açıkçası farklı oluyor. 40 bin kişiyi askeri sahaya gönderdiğinizde bu bir şekilde doğrudan Pakistan'ın Yemen'e savaş ilanı anlamına gelir.
1: Evet.
2: Dolaylı şekilde İran'la Pakistan arasındaki ilişkileri bırakın bozmayı, bir savaş çatışma durumuna götürebilir dolaylı yoldan. Ben Pakistan'ın da böyle bir hamle içerisine gireceği kanaatinde değilim ama bu ittifak önemli. Bu ittifakın daha baştan boşa çıkmaması için de ittifakın sahada Suudi Arabistan'a makul çerçevede ne tür destekler verebileceğini tartışması ve bunu somut alana taşıması son derece önemli. Bunlar yapılacaktır ki gerçekleşen toplantı Riyad'da bence bu açıdan son derece önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de ortak açıklamada Mekke ve Medine'ye yapılan saldırılar kınandı. Evet. Bunun da tabii bunu da vurgulamak lazım. Şimdi bir de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da son dönemde boş durmadığını biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirmişti. Evet. Çok az bir süremiz kaldı ama İran basınından yapılan açıklamalara göre de bu ziyaretler, bu bölgede bulunması Benjamin Netanyahu'nun ve İran'ın nükleer programının askeri aşamaya geçtiğini belirtmesi kuruntudan ibarettir. Açıklamaları da tabii İran'dan geldi. Evet. Koyun postuna bürünmüş kurt rolü oynamaktan geri durun ve İran'ın nükleer tesisleri hakkında temelsiz açıklamalar yapmaktan kaçının diyor İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi. Biz süremizin sonuna geldik Sayın Öğütün Orhan, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Ve kıymetli dinleyicilerimiz, gündemin ilk bölümünü noktalıyoruz. Biraz sonra haberler. Haberlerin ardındansa ikinci bölümde ekonomiyi değerlendireceğiz. Ekonomiyi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yusuf Dinç ile konuşacağız. Ve Hüseyin Özsel bizimle olacak hava durumu için.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde ev sahibi ülke Türkiye. Antalya'da düzenlenen kongreye 108 ülkeden yaklaşık 7000 yetkili katılıyor. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Erdoğan, Ay araştırma programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. Riyad'daki toplantının gündeminde işbirliğinin güçlendirilmesi ve ittifakın kurumsallaşma süreci de vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çiftinin hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol ile ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edildi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'a saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı ve enerji altyapılarına hedef aldı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz açıklamasında bulundu. Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can almaya devam ediyor. Ebola salgınında can kaybı 4114'e, doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı, yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Yaptığı haber ve programlarla genç meslektaşlarına her zaman örnek olan duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

sepette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem programının ikinci bölümünde ilk konuğumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Yusuf Dinç bizimle. Sayın Dinç, hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Hoş bulduk Sinem Hanım, iyi sabahlar. İstanbul'dan kucak dolusu çiçekler.
1: Harika, çok teşekkür ederiz. Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla başlayacağız sohbetimize. Ardından ilerleyen dakikalarda da fon soruşturmasını sizinle değerlendirmek istiyoruz. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon 57 ay sonra %30'un altında açıklamasında bulundu. Çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu diyebiliriz. Zira Eylül ayı enflasyonu hepimizi de yakından ilgilendiriyor elbette ve bir yandan şunu da ifade edelim, kira artış oranları da açıklandı. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğini işaret ediyor açıklamasında bulundu Sayın Mehmet Şimşek. Enflasyon rakamları ile ilgili ne dersiniz?
2: Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten 30'un altına inebilmek bizim için bir önemli başarı göstergesi haline gelmişti. Hı hı. Onu ilk defa bu ayda 57 ay sonra karşılayabildik. O yüzden ciddi bir haber değeri var konunun. Yeni ekonomi yönetiminin de ilk başarı kıstaslarından biri olarak görmek gerekir. 30'un altına getirmeyi ve sonra daha aşağısı şeklinde meseleyi görmek gerekir. Tabii biz yalnız Eylül'de agresif bir enflasyon deneyimleriz genellikle Sinem Hanım. Hı hı. Bu senenin böyle olmaması gerçekten ekonomide bir soğumaya işaret ediyor. Bu da enflasyon üzerinde olumlu yönde ya da bizim umduğumuz yönde bir etki yapıyor. Biz daha çok Eylül'de eğitim tarafından enflasyon bekleriz ki böyledir. Gıda tarafı bu sene biraz makul kaldı Eylül'de. Geçen senenin bir baz etkisi olduğunu da düşünmemiz gerekir bu etkide. Gene de Eylül ayı için bizim %2'nin altındaki bir enflasyon performansı ortaya koyabilmiş olmamız önemli bir gösterge.

0: bazı istatistikler vereyim, ondan sonra onları izah edeyim.
1: Tabii.
0: Mesela bizim gıdadaki her 4 liralık fiyat artışı, %4'lük fiyat artışının %1 enflasyona katkı yaptığını görüyoruz. Enerjide her %5'lik fiyat artışının enflasyona 1 puan katkı yaptığını görüyoruz. Lokanta gibi hizmetler sektöründe her %10'luk fiyat artışının da enflasyona 1 puan katkı yaptığını görüyoruz. Elimizdeki veriler buna işaret ediyor. Bunlar en temel düzeyde ihtiyaçlarımızı temsil ediyor aslında, gıda ve enerji. Buraların yüksek enflasyonist etkileri hala üzerinde taşıyor olması bizde piyasa için bir dengelenme zorluğuna neden oluyor. Fiyat yapmada bir zorluğa neden oluyor. Enflasyonun bizim için en önemli anlamı bu. Fiyatları neye göre yapacağız? Hangi değerlerle yeni bütçelerimizi oluşturacağız? Nakitlerimizi, girişlerimizi, çıkışlarımızı neye göre yeniden planlayacağız sorusunun cevabı burada. Bir de ülkenin temel fiyatlarında artış göstergesidir enflasyon. İşte kira gibi ya da bu kamunun verdiği hizmetler gibi birçok alanda enflasyona göre fiyatlar güncellenir. Bunun azalıyor olması bizim için müspet bir fotoğraf ortaya çıkarıyor. En azından fiyat algımıza yeniden kavuşabilirsek Türkiye'de, bence daha düşük bir enflasyon deneyimine de ulaşabiliriz.
1: Evet, şimdi enflasyon rakamları, tabii bir de benzinde eşel uygulamasını da değerlendirmek lazım sizinle Sayın Yusuf Dinç. Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş enflasyon üzerinde etkisini sınırlı olarak gösterse de mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıldı. Dolayısıyla bu eşel mobil uygulamasından çıkış da enflasyonu nasıl etkileyecek diye sorsam nasıl değerlendirirsiniz?
0: Bizim enflasyonumuz üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Uygulama fiyatların, akaryakıt fiyatlarının artışıyla beraber alınan vergilerin düşürülmesi şeklinde işliyordu Eşel Mobil uygulaması.
1: Evet.
0: Şimdi o uygulamanın terk edilmesi bizi daha yüksek vergisi eklenmiş biçimde daha yüksek akaryakıt fiyatlarına maruz bırakacak. O da diğer bütün alanlara sirayet eden bir enflasyonist etkiyi ortaya çıkarır. Ben belki eşel mobil kaldırılsa bile mazotta biliyorsunuz motorinde bir sabit maktu oranlı ÖTV'ye gittik. Maktu tutarlı düzelteyim ÖTV'ye gittik. Her ay 3 lira eklenerek yıl sonunda 12 lira vergi eklenmiş olacak. Ağustos ayında sıfırlanmıştı motorinin ÖTV'si. Eylül'de 3 lira ÖTV geldi, Ekim'de 3 lira geldi, şu an 6 lira ÖTV var üzerinde motorun fiyatının. Önümüzdeki ay bu 9 lira olacak, sonraki ayda 12 lira olacak. Ekim, Kasım ve Aralık'ı da eklediğimizde yıl sonunda ÖTV'si 12 lira olmuş olacak motorunun. Bu da enflasyonist bir etkiyi önden de planlayabileceğimiz anlamına gelir. Eşel mobil uygulaması bir fiyat hareketlerinin güçlü olduğu dönemde akaryakıtta bizi enflasyonist etkilerinden bir miktarda olsa koruyordu. Şimdi onun kalkması biraz enflasyonist etkilere maruz kalacağımıza işaret eder.
1: Maalesef. Şimdi fon soruşturmasını bir de konuşalım istiyoruz sizinle Sayın Dinç. Tabii. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gönül için teftiş kurulu görevlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurulmuştu hatırlayacaksınız bir soruşturma izni verilmesi için. Ve bakanlık istenen soruşturma izni için teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçu soruşturma bürosunun 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdiği yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülüyor İbrahim Ömer Gönül için. Tabii fon soruşturmasının içeriğini biraz değerlendirmek lazım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 131 fonu tasfiyeye almasıyla görünür hale geldi bu tablo ve içeriğinde bankacılık ve ödeme gücü krizi olarak değil likidite, değerleme, yönetişim ve kamusal güven katmanlarının aynı anda bozulduğu bir sermaye piyasası krizi olarak ele alındı. Sizin de İstanbul Jeoekonomik Enstitüsü

0: üstünde konuştuğunuz gibi. Şimdi bu
1: Evet.
0: enstitü kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz fon soruşturmasını? Nasıl çözüm önerileri yöneltmek lazım? Ve bir de bu fon soruşturmasıyla birlikte esasında biz sadece ülke içerisinde bunu konuşmuyoruz. Yurt dışından bu soruşturma nasıl gözlemleniyor, nasıl izleniyor? Sizden de bu konuda bilgilerinizi almak isteriz.
1: Evet, tabii ki. Teşekkür ediyorum. Biz İstanbul Cumhuriyet Ekonomi Enstitüsü olarak Türkiye'nin ve bölgenin tek enstitüsü durumundayız. C ekonomi başlığında ve Türkiye ve bölge için ekonomik güç ve güvenlik çalışmalarını yapıyoruz. Değindiğimiz konulardan biri de sermayenin güvenliğiydi. Bu başlıkta önerilerde bulunduk. Türkiye'ye bir fon trust önerisi getirdik. Bunun da bileşenleri var. Dediğiniz gibi biz krizin bunun sade bir likitte krizi olması gerekirken dahil olan isimlerle vesaire, siz de en başta belirtmiştiniz, işte soruşturma izni verilen kamu görevlileriyle vesaire yeni boyutlar kazandığını, değerlemelere dönük bir kriz yaşadığımızı, kamusal güven anlamında, yönetişim ve çıkar çatışması anlamında bir kriz yaşadığımızı görüyoruz. Bu sade bir likitte krizi olsaydı buna bilinen yöntemlerle müdahale edilecekti.
0: Evet.
1: Sinem Hanım, işte
0: evet,
1: bir parasal genişlemeyle Türkiye buradan neden olduğu likitte krizini aşacaktı. Fakat elimizde başka boyutları olan bir sorun var. Bu da bizim önümüze büyük bir tehdidi koyuyor. O tehdit de bizim daha küçük bir sermaye piyasasına muhatap olmamız ya da maruz kalmamız olacak. Biz tam da Türkiye'nin yeni dünyaya dönüşümünü finanse etme ihtiyacındayken daha küçük bir sermaye piyasasına mahkum kalmak bizi bu yeni dünyanın adaptasyonunda kaynak sıkıntısına koyacak. İşte yapay zeka tartışmaları herkesin gündeminde. Yeni dünyanın yeni ekopolitiği var. İşte kamunun alacağı rol yeniden planlanıyor. Bir Çin tipi modelle Amerikan tipi model arasında bir yerde yeni dünyayı konumlandırmaya doğru giden bir seyir var, bir eğilim var. Bu eğilim içinde Türkiye'nin yerini bize en uyacak şekilde ayarlamak için güçlü bir sermaye piyasasına ihtiyacımız vardı. Büyük ve derinlikli bir sermaye piyasasına ihtiyacımız vardı. Ama şu anda buranın küçüleceğine dair endişelerimiz var. Bu olmaması, bunun olmaması için neler yapmak gerekir diye düşündük ve önerilerimizi ortaya koyduk. Şunu bilelim ki Türkiye bütün bu bölgedeki en derin, en büyük ve en nitelikli sermaye piyasalarına sahiptir. Deneyimimiz bakımından, yatırımcı sayımız bakımından, hacmimiz bakımından, işletmelerin çeşitliliği bakımından, Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Asya'nın içlerine kadar açarsanız böyle bir piyasa bulamazsınız. Yani büyük halkada, büyük zincirde çok önemli bir yeri var bizim piyasalarımızın. Burada bizim acilen stres testlerini ortaya koyup dayanıklılığımızı göstermemiz lazım ki dayanıklı olduğumuzu herkes görecektir. Bunu bankacılık sektörü üzerinden çok kere gösterdik ama sermaye piyasaları üzerinden hiç göstermedik. Buradaki güveni bu matematik sonuçlarla bir ortaya koymalıyız. Sonra buradan kısmi ödemelerle toplumun yaşadığı likitte sorununu aşmanın bir yolunu bulmalıyız. Çünkü likitte sorununu Merkez Bankası'nın bankalara kaynak aktararak aşması biraz daha bu maliyetlerle bizi zorlayacaktır. En kolay yolu kısmi ödemelerle sistemin rahatlatılmasıdır ki şu anda 1 milyon ve 6 şeklinde bir yaklaşımda fon koordinasyon kurulu ortaya koymuş oldu.
0: Evet, evet.
1: Bunun dışında ileri dönük güveni sağlayacak belli parametreler var sermaye piyasalarına özgü. Biz dünyadaki 5 sorunu inceledik. Hindistan, Amerika gibi örneklerden. Buralardan edinilen tecrübeyi de harmanlayıp bir öneri getirdik. Onlar da 12 bir karar setine dönüştü. Enstitünün de web sitesinde bunu paylaştık. Ama şunu öneriyoruz. Adil bir fiyatlama. Girişin güvenliği, çıkışın güvenliği ve burada önceliklerin, sorumlulukların belirlenmesi şeklinde bir önerimiz var. Bu 12 karar bu 4 kapıya isabet ediyor. Türkiye bu sorunu aşabilir. Gerçekten büyük ve şiddetli bir problem yaşıyoruz. Bunu bilmemiz lazım.

0: lazım. Ama Türkiye gibi düşük borçlu bir ülke bunu aşmayı gayet kolaylıkla başarılabilir. Başarabilir. Bizim en büyük kasımız, en önemli kasımız ülke olarak borcumuzun gayri safi yurt dışı hasılaya oranının düşük olması sinemanın. Evet. Bugün dünyanın problem yaşayan ekonomilerinin bu bakımdan problem yaşadığını görüyoruz.
1: Sayın Yusuf Dinç, şimdi çözüm önerilerini bir bir söylediniz ve aslında bu çalışmanın yatırım tavsiyesi olmadığını, fon derecelendirmesi, hukuki mütalaa veya belirli kişi ve kurumlar hakkında sorumluluk tespiti olmadığını da açıklamalarda yer ettiniz. Tabii İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü'nün internet sayfasında da yer alıyor bu çözüm önerileri. Şimdi bununla birlikte ben şunu da sormak istiyorum Sayın Dinç. Yani zaten yüklü miktarda bir para yatırıldığında bir risk de göz önüne alınıyor. Ama bu riskler de acaba sınırlandırılmalı mı? Ya da bu konuda nasıl bir çözüm ortaya koymak lazım?
0: Şöyle, riskler bir skalada dağılır sinemanın. 2-7 arasında. İşte biz ve fakat yaşadığımız krizde hem 2'den hem 7'den fonların tasfiye tabi tutulduğunu gördük. Yani 2'deki para piyasası fonlarıdır. Sabit getirili korunma sağlayan fonlardır. 7'dekiler agresif yüksek getiri fonlarıdır. Biz 7'de bir böyle bir problem olması daha olağanken 2'de de bir problem görmüş olduk. Bizim bu anlamda önerimiz yatırımcının, nitelikli yatırımcının niteliği değerlendirilirken sadece parasal değerlere göre değil, onun risk alma kapasitesinin ölçümünde yenilikler ortaya koyarak da gerçekleştirmesi şeklinde. Yani buradaki riski minimize edemeyiz. Sistematik bir risk finansın ruhunda vardır, ontolojisinde vardır. Ama biz yatırımcıların riski yönetip yönetemeyecekleriyle ilgili kapasitelerini daha iyi ölçüp onları daha iyi yönlendirebiliriz. Bir belli alanları onlara kısıtlayıp belli alanlarda işlem yapmalarını sağlayabiliriz. Bu bakımdan bizim nitelikli yatırımcı sınırımız 1 milyon idi. 10 milyona çıktı Türk lirası cinsinden. Bu 1 milyonluk tutar ilk konduğunda 500 bin dolara tekabül ediyordu sinemanın. Fon krizi olduğunda 23 bin dolara kadar düşmüştü bunun karşılığı. Şimdi 10 milyon liraya çıkardık. 200 bin dolar gibi bir tutara. Ama gene tekrar sadece parasal ölçülerle biz nitelikli yatırımcının niteliğini, yani bu riski taşıyıp taşıyamayacağını ya da alacağı herhangi bir riski taşıyıp taşıyamayacağını ölçüyoruz. Bunu yeterli görmedik. Öneri olarak biz riski taşımasının başka ölçütlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini tavsiye ettik. Karar setimize aldık ki bu Türkiye için bence daha sağlıklı, profesyonel bir sermaye piyasası ortamı sağlayacak. Bizi daha küçük bir piyasaya değil, daha güçlü bir piyasaya doğru, daha derinlikli bir piyasaya doğru taşıyabilecek bir öneri olarak değerlendirilebilir.
1: Evet, vaktimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama çok kısa bir soru daha sormak isterim size Sayın Yusuf Dinç. Şimdi ülkemizde bu fon soruşturması yürütülürken tabii dışarıdan yapılacak yatırımlar da bundan etkilenir mi acaba? Doğrudan yabancı yatırımlar bu soruşturmaları göz önüne alır mı? Yoksa burada bir illiyet bağı kurmak mümkün değil mi? Ne dersiniz?
0: Şöyle, meseleyi Türkçe tartıştığımızda, Türkçe okuduğumuzda sanki bize biraz normal gelebiliyor bazı hususlar, ama İngilizce'den okumaya başlarsak, yani yabancı yayınların neler yazdığını başka bir dilden okumaya başlarsak biraz garip duruyor iş ve ilişkiler. Bu da yatırımcıların tercihini olumsuz etkileyebilir. Evet. Sinemanın, ama sonuçta bu süreci tamamladığımızda, ki ben bunun çok uzun sürmeden tamamlanması gerektiğini söylüyorum. Öyle de umuyorum. Bu süreç tamamlandığında Türkiye'ye yatırım yapılmak için gayet ideal bir ortamı hazırlamış olacaktır. Yabancı yatırımcının ilgisi hep Türkiye'nin üzerinde. Hep fırsatını kolladılar gelmek için, yatırım yapmak için, Türkiye ekonomisinin bir parçası olmak için. Ama bunun önüne engeller çıktı süreç içinde. İşte bölgemizdeki savaşlar, küresel konjonktürdeki değişimler ve bizim kendi problemlerimiz. Bu sefer Bunu tamamladığımızda bu sorunu

0: tamamladığınızda, piyasaları reforma tabi tuttuğunuzda bence hem Türkiye için hem de yabancı yatırımcı için daha hayırlı olacak.
1: Emeğinize sağlık, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Teşekkür ediyorum efendim, iyi günler.
1: Teşekkürler. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Yusuf Dinç bizimle birlikteydi. Önce enflasyon rakamlarını konuştuk kendisiyle. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarını da değerlendirdik. Ve ardından fon soruşturmasıyla ilgili önerilerini, çözüm önerilerini konuştuk. İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü'nde ve bunun internet sayfasında yer alan önerileri de değerlendirdi Sayın Yusuf Dinç. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından buradayız. We'll be right back.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem programında şimdi de sıra geldi haftanın hava durumunu öğrenmeye. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öztel bizimle. Sayın Öztel hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş buldum, günaydınlar Sinem Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Genel olarak yurt çapında hava durumu nasıl, önce bunu öğrenelim, ardından ayrıntıları soracağız elbette.
2: Tabii, bugüne bakalım önce. 6 Ekim, bugün batı bölgelerimizde güneşli bir salı sabahı oluyor. Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresindeki sıcaklıklar insana bir ince mont, ceket giydiriyor. Çünkü 16-17 derece güne erken başlayanlar için, ancak gün içinde 22-23 derecelere kadar çıkacak sıcaklıklarımız İstanbul'da. Edirne çevresinde ise 27 dereceye ulaşabilir ve İzmir'de, Aydın, Muğla, Çeşme gibi kıyı Ege'de ise biraz şaşırtıcı gelecek ama bugün 30 dereceye çıkmasını bekliyoruz sıcaklıkların. Son zamanlardaki en sıcak günler başlıyor aslında. Halk arasında buna karıştırıp da biraz pastırma yazı deniyor benim medyada takip ettiğim kadarıyla. Fakat yani eğer bunu atalarımızın söylediğine göre uygun söyleyeceksek, Ekim'in son haftası ya da Kasım ayının ilk iki haftasındaki, ilk yarısındaki o dönemdeki ısınmaya verdikleri isim bu. Biz daha Ekim'in ilk haftasındayız, yani son haftası ya da Kasım'da değiliz. Bu tip sıcaklar bize yine aslında Libya, Cezayir çevresinden önce Avrupa'ya çıkıp daha sonra Balkanlar çevresinden Türkiye'ye inmesiyle geliyor. Yani bu da bir pastırma demesek daha doğru olur. Sadece ufak bir sıcaklık artışı yaşayacağız. İstanbul'da, Marmara'da 27-26 derece, Ege'de 30 derece, başkent Ankara'da 20 derece gündüz sıcaklıklarımız. Parçalı bulutlu güneşli bir hava var hafta boyunca. Gelecek hafta salıdan önce hatta yeni bir yağmur pek bir ihtimal olarak görünmüyor. 13-14 Ekim'de belki, o da tahminler revize olmazsa bazen değişiyor. Yani güneşli günler biraz da kurak bir şekilde sürüyor Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde. Ancak Doğu Anadolu'da dün ve bugün, dün de vardı, bugün de yağış bekliyoruz. Bu gök gürültülü yağmurlar sırasında zaman zaman yıldırım, şimşek hadiseleri de gerçekleşiyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'de bugün Hatay, Antakya, Adana arasında yağmur bekliyoruz. Batıda güneşliyken Antalya, doğuda Adana, Hatay arasında yağmur var. Akdeniz'de batı ve doğu arasında fark olacak bugün. Sıcaklıklar da buna benzer şekilde son zamanlardaki en serin haline düşüyor. Bu Akdeniz'in doğusunda özellikle serinleyemedi bir süredir hava. İşte bugünden itibaren şöyle bir 25 derecelere, 24 derecelere düşüyor Doğu Akdeniz. Güneydoğu Anadolu'da yer yer bugün yağmuru bekliyoruz. Bölgede Şanlıurfa, Diyarbakır arasında ve Adıyaman çevresinde yağabilir. İşte o Siverek'ten itibaren Elazığ yönüne de yine yağış bekliyoruz. Elazığ'dan Erzincan'a uzanan, zaman zaman da gök gürültüsüyle gelen yerel yağmurlar da görülebilir. Yollarda bizi yakalayabilir yarım saat, bir saat. Ancak bölgenin tamamında yağış yok. Parça parça yerel olarak yağıyor demek istiyorum. Doğu Karadeniz'e bakınca da burada Artvin, Rize arasında ve Ardahan çevresinde bugün biraz kuvvetli yağabilir gelecek saatlerde. Özellikle Ardahan, Artvin arasında. Fakat Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun gibi daha Orta Karadeniz'e doğru geldikçe güneş de biraz görülecek. Zaman zaman orada yağışlar şiddetli olduğu için su baskınları, taşkınlar yaşamıştık geçtiğimiz haftalarda. Bugün ya da yarın beklenen yağışlar bu düzeyde değil. Daha zayıf olmasını bekliyoruz. Sadece Ardahan, Artvin arasında biraz kuvvetlenebilir. Böyle bölge bölge bakmaya çalıştık. Hı hı. Gelecek zamanlarda da yani uzun vadede önemli bir değişim görünmüyor Sinem Hanım. Yani şöyle bakıyorum, 14-15 Ekim'den önce çoğunlukla güneşli havalar yaşayacağız. Fakat şöyle bir durum var. Bu havalar güneşli ama gece saatleri çok kirli, kalitesi düşük. Yani hava kalitesi konusu var. Belki rahatsızlıkların bir kısmı da bundandır. Yani çoğu insan nezle oldum, grip oldum, işte öksürüyorum gibi şikayetlerde bulunuyor. Benim çevremde de duyuyorum.
1: Evet.
2: Sizde de vardır etrafta. Ya böyle ofislerde, iş yerlerinde tozlu ortamlarda çalışıyoruz aslında biz, gözle onları çok görmesek de. Özellikle halı, flex halı gibi yerler. Yani bunun odaları havalandırmak mümkünse yapalım. Ve böyle bir 7-8 gün daha geçireceğiz çünkü. Yağmursuz, gece saatleri hava kalitesinin düştüğü ama gündüzlerde güneşli, yani tadını çıkarabiliriz umarım, böyle bir hafta geçiriyoruz.
1: Ankara Radyosu da Ankara'da Sıhhiye'de yer alıyor. Yıllar önce baktığımızda Sıhhiye Ankara'nın en kirli hava kalitesine sahip yerlerinden biriydi. Hı. Halen daha öyle mi bilmiyorum ama gerçekten de hava kalitesinin son dönemde düştüğünü görmek mümkün. Hastalıkların da artmasıyla birlikte. Hani deriz ya, bir an önce yağışlar yağsın, şu hastalık kırılsın. O yüzden de yağışları istiyoruz aslında sonbaharda, Sayın Hüseyin Öztel. Şimdi sizden bir değerlendirme aldık. Bir de genel değerlendirme yaparken kış aylarının bu yıl biraz daha böyle karın çok yağmadığı, ılıman bir kış mevsiminin geçeceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Buna katılır mısınız, yoksa kışın nasıl bir hava durumu bizimle olacak? El Niño etkisinden söz ediliyor. Aslında buradan bir kapı açmak isterim sohbetimize. Buyurun.
2: O konu doğru. El Niño etkisi bütün dünyada enerjiyi artıracak, su buharı miktarı atmosferde dolaşımdaki çok daha fazla, %7, %8 oranında, yani bu şiddetli yağışlar söz konusu olabilir dünyanın çeşitli yerleri için. Bu doğru. Ancak Türkiye'deki yaz mevsimi de böyleydi, kış mevsimi de. Yani 2 ay, 2,5 ay önceden şu mevsim şöyle geçecek demek. Hı hı. Henüz benim tecrübelerime göre öyle çok da isabet eden bir tutarlılığa sahip değil. Yani bu iddiaları sıcak mevsimler geçiren Türkiye uygun bir şekilde dile getiriyorlar. Ellerinde ciddi bir veri kaynağı henüz yok, herhangi bir kaynağın. Sadece bazı şeyler var. Evet, bir Ekim, Kasım var ki mevsim normalleri üzerinde geçebilir. Ancak Aralık ortasından itibaren özellikle Ocak'la ilgili, soğuk hava dalgaları ile ilgili şu anda yorum yapmak, hı hı, çok bilimsel olmuyor Sinem Hanım. Bu kişiler ön plana çıkabilir bazı sosyal medyalarda da özellikle. Ben takip ederim. Zamanla daha belirginleşir, ayağı yere basan insanların işine yarayacak bir şeyler söyleyebiliriz. Şu anda benim görüşümü soruyorsanız, ben geçen yıldan daha zayıf bir kış geçireceğimizi düşünmüyorum. Hatta yazın hatırlanırsa eğer, sıcak hava dalgaları batıya, Avrupa'ya çıkarken bize serin havalar, soğuk hava dalgaları hatta gelmişti. Yazın olabildiğince, tabii bir yaz ne kadar serin olabilirse o kadar serin geçmişti. Eğer bu patern, bu örüntü devam ederse biz epey bir Balkanlardan gelen diye bildiğimiz ya da Ukrayna üzerinden, Kırım üzerinden soğuk hava dalgalarıyla hırpalanabiliriz. Yani bol bol kar yağışı yağar mı onu göreceğiz. Ama çok da yumuşak bir kış, böyle sonbahara benzeyen bir kış açıkçası beklemiyoruz. Ama bu durum değişebilir. %50 ihtimali olan şeyleri biz çok seslendirmiyoruz ki insanlar... hem meteorolojiye olan güven sarsılmasın, hem de bilimsel bir arka planı olan bir söz duysunlar. Ama şu an elimizdeki veriye bakacak olursak, ılık bir kış başlangıcına ben de katılıyorum. Ama özellikle Aralık ayının ortasından itibaren olan kısmında şu an çok karanlık. Yani kimse orayla ilgili şöyle geçecek diyemez. Diyen de boşa konuşmuş olur, affedersiniz. Çünkü biz bu işi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu işi ciddiyetle yapıp veri ışığında konuşmaya çalışıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir.
1: Sayın Özel, bu noktada o zaman şunu da söyleyeyim. Siz ifade ettiniz, çok uzun vade için sağlıklı yorumlar üretebilmek mümkün değil, sakıncalı. Evet. Bunu sorayım. Yani günlük tahminlerde yapay zeka ve sayısal modeller elbette kullanıyorsunuz. Hı. Klasik yöntemlere göre ne kadar doğruluk sağlıyor diye son olarak bunu sormuş olayım.
2: Ya aslında klasik yöntemler de işin içinde. Hepsi yapay zeka, sadece oraya emanet edilecek bir bilim değil meteoroloji, ama klasik yöntemlerden özellikle alet usul ölçmek, bulutlara bakmak, işte deniz suyu sıcaklığını takip etmek, ya da bitkilerin, doğanın bu canlanışa, kışa geçişe nasıl tepki verdiğini izlemek hala geçerli yöntemler bence. Böyle bir gelenekselci tarafımız hep olmalı. Hı hı. Çünkü doğada bazı sinyaller var alabilirsek. Ama günlük hava olayları çok değişiyor. 3-4 gün kar yağıyor, sonrasında 20 gün güneş açıyor. Şimdi o 3-4 gün kar yağdığında kış boş mu geçmiş oluyor?

0: Artık değil, çünkü iklim değişikliği, ısınmanın fazlalaşması bizim kar yağışlarını zaten biraz törpüledi. Ya 1982 kadar kar yağmıyor artık. Bunu beklemek biraz hayalcilik olur. Yani geleneksel yöntemlerle yapay zeka arasında da iyi bir uyum var. Meteoroloji bu enstrümanını güçlendiriyor yapay zekayı kullanarak. Ve daha farklı modeller karşımıza çıkacak yakın vadede. Ama yine de her türlü kaotik kaos olan atmosfer, yani her partikülün nasıl davranacağını bilemediğimiz, modelleyemediğimiz bir ortamdır. 7 günden sonra, 10 günden sonra özellikle çok hava tahmini günlük tutmayabilir. Yani tutarsa bu modelin büyük başarısı değil, bu biraz da şanstır. Ama bunu tutarlılığını yıllar boyunca ölçmek lazım. Birkaç günlük olayla değil, büyük sistemler, ciddi sistemler yıllardır accuracy test dediğimiz tutarlık testine tabi oluyor. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü de en iyi sistemleri kullanıyor bu arada. Dünyada da böyledir. Pek çok ülkede sürpriz hava olayı çok kişiyi koltuğundan etmiştir. Hani dolu yağmayacaktı ya da açılış vardı, şu vardı. Yani birçok sürpriz hala içindedir, barındırıyor. Biz yine iyi bir çalışma götürmeye çalışıyoruz Sinem Hanım. Umarız kış iyi gelir, bereketli gelir ülkemize.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Kolaylıklar dileriz.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öster son olarak gündemde konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Biz de sona yaklaştık artık. Gündemi bugün yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yönetimde Soner Yiğit ve Harun Balaban vardı. Ve mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın sizinle birlikteydim. 7.30 haberlerinin ardından başladı birlikteliğimiz kıymetli dinleyicilerimiz. Ve artık veda vakti, tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Atletizmde hızın sınırlarını yeniden yazan isim Usain Bolt. 1986'da Jamaika'da doğan Usain, kriket ve futbolla ilgilense de lisedeki öğretmenlerinin tavsiyesiyle koşuya yöneldi. İlk uluslararası başarısını 15 yaşındayken elde etti. 2002'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazandı. 2004 Karayipler'de düzenlenen Krifta oyunlarında 200 metredeki 19.93'lük derecesiyle 20 saniyenin altına inen en genç sporcu unvanını aldı. 2008 Pekin Olimpiyatlarında fırtına gibi esen Jamaikalı atlet 100 metrede 9.69 saniyeyle, 200 metrede ise 19.30'luk derecesiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırdı. 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda rekorunu 100 metrede 9.58'e, 200 metrede ise 19.19 saniyeye taşıdı. 2012 Londra'yla 2016 Rio Olimpiyatlarında başarısını sürdürdü ve şampiyonluğa uzandı. Atletizmde adeta kısa mesafe krallığı kuran Usain Bolt, olimpiyatlarda 8 kez altın madalya kazandı. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise 11 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz

0: Nefis. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
3: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.

neden Evans'a sormadılar? 6. ve son bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren de uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel, teknik yapım Alican Deniz. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Roger Bassington Atsız Karaduman, müfettiş İhsan Sanıvar, Doktor Nicholson Özel Aydın, Badger Can Öztopçu, Moira Selen Asyalı.

Bobby'nin başı kayalardan düşüp ölen bir adamın yanı başında bulunduğu ve adamın son sözleri olan "Neden Evans'a sormadılar?" cümlesini duyduğu için derde girer. Arkadaşı Frankie ile birlikte bu gizi çözmeye çalışırlar. Bobby'nin ölen adamın cebinde gördüğü genç kadın fotoğrafı onları Bessington malikanesine götürür. Ailenin yakın dostu Dr. Nicholson garip bir adamdır. Fotoğraftaki kızsa doktorun karısı Moira'dır ve kocasının kendisini öldüreceğinden korkmaktadır. Henry'nin erkek kardeşi Roger sevimli, çekici bir erkektir. Frankie ona güvendiği için Doktor Nicholson'ın karısı Moira'yı öldürmek istediğini Roger'a anlatır. Bu arada Moira ortadan kaybolur. Frankie olup biteni zaten davayı izleyen polise anlatmaya karar verir. Müfettiş ölen adamın bir yıl önce intihar eden Bay Savage'in uzak akrabası Alan Carstairs olduğunu ve Bay Savage'in tüm mirasını bir süredir birlikte yaşadığı Bayan Templeton'a bıraktığını öğrenmiştir. Anlaşıldığına göre Alan Carstairs bu konuyu araştırmak için gelmiş ama kayalıklardan düşerek ölmüş ya da öldürülmüştür. Ertesi gün Bobby'nin ortada görülmemesi üzerine Frankie malikaneye giderek durumu Roger'a anlatır. Aynı gün Bobby'den aldığı mektuptaki çağrıya uyarak terk edilmiş bir kulübeye gider. Bobby'yi orada iplerle bağlanmış bulur. Bu sırada içeriye giren yüzü maskeli bir adam kendisinin Dr. Nicholson olduğunu söyleyerek Frankie'yi de bağlar ve Bobby

0: Benim arabasını getirmek üzere oradan ayrılır. Amacı ikisini de arabaya taşıyıp kaza süsüvererek onları öldürmektir. Bobby bu adamın doktorun sesini taklit eden bir başkası olduğu kanısındadır.
1: Demek doktor Nicholson değildi. Kimdi o?
2: Hani bir keresinde Sylvia Roger'ın çok iyi taklit yaptığını söylemiş sana.
1: Olamaz.
2: Roger'ı çok beğendiğini biliyorum ama ne yazık ki oydu.
1: Aman tanrım, haklısın. Sylvia Roger'ın mükemmel bir taklitçi olduğunu söylemişti. Şimdi ne yapacağız? Elimi kolumu kıpırdatamıyorum. Birazdan geri döner.
2: Bilmiyorum. Nasıl girdik bu işin içine? Dışarıdan bir ses duydum.
3: İmdat! Yardım edin!
4: Kim var orada?
3: Bize yardım edin lütfen! Camdan girin!
4: Bobby! Burada ne yapıyorsun?
2: Badger, şükürler olsun. Soru sorma. Hemen çöz bizi.
1: Bir bıçak varsa ipleri kes Badger.
2: Geliyor, adam geliyor. Yatağın altına gir.
5: Ne oldu? Cam mı kırıldı? Çizmeni mi fırlattın Bobby? Müthişsin. Uslu durun. Arabanızı getirdim. Birazdan dönüş olmayan bir gezintiye çıkacaksınız. Şimdi battaniyeleri getireyim.
1: Badger, çık. Hadi Badger, kes şu ipleri hadi.
4: Bu adam kim?
2: Roger Bensington.
4: Sizden ne istiyor?
2: Tanrı aşkına soru sorma Badger. Sonra anlatacağım. Kes şu ipleri.
4: Tamam.
1: Benimkileri de kes. Badger hadi çabuk ol.
2: Tamam mı? Hadi şimdi kapının arkasına gel. Adam içeri girer girmez üstüne atlayacağız, tamam mı?
4: Tamam.
1: Şşt, geliyor.
4: Durun! Ay, ne yapıyorsunuz? Durun dedim size. Tamam abi.
2: Güzel,
4: tamam.
2: Güzel. Şimdi ellerini ayaklarını bağlayalım.
6: Merhaba Bay Roger Bensington.

0: Ortaklık görevini yapmıyordum. Bu iş böyle olmaz dedim. Seni bulmam gerekiyordu. Böyle iş yapılmaz ki.
1: Haklısın. Seni ihmal ettim. Ama oraya nasıl geldin Badger?
2: Ya bu bir mucizeydi.
0: Bu çevrede olduğunu biliyordum. Yolda arabanı gördüm. Sürpriz yapmak istedim. İçine girip saklandım. Sonra o adam geldi. Arabayı çalıştırdı. Biraz ilerideki garaja getirdikten sonra gitti. Bir gariplik olduğunu anladım, çıktım ve sizi buldum.
1: Çok yaşa sen.
2: Roger'ı yakaladığımızda yüzündeki şaşkın ifadeyi hiç unutmayacağım.
1: Yine de sırıtıyordu, ahlaksız adam.
2: Cinayet işlediğimi asla kanıtlayamazsınız dedi. Birçok olay oldu ama biz hala Evans'ın kim olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda Roger'dan bir şey öğrenmek imkansız.
1: Haklısın. Bunu öğrenemedikçe Roger'ın ölen Alan Carstairs'le ilişkisini kuramayacağız.
2: Biliyor musunuz ne düşündüm? Ölen Bay Savage'ın evinde hizmetçileri olmalıydı. Hı. Onlardan bazı bilgiler elde edebiliriz belki.
1: Polis çoktan ifadelerini almıştır. Bay Savage intihar edeli bir yıldan fazla oluyor.
2: Belki de Templeton'lar hakkında ayrıntılı bilgi elde edebiliriz.
0: Bu Templeton'ların Bay ve Bayan Cayman'lar olduklarını mı düşünüyorsun?
2: Bundan eminim.
1: Bayan Amelia Cayman gibi basit bir kadın Bay Savage gibi görmüş geçirmiş bir adamı nasıl etkileyebilir anlayamadım.
2: Gönül bu.
1: Sen o kadını tanımadın. Hem çirkin hem de bayağı bir kadındı o. Bunu aklım almıyor doğrusu.
2: Bakın ne yapalım? Ben müfettişe uğrayıp şu hizmetçilerin adresini alayım. Siz bugün işlerinizle uğraşın. Bobby, işleri biraz daha ihmal edersen Badger seni ortaklıktan atacak, haberin olsun.

0: Alo. Aa, evet. Frankie sen
1: Bobby,
0: misin?
1: Bobby, uyansana.
0: Ne var? Ne oluyor? Gecenin bu saatinde ne oldu?
1: Benim sabah bekleyecek halim mi var? Ne öğrendim bilsen.
0: Neymiş o?
1: Beni iyi dinle Bobby. Bugün Bay Savage'ın aşçısına gittim. O evde bir aşçı bir de hizmetçi varmış. Hizmetçinin adı Gladys. Soyadı ne? Bil bakalım.
0: Aman Frankie, ben ne bileyim?
1: Of Bobby, dinle. Kızın adı Gladys Evans'mış.
0: Ciddi misin?
1: Hem de çok ciddiyim. Üstelik bu kızın kocası babanın kilisesinde çalışıyor.
0: Ne? Bak işte buna inanmam.
1: Evet canım. Evans burnumuzun dibindeymiş meğer.
0: Doğrusu çok şaşırdım.
1: Hemen oraya gidip o kızı bulmalıyız. Kalk.

0: Oraya bir an önce varmalıyız Bobby. Sanırım Evans bize çok şey anlatacak.
1: Biraz sonra oradayız Frankie.
0: Dur, Moira değil mi şu kadın? Bak şuradaki.
1: Ha, evet evet, o sarhoş gibi bir hali var. Moira!
2: Siz miydiniz?
1: Burada ne arıyorsun?
2: Sanırım sizin aradığınızı.
0: Evans'ın kim olduğunu sen de mi öğrendin?
2: Lütfen şuradaki kahveye oturup biraz konuşalım. Pek iyi değilim. Ne olur hadi çabuk.
0: İyiydin, neden?
2: Size söyleyeceğim ama bir an önce buradan uzaklaşalım. Lütfen birkaç adımda kahveye varıveririz.
1: Pekala pekala, gidelim. Şimdi rahatladın mı? İyi misin?
2: Lütfen bize kahve getirir misiniz?
0: Evet, bir fincan kahve iyi olacak. Belki kafamızı yerine getirir.
1: Neler oluyor Moira, anlat bize. Bir şeyden korkmuş gibisin.
2: İşte kahveler geliyor. Bir yudum kahve içmeden anlatamam. Kafam karmakarışık.
1: Tamam, kahveler geldi. Tamam mı? Hadi.
2: Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Biri beni izliyor. Hı? İki gündür peşimde.
1: Kim izliyor?
2: Roger Bessington. Yanında bir de kızıl saçlı kadın var.
1: Bayan Cayman. Evet. Amelia Cayman'ın kızıl saçları vardı.
0: Hayır, hayır. Yanılıyor olmalısın Moira. Roger tutuklandı.
2: Kaçmıştır. İnanmıyorsanız dışarıya bakın. Biraz önce peşimdeydi. Dışarıda bir yerlerde olmalı.
1: Gerçekten mi? Frankie gel. Gel camdan bakalım.
2: Dikkatli olun ne olur.
1: Sen merak etme. Kahvehanenin camından bakarsak bizi görmez. Şu perdenin gerisine gizlenelim Frankie. Bir şey görebiliyor musun?
0: Hayır. Dışarıda kimse yok. Zaten sabahın daha erken saatleri. Sokaklar pek kalabalık olmaz.
1: Ben de göremiyorum. Demek gittiler. Hadi gel, yerimize oturalım.
0: Tamam.
1: Moira, için rahat etsin. Dışarıda kimse yok.
2: Öyle mi? Şükürler olsun. Şimdi rahat rahat kahvemizi içebiliriz.
1: Şaştım hadi doğrusu, oturun. Şaştım. Onlar olduğundan emin miyim?
0: Hadi dur! İçme sakın.
1: Frankie, ne yaptın? Kahvemi döktün.
0: Sakın o kahveyi içme Bobby. Oyun bitti Moira. Tutuklanmış bir adamın seni izlediğini söylemekle aklımı başıma getirdin. Kahvemize bir şey koydun değil mi?
2: Neler saçmalıyorsun?
1: Evet Frankie, ne oluyor sana?
0: Anlamıyor musun Bobby? Bu kadın bizi öldürmek istiyor. Kahvemize ilaç koymak için bizi uzaklaştırmak istedi. Evans'la konuşmamızı engellemek için.
1: Ama neden?
0: Ona sorsana, Moira'ya. Ya da bir başka deyişle, Bayan Templeton'a.
1: Templeton mı?
0: Yüzüne bakarsan doğru söylediğimi anlayacaksın.
2: Çok fazla konuştun. Yeter. Seni susturmanın zamanı geldi de geçiyor bile.
0: Ne yapıyorsun? Bobby! Bobby! Yakala kollarından, bizi öldürecek.
1: Aldım, işte tabancayı aldım. Bak, Frankie, tut şu tabancayı. Bu alçak kadını bağlamalıyım.
2: Benim bir suçum yok.
0: Ne kadar kurnazmışsın. Ben de Bayan Templeton'ın Amelia Cayman olduğunu sanmıştım. Kahve içmekteki ısrarın bana her şeyi anlattı.
3: Cezasını bulacak. Beyler, lütfen biri polis çağırabilir mi acaba?

0: Lady Derwent, Bobby Jones, polise yaptığınız yardımlar için size teşekkür etmek istiyorum. Siz olmasaydınız belki de bu olay karanlıkta kalacak.
1: Bu işin lokomotifi Frankie'ydi sayın müfettiş. Hmm. Ben yalnızca onu izledim.
2: Alçak gönüllü olmaya gerek yok Bobby. Sen olmasan ben ne yapardım?

0: İkinizde kendi yaşamınızı tehlikeye attınız. Bunu bilseydim engellemeye çalışırdım. Ancak çok sonradan haberim oldu.
1: Frankie'yi kimsenin engelleyebileceğini sanmam.
2: Müfettiş bey, bu olayla ilgili hala tam olarak anlayamadığım şeyler var. Siz soruşturma sonucu her şeyi öğrenmişsinizdir.
0: Elbette. Şöyle özetleyeyim. Bay Roger Bassington Moira'ya aşıktı. Moira ise 15 yaşından beri suç işleyen biri.
1: Kim inanırdı ki?
2: O güzel yüzün ardındaki şeytanı görmek kolay değil tabii.
0: Evet. Sanırım Bay Roger'ı bu işlere iten oydu. İşe Doktor Nicholson'la evlenerek başladı. Roger ise işsiz ve parasızdı. Abinin sahip olduğu malikane ve toprakları istiyordu.
2: Ne kadar hainmiş.
3: Birçok katilin görünüşte sevimli kişiler olduğunu söylemiştim sana.
0: Henry geçirdiği bir romatizmal rahatsızlık sonucu ağrı çekiyordu. Bu da Roger'ın işine yaradı tabii. Fakat o sıralarda Ellen Carstairs ortaya çıktı. Carstairs, Bay Savage'ın uzaktan akrabasıydı. Hı hı. Anlaşıldığına göre Savage, Carstairs'e yazdığı mektupta Bayan Templeton'dan söz etmiş, hatta onun bir fotoğrafını göndermiş.
1: Cebinde gördüğün fotoğraf. Moira'nın fotoğrafı.
0: Evet, evet.
2: Demek Moira'nın bize anlattıkları masaldı.
1: Evet.
2: Yani Ellen Carstairs'le arasında aşk falan yoktu. Aslında Roger'ın sevgilisiydi.
1: Evet.
2: Parayı Carstairs'e kaptırmamak için adamı Roger'a öldürttü.
0: Çok doğru. Ellen Carstairs, Savage'ın ölümü üzerine bazı kuşkularını doğrulamak için gelmişti. Hmm. Araştırmaları sonucu hizmetçi Gladys Evans'ın izini buldu ama bu onun hayatına mal oldu. Bay Savage mektuplarında genç bayan Evans'ı evladı gibi gördüğünü ve sırlarını ona anlattığını yazmıştı. O halde Evans'ı bulup onunla konuşmak gerekiyordu.
2: Peki Cayman'lar, onlar nereden çıktı?
0: Evet. Ölen adama sahte bir kimlik vermek gerekiyordu. Böylece sahte bir abla enişte yaratıldı. Henry'i de Roger öldürdü. Bir intihar değildi bu.
2: Zavallı Sylvia. Doktor Nicholson'ın Sylvia'ya olan aşkı da uydurmaydı anlaşılan.
0: Evet evet. Moira ilginizi o yana çekmek için bunu da uydurmuştu. Doktorun bu işlerle hiçbir ilgisi yok.
2: Ay, ona çok haksızlık ettik. Ama öyle suratsız bir adamdı ki.
1: Moira da öyle güzeldi ki.
0: Lady Derwent, umarım bundan böyle o güzel burnunuzu bizim işlerimize sokmazsınız ha. Bir dahaki sefere şans size yardım etmeyebilir.
2: Merak etmeyin. Artık uslu bir kız olmaya karar verdim.
3: Artık gidelim mi Frankie?
0: Sizi yine bekleriz. Ama yalnızca çayımı içmeye gelin ha.
3: Belki bir dahaki yaza. Yakında Kenya'ya gidiyorum. Kont Durbant bana orada çok iyi bir iş buldu.
0: Harika, buna sevindim. Başarılar dilerim Bay Jones.
3: Teşekkür ederim, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın müfettiş bey.
0: Şansınız bol olsun, güle güle.
2: Acaba bu mevsimde Kenya nasıldır?
3: Bilmem. Ama nasıl olursa olsun bir kahve işletmesinin müdürü olmak benim için hayal edilemez bir şeydi. Badger için biraz düş kırıklığı oldu ama babanın sayesinde iyi bir iş sahibi oldum. Sana minnettarım Frankie.
2: Bunu yalnız senin için yapmadım ki tatlım.
3: Ne demek istiyorsun?
2: Ben de Kenya'yı hep merak etmişimdir.
3: Yoksa sen?
2: Evet, beni yanında istiyorsan.
3: Eşim olman için neler yapmazdım.
2: Ama bir daha Moira gibi güzelleri görünce baştan çıkmayacağına söz vereceksin.
3: tamam söz. Sen de Roger gibilerinden etkilenmeyeceğine söz ver bakayım.
2: Sus.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde ev sahibi ülke Türkiye. Antalya'da düzenlenen kongreye 108 ülkeden yaklaşık 7000 yetkili katılıyor. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda Suudi Arabistan'ın savunmasına verebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. Riyad'daki toplantının gündeminde işbirliğinin güçlendirilmesi ve ittifakın kurumsallaşma süreci de vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonların tasfiyesi öncesinde hisse transferlerini mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çiftinin hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edildi. İzmir'in Bayraklı ilçesi belediyesi ve iştirakine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Yemen güçleri Sana'da da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babülmendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'a saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı ve enerji altyapılarını hedef aldı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can almaya devam ediyor. Ebola salgınında can kaybı 4114'e, doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıltını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı, yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. Haberleri sunduk.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Sessiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi ile sizlerle birlikteyiz. Bugün 6 Ekim Salı. Bölge gündeminde yeniden sizlerle buluşuyoruz. Bölgeden gelişmeler, gündemin öne çıkan başlıklarını ve Trabzon'dan Karadeniz'e uzanan sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.
0: Meteoroloji bağlantılarımızla başlıyoruz. Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Barış Aydın var. Sayın Aydın, günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hava ve deniz durumuna ilişkin neler aktaracaksınız, söz sizde.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren bölgemizin iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağını tahmin etmekteyiz. Önümüzdeki diğer günlere baktığımızda ise yağışların çarşamba gününde bölge genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Sonrasında ise perşembe ve cuma günü havanın parçalı az bulutlu, cumartesi ve pazar günü ise az bulutlu ve açık olacağını tahmin etmekteyiz. Pazartesi günden itibaren ise bölgemizde yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise bugün ve önümüzdeki günlerde de mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyretmeye devam edecek olup rüzgar ise bölge genelinde bugün kuzey yönlerden orta kuvvetli esecek. Bölgemize bağlı şehir merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde: Trabzon ve Artvin 19 derece, Giresun 18 derece, Gümüşhane 19 derece ve Rize 20 derece civarında olacak. Denizlerimizde ise fırtına beklememekteyiz. Parçalı ve çok

0: bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı olmasını, rüzgarın ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde olmasını, görüşünse iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
1: Çok teşekkür ederiz Barış Aydın. Kolaylık.

0: devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun, Ordu ve Çorum'da 19, Amasya ve Tokat'ta 18, Kastamonu'da 17, Sinop'ta 23 derece bekleniyor. Özgür Hanım, son tahminler bu yönde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mümin Turan. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Karayollarında son duruma bakalım şimdi de. Trabzon-Rize il sınırı, Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43 ile 50. kilometreleri arasında bulunan Çayeli, Pazar 1 ve Pazar 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle 6 Ekim ve 9 Ekim tarihleri arası 8-17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Arhavi Hopa Kemal Paşa Sarp yolunun 21 ile 34. kilometreleri arasında bulunan Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Kemal Paşa ve Üç Kardeşler Bir tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri, bakım, onarım çalışması nedeniyle 8-17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Piraziz Giresun Espiye yolunun 54. kilometresinde bulunan Arı Durak tünelinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri, bakım, onarım çalışması nedeniyle 8-17 saatleri arasında bölünmüş yolun Giresun-Espiye yönünde tüpte ulaşım tek şeritten kontrollü olarak, diğer yönde ise tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Çorum-Laçin yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sinop-Erfelek yolunun 19. kilometresi ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattına ve 0312 449 90 00'a başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz hep açık olsun.

0: Piyasalarda bugün.
1: Para piyasalarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Doçent Doktor Abdülmuttalip Platin bizlerle. Sayın Platin, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, günaydınlar Özgül Hanım.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, para piyasalarında son duruma bakacağız. Neler aktaracaksınız? Yorumlarınızı almak isteriz.
2: Evet, para piyasaları ve finansal piyasalarda hala en önemli risk unsuru olarak belirsizlik olmaya devam ediyor. Diğer taraftan bu tasfiye edilen fonlarla ilgili gelişmeler de tabii piyasalarda özellikle ülke içinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak SPK bunlarla ilgili, bu fonlarla tasfiye edilen fonlarla ilgili olarak 1 milyon TL'nin altında olan fonların geri ödeneceğini, yani ana paralarının ödeneceğini, 1 milyonun üzerindeki kısımla ilgili olarak ise 1 milyonun ödeneceğini, kalan tutarın ise daha sonra ara ödemelerle yapılacağını açıklamıştı. Şimdi tabii hala bu fonlarla ilgili hesaplamalar filan çalışmalar devam ediyor. Bu noktada SPK, BDDK ve bakanlık ana belirleyici olmaya devam ediyor. Tabii biz de süreci izlemeye yakından devam ediyoruz. Diğer taraftan Türkiye'de finansal piyasaların ana belirleyicisi halen tabii sıkı para politikası ve dezenflasyon süreci olduğunu söyleyebiliriz. En son 10 Eylül toplantısında Merkez Bankası politika faizlerini %37'de sabit tutmuştu. Diğer taraftan gecelik borç verme faiz oranı %40 iken borçlanma faiz oranı ise gecelik %35'ler düzeyindeydi. Diğer taraftan son açıklanan verilerle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin devam ettiğini, yavaş da olsa devam ettiğini görüyoruz. Eylül ayında açıklanan

enflasyon oranı 1,84. Dolayısıyla yıllık olarak, yani 12 ay geriye doğru gittiğimiz zaman yıllık enflasyonun biz %30'un altına düştüğünü görebiliyoruz. Artık son 5 yıldan bu yana ilk defa Türkiye'de enflasyon oranı %30'un altına indi. Önceki 12 ayı baz alarak bunu söylüyorum. Şu an itibariyle %29,73'lük bir enflasyona sahibiz. Muhtemelen bundan sonraki süreçte de enflasyondaki düşüş seyri devam edecek gibi görünüyor. Burada tabii en önemli şey, yani bu enflasyonla mücadelede bizi zora sokan şey aslında enerji maliyetlerinin artmış olması. Bu önemli enflasyonu tetikleyici bir faktör olarak durmaya devam ediyor. Bankacılık ve kredi piyasasına baktığımız zaman yine yaklaşık %44'lük bir mevduat faizi olduğunu görüyoruz bankacılık sektöründe Moody's'lere verilen. Ticari krediler tarafında bunun yaklaşık %49'lara yükseldiğini görüyoruz. İhtiyaç kredisi tarafında ise, ki daha yüksek bir maliyetle müşteriler, tüketiciler bunu kullanabiliyor, %60 civarında bir faiz oranı uygulanmaya devam ediyor. Bu da tabii iç talebi yavaşlatıcı bir faktör. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın son yaptığı düzenlemelere baktığımız zaman aslında özellikle KOBİ kredileri tarafında bir gevşeme yapmaya çalıştığını ve bankaların zorunlu karşılık bloke tesis oranlarını düşürerek daha fazla bankaların daha düşük oranlarla kredi verebilmesini kolaylaştırmaya dönük hamleler de yaptığını görüyoruz. Bu şu demek olabilir mi? Bir sonraki toplantıda bir faiz indirimi bekleyebilir miyiz? Beklemeli miyiz? Evet, sanki bir puan da olsa bir faiz indirimi beklentisi ortaya çıkıyor. Tabii Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman o tarafta aslında faiz oranlarında bir yükseliş olduğunu gördük. Yani iki tarafta da bir yükseliş oldu. Amerika Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırırken biz acaba bunu ne kadar düşürebiliriz? Bunu da tabii düşünmek gerekiyor. Eğer bu faiz artışları olmasaydı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem enflasyonun yıllık bazda %30'un altına gerilemiş olması hem de politika faiz oranının %37 olması hasebiyle elinin daha güçlü olacağını söyleyebilirdik. Şu an bir faiz indirimi konusunda Merkez Bankası'nın 2-3 kere düşünmesi gerekiyor ama bir puanda olsa bir faiz indirimi beklentisi içerisinde olduğumu söylemek istiyorum. Ons altın tarafına bakacak olursak küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak ve Amerika ile İran'ın hala anlaşamaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve oradaki karışıklıktan ötürü ons altın fiyatının 4131 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz ki nispeten 5400 dolar seviyelerini düşündüğümüz zaman altının düşük bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan gram altına baktığımız zaman gram altın hem kur hareketliliğinden etkilenerek hem de ons altındaki harekete bağlı olarak şu an itibariyle 6528 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın fiyatlarına bağlı olarak çeyrek altın fiyatlarının da 10.652 Türk Lirası seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Tabii bu söylediğimiz fiyatlar ile dövizcide veya kuyumcudaki fiyatlar arasında biraz farklılık olabilir. Çünkü volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde bu makas aralığı birazcık açılıyor. Bunu da belirtmekte fayda var dinleyiciler açısından. Döviz tarafına baktığımız zaman dolar kurunun 49,17 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Euro'nun ise 55,17 seviyelerinden hafif yatay yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüklerini görüyoruz. Hem dolar tarafında hem de euro tarafında. Bu noktada şunu da belirtmek istiyorum. Aslında ihracatçıların döviz kurunun düşük kaldığıyla ilgili söylemlerini biliyoruz. Yani dövizin düşük kalması halinde ihracatçının yurt dışı piyasalarda rekabet edebilme gücü biraz daha azalıyor. O nedenle daha yüksek bir kur

0: beklentisi içerisinde olduğunu ihracatçıların da buradan söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kur tarafında biraz daha bir artış içerisinde olabileceğini yine söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman bu fon gelişmeleriyle, tasfiye edilen fonlarla ilgili borsada bazı düzenlemelerin gelmesi, en son işte 27 tane hisse senedinin BIST 100 endeksinden aşağıdaki endekslere indirilmesi ve aşağıdaki endekslerden 27 tane hisse senedinin şirketin BIST 100 endeksine çıkarılması, bu çıkarılan şirketlerin hisse senetlerinin daha aktif, büyük, daha büyük işlem hacmi olarak daha fazla işlem hacmine sahip ve daha fazla temettü ödeyen şirketlerden oluştuğunu da söylemekte fayda var. Dolayısıyla BIST 100'ün bu tarihten itibaren aslında daha iyi bir performans gösterdiğini de söyleyebiliriz. Ve dün de Borsa İstanbul 100 Endeksi %1,42 değer kazanarak günü 12.443 seviyelerinden kapattı. Bugün ise Borsa İstanbul'a baktığımız zaman ufak da olsa bir düşüşle açıldığını görüyoruz. Bundan sonraki tabii haber akışlarına bağlı olarak borsanın işlemlerine devam edeceğini yine söyleyebiliriz. BIST 100 endeksi bu fon olaylarının ardından endeksteki işlem hacminde bir azalma olduğunu görüyoruz ve dün itibariyle 118 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaştı BIST 100 endeksi. Toplam borsanın işlem hacmine baktığımız zaman ise 154 milyar TL'lik bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu haber akışlarından olumsuz etkilendiğini ve nispeten işlem hacimlerinin azaldığını buradan söyleyebiliriz. Ve son olarak Bitcoin tarafına baktığımız zaman 85.315 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü yine görüyoruz. Bugünlük piyasalarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam, değerlendirmeleriniz ve aktardığınız bilgilerden dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Doçent Doktor Abdülmuttalip Platin bizlerle oldu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Haber turu. Bölge gündemine haber turuyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda TRT Gümüşhane muhabiri Yeliz Çavdarlı var. Sayın Çavdarlı, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Özgül Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz bugün?
3: Sinop'la başlayalım.
1: Buyurun, söz sizde.
3: Teşekkür ediyorum. Sinop'un Yerzi ilçesinde kırsal yaşam ve üretim kültürünü öne çıkaran renkli bir festival düzenlendi. Gerze'ye bağlı Yenikent köyünde gerçekleştirilen Yenikent Gürzü Fest 2026 iki gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Üreten köy, yaşayan gelecek sloganı ile düzenlenen festival, Sinop Valiliği, Gerze Kaymakamlığı, Yenikent Kalkındırma Derneği ve Gerze Yerel Eylem Grubu işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. Festivalde kırsal yaşamın ve üretim kültürünün yaşatılmasına dikkat çekilirken en çok ilgi gören etkinliklerden biri de buzağı güzellik yarışması oldu. Üreticilerin özenle yetiştirdiği buzağıların göreceğe çıktığı yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışma ile birlikte hayvancılığın ve kırsal üretimin önemine dikkat çekilirken, köylerde üretimin ve geleneksel yaşamın sürdürülmesinin önemi de vurgulandı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Sinop İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Dr. Çiğdem Tunca ile Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak da yer aldı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kırsal üretimi destekleyen, üreticileri bir araya getiren ve köy kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayan festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum, kuruluş, üretici ve katılımcılara teşekkür edildi. Sinop'tan üretimin ve köy yaşamının öne çıktığı bu renkli festival haberinin ardından şimdi Samsun'a uzanalım. Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 2. Bafra Sempozyumu sona erdi. Bafra Belediyesi tarafından tarih, kültür, sanat, sosyal yaşam ve tarihsel mekanlar başlığıyla düzenlenen sempozyumda 2 gün boyunca Bafra'nın geçmişi ve kültürel mirası farklı yönleriyle ele alındı. 2-4 Ekim tarihleri arasında 19 Mayıs Üniversitesi Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilen sempozyuma alanında uzman 88 bilim insanı katıldı. Program kapsamında 14 oturumda 68 bildiri sunuldu. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden, kamu, kurum ve kuruluşlarından bilim insanları ile bağımsız araştırmacılar, Bafra'nın tarihi, kültürü, sanatı, tarihi mekanları ve sosyal yaşamının yanı sıra yok olmuş ya da yok olmaya yüz tutmuş mimari eserleri ve bu eserlerin etrafında şekillenen tarihsel birikimi farklı yönleriyle değerlendirildi. Sempozyumun kapanışında konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra'nın yalnızca geçmişinin konuşulmadığını, ilçenin tarihinin, kültürünün ve hafızasının ilgi alan değerlerin bilimsel çalışmalar ışığında yeniden ele alındığını söyledi. Kılıç, sempozyum kapsamında 14 oturumda 68 bildirinin sunulduğunu belirterek Hitit medeniyetinden Osmanlı İmparatorluğu'na, nüfus ve hurufat defterlerinden el sanatlarına, gastronomiden salgın hastalıklara, eğitim kurumlarından sosyal hayata kadar Bafra'nın farklı yönleriyle ele alındığını ifade etti. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Profesör Doktor Osman Köse, programın Bafra'nın tarihi, kültürel ve sosyal birikiminin ortaya çıkarılması ve bilimsel çalışmalarla gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanından Bafra'ya gelen akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar için ayrıca gezi programı da düzenlenirken katılımcılara ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri yerinde tanıtıldı. Bafra'da tarih ve kültürün konuşulduğu sempozyumun ardından Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındıkla ilgili bir uyarı için şimdi Ordu'ya geçiyoruz. Ordu'da fındık üreticilerine yağışlı hava nedeniyle kurutma sürecinde kullanılan brandalar konusunda uyarı geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan özellikle son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticilerin brandaları doğru şekilde kullanması gerektiğini söyledi. Ordu'da sahil ve orta kesimlerde fındık hasadı tamamlanırken yüksek kesimlerde ise hasat devam ediyor. Son 15-20 gündür etkili olan yağışlar özellikle yüksek kesimlerde üreticilerin harmanlara serdikleri fındıkları kurutma sürecini zorlaştırdı. Üreticiler fındıklarını yağıştan korumak amacıyla brandalara başvururken brandanın fındıkla doğrudan temas etmesi halinde ürünün hava alamayarak bozulabileceği ve çürüyebileceği belirtildi. Arslan Soy'dan özellikle harmandaki zurflu fındıklarının üzerinin uzun süre kapalı tutulmasının bozulma ve çürümelere neden olabileceğine dikkat çekti. Soy'dan brandaların fındığın üzerine doğrudan serilmemesi, daha yüksek bir mesafe kullanılması gerektiğini ifade etti. Islak fındığın çuvalda ya da brandayla kapatıldığında çürüyebileceğini belirten Soy'dan, hava sirkülasyonunun engellenmesinin ürünün nemli kalmasına, bunun da randıman kaybı ve ekonomik zarara yol açabileceğine dikkat çekti. Üreticilerin brandayı fındığa temas etmeyecek şekilde yüksekten bağlaması gerektiğini belirten Soy'da, fındığın doğrudan toprağın üzerine serilmemesi gerektiğini de vurguladı. Ordu'da üreticilere yönelik bu önemli uyarının ardından, şimdi Giresun'dan bölgenin sanayi ve havacılık alanında dikkat çeken bir gelişmesine bakalım. Giresun'dan dünya havacılık devi Boeing'den bir üretim başarısı geldi. Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gistan ve Hafif Silah Sanayi Ticaret Anonim Şirketi savunma sanayisinde kazandığı üretim tecrübesini havacılık sektörüne taşıdı.

0: şirket dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketlerinden Boeing için uçak parçaları üretmeye başladı. Uzun yıllardır savunma sanayisinde üretim gerçekleştiren Girsan Makina, yüksek kalite standartları ve üretim tecrübesini bu kez havacılık sektöründe değerlendirdi. Boeing ile gerçekleştirilen işbirliği ile birlikte Girsan'ın yüksek teknoloji ve sanayi alanındaki üretim kabiliyeti uluslararası ölçekte de öne çıkmış oldu. Yerli üretim gücünün uluslararası pazarlardaki bu başarısının bölge ekonomisine ve istihdama da katkı sağlanması bekleniyor. Girsan Makina'nın bu başarısı yerel kurumlar ve iş dünyası tarafından takdirle karşılandı. Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda şirketin savunma sanayisindeki tecrübesini havacılık gibi standartlar gerektiren bir sektöre taşımasının gurur verici olduğu ifade edildi. Boeing gibi küresel bir şirket için parça üretimi gerçekleştiren Girsan Makina'nın yönetimi ve çalışanları tebrik edilirken bu tür yatırımların Girsan'ın sanayi kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Şirketin önümüzdeki dönemlerde havacılık sektöründeki üretim payını artırması ve yeni projelere imza atması bekleniyor. Böylece Sinop'tan başlayan bölge haber turumuzda köy yaşamından bilime, fındık üretiminden yüksek teknolojiye uzanan gelişmeleri aktardık. Şimdilik haberimizi burada noktalıyor. Sözü yeniden size bırakıyoruz Özgül Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yeliz Çavdar'la. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de bölge gündeminde haber turunun ikinci bölümündeyiz. Rize, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda TRT Haber Bürosu'ndan arkadaşımız Şeyda Şahin var. Sayın Şahin, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Evet, hangi haberleri derlediniz? İlk olarak hangi ilimizden başlıyoruz? Söz size.
2: Gümüşhane ile başlıyoruz bugün. Ve kalemini aldı, kafelerin masalarını çalışma alanı olarak kullandı. Eserlerinde kimi zaman hüznü, kimi zaman mutluluğu yansıttı. Gümüşhaneli Fikret Bozkır 2003 yılında bankacılıktan emekli oldu. Ve 69 yaşındaki Bozkır emeklilik yıllarında çocukluk hayali olan resim sanatına yöneldi. Yıllar içerisinde birçok ustadan ders alarak kendini portre sanatında geliştirdi ve şöyle söyledi mikrofonlarımıza. Portre zor olduğu için bu yöne yöneldim. Güzel de tabii ustaların sayesinde bir ivme yakaladım. Her ressam sokağa çıkıp da portre yapamaz, o cesaret istiyor. Ve buranın tarihi yerlerini yağlı boya olarak resmetmek istiyorum dedi. Kara kalem portreler çizen Bozkır üniversite öğrencilerine de ücretsiz ders veriyor. Ve şöyle söylüyor son olarak, birçok üniversite öğrencisi talebem var. Burada ders verdiğim öğrencilerim var. Onlar da sevgiyle güzel yaklaşıyorlar, öğrenmek istiyorlar diyor. Ve Doğu Karadeniz'in göğe komşu toprakları olarak bilinen Artvin'de başakların altın rengine dönmesiyle hasat mesaisi başladı. Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen üreticiler olgunlaşan çeltikleri oraklarla biçiyor. Demetler halinde bir araya getirilen çeltiklerin başaklarındaki taneler tahtaya vurularak saplarından ayrılıyor. Elde edilen çeltikler birkaç gün kurutulduktan sonra taş değirmenlerde işlenerek kabuklarından ayrıştırılıyor ve pirinç haline getiriliyor. İlçede geleneksel yöntemlerle sürdürülen hasat aynı zamanda imece kültürünü de yaşatıyor. Ve bir üreticinin tarlasındaki hasadı tamamlayan köylüler daha sonra diğer üreticilerin tarlalarında çalışmaya destek veriyor. Köprügören köyündeki tarlasında hasat yapan 43 yaşındaki Emine İnce, çeltik üretiminin bölgede asırlardır sürdüğünü bildiriyor ve bölgede asırlardır sürdürülen tarımsal faaliyetlerden biri olduğunu ve bu üretimde ata tohumlarının kullanıldığını söylüyor ve Mayıs'ta Ekim'le başlayan üretim sürecinin Kasım'a kadar devam ettiğini belirten İnce, başaklar olgunlaşıncaya kadar tarlayı suladıklarını da dile getirdi ve hasattan yaklaşık 10 gün önce tarladaki suyu kestiklerini ve ardından biçime başladıklarını ifade eden İnce, pirincin tarladan sofraya uzanan sürecini de şöyle anlatıyor. Daha sonra çadırlara serip kurutuyoruz. 3-4 gün kuruma aşaması var. Ondan sonra kaldırıp değirmene götürüyoruz. Taş değirmende dövüyoruz. Kabuğundan ayıklıyoruz. Pirinç haline geliyor ve ondan sonra da sofralarımıza geliyor dedi. Bir sonraki haberimize geçiyoruz şimdi de. Trabzon'dan bu yılın Ocak-Eylül döneminde yapılan 40.417 ton fındık ihracatından 613 milyon 315 bin dolarlık gelir elde edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında miktarda %24 düştü, değerde %31 arttı. Bu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının %31.93'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi. Ve bir başka haberimize gidiyoruz ama benzer bir haber. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %17 artarak 1 milyar 290 milyon 669 bin 45 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender yaptığı yazılı açıklamada bu yılın 9 aylık döneminde Trabzon'dan 980 milyon 872 bin, Rize'den 145 milyon 867 bin, Gümüşhane'den 97 milyon 902 bin, Artvin'den ise 66 milyon 27 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da %18, Gümüşhane'de %44, Artvin'de %27, Rize'de ise %5 düşüş yaşandığını kaydetti. Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ürünlerin başında 613 milyon 315 bin dolarla fındığın geldiğini vurgulayan İskender, bunu 185 milyon 655 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 178 milyon 763 bin dolarla maden ve metaller, 99 milyon 833 bin dolarla da yaş meyve ve sebzenin takip ettiğini de aktardı. Ve son haberimiz Rize'den. Rize'de çocuklar Filistinli akranları için düzenlenen etkinlikte resim çizdi. Yetim Vakfı öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde çocuklar, aileleri ve İHH gönüllüleri eşliğinde resimler yapıldı. Etkinlikte Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra çeşitli temalarda çizimler yapan çocuklar Filistinli akranlarına destek mesajı verdi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Rize İl Başkanı Muhammed Ekşi burada yaptığı konuşmada etkinlikle çocukların Filistin'deki akranlarıyla empati kurmalarını amaçladıklarını söyledi. Çocukların Filistinli akranlarının hayallerini ve yaşadıklarını resimlere anlatmalarını istediklerini belirten Ekşi, bugün burada toplanıp Filistinli kardeşlerimizi anarak onlar adına çocuklarımızın kağıtlara çizim şeklinde aktarmasını ümit ediyoruz dedi. Bir nevi Filistin'deki kardeşlerimizin, çocuklarımızın hayallerini kağıda taşımak istiyoruz diye sözlerini ekledi. Ekşi, Filistin'deki çocukların temel ihtiyaçlarına dahi ulaşmakta zorlandığını ifade ederek, buradan Filistinli kardeşlerimize, çocuklarımıza sesleniyoruz. Sizleri unutmadık, görüyor ve sizleri duyuyoruz şeklinde konuştu diyelim ve bugünlük bana ayrılan sürenin de sonuna gelelim. Böylelikle iyi yayınlar diliyorum sizlere Özgür Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Şeyda Şahin. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Sağ olun. Hoşçakalın.
1: TRT Trabzon Radyosu. Güzel bir haberle devam ediyoruz. Trabzon Dondurması Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı. Bu başarının önemi üzerine konuşacağız. Bölge gastronomisine önemli katkılarda bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Akif Şen bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Özgür Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Trabzon'un yöresel lezzetlerinden biri olan Trabzon dondurmasının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilmesi kuşkusuz bölge gastronomisi açısından çok önemli bir gelişme. Öncelikle şuradan başlayalım. Bir ürünün coğrafi işaret alması ne anlama geliyor? Özellikle Trabzon dondurması açısından bu tescilin önemi nedir?
3: Şöyle, coğrafi işaret tabii tanım itibariyle bir ürünün yöreyle olan ün bağını ortaya koyuyor. Yani burada demek istiyor ki Trabzon dondurması ustalık olsun, yani ustalık becerisi olsun, ondan sonra kullanılan ham maddeler olsun, o ham maddelerin işleme şekliyle birlikte Trabzon'a özgü bir ürün olduğunu ifade ediyor. Biz coğrafi işareti iki türlü değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi mahreç, bir tanesi menşe işareti. Menşe son dönemde çok fazla gündeme geldi. Mesela herhangi bir gıda ambalajının üzerinde menşei nedir diye baktığımızda işte Türkiye, Almanya, Finlandiya, işte
1: ülkeler
3: Kanada falan ülkeler görülebiliyor. Yani menşe dediğimiz zaman coğrafi işareti tüm yönleriyle

0: tüm üretim aşamaları, tüm kullanılan ham maddeler, tüm ustalık becerisi, her şey o bölgede olması lazım. O bölgenin dışına çıktığınızda onun coğrafi işareti olmamış oluyor. Biz Trabzon dondurmasında mahreç işaretiyle bunu tescilledik. Bu da ne anlama geliyor? Trabzon dondurmasının öne çıkan özellikleri var. Bu özelliklerden herhangi bir tanesinin Trabzon'la bağlantılı olması gerekiyor. Trabzon'la bağlantılı olduğu zaman Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde o ürün üretildiğinde ismi Trabzon dondurması olarak adlandırılabiliyor. Bu fikri sınai mülkiyet hakkıyla korunan, kanunla korunan bir olgu diyelim. Yani bir coğrafi işaretli ürün varsa ve bu bir ticari işletme coğrafi işaretli ürünü satıyorsa mutlak suretle coğrafi işaret tescil ile alakalı bir amblem var. O amblemi mutlak suretle ya ambalajlı bir ürün değilse de ürünün yanında görünebilecek bir yerde bunu koymalı, bunu muhafaza etmeli, tüketiciler bunu görsün diye. Bunu koyduğu zaman da coğrafi işaret tescil belgesindeki adımları, üretim metodunu birebir uygulamak zorunda. Uygulamadığı zaman kanun yaptırımları gündeme getiriyor.
1: Evet. Şimdi Trabzon dondurmasına bakacak olursak genelde dondurmalar birbirine benzer ama Trabzon dondurmasının diğer dondurmalardan ayıran özellikler nelerdir? Burada kullanılan yöresel ürünlerin bu dondurma üzerinde bir etkisi var mıdır?
0: Şimdi şöyle bir espri vardır gastronomide. Biz peynire, yağ, köfteye herhangi bir şey katmayız. Biz o aromayı hayvanlara, o aromatik ürünleri otlatarak veririz diye bir espri vardır. Yani Trabzon doğası gereği biliyorsunuz 4 mevsim yağışlı. Yağışlı bir coğrafya var. Kuru bir coğrafya var. Yani dağların denizlere bakan tarafı yağışlı bir coğrafya. O dağların üst tarafı kuru bir coğrafya, karasal iklim. Hayvanlar iki tarafın otlarıyla da beslendiklerinde çok aromatik, besin değeri yüksek ot tüketiyorlar. Ve dolayısıyla çok nasıl diyelim, besin değeri yüksek, lezzeti yüksek, lezzetli bir aromada süt elde ediliyor Trabzon kırsalında, Trabzon'un köylerinde. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Başka bir özellik Trabzon dondurması. Uzun süre pişirilerek yapılan bir dondurma. Literatürde böyle bir dondurma yok. Yani şu ana kadar yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya koyulan dondurma tariflerinde veya dondurma reçetelerinde diyelim, hiçbir şekilde en az 8 saat pişirilerek yapılan bir dondurma çeşidi yok. Bu da Trabzon dondurmasını öncelikli kılıyor. Tabii ki burada çok önemli bir şey var. Siz bir makineye programlayıp bunu en az 8 saat pişir demiyorsunuz. Burada Trabzon'un çok değerli ustalarının katkısı devreye giriyor. Atadan öğrenilen 1800 yılından beri yaklaşık 230 yıldır Trabzon'da var olduğu bilinen bir ürün bu. Babadan, dededen veya ustadan gelen meziyet veya onların öğrettiği bilgiler de günümüze kadar geldi ve tescillenerek şu anda Türkiye'nin 3. tescilli coğrafi işaretli dondurması konumuna geldi tabii.
1: Evet, yani Trabzon dondurmasının lezzetinden öte kültürel bir hikayesinden de söz edebilir miyiz bu durumda?
0: Tabii ki şöyle, şimdi Trabzon'da ilk yani benim ulaştığım kaynaklarda Trabzon dondurmasının ilk çıktığı yerler veya ilk üretildiği yerler Akçaabat olarak anlatılıyor. Benim ulaştığım kaynaklarım ve biz bunu tescil başvurusunda böyle ifade ettik. Bu şekilde ifade ediliyor. Akçaabat'ta yapıldığı, ilk Akçaabat'ta ortaya çıktığı söyleniyor. Mesela orada nasıl bu ortaya çıkmış? Eskiden işte o bölgeye gelen gayrimüslim vatandaşların imalat esnasında veya işte daha önce onlardan gören, gayrimüslimlerden gören bizim Müslüman halk dondurma imalatını gerçekleştirmiş. Nasıl yapmış bunu? İşte Akçaabat'ta mesela Hıdır Nebi Yaylası'nda kışın karlar biriktirilmiş kar kuyularında ve o karlar yazın aşağı getirilerek işte limonata, ondan sonra suyu soğutmak için, limonatayı soğutmak için çeşitli içecekleri soğutmak için kullanılırmış. Akçabat da bir girişimci, eskiden 1800 yılları bir girişimci bunu dondurmaya çevirmiş. Yani ustasından öğrendiği dondurmayı bu karlarla, buzlarla, yaylada dondurduğu buzlarla yapmaya çalışmış. Mesela Trabzon'da Atatürk Köşkü'nün yukarılarında soğuk su, karlık diye bölgeler vardır. O dönemde olduğu gibi olmasa bile kalıntılarına ben saha çalışmalarında rastladım. Kar kuyuları bulunmakta orada. Yani kışın oralar tabii şehir merkezinden biraz daha fazla kar alırlar. Oraya yağan karlar halk tarafından biriktirilir ve daha sonra bu kardan dondurma yapmaya başladılar. Eskiden tabii ki dondurma şimdiki gibi Trabzon'da dondurma şimdiki gibi makinelerde yapılmıyordu. Elle çevrilen aletler de yapılıyordu. Karla birlikte bir dondurma işlemi gerçekleştiriliyordu.
1: Evet. Hocam, Trabzon dondurmasının coğrafi işareti almasını bir başlangıç olarak görürsek, önümüzdeki dönemde Trabzon'un gastronomi açısından nasıl bir yol haritası çizilmeli? Artık özellikle uzun sokakta ya da tarihi turistik yerlerde gezerken artık dondurmanın da ön planda olduğunu görüyoruz ama bunun da bir standardı olması gerekiyor ve bu standartta devam etmesi gerekiyor. Son sözleriniz ne olur?
0: Şöyle ki tabii zaten coğrafi işaret ürünün standartlaşması anlamına geliyor. Burada şunu ifade etmek lazım. Trabzon coğrafi işaret veya Trabzon gastronomi açısından çok değerli bir şehir. Biz bu dondurmanın tescil sürecinde de zaten bunu ortaya koyduk. Yani bu tescil sürecinde Ticaret Sanayi Odası'nın coğrafi işaret danışmanlığını yaptım ben. Şöyle yürüttük işi. Bekir Aktürk Beyefendi Trabzon'da lokma tatlısı işletmesinin sahibi. Aynı zamanda dondurma imalatı da var ve dondurma ustası kendisi. Kendisiyle bir sohbetimizde ya bu ürünün coğrafi işaret alması gerekiyor diye bir ifade kullandım. O zaman hocam alalım dedi. Beni Ticaret Sanayi Odası ile tanıştırdı. Ve süreci öyle yürüttük. Tabii süreç öyle başlayınca Trabzon'daki potansiyeli gördük ve şuna döndük bu sefer. Trabzon'da çok fazla gastronomik ürün var. Bunu Trabzon dışındakiler bilmiyor. Biz bunu nasıl kanıtlarız, nasıl bunu ortaya koyarız? Tabii kitap yazdık. Şu an UNESCO gastronomi şehri olması için çalışmalarımız var. Ama onun haricinde bunların tescillenmesi gerekiyor. Bunu da biz coğrafi işaretle tescilleyebiliriz. Coğrafi işaretle tescillediğimiz ürünleri birçok var. Şu an 50'nin üzerinde bunları tek tek saymak gerekiyor. Ama az önce siz ifade ettiğiniz gibi Trabzon'un turist yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bu ürünleri biz satışa koyarsak gelen halka, gelen turiste biz bunları tanıtmış oluruz. Ama burada şunu da ifade etmek lazım. Son söz dediniz. Onu da toparlayayım. Ondan sonra bitireyim arzu ediyorsanız. Trabzon'da şimdi bizim ticari anlamda şehir dışına sattığımız çok fazla işlenmemiş bir fındığımız var. Onun haricinde gıda ürünü olarak böyle çok getiri olabilecek bir ürünümüz yok. Bakın dünyada 122 milyar dolarlık bir dondurma pazarı var. Türkiye'nin 2025 yılında dondurma ihracatı 72,8 milyon dolar. 2026'nın da ilk 4 ayında bu 23,5 milyon dolar. Yani Türkiye 30'dan fazla ülkeye dondurma yolluyor. Şimdi biz burada ne yapmamız lazım? Biz burada Trabzon'daki dondurma şeyini arttırmamız lazım. Yani Trabzon'da dondurma imalatı arttırılırsa köylü vatandaş daha fazla süt satacaktır.
1: Evet.
0: Köylü vatandaş daha fazla süt satacağı için köydeki Ayşe teyzemiz, Fatma annemiz herhangi bir çoluk çocuğunu şehir dışına göndermeyecektir, köyde kalacaktır. Peki biz Trabzon'da fazla süt satınca, fazla dondurma imal edince ne olacak? Bu sefer dondurma ile alakalı iş insanları tesisler açacak. Bu da Trabzon'daki istihdamın artmasına sebep olacak. Dolayısıyla aslında biz dondurmayı sadece çok lezzetli bir ürün olarak görmeyeceğiz. Trabzon dondurması, Trabzon ekonomik kalkınmasına da bence ön ayak olabilecek ürünlerden bir tanesi bayraktarlık yapacak, sancaktarlık yapacak ürünlerden bir tanesi olarak ben Trabzon dondurmasını görüyorum.
1: Evet hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi.

0: Doçent Doktor Mehmet Akif Şen bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Rize'ye uzanıyoruz. 6. Uluslararası Rize Gastronomi Günleri 8-11 Ekim tarihlerinde Rize'de yapılacak. Ayrıntıları Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öksüz'den öğreneceğiz. Sayın Öksüz, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Özgür Hanım. Sizleri ve kıymetli dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
0: Sağ olun, biz de çok teşekkür ediyoruz. Rize 8-11 Ekim tarihleri arasında önemli bir gastronomi etkinliğine ev sahipliği yapacak ve 6.sı düzenleniyor. Bu yıl Rize Gastronomi Günleri'nde bizleri neler bekliyor? Etkinliğin amacı ve bu organizasyonun Rize açısından anlamı nedir? Değerlendirmelerinizi alalım.
1: Evet Özgür Hanım, 6.ya kapılarımızı açıyoruz. İnşallah ümidimiz bunun 16.larını, 26.larını görebilmek. Malumunuzdur Turizm Bakanımız bu yıl turizm sezonunun açılışında turizm sektörünün %30'undan büyüğü artık gastronomi turizmi olarak şekilleniyor diye bir açıklaması vardı. Biz uzun zamandır bu minvalde düzenlediğimiz etkinlikleri de bir turizmin parçası olarak görüyorduk. Tabii ki yemek bir kültür unsuru, gastronomi giderek yükselen bir turizm faktörü olmaya başladı. Biz de burada yerimizi almak istiyoruz. Şimdi ben bir tıp doktoruyum. Burada arkadaşlarla çalışırken bir konuya parmak basmak istiyorum hep. Karadeniz mutfağımız maalesef geçmiş yıllarda hak ettiği yeri bulamamıştı. Evet, bir Ege mutfağı var, son derece başarılı. İşte güneyde et menülü bir mutfağımız var, çok başarılı. Ama Karadeniz mutfağımız da en az onlar kadar aslında çocukluk ama ilkokul düzeyinde bile öğretilen sağlıklı beslenme piramidinin bütün unsurlarını bir tabakta buluşturan güzel bir mutfak. Yani neyi ifade etmek istiyorum? Bir tabakta, bir yemeğimizde proteini, karbonhidratı, yağları, işte vitaminleri, mineralleri barındıran dengeli mutfağımız bulunuyor. Malumunuzdur, eskiden Karadeniz bölgesinde tereyağı çokça kullanılıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Eski yıllarda tereyağına karşı olumsuz bir yaklaşım vardı, işte uzak durulması istenirdi. Ama bilimin ışığında görüyoruz ki son derece kıymetli bir ürün, insanların tüketiminde bulunması gereken bir ürün. Tereyağı da bölgemizin en zengin, en nitelikli tereyağını çıkarttığımız bir bölge. Sadece Rize değil, yanımızdaki komşularımız Artvin'le, Trabzon'la güçlü bir mutfak altyapımız var. Bunu görünür kılmaya çalışıyoruz Özgür Hanım.
0: Evet. Altıncısı düzenleniyor dedik.
1: Evet.
0: Bizim Rize'de, Rize denince hep çay aklımıza geliyor ama çok daha ötesinde Rize mutfağında muhlama, karalahana yemekleri, Laz böreği, pepeçura, yöresel ürünler, gerçekten çok güzel lezzetler var.
1: Evet.
0: Bu zenginliği ulusal ve uluslararası gastronomi dünyasına nasıl daha güçlü taşıyabiliriz? Altıncısı düzenleniyor dedik. Bunun etkisi
1: evet,
0: nasıl bugüne kadar yapılan çalışmalar üzerinden nasıl yorumlayabiliriz?
1: Bu amaçla biz önce sahamızda neler var diye akademisyen ekipte bir çalışma başlattık 3 yıl önce. Sahaya indik, işte babaannelerle, anneannelerle, dedelerle görüşüldü. Tarifler, o zihinlerde olan, pratik uygulamada olan ama yazılı olmayan tarifleri önce derlemeye çalıştık. Onları geçen yılki süreçte tasnif ettik ve bu yıl bir araya getirerek Rize Gastronomi mutfağını ortaya koyan bir kitap oluşturduk. Dolayısıyla bu tarifler ve ürünler kayıt altına alınmış oldu. Az önceki programda bahsettiğiniz işte coğrafi işaretli ürünler, evet, bunların belgelenebilmesi için bu bir kaynak kitap olacak haliyle. Malumunuz işte komşu ülkede işte yoğurdumuza, baklavamıza zaman zaman sahip çıkıyorlar. İşte bunlara maruz kalmamak için biz pepeçuramızı, lahanamızı, fasulyenin pimbir türlüsünü, her bir tarifini kitabımızda yer alarak hem görünür kılmayı sağlıyoruz, hem de bunlar bir kaynak olarak yarın coğrafi işaretleme süreçlerimizde de bir dayanak noktası olacak. Hakikaten çok güzel ürünlerimiz var. Yani bu akademisyen şeflerimizle beraber 3 yıldır yürüttüğümüz süreçte çok özel şeylerle karşılaştık. Örneğin tam hasat zamanı bizim Karadeniz bölgesinin, özellikle Rize'nin kokulu üzümü. Karahat kokulu üzüm.
0: Tam zamanı.
1: Bunlar elde ettiğimiz şılar tam hasat zamanı. Zaten etkinliğimizin zamanlaması konusunda da bir vurgu yapmak isterim.
0: Evet.
1: Sonrasında hasat zamanı, şimdi şurayı sıktık, bir tatlımız var, yöremizin tatlısı pepeçura. Her geçen gün görünürlüğü bu etkinlikler sayesinde artıyor ve büyük şehirlerimizde de artık menülerde görünür olmaya başladı. Pepeçuramız şeker içermeyen üretim tarzıyla yapılıyor, meyvenin kendi şekeriyle. İçerisinde un yok, gluten yok. Antioksidanı yüksek, endemik bir ürün. Dolayısıyla yöremizin endemik, glutensiz bir tatlısı. Hani hangi yönüyle bakarsanız kıymetli. Endemik ürün, antioksidan, gluten yok. Bunu bütün ülkemize kazandırmamız lazım. Burada biz tüketime uygun ürünleri sahaya sundukça, bu ürünlerin tedariki için arka planda üreticilerimize de bir alan açmış olacağız. Şimdi geçen yıldan bu yılda sahada, festival alanında da, etkinlik alanında da gelen işletmelerde, standlarda ziyaretçilerimiz görecektir. Artık daha çok insan üreticilerine diyor ki, ben seneye senin 5 ton üzümünü alacağım, bana üzüm üret. Şuralar yapılıyor, bunlar vakumlu kaplarla muhafaza altına alınıyor ve yıl boyunca restoranlarımıza, işletmelerimize sunuluyor. Dolayısıyla arka planda yürüyen bir ekonomik süreç de çalışıyor. Dolayısıyla kitabımızla, etkinliğimizle, işte sosyal medyamızda bunu bütün ülkemize, hatta yurt dışına da duyurmaya çalışıyoruz.
0: Evet, şöyle 30 saniyelik bir süremiz kaldı Sayın Öksüz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Gastronomi günleriyle ilgili olarak bir davet.
1: Evet, 8'inde kapılarımızı açıyoruz. Kapalı alan oluşturduk. Malum bölgemiz yağmurlu, vatandaş korkmasın. Çadır alanlarımız var. 6500 metrekarenin üstünde kapalı alanda 120'nin üstünde üretici kadınımız, kooperatifimizle, 70'in üzerinde işletme standlarıyla, bütün Rize'nin ilçelerinden gelen halk eğitim ustaları, yörenin ustalarıyla kurulu mutfaklarla, 100'ün üzerinde tarifimizi aynı anda sofranın üzerinde görebileceği, içinde formülaz yarışmasından mısır soyma yarışmasına, çocuk oyun alanlarına ve akşamları yapılacak konserleriyle dolu dolu bir 4 günlük etkinliğine insanlarımızı bekliyoruz.
0: Evet.
1: Bir ayrıntı daha belirtmek istiyorum. Alanımızda atma, takasa, değişime getir diye çocuklarımıza ulaşmak üzere kırtasiye ürünleri, defter, kitap, oyuncak, değiştirme ünitesi kurduk, bir bölümü kurduk. Bu bölümde insanlar ürünlerini getirirlerse değiştirebilirler,
0: evet,
1: İhtiyacı olan insanlara ulaştırabilirler. Ayrıca biz de tohum takas yeri kurduk. Belediyemiz ster alanı aracılığıyla tohum takasını da yapmak istiyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla sizlerle olacağız.
2: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Hayatın İçinden programından herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Seher Evren, Atilla Kurt ve Özgül Kömürcü yolculuğumuza devam ediyoruz. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yine söyleşilerimiz olacak. Birbirinden güzel müzikleri sizlerle paylaşacağız. Programımızda ilk olarak Mehmet Erdem'den bir şarkı dinledik. Haydi gel gidelim. Şimdi de Barış Manço'nun sözleri ve müziği, Barış Manço'ya ait bir şarkıyı dinleyeceğiz. Teoman söylüyor. Anlıyorsun değil mi?

Bugün Hayatın İçinden programında hangi konu başlıklarını konuşacağız hemen sizlerle paylaşalım. Fındık Saati köşemiz var. Trabzon Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırladığımız Fındık Saati köşemizde bu hafta fındıkta Ekim ayında yapılması gerekenler, kireçleme ve koruyucu önlemler üzerine konuşacağız. Akçaabat Ziraat Odası Tarım Danışmanı Mehmet Yaşar Özdemir bizlerle olacak. Sonrasında birbirinden lezzetli gıdalarla sofralarımızı süsleyen, kadınlara sağladığı istihdamla da aile bütçelerine katkı sağlayan kadın girişimci Eda Özer konuğumuz olacak. Kendisini tanıyacağız. Yola çıkış hikayesini, üretilen ürünler ve bu alanda çalışmak isteyenlere önerileri üzerine konuşacağız. Sonrasında Rize Çayeli'ne gideceğiz. Çayeli Kültür Atlası projesi içerisinde yer alan tarım kültürü araştırmaları ve ortaya çıkan veriler üzerine konuşacağız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim elemanı Doktor Damla Turan Büyükdinç bizlerle olacak. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği Ritim Grubu çalışmalarını sürdürüyor. Koro şefi Erkan Öksüz Ritim Grubu üyeleriyle birlikte bizlerle birlikte olacak ve derneğin çalışmaları üzerine konuşacağız. Birbirinden güzel müzik eserlerimiz de olacak demiştik. İşte onlardan biri. Nuray Hafiftaş'ı dinliyoruz. Kaçma Yârim.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Birbirinden lezzetli gıdalarla sofralarımızı süsleyen, kadınlara sağladığı istihdamla da aile bütçelerine katkı sağlayan kadın girişimci Eda Özer bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş buldum.
2: Evet, şöyle sizin hikayenizi çok merak ediyoruz. Bugün hem sofralarımızı birbirinden güzel ürünlerle buluşturuyorsunuz, hem de kadınlara istihdam sağlayarak aile bütçelerine de katkı sağlıyorsunuz. Sizin hikayeniz nasıl başladı? Bir gün ben bu işi yapmalıyım dedirten o çıkış noktası neydi?
3: Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: İlk canlı yayınım. Evet. O yüzden birazcık heyecanlıyım.
2: Çok normal. Sohbet edeceğiz. Merak etmeyin.
3: Tamamdır. Ben Eda Özer. Aslen Ankaralıyım. Hı hı.

0: 17 yıldır Trabzon'da yaşıyorum.
1: Evet, artık buralı olmuşsunuz.
0: Evet, buralı oldum bayağı. Üniversite hayatımı Ankara'da tamamladım.
1: Hangi bölümde
0: Siyaset, bilim ve
1: okudunuz?
0: uluslararası ilişkiler
1: Evet.
0: mezunuyum. Konudan çok bağımsız
1: Evet,
0: olarak.
1: evet.
0: İki çocuk annesi,
1: Allah
0: doğal ve yerel
1: bağışlasın.
0: ürünler üreten bir kadın girişimciyim.
1: Hı.
0: Bu maceraya nasıl başladım? Aslında evimin mutfağında başladım tam
1: Evet.
0: olarak.
1: Hep böyle becerikli miydiniz peki?
0: Yani evet, öyle de söylemek çok istemiyorum ama yakın çevremde herkes elimin çok lezzetli olduğunu ve
1: Hı.
0: becerikli olduğumu söylüyor. Pratiğimdir de.
1: Evet.
0: Yemek yapmayı da çok seviyorum. Değişik tatlar tatmayı, tattırmayı da çok sevdiğim için bir pandemi döneminde, hepimizin böyle
1: Evet,
0: mutfağı kapandığı bir dönemde ufak ufak böyle yaptığım işte kuru meyve, reçel, acuka tarzı kahvaltılık sosları kendi eşimin aile firması var, şarküterisi, oralara yolladım. Ve oradan çok güzel bir talep geldi. Geri dönüşler çok güzel oldu. Deyince o zaman ben bunu bir fırsata çevireyim ve kendi markamı oluşturayım dedim.
1: Evet.
0: Kakule Taze böyle başladı yani. Evimin mutfağından büyük bir imalathaneye doğru gitti. İnşallah daha da büyüyecek. O
1: Evet.
0: şekilde başladık maceraya.
1: Bu işe tabii ki tamamen meslek olarak başlamak ilk etapta insanı korkutuyor olabilir.
0: Evet,
1: Böyle
0: çok.
1: cesaretinizin kırıldığı
0: Yani
1: zamanlar oldu mu? Nasıl
0: tabii
1: bunu
0: ki de çok
1: yendiniz?
0: fazla
1: Bu süreci
0: oldu.
1: nasıl yönettiniz?
0: Çünkü dediğim gibi bir pandemi dönemiydi ilk başta bu
1: Evet.
0: işe başladığımızda. O da nasıl oldu? KOSGEB'ten kadın girişimcilere destek vardı
1: Hı
0: o
1: hı.
0: dönemde. Bu desteği değerlendirmek istedim. Eğitimini aldım. O eğitimlerde sınavlara girdim. Ve o sınavları geçerek böyle 6-7 kişilik bir kuruldan mülakat yaparak projemi sundum ve kabul edildi. Asıl serüven ondan sonra başladı. Çünkü mutfaktan
1: Evet.
0: çıkmam gerekiyordu artık.
1: Evet.
0: Bu sefer işte bir yer bakmaya
1: Hı
0: başladık.
1: hı.
0: Hani atölye olabilecek şekilde rahat üretim yapabileceğimiz geniş bir alana ihtiyacımız vardı.
1: Bu sırada
0: Ve orayı
1: aileniz, çevreniz
0: tabii ki
1: nasıl yaklaştı
0: ya
1: duruma?
0: yönlendiren tabii ki de destek
1: Evet.
0: olanlar da oldu. Ama diğer taraftan özellikle kendi annem, ne gerek var? Yorulma, iş çıkarttın
1: Anneler
0: başına.
1: kıyamaz
0: Aynen, biraz öyle oldu. Çok dinlemedim.
1: çocuklarına. Hı.
0: Eşim çok destek oldu çünkü bu konuda bana. Her zaman yanımdaydı her yerde.
1: Evet.
0: Öyle
1: Bir
0: olunca
1: yer tuttunuz.
0: evet, bir yer tuttuk. Sonra tabii ki de makineler bulmamız gerekiyordu işin boyutuna göre.
1: Hı.
0: Onları araştırıp bulduk. Eleman bulma kısmı beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesiydi. Çünkü bu sektörde birazcık böyle hamur işinden de anlayabilecek, el açması
1: Hı
0: yapabilecek
1: hı.
0: kadınlara
1: Evet.
0: ihtiyaç
1: İlk
0: vardı.
1: ne olarak yani ne ürünü yapmayı
0: Yani şöyle, aslında
1: planladınız?
0: biz
1: Şimdi evde reçeller yaptınız
0: evet
1: ama
0: onları
1: acukalar
0: yapıyorduk,
1: yaptınız ama.
0: yapıyorduk fakat sonra işin boyutu biraz
1: Evet.
0: değişti. Böyle hamur işleri, unlu mamullere doğru
1: Hı.
0: kaydık. İşte erişteden mantıya, işte granoladan reçele, bir takım böyle işte patatesli, peynirli, kıymalı, donuk
1: Hı
0: böreklere. Şimdi
1: hı.
0: son 1-2 senedir su böreği açmaya başladık.
1: Oh, evet.
0: Derken böyle aslında yolda yürürken bunlar kendiliğinden geldi ama
1: Aha.
0: asıl olarak hani yerel işte kuru yufka vardır bilirsiniz.
1: Tabii
0: Siron,
1: ki, evet.
0: katlamalı yufka, yaş
1: Özellikle
0: yufka.
1: Karadeniz mutfağında da bu tür şeyler çok
0: Evet,
1: kullanılır.
0: hani onlarla ilk
1: Hı
0: yola
1: hı.
0: çıktık. Daha sonra da yandan da bunları ben üretmeye devam ettim tabii işte reçel. Dediğim gibi kahvaltılık sos. Bu tarz şeyleri de üretmeye devam ettim. Bu şekilde.
1: Yanınıza çalışacak elemanlar bulabildiniz mi sonra? Çok zor
0: Evet, yani
1: demiştiniz.
0: evet orada zorlandım
1: Evet.
0: ama bulduktan sonra yol tabii daha güzel gidiyor.
1: Hı.
0: Beş tane kadın
1: Şu an
0: arkadaşla
1: sizinle
0: beraber,
1: birlikte
0: evet onlar
1: çalışıyor.
0: benimle beraber çalışıyorlar. Beş anne ve beş
1: Hı
0: kadınla
1: hı.
0: beraber bu yolda yürüyoruz. Benle beraber altı.
1: Evet, çok güzel. Burada özellikle bu tarz atölye çalışmalarında lezzetler çok önemlidir. Alıcı olarak da, tüketici olarak da, hijyen konusunda
0: Evet.
1: çok dikkat etmesi gereken noktalardan da birisi olduğunu düşünüyoruz. Siz bu alanda hem doğal ürün kullanım konusunda hem hijyen konusunda, ambalajlama,
0: Evet.
1: güvenilirlik
0: Evet.
1: noktasında sizin özellikle üzerinde durduğunuz
0: Yani
1: alanlar
0: açıkçası
1: neler?
0: benim zaten markamı öne çıkaran en önemli
1: Hı
0: şeyin bu olduğunu
1: hı.
0: düşünüyorum. Yani insanların bize güvenmesi ve o samimiyet. Çünkü dediğim gibi benle beraber

0: altı annenin elinden çıkıyor bu ürünler ve
1: Evet.
0: tek tek özenle hazırlıyoruz bütün ürünlerimizi.
1: Hı.
0: Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Gayet en doğal şekilde, en özenli şekilde, yani bir annenin yaptığı gibi ürünlerimizi hazırlıyoruz. Ben buna çok dikkat ediyorum. Özellikle başta da sizin de söylediğiniz gibi hijyen konusu çok çok önemli. Ama zaten o benimle beraber çalışan herkes de o
1: Evet.
0: şekilde aynı özeni evlerinde nasılsa göstermek için çabalıyorlar.
1: Evet,
0: Çaba
1: size gelen,
0: gösteriyorlar.
1: sizinle birlikte çalışan, sizinle aynı yolu yürüyen bu kadınlarımızın özel hikayeleri var mı peki? Yani
0: Tabii
1: onlara
0: şimdi...
1: bir iş ortamı açmak, birinin öncülük etmesi de burada çok önemli. Onun hikayesini de merak ediyoruz.
0: Yani şöyle, tabii...
1: Çok özele girmeden.
0: Evet,
1: Evet.
0: yani beş tane kadın olunca...
1: Evet.
0: Çok özür diliyorum. Beş kadın olunca hepsinin farklı farklı hikayeleri oluyor. Aslında sadece bir işveren olmuyorsunuz. Yaş olarak bazısından küçük olsanız da abla gibi de olduğunuz oluyor. Birçok konuda dertlerine derman aramaya çalışıyorsunuz,
1: Elbette,
0: çözüm
1: evet.
0: üretiyorsunuz, izin veriyorsunuz. Yani onlarla beraber aslında ben de yaşıyorum birçok şeyi, sorunlarını. Kimi zaman sırdaşları bile olduğum oluyor. Kendi aralarında konuşmadıkları şeyleri bile gelip benimle
1: Evet.
0: paylaşıyorlar. Hepsinin aslında çocukları var. Hepsinin kendine göre evlilikleri var. Evliliklerinde sorunları olanlar olabiliyor. Bunları beraberce kimi zaman çok fazla işe yansıtmadan konuşarak hallediyoruz.
1: Evet. Şimdi radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz, bu şekilde yola çıkmak isteyen kadınlarımız da olabilir. Bir iş kurarken bir kadın girişimci öncelikle yaptığı ürüne mi? Evet, çok yetenekliyim. Sermayesine mi? Pazarına mı daha odaklanmalı?
0: Yani bence ürününe odaklanmalı. Çünkü güzel ve dediğim gibi özveriyle yaptığınız her şeyin yolu açık oluyor açıkçası. Ben hep öyle yaptım. Evet, bir ilk etapta bir pazarım vardı benim. Ama bunun yanında kalbim de vardı yani. Bu
1: Evet,
0: çok fazla
1: çok
0: inandım
1: güzel.
0: bu işe.
1: Bu çok önemli.
0: Dedim ki hiçbir şey olmasa da ben inandığım yolda istikrarlı bir şekilde yürüyeceğim. Nereye gidebilirsem, nereye kadar devam ederse bunu düşünerek bence yaptıkları ürüne güvensinler, kalplerinin sesini dinlesinler ve hiçbir zaman vazgeçmesinler. Bir de ben hani şunu da eklemek istiyorum. Kendim çok mükemmeliyetçi bir insanım.
1: Bu sizi
0: Buyu
1: zorluyor mu peki?
0: işte onu diyeceğim. Yani bu mükemmeliyetçilik beni çoğu zaman çok zorladı ve oralarda çok beklemek zorunda kaldım. Çok mükemmel olsun diye. Bunu düşünmemek lazım. Çünkü siz yani bir şeye karar verip de onun arkasında durduğunuz zaman o mükemmellik de zaten kendiliğinden geliyor.
1: Evet ya, o ilk adımı atmak belki de
0: Evet.
1: birçok kişiyi düşündürüyor.
0: Düşündüren ve o ilk adım atarken de hep kafamızda kuruyoruz. Şöyle yapacağım. O kadar büyüyor ki bu.
1: Evet.
0: Düşünürken
1: Bir de şöyle
0: büyütüyoruz. Ama
1: başarısız
0: yolda yürürken
1: olursam
0: inanın o kadar büyük değil
1: farklı
0: yani.
1: olabiliyor. Şöyle başarısız olursam acaba çevremdeki insanlar
0: Evet.
1: bunu yadırgar mı? Belki bu düşünceler de insana o ilk adımı atmaya engel
0: Evet,
1: olabiliyor.
0: bence birçok kişi o yüzden evde oturuyor zaten ya da bir şeylere kalkışamıyor. Ama başarı da başarısızlık da hepsi bizler için. Yeter ki sağlık olsun diyorum.
1: Elbette, elbette. Bundan sonraki hedefleriniz, markanızı oluşturdunuz, ürün çeşidini artırmak mı, belirli yerlere ulaşmak
0: Evet,
1: mı,
0: şu
1: farklı bir
0: anda
1: iş yeri açmak mı,
0: yani
1: hedefleriniz
0: tabii ki de
1: neler?
0: benim de bir hayallerim
1: Yeni
0: var.
1: projeleriniz
0: Evet,
1: var mı?
0: tabii ki de hayallerim var. Ama şu anda Trabzon içinde daha çok ürünlerim var. Gönül istiyor ki tabii tüm Türkiye'de her masada olsun benim ürünlerim. Belki bir e-ticarete bu sene ya da bundan sonraki senelerde ağırlık verebilirim. Tabii ki de bir mekan açmak herkesin gönlündedir ama bakalım şu anda daha atölye şeklinde yani imalat kısmında
1: Evet.
0: çalışıyoruz biz daha çok. İşte restoranlara, kafelere, otellere ürünlerimi gönderiyorum. Şarküteri olarak da dediğim gibi marka söyleyebiliyor muyum bilmiyorum ama
1: Kendi markanızı söyleyin bence.
0: eşimin kendi markası ama özel çiftlikte satılıyor ürünlerim. Ama bunun dışında dediğim gibi Türkiye'de başka yerlerde de ürünlerimin olmasını istiyorum tabii ki de.
1: Evet. Son dönemlerde bölgemizde de özellikle sabahki programda da konuşmuştuk, gastronomi anlamında çok güzel çalışmalar
0: evet,
1: var.
0: Evet.

0: Evet.
1: Kadın girişimciler, kadın üreticiler bu tarz günlerde, böyle programlarda, böyle festivallerde yerlerini alabiliyorlar ve çok da güzel sunum yapabiliyorlar. Şu an geldiğimiz nokta noktasında neler söylemek istersiniz? Gastronomi noktasında.
0: Yani aslında Karadeniz bu konuda biraz geri kaldı sanki. Çünkü hani Ege mutfağı çok
1: Evet.
0: popüler.
1: Evet.
0: İşte Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu mutfağı çok popüler ya malum. Karadeniz her zaman bir kara lahanası var diye söyleniyor. Ama bu hareketlerle ben de o gastronomi derneğine üye oldum, yeni üye
1: Aa,
0: oldum.
1: evet,
0: Evet,
1: hayırlı olsun diyelim.
0: teşekkür ederim.
1: Yakında
0: Çok
1: bir
0: güzel,
1: festival
0: evet, festival
1: çalışmanız
0: yapıyorlar.
1: olacak.
0: Dışarıdan şefler getirip burayı tanıtıyorlar. Yani neden bir Alaçatı'nın ot festivali varsa Trabzon'un da festivali olmasın ya da bir Karadeniz'in
1: Evet.
0: festivali olmasın. Bu konuda gerçekten güzel çalışmalar yapıyorlar. Tekrar burada zaten çok fazla Trabzon'da kadın girişimciler var. Sizlerin de davet ettiği gerçekten buranın kültürüne sahip çıkıp güzel ürünler üreten kadınlar var. Böyle böyle burada artık ismini duyuracak diyorum.
1: Evet. Şimdi evinde çok güzel ürünler yapan ama bunları ekonomik bir değere dönüştürmeyi düşünmeyen kadınlarımız olabilir. Onlara bir çağrınız olur mu? Neler söylemek istersiniz son olarak?
0: Yani az önce de dediğim gibi mükemmeli çok beklememek gerekiyor. Bir yerden başlamak lazım. Az önönce siz de dediniz ya hani belki çekinip ya da ya beğenilmezse ya kötü olursa.
1: Evet.
0: Bunları çok yaşıyorum. Çünkü insanların damağına hitap etmek çok zor. Herkesin kendine göre farklı bir damak tadı var. Ama siz inandıktan sonra ürünlerinize ve sahip çıktıktan sonra o mükemmel kendiliğinden geliyor söylediğim gibi. Ve boş ver diyenler, aman gerek yok diyenleri hiç dinlemesinler.
1: Evet.
0: Ayağa kalkıp kendilerine inansınlar. Devamı da gelir. Ben genellikle hep yolda yürürken planları, yani çok
1: Evet.
0: mükemmeliyetçiyim, çok planlı bir insanımdır
1: O zaman
0: ama
1: hep düşünüyorsunuz.
0: bazen de
1: Evet.
0: evet böyle yolda yürürken kendiliğinden ortaya çıkan şeyler oluyor yani karşıma
1: Fikirler,
0: çıkıyor. Fikirler,
1: düşünceler.
0: düşünceler, insanlar. Mesela şu an şurada karşınızda sizle
1: Evet.
0: sohbet ediyorum. Ben bunu hayal
1: Evet.
0: bile edemezdim.
1: Evet, iyi ki de geldiniz.
0: Evet, yani beni buraya getirdi Kakule baktığınız zaman. Oysa bundan ilk birkaç sene önce evin mutfağındaydım ben de. Yani
1: Evet.
0: buraya gelene bilinir.
1: Evet. Çok güzel. Elinize kolunuza sağlık
0: Çok teşekkür
1: diyelim.
0: ediyorum.
1: Hayallerinize kavuşmanız dileğiyle
0: Çok
1: en
0: sağ olun.
1: kısa zamanda
0: Herkes
1: en güzel
0: inşallah.
1: hedeflerle ve başkalarının hayatına da dokunarak
0: Evet.
1: ilerlemeniz çok kıymetli.
0: Evet.
1: Teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan davetiniz için çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, kadın girişimci Eda Özer bizlerle oldu. Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz. Tencere kapak.
2: Sen Tanrı'dan hediyesin.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bize umut lazım. Soner Arıcı'dan dinledik. Saatlerimiz 11.38. Sezen Aksu bizlerle. Aşktan ne haber?

0: Saatlerimiz 11.47 sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın bu dakikalarında Trabzon Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırladığımız Fındık Saati köşemiz var ve bu hafta fındıkta Ekim ayında yapılması gerekenleri konuşacağız. Kireçleme ve koruyucu önlemler üzerine bilgiler alacağız. Telefon attığımızda Akçaabat Ziraat Odası Tarım Danışmanı Sayın Mehmet Yaşar Özdemir var. Sayın Özdemir, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Fındık üreticilerimiz için hasat artık geride kaldı diyebiliriz. Ancak evet, bahçedeki çalışmalar devam ediyor. Özellikle sonbahar gelecek sezonun verimini doğrudan etkileyebilecek uygulamaların yapılması açısından da çok önemli. Peki Ekim ayında fındık bahçesine giren üreticilerimiz ilk olarak hangi işlemleri yapmalı, nasıl çalışmalı, nelere dikkat etmeli sizden öğrenmek istiyoruz.
1: Evet. Sizler de belirttiğiniz gibi hasatımızın sonuna yaklaştık. Şimdi yeni bir sezona bahçemizi hazırlamamız gerekiyor. Bununla alakalı da ilk yapacağımız işlem bitkilerimiz topraktan ne kadar besin elementi kaldırdı onu görmemiz lazım. Bundan dolayı da ilk önce bir toprak tahlili tavsiyemiz var üreticilere. Bu toprak tahlilini de iyi bir toprak numunesini almamız gerekiyor. Yani kuralına uygun bir şekilde toprak numunesini alıp toprak tahlili yapmamız gerekiyor ki bunun neticesinde bitki ihtiyacına göre besin elementlerini bitkiye tekrardan verelim. Hı hı. Yapılan bazı çalışmalarda işte bir dönüm arazide 110 kilo civarında, 110 kilo üzerinde fındık alınan bahçelerde bitkinin kaldırdığı saf azot, fosfor, potasyum miktarları hesaplanmış. İşte ki, azot olarak 8-10 kilo, fosfor 12-15, potasyum 15-16 kilogram gibi.
0: Bunlar işlem zor mudur peki?
1: Bitkiye verilmesi gerekiyor. Zor da değil, şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Araziye üreticilerimiz gittiğinde havanın iyi bir zamanı, yani böyle balçık, çamur vesaire olmamak şartıyla bitkilerimizin hemen hemen kök bölgesinden 1,5 metre uzağındaki dal iz düşümünün taç iz düşümü noktalarından bu S şeklinde olabilir, M şeklinde olabilir, Z, V şeklinde arazinin belli bölgelerini gezerek 0-30 santim derinlikten toprak numunesi almamız gerekiyor. Toprak numunesi almaya dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Özellikle bu hayvan gübresinin olduğu yerler olmaması gerekiyor. İşte sınır boyları olmaması gerekir. Çok çamurlu, balçıklı yerler olmaması gerekir. Toprak numunesi alacağımız yerin İlk 5 santim toprağını kazıyıp o bölgeden uzaklaştırıyoruz. Geri kalan 25 santim derinliklerden arazinin durumuna göre, örneğin arazimiz 5 dekarsa en az bir 5-10 noktadan dediğim gibi bu S şeklinde, V şeklinde ya da M şeklinde araziyi gezerek bu bölgelerden, yani ocağımızdan 1,5 metre uzağındaki alanlardan 0,30 santimden 5 santimini atıp 25 santim derinlikten toprakları alıyoruz. Bunların hepsini bir çuvalın ya da bir bezin üzerine döküyoruz. İyice birbirine karıştırıp harman yapıyoruz. Buradan yaklaşık toprak yapısı az çok bellidir. Toprağımızın şekline göre 2-2,5 kilogram civarı toprak numunesi oluşturuyoruz bu karışımdan. Bunun üzerine bir etiket şekli vardır. Onlara biz burada yardımcı oluyoruz üreticilerimize. Arazinin kimin üzerine kayıtlıysa ada parsel numarası, kişinin TC numarası, doğum tarihi, arazinin ne ekili vesaire, bunlar hep işleniyor buraya. Bu şekilde toprak numunelerini alıyoruz, isteyen bize getiriyor. İsteyen Trabzon Yalıncak'ta Adli Tıp'ın oradadır, toprak laboratuvarı Büyükşehir Belediyesi'nin. Numune başı 174 TL bir ödemesi oluyor, bunun karşılığında tahlil yaptırılıyor. Tabii sonuç çıktığında da biz buna göre de kişilere yorumluyoruz, hangi gübreyi ne zaman kullanacaklarını kendilerine belirtip o şekil uygulama yaptırıyoruz ki seneye bitkilerimiz daha kuvvetli bir şekilde sezona hazırlansın.
0: Evet, kış sonuçlar öncesi, hemen çıkıyor mu bu arada? Ne kadar beklemek gerekiyor?
1: Yaklaşık bir ayı buluyor sonuçlar.
0: Bir ay buluyor, evet.
1: Şu an toprak durumuna göre pH çok önemli bizde. pH durumuna göre de tahlil sonucunda biz ihtiyaç olursa kireç ya da kükürt vesaire tavsiye ediyoruz. Bu uygulamalar

0: Bunlardan bir ay sonra da Kasım Aralık gibi halkın kışlık tabir ettiği özellikle fosfor potasyum içerikli gübreleri bu dönemlerde bitkiye verilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü püskül oluşumu, çiçeklenme ve tozlanma için bu besin elementleri çok önemli. Kışa girmeden bu gübrelerin uygulanması gerekiyor.
1: Evet. Bu dönemlerde budama yapılabiliyor mu peki?
0: Tabii, tabii şu aynen ikinci bir uygulamamız fındıkta budama. Yine dip sürgün kesimi, dal seyretme işlemi hepsini bu dönemde yapmamız gerekiyor. Belli sayıda zarar görmüş dalların böcek zararı olabilir. İşte toplarken kırılan dallar ya da diğer bakteriyel mantar hastalıklardan kaynaklı zarar görmüş dalların kesilip bahçeden çıkartılması gerekiyor bu dönemlerde. Çünkü gübreleme kireçleme yapacağız. Bitki ne kadar dal sayısı az olursa ona göre besin elementi paylaşımı söz konusu. Dal kesimini de bu dönemde tavsiye ediyoruz. Ayrıca yine koruyucu bir önlem olarak bu dönemlerde bitkiler yapraklarını tam dökmeden bordo bulamaç uygulamasını üreticilerimize tavsiye ediyoruz.
1: Nedir
0: Yine
1: bu?
0: bu da mantari ve bakteri hastalıkları korumaya yönelik koruyucu önlemdir. Göz taşı ve kireç karışımından oluşturulmuş hazır ürünlerdir bunlar. Bitkiyi dediğim gibi mantari ve bakteri hastalıklardan koruyucu özelliği vardır. Bunlar bitkinin bu yapraklanmanın %60-70 dökülme döneminde bir uygulatıyoruz ve yapraklar tam döküldüğü dönemde ikinci bir uygulama daha yaptırıyoruz bitkilere. Bunları komple yani ocağımızın tüm her tarafına değecek şekilde ilaçlama makinalarıyla püskürtme usulüyle bitkiye uygulatıyoruz
1: Her
0: bu
1: fındık
0: uygulamaları.
1: bahçesine kireç uygulaması yapılmalı mı peki?
0: Her bahçeye değil şöyle diyelim pH durumuna baktırıyoruz. pH
1: Yani toprak
0: durumumuz
1: analizinden sonra oluyor.
0: tabii toprak analizinde tabii pH'imiz 6'nın altındaysa bazen 4,5 5 5,5 gibi değerler oluyor. Bunlarda biz kireç takviyesi yaptırıyoruz ki pH'i bitkinin istediği duruma getirelim. Çünkü fındığın pH isteği 5 ile 6,5 arasıdır. 5,5 6 ideal bir noktadadır. Bu durumları tutmamız lazım. Bazen 7'nin üzerinde olan bahçeleri var. Bunlara da kükürt uygulaması ya da sülfat içerikli gübre tavsiyesi yaptırıyoruz bitkilere ki pH durumunu dengeleyelim. Çünkü yeterli pH durumu sağlanmazsa bitki ağaç gövde oluşturur ancak verime yatmaz. İstediğimiz verimi alamayız.
1: Şimdi hasattan sonra bahçede kalan zülüfler var. Çürümüş meyveler olabiliyor, hastalıklar olabiliyor, kurumuş dallar olabiliyor. Bu konuda üreticiler nasıl bir temizlik yapmalı?
0: Daha önce bunların bahçede çürütülmesi bizim için iyiydi. Organik madde yönden zengin olur bahçemiz diyorduk. Tavsiyemiz o yöndeydi. Ancak son yıllarda, son 5-6 yıldır gözlemlediğimiz aşırı derecede mantar hastalıklar ortaya çıkıyor. Bundan sebep biz bahçelerimizin iyi bir şekilde temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Yani bu tip kalıntılar varsa bahçeden toplanıp bir köşede uygun bir yerde ya kireçleme usulüyle imha edilmesi ya da yakılmak suretiyle ortadan kaldırılması lazım. Bahçelerimizi süpürülmesi gerekir. Bu kalıntı yaprakları vesaire araziden uzaklaştırmayı tavsiye ediyoruz.
1: Evet. Yine bu Ekim ayında gübreleme konusunda üreticiler ne yapması gerekiyor? Bu dönemde
0: Tabii
1: gübreleme
0: yine
1: işlemleri yapılır
0: aynen
1: mı?
0: tabii onu da yine ekleyelim. Bu dönemde yapraklar dökülmeden bitkilerimize bor içerikli yaprak gübresini tavsiye ediyoruz. Bor çünkü döl tutumunda çok önemli bitkilerde %40'a varan verim artışına etkisi vardır. Yapılan araştırma enstitülerinin sonuçlarında bu şekilde gözlemlenmiş. Üreticilerimize bu dönemde hasat sonrası tavsiye ediyoruz onları da. İçerisine bir miktar bu MKP dediğimiz, MAP dediğimiz gübreler vardır. Onlardan da takviye etmek suretiyle mineral gübrelerden de yine içerisine takviye etmek suretiyle özellikle bor, çinko, demir, bakır gibi içeriği olan sıvı ya da toz sıvılandırılabilir gübrelerden bu dönemlerde bitkiye verilmesini tavsiye ediyoruz.
1: Evet, söyleşimizin sonuna doğru yaklaşırken hem de kış aylarına yaklaşırken fındık bahçesinin sağlıklı bir şekilde kışa hazırlanması için üreticilerin mutlaka tamamlaması gereken işlemleri şöyle sıralayabilir miyiz, özetleyebilir miyiz?
0: Tabii ki yine ben baştan bir toprak tahlili çok önemli. Budama önemli. Bordo bulamaç koruyucu önlem olarak önemli. En önemlisi de pH durumuna göre bakıp bitkilerimizin kireç ya da

0: Kürt isteği var mı yok mu? Bunların uygulanması, bu uygulamanın akabinde bir ay sonra da kışlık tabir ettiğimiz fosfor potasyum içerikli özellikle bu gübrelerin de bitkiye kış ayına kadar verilmesi önemli.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özdemir. Var mı son eklemek
0: Rica
1: istediğiniz?
0: Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir programı hazırladığınız için özellikle TRT Trabzon Radyosu'na ve siz çalışanlarına, ayrıca Ticaret Borsası'na da çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağ olun. İyi günler.
1: Akçabat Ziraat Odası Tarım Danışmanı Mehmet Yaşar Özdemir bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Hasadın sona ermesiyle birlikte fındık bahçesindeki işlerin de bitmediğini bir kez daha hatırlattık. Kolaylıklar diliyoruz herkese. Zekai Tunca'dan güzel bir Türk sanat müziği eseri dinleyelim şimdi de.

0: Kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Programımızın bu dakikalarında Rize Çayeli'ne gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim elemanı Doktor Damla Turan Büyükdinç bizlerle. Sayın Büyükdinç, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
3: Bugün Çayeli'nin geçmişten bugüne uzanan tarım kültürünü konuşacağız. Bu çalışmalar aynı zamanda Çayeli Kültür Atlası projesi içerisinde önemli bir yer tutuyor. Peki Çayeli Kültür Atlası nedir ve tarım kültürü araştırması neden bu çalışmanın içerisinde yer alıyor? Sizden dinleyelim.
4: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı ve sahada edindiğimiz bu deneyimleri dinleyicilerimizle paylaşmak gerçekten bizler için çok kıymetli.
3: Biz teşekkür ederiz, evet.
4: Teşekkür ederim. Bu proje Çayeli Kaymakamlığımızın desteğiyle ve yine Çayeli'nde ileri gelen iş adamlarımızın desteğiyle yürütülüyor. Proje yürütücümüz değerli hocam Doçent Doktor Gülsün Yıldırım. Kendisine de bu projede katkı sunmamıza fırsat verdiği için çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu proje şöyle, biz Çayeli ile başladık ama duyumlarımıza göre çevre, ilçe ve illerden de yine talepler var. Bu proje ile birlikte biz 8 farklı başlık altında Çayeli'nin kültür atlasını çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim alanımıza ben döneceğim izninizle. Tarım kültürü ve biyokültürel miras başlığı altında görev alıyoruz. Ben bu çalışmada bahçe bitkileri bölümünde birlikte görev yaptığım arkadaşım, araştırma görevlisi Doktor Mehmet Zahit Aydın'la birlikte yürütüyoruz. Aynı zamanda

0: Şu anda üniversitemiz Pazar Meslek Yüksekokulu'nda doktor öğretim üyesi Hüseyin Baykal hocamız da tıbbi ve aromatik bitkiler yönüyle bize katkı sağlıyorlar. Bizler bu çalışmayla birlikte köylere dolaşıyoruz. Rize'nin Çayeli ilçesinin farklı köylerinde doğrudan üreticilerimizle görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerle birlikte biz aslında burada saha çalışmalarımızda köy muhtarlarımızın desteği de bizim için çok kıymetli. Muhtarlarımız köyün geçmişini, kültürünü iyi bilen, özellikle ileri yaştaki köy sakinlerimizi bizlerle buluşturuyor, bir araya getiriyor. Bu sayede de biz geçmişte yetiştirilen ürünleri, yerel tohumları, geleneksel tarımsal uygulamaları bu üreticilerimizle görüşme fırsatı buluyoruz. Bu vesileyle onlara da buradan çok teşekkürlerimizi sunmak isterim. Tabii ki bizim alanımızda ilk başta hangi sebzeleri yetiştiriyorsunuz diyorum. Ben sebze anabilim dalında uzmanlığımı yaptım, çalışıyorum. Arkadaşlarım Zahit Hocam meyve ve çay konusunda daha deneyimli ve doktor yine bu konuda. Bahsettiğim gibi Hüseyin Hocam tıbbi aromatik bitkiler, bu bitkilerin geleneksel kullanımları, özellikle ilaç anlamında kullanımlarını araştırıyorlar. Bahsettiğim üzere 8 farklı ekip, farklı alanlarda bu köylerimizle, sakinlerimizle görüşmelerini gerçekleştiriyorlar ve biz bunları kayıt altına alıyoruz. Tabii ki biz bu üreticilerle birlikte görüşürken, tohumların, ürünlerin geçmişiyle birlikte tarihini de öğreniyoruz. Yani bunların aslında nasıl muhafaza edildiklerini, kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldıklarını soruyoruz. Özellikle eskiden tabii ki Çayeli dediğimizde aklımıza ilk gelen şey çay tarımıdır. Ancak çaydan önce ne vardı? Çayla birlikte bu kültür nasıl değişti? Sosyoekonomik açıdan gerçekten çok değerli bir ürün bizim için çay ama üreticilerimiz bahçelerinde kendilerine yetecek kadar sebzelerini, meyvelerini yetiştiriyorlar. Biz de bunları araştırmaya çalışıyoruz. Tarım kültürünü zamanla değişimini anlamaya çalışıyoruz. Sahada gördüğümüz en önemli şeylerden biri de tarımın yalnızca üretimden ibaret olmadığı aslında. Çünkü bir sosyokültürel durum haline gelmiş. Bir tohumun arkasındaki hikayeye baktığımız zaman bu tohum annemden geldi, kayınvalidemden kaldı, komşum vermişti, diğer köylerden aldım gibi söylemlerle
1: Hepsinin bir
0: karşılaşıyoruz.
1: hikayesi ortaya
0: Tabii
1: çıkıyor
0: ki aslında
1: aslında.
0: bizim bu kültürel miras derken bu hikayeye ulaşmak amacımız ve bu hikayeleri de aslında gelecek nesillere aktarmak. Sadece yazılı bir kaynak olarak düşünmememiz gerekiyor bunu tabii ki. Bu kültürü biz nesilden nesile nasıl aktarırız? Aslında bunun peşindeyiz diyebilirim.
1: Evet, birçok köye çıktınız, yaylaya çıktınız, sosyal medya üzerinden ben de takip ediyorum ve gerçekten çok
0: Evet,
1: güzel
0: teşekkür
1: söyleşiler
0: ederiz.
1: yapıyorsunuz. Çok güzel anılar birikiyor aslında bu süre içerisinde. Bugüne kadar tarım anlamında nelerle karşılaştınız? Çay dedik, çaydan önce Çayeli'nde nasıl bir tarım kültürü vardı? Özellikle kullanılan geleneksel tarım aletleri, yöntemler, bu konuda hangi konulara ulaştınız? Biraz açabilir miyiz bu noktayı?
0: Böyle burası genellikle şöyle başlıyorlar konuşmaya. Biz çok fakirlik çektik. Biz çok sıkıntı çektik. Tabii ki Karadeniz bölgesinin coğrafi koşulları göz önünde bulundurulduğunda zor bir coğrafya. Burada düz alan yok diyebiliriz. Ve burada yaşamak şu anda da öyle. Dağlara, yukarılara çıktıkça iyice zorlaşıyor. Yaylacılık kültüründen çok bahsediliyor burada. İnekler yetiştiriliyor, hayvancılık, süt, yoğurt, peynir. Aslında kendi kendilerine yaşamaya, adapte olmaya çalışmışlar geçmişten günümüzden günümüze kadar. Burada daha çok mısır tabii ki, buğday yok. Ekmeği çok uzun yıllar sonra gördüklerini bize hep anlatıyorlar. Gastronomik olarak da tabii ki araştırmalar devam ediyor. Hep mısırdan bahsediliyorlar. Biz kara sabanlarla bahçelerimizi sürerdik, mısırlarımızı ekerdik. Onları kuruturduk, bakardık. Hep bu şekilde gerçekten zor koşullardan bu zamana kadar gelmiş. Tabii ki çayın buraya adapte olması da zorlu bir süreç. Devlet yetkilileri gelmişler, paralar teklif etmişler, bahçelerini sökmek istemeyen köylülerimiz olmuş. Bu çayın kabulü süreciyle birlikte aslında kendi bahçelerinden ayrılmak zorunda kalmışlar. Ama burada daha çok karışık bahçeler görüyoruz. Fasulyesi, mısır,

meyvesi, sebzesi, kabağı hepsini birlikte yetiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü alanları çok dar. Küçük alandan en fazla verimi elde etmeye çalışıyorlar diyebilirim. Burada gördüğüm

0: öğrencisi olarak ve bu eğitim fakültede çalışan bir hoca olarak diyebilirim ki şu anda son 2 yılda özellikle ziraat tarımı eğitimine çok büyük bir talep var. Genel olarak baktığımızda bu talebin aslında pandemi döneminden sonra olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü evlere kapandık, yiyeceğe içeceğe ulaşamadık ve gerçekten tarımın önemini bir kez daha bize hatırlatmış oldu bu pandemi dönemi. Belki acı bir tecrübe oldu ama gerçekten gençler de meraklı, kendini geliştirmeye çalışan, bu konuda çalışan ve genç üreticiler anlamında da meraklı insanları gerçekten görüyoruz. Eğitimler gerçekten gerçekleştiriliyor. Okumuş, yazmış olmayan insanların bile bu konularda eğitimlere katıldıklarını da görüyoruz. Çünkü her hafta en az 3-4 tane üreticimiz, hocam biz bir sera kurduk, içerisinde eğitim, bununla ilgili eğitim almak istiyoruz, içerisinde üretim yapmak istiyoruz diyerek bize geliyorlar. Yani çayın yanında alternatif bir üretime de aslında gençler anlamında dönüş olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Çayeli'nin tarım kültüründen bugün yeniden değerlendirecek olursak, ekonomik değere dönüştürebilecek geleneksel ürün veya üretim yöntemleri görüyor musunuz peki bu süre içerisinde?
0: Öyle ki Çayeli'nde tabii ki bölgenin sosyoekonomik kültürüne en çok destek olan çay. Ama bunun yanında lahana üretimiyle ilgili. Çünkü biliyorsunuz kara lahana Karadeniz'in vazgeçilmez bir ürünü.
1: Mutfağında vazgeçilmez
0: Mutfağında
1: lezzeti.
0: kesinlikle öyle. Lahana ile ilgili talep çok fazla ama dediğim gibi küçük bahçelerde üretimler yapıldığı için bu konularda büyük üretimlere aslında geniş çaplı üretimlere geçilmek üzere projeler düşünülüyor. Bunun yanında meyve özellikle üzümsü meyveler açısından burası coğrafi olarak da yine adapte olmuş örneğin yaban mersinleri ve sonradan katılmış aronyalar gibi buraya spesifik adapte olabilecek bitkilerin üretime katılmasıyla aslında ekonomik olarak değerli ürünlerin seçilmesiyle neden olmasın bir gelişim sağlanabilir ve şu anda da yine burada denenen birçok çalışma var. Üniversitemizde de yine bahçemizde de denenen farklı çeşitler var üzümsü meyveler anlamında. Farklı sebze çeşitlerinin yine buraya adapte olması veya zaten burada yetiştirilen ürünlerin daha da ıslah çalışmalarıyla geliştirilmesi açısından ileriye dönük araştırmalar yapılabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, bu araştırmaları yaparken özellikle yüksek dağlara doğru, yaylalara doğru ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Oradaki insanlar sizi nasıl karşılıyor, şaşırıyorlar mı? Gözlemlerinizi merak ediyorum.
0: Gerçekten bizi çok mutlu ediyorlar. Açıkça bunu söyleyebilirim. Çünkü onlar da paylaşacak çok şeyleri var. Ve bu daha önce de bahsettiğim gibi muhtarlarımız sayesinde onlarla buluşuyoruz. Bizi gerçekten çok kocaman sofralarla, güler yüzleriyle karşılıyorlar. Ve ellerinden gelen her şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Burada deneyimlerini bizlerle paylaşıyorlar, bilgilerini, hatıralarını bizlere anlatıyorlar, türkülerini söylüyorlar. Ve bu desteği görmek bizim motivasyonumuzu artırıyor. Belki bu işe sadece ilçe bazında değil, farklı iller bazında da devam etmemiz için bizlere destek oluyor diyebilirim.
1: Evet, Sayın Büyüklüğün çok teşekkür ederiz katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Daha yolunuz uzun, daha çok insana ulaşacaksınız, daha çok yerleri ziyaret edeceksiniz.
0: Çok
1: Şimdiden
0: teşekkür
1: kolaylıklar
0: ederim.
1: diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz dijital kültürel hafızamızı da oluşturmaya çalışıyoruz. Sizin vesilenizle Kultur İzinde Rize Instagram ve Facebook hesaplarımızdan da bahsetmek isterim.
1: Lütfen.
0: Bu hesabımız üzerinden çalışmalarımızı takip edebilir değerli dinleyicilerimiz. Ziyaret ettiğimiz köylerimizi, üreticilerimizin anlatılarını ve bu kültür haftası kapsamında yürüttüğümüz diğer çalışmaları da burada görebilirler. Sonuçta bu projede sadece Çayeli'nin işte sebzesi, meyvesi, hangi bitkisi yetişti bunları belirlemiyoruz. Biz bunları kayıt altına alıyoruz ve dijital bir şekilde de geleceğe, gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda da desteklerini bekliyoruz. Sizlere
1: Evet.
0: de çok teşekkür ederiz.
1: Biz çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sizlere de
1: Hoşça kalın.
0: kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim

Elemanı Doktor Damla Turan Büyükdinç bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Bugün çay elini yalnızca bugünkü tarımsal yapısını değil, geçmişten bugüne taşınan üretim bilgisini, geleneklerini ve tarımsal hafızasını da konuşmuş olduk. Kültür atlasları aslında bir bölgenin unutulmaya yüz tutmuş hikayelerini geleceğe taşıyan önemli çalışmalar. Çay elinin tarım kültürü üzerine yapılan bu araştırmalarında bölgenin geçmişini anlamak için ve geleceği planlamak açısından değerli bir kaynak olmasını diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir müzikle devam edelim. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz şimdi de.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün radyomuzda yalnızca konuşmayacağız, aynı zamanda ritim tutacağız. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği'nin ritim grubu çalışmalarını dinleyeceğiz. Koro şefimiz Erkan Öksüz bizlerle, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Ve Hidayet Şen, hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederiz, çok mersi.
0: Yağmur Şen, hoş geldiniz programımıza.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ve Zehra Kıran, hoş geldiniz
4: Teşekkürler
0: programımıza.
4: Teşekkürler efendim, hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel çaldınız.
2: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi şefimizle başlayalım. Sayın Öksüz, sizi biraz tanıyalım. Özellikle bu dernek çalışmaları hakkında bilgi almak isteriz, dinleyicilerimize aktarmak isteriz. Dernek hangi amaçlarla çalışmalarını sürdürüyor, detayları sizden öğrenelim.
1: Evet, derneğimiz 1987 yılında kuruldu.
0: Bayağı bayağı eski.
1: 39 yıl oldu. İlk evet. Kurucularından biri kendim. Ben 46 yıldır bu işin içindeyim. Trabzon'da 4-5 dernekte faaliyet gösteriyorum. Yani geçmiş yıllardan beri devam ediyoruz. Derneğimizde Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve halk oyunları etkinlikleri devam ediyor. Şu anda yeni başladık. Ritim kursumuz cuma, pazar günleri. Halk müziği salı günü, perşembe günü sanat müziği koro çalışmalarımız var. Buradan derneğimiz başkanı Hüseyin Şılbar'a, Türk halk müziği koro şefimiz Gürsel Hocam'a selam gönderelim.
0: Evet, buradan selamlarımızı evet. iletelim. Bizi dinliyorlardır evet. diye düşünüyorum. Evet, peki ritim grubu hikayesi nasıl başladı? Diğer korolara alışkınız ama
1: evet.
0: ritim sanki biraz daha yeni yeni özellikle Trabzon'da konuşulmaya başladı.
1: Evet, buradaki korodaki arkadaşlarımız, bayan arkadaşlarından teklif geldi. Hocam biz darbuka çalmak istiyoruz. Ben de söyledim ki bu 1-2 kişiyle olmaz grup halinde. Yani bir 10 kişi olursak başlayalım. Öyle bir 8-10 kişiyle başladık. Bugün 30'a kadar geldik sayımız ama... Benim isteğim 61. Plakayı yazdırmamız lazım inşallah.
0: Evet, neden olmasın.
1: Buradan bayanlara duyuruyoruz. Bayan evet. arkadaşlarımızı bekliyoruz.
0: Şimdi Hidayet Hanım'la devam edelim. Hidayet Hanım, siz daha önce koroda yer alıyordunuz sanırım.
2: Evet.
0: Sizin hikayenizi dinleyelim. Sizi de biraz tanımış olalım.
2: Teşekkür ederim. Benim hikayem şöyle. Emekli bankacıyım. 30 yıllık bir çalışma hayatından sonra 3,5 yıldır emekli oldum. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği'nin ilk olarak halk müziği ve sanat müziği korosuna katıldım.
0: Hem sanat müziğini denediniz hem halk müziğini denediniz.
2: Hem sanat müziğine hem evet. halk müziğine ve hem de ritme gidiyorum. Hocamızın da dediği gibi derneğimiz yaklaşık 40 yıllık bir dernek. Trabzon'un ilk en eski derneği. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği olarak öncelikle buraya bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: İnanılmaz keyifli bir ortamdayız. Dernek çalışmalarına devam ederken birkaç arkadaş hocamıza darbuka öğrenmek istediğimizi söyledik.
0: Nereden geldi peki bu ilgi?
2: Şimdi şöyle, aslında çalışma hayatım boyunca hep bir enstrüman çalmayı istedim. Ama hani darbuka daha böyle, ben herhalde yapımdan dolayı böyle kıpır kıpır bir insanım. Bana daha çok hitap etti. Hocamız da sağ olsunlar teveccühde bulundular. Tabii ki olabilir dediler. Ondan sonra bizi hiç böyle süre sınırlaması olmadan, hani bir saat dersimiz olacak o şekilde olmadan, haftanın iki günü, cuma günü gelebilenler cuma günü gelsin, gelemeyenler pazar gelsin, ikisine de gelmek isteyenler devam edebilir dediler. Bu şekilde başladı. Zaten son yıllarda Türkiye'de çok fazla ritim
0: grupları oluşmaya başladı. Daha farkındalık var değil mi?
2: Farklı yerlerde, işte Samsun'dur, İzmir'dir, Çanakkale'dir. Neden Trabzon'da olmasın dedik. Güzel bir enerji yakaladık. Güzel bir sinerji yakaladık. Tabii ki bunlarda en büyük desteği dernek başkanımız Sayın Hüseyin Şılbır'dan, akademisyen hocamız Sayın Gürsel Tahmaz'dan, yine akademisyen eğitim camiasından hocalarımız, yönetimde olan hocalarımız sevgili Hasan Soytaş'tan ve tabii ki Trabzon'da ritmin duayeni sevgili evet, Erkan hocamızın kesinlikle öyle. Onların destekleriyle derneğimiz zaten sürekli üzerine bir şeyler katmak isteyen, sürekli kitlelere hitap etmek isteyen, yaş, cinsiyet ayrımı olmadan 7'den 70'e kapısının her zaman açık olduğu bir yer. Bu şekilde başladık. Güzel de oldu. Sayıyı artırmak istiyoruz. Geçen yıl Hamamizade'de bir konserimiz oldu. Evet. Çok beğenildi. Çok güzel geri bildirimler aldık. Bu yıl keza Ortahisar Belediyesi sağ olsunlar bizi 30 Ağustos'ta bir konser yaptık Ziraat Bankası'nın hı-hı. önünde. 29 Ekim'de sizleri de bekleriz. Var. Bütün TRT camiasını evet. bekleriz. Hem çalışmalarımıza bekleriz hem de konserimize bekleriz. Çıkacağız. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Gence de selam etmek istiyorum. Onların da davetleri olursa seve seve gitmek isteriz. Hedefimiz evet. şu anda 61'i bulmak. Kısa zamanda da bulacağımıza eminim.
0: İnşallah. Buradan şekilde, da duyurmuş oluruz. Şöyle eminim ritim atölyesine katılmak isteyen çok insan vardır da nereden başlayacağını, nasıl yapacağını tam olarak bilemiyor olabilirler. Bugün onları evet. aydınlatacağız öyleyse.
2: Evet. evet. Yani buradan herkese seslenmek istiyoruz. Öğrenci olabilir, çalışan bayan olabilir, ev hanımı olabilir, beyler olabilir, gençler olabilir, kendini genç hissedenler olabilir. Bizim farklı yaş bir sınırımız hı hı. yok. Evet. O yüzden inanılmaz keyif alıyoruz, çok eğleniyoruz, güzel şeyler öğreniyoruz, güzel dostluklar ediniyoruz, farklı insanlar tanıyoruz. Yani derneğimizin yeri de çok merkezi bir yerde, meydandayız, büyük postanenin yanındayız. Hı hı. Hani ulaşımı da kolay bir yer. Öncelikle bir misafir olarak gelsinler, bir çayımızı kahvemizi içsinler diyoruz. Ondan sonra geldikten sonra da zaten bizim kapıdan gelen kolay kolay gitmiyor. Bekleriz herkesi, buradan seslenelim.
0: Evet, söyleşilerimize devam edeceğiz ama bir müzik, ritim dinleyelim mi
2: tabii
0: sizden?
2: Tabii ki, seve seve.
0: Tamam. Buyurun.
1: Çalalım. 3-4 semayı çalalım beraber. Hadi 3-4.

0: Teşekkür
1: Biz teşekkür
0: ediyoruz.
1: ederiz.
0: Evet. Yağmur Şen'le devam edelim.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Sizin daha önce müzik deneyiminiz var mıydı? Peki ritim atölyesine nasıl katılmaya karar verdiniz?
1: Daha önce bir müzik deneyimim yoktu. Ritim atölyesi değil de Ritim 61 hani grubumuz öyle
0: Evet,
1: diyelim.
0: Ritim
1: Ritim 61
0: 61 grubunuz
1: Trabzon, Ritim
0: ismi. Halk
1: 61
0: Oyunları
1: evet.
0: Derneği
1: Trabzon
0: ismi
1: Müzik
0: altında.
1: ve Halk Oyunları Derneği Ritim 61
0: Ritim. Evet.
1: grubu olarak
0: Hı.
1: buradayız. Evet. Daha önce bir deneyimim yoktu. Tabii işte ortaokul, lise böyle küçük küçük şarkı söylemek falan öyle şeyler var. Ailede dayım halk müziğiyle ilgileniyor ama herhangi bir enstrüman çalan kimse yok. Ben çok meraklıydım. İşte oynamaya meraklıydım, eğlenmeye meraklıydım. Ritim 61 grubunu sosyal medyada karşıma çıktı.
0: Evet.
1: Erkan Hoca'yı gördüm, aradım. Sağ olsun benimle çok ilgilendi. Kursa başladım, güzel dostluklar edindim. Ben mesela Nisan ayında başladım, onlar Ekim ayında başlamışlardı. Kaynaştık, eğleniyoruz hep beraber.
0: İki
1: İşten,
0: çalışmayla konsere çıktı
1: evet,
0: Yağmur
1: yine o
0: arkadaşımız.
1: çalışmayla.
0: Soracaktım. Çabuk öğrenebildiniz mi yani?
1: En
0: Evet,
1: çabuk
0: çok.
1: öğrenenlerden biri kendisi.
0: Evet. Evet.
1: İki
0: Yani
1: derste konsere çıktı. Hazır oldu yani.
0: özel bir yeteneği olduğunu söyleyebilir
1: Vardı,
0: miyiz
1: evet.
0: hocam?
1: Tabii,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: kulak vardı diyelim.
1: Kulak, ritim. Çünkü
0: Kulak,
1: bir
0: evet.
1: şey, ritim kulağı vardı. Mesela bunu illa bir enstrümanın
0: Hı.
1: olmadığını düşünüyorum. Bir oyun oynarken de bir ritim kulağı
0: Evet,
1: olması
0: evet,
1: gerektiğini düşünüyorum.
0: evet.
1: Bende bu vardı herhalde ama yani seviyorum, eğlenmeyi seviyorum. Şu an darbuka çalmaktan çok mutluyum. Bu ailenin içinde olmaktan da çok mutluyum. Beraber konserlere gidiyoruz, etkinlikler
0: Konserlere
1: düzenliyoruz.
0: çıkmak nasıl bir duygu?
1: Ya çok heyecanlı,
0: Şahane.
1: eğlenceli. Yani kendimle
0: Evet.
1: gurur duyuyorum diyebilirim
0: Çok
1: yani.
0: güzel.
1: Çünkü ailede böyle bir şey yapan hiç kimse de yok. Tekim yani, daha güzel.
0: Hı. Çok güzel.
1: İşten sonra da bir yorgunluk atıyoruz. O
0: Çalışma
1: işin yoğun.
0: hayatındasınız aktif
1: Evet,
0: olarak şu an.
1: Farabi Hastanesi'nde
0: Hı.
1: sterilizasyon teknisyeniyim ben.
0: Evet.
1: Oranın yoğunluğundan sonra burada ailemle beraber diyorum. Çünkü artık hepimiz bir aile olduk. Eğleniyoruz, öğreniyoruz, etkinlik yapıyoruz.
0: Stresi
1: Sosyal
0: de
1: aktivite.
0: atıyorsunuzdur herhalde.
1: Biz tabii ki de biz kendi aramızda kahvaltılar düzenliyoruz, turlara gidiyoruz. Yani hep beraber,
0: Evet,
1: sadece
0: sadece
1: darbuka
0: müzik değil.
1: çalmıyoruz.
0: Evet.
1: Kesinlikle. Tabii ki de çok eğleniyoruz. Yani herkesi bekliyoruz gerçekten. Eğlenmek isteyen, öğrenmek isteyen herkesi bekliyoruz.
0: Çok güzel. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica
0: Zehra
1: ederim.
0: Kıran'la devam edelim. Sizin
1: Merhaba.
0: hikayenizi dinleyelim. Siz nasıl dahil oldunuz? Daha önce müzik geçmişiniz var mıydı?
1: Müzik geçmişi şöyle. Geçen sene de buradaydık. Erkan hocamla beraber
0: Evet.
1: gelmiştik. Orada da söylediğim gibi 3 sene önce ben Trabzon Müzik Derneği ile tanıştım. Sanat müziği, halk müziği olarak başladım. Sonrasında Erkan hocamıza bu teklifte bulunanlardan biriyim.
0: Evet.
1: Hocam böyle bir şey yapalım. Kendisi işte 10 kişi olun gelin gibisinden. Biz de o sayıyı sağladık ve ritme başladık. Ve çok güzel şeyler yaptık arkadaşların dediği gibi. Konserlerimiz falan var. Yani güzel gidiyor. Her şey çok güzel. Mutluyuz yani, diyecek olduğum bu.
0: Evet,
1: Ben
0: ne
1: çok
0: kadar
1: keyif alarak
0: güzel.
1: yapıyorum ve bir şey söylemek
0: Tabii
1: istiyorum.
0: ki.
1: Gene ritimde arkadaşımız var, Türkan Uzun. O da sevgi ve selamlarını iletti. Şu anda dinliyor. Sizden de selam bekliyor.
0: Biz de
1: Onu da çok
0: selamlarımızı
1: seviyoruz.
0: gönderelim
1: Evet,
0: o
1: kalbi
0: zaman.
1: bizimle bazı sebeplerden dolayı gelemedi.
0: Gelemedi
1: Evet,
0: ama bir
1: teşekkür
0: dahaki
1: ederiz.
0: sefere
1: İnşallah.
0: bekleriz
1: İnşallah.
0: elbette.
1: Teşekkür
0: Yeter ki
1: ederim.
0: sağlık olsun
1: Teşekkür
0: diyelim.
1: ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, Erkun Hocam, şimdi kadınlarla çalışmak zor mu peki?
1: Zor hocam, çok zor.
0: Evet.
1: Bu konuda Hidayet kardeşimi görevlendirdim. Bazı şey böyle
0: Bağlayıcı aracı mı oluyor?
1: gezi işte işleri
0: Evet.
1: düzenleme organ hep benim yardımcım
0: Hı
1: konumunda.
0: hı.
1: Biraz yükümü hafifledi sağ olsun kendisi.
0: Evet.
1: Zor tabii.
0: Yani şimdi ritim öğrenmek diğer müzik aletlerine göre kıyasladığımızda daha uzun zaman alır mı?
1: Tabii,
0: Burada önemli
1: tabii.
0: olan
1: Her enstrüman için aynı.
0: kulak
1: Evet, basit gelir.
0: basit gibi
1: Yani
0: geliyor
1: ben de
0: ama
1: çalarım derler ama
0: değil.
1: icraata gelince farklı. Tabii.
0: En acemi insan ne kadar zamanda
1: Ya çalışma
0: öğrenebilir?
1: yeteneğine bağlı. Mesela yağmur gibi olsa çok iyi olur. Mesela pat
0: İyi
1: diye
0: bir
1: hemen
0: kulak.
1: çalıyor gösterdiğini. Saymak yani ritmi gösteriyoruz. Tabii belli ölçülerde. Şu ana kadar 7 farklı ritim öğrendik biz.
0: Hı.
1: 2-4'lük, 3-4'lük, 5-8'lik, 7-8'lik, 8-8'lik, 9-8'lik, 10-8'lik. Bunların hepsini çalıştık.
0: Ne kadar zamanda?
1: Ne kadar zamanda? 8 ay zamanında yaptık. Devam ediyoruz tabii.
0: Evet. Peki müziğin içinde ritmin yeri nedir diye sorsam?
1: Temeli.
0: Temeli.
1: Temeli.
0: Kalbi.
1: Hayatın
0: Kalbi.
1: temeli.
0: Evet.
1: Müziğin
0: Evet.
1: kalbi
0: Yani
1: ritim.
0: ritim olmasa olmaz.
1: Sadece yani müzik olarak
2: diğer enstrümanlar
1: bence
2: tek başına çalsalar olmaz. Ritim
0: eksik kalır.
2: Evet, eksik kalır. Olmaz.
1: Bence hayatın ritmi ya. Hayat ritimden ibaret bence.
2: Düğümle tek diyoruz. Düğümle tek.
0: Evet. Hayatın ritmi dediniz
1: evet,
0: Zehra Hanım.
1: Hayatın ritmi evet.
0: Darbuka şöyle, çalmaya başladıktan sonra sizin hayatınızın ritminde neler değişti o zaman?
1: Çok şey değişti. Hayata bakış açım değişti. Yani nasıl diyeyim, daha mutluyum, daha enerjik. Tabii insanoğlu bir şeyler yaşıyor. Herkesin yaşadığı evet. gibi bizler de yaşadık. Acısıyla tatlısıyla bugünlere geldik. Ama bu bir terapi. Arkadaşların da söylediği gibi bir terapi. Bana çok iyi geldi. Ya benim ilacım oldu. Gerçekten ilacım oldu. Bir de şöyle bir şey, araştırıyorum bu ritmi ben. Bu ilk insanlardan, ilk çağlardan, hayvanların derisinden yapılan şeylerle ilk ritim başlamış. Öyle haberleşmişler. Evet. Şimdi günümüzde de insanlar beden dilini kullanıyor. Ritim hepsinde var. Yani bilmiyorum, ritim deyince sırf darbuka değil tabii, her şey geliyor. Dünyanın ritmi. Dünyanın
0: evet,
1: enerjisi.
0: Siz darbuka kısmındasınız.
1: Darbuka kısmındayım evet, ama bundan sonra bir bateri de var, geçiyor içimden. Evet.
0: Olabilir mi hocam? Devam edebilir
2: mi?
0: Neden olmasın?
1: Evet istiyorum.
2: Tabii.
1: Bir,
0: yine dinleyelim sizden.
2: Valla ben çalmayayım, kendileri çalsın.
0: Öyle mi yapalım?
2: Evet.
1: Tamam. Ama hocam ne çalacağımızı da söyleyin.
2: Ters Arap ritmini çalalım. Tamam mı? Göstermişti ya, tek edin.
1: Başlayayım mı? Tek edin.
2: Ben göstereyim. Onların çalması da.
1: Evet.
2: Hadi son 2, 3, 4.

0: Teşekkür ediyoruz gerçekten. Elinize
1: Biz
0: kolunuza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz. Teşekkür
0: Şimdi
1: ederiz.
0: biz kültürümüzde özellikle Karadeniz'de tulum var, kemençe var, horon var düşündüğümüzde halk müziği kültüründe. Peki ritmin yeri bu kültürde nedir hocam?
2: Karadeniz müziğinde tabii davul, zurna, tarz
1: Kemençe.
2: şeylerde en başta geliyor. Tabii darbuka müziklerde renk katıyor.
0: Evet.
2: Davullu zurnalı yöresel halk oyunlarımızda davul başı çekiyor, evet.
1: Bence Karadeniz müziğinde ritim Karadeniz insanlığı yansıtıyor.
0: Hani kıvrak
1: Kesinlikle.
2: hareketliliğimiz, evet.
1: Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi. Ondan sonra insanlarımızın tez canlılığı gibi. Kapı gıcırtısına bile oynamamız gibi. Tam Karadeniz insanlığı yansıtıyor ritim.
3: Bir
0: Evet.
3: de şunu söyleyebilir miyim?
0: Tabii ki.
3: Karadeniz'de hani televizyonlarda, belgesellerde de anlatıldı. İnsanlar ıslıkla birbirine bir şey anlatıyor.
0: Tabii ki Giresun'da ayrı
3: Evet.
0: ıslık dili
3: Evet.
0: var.
3: Evet. Islık dili. Onlar anlaşabiliyorlar mesela. Bu da
0: Evet.
3: Karadeniz'e özgü bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Evet.
3: Evet.
0: Yani burada Trabzon'un müzik kültüründe ritimle birlikte ifade etmek başka bir duygu olsa gerek.
2: Evet, kesinlikle.
3: Evet. Acısıyla, tatlısıyla.
0: Hı.
3: Evet.
1: Biz
3: Onu
1: zaten
3: yaşayarak.
1: duygularını gizleyebilen insanlar değiliz. Yani biz hüzünümüzü de, sevincimizi de, öfkemizi de gümbür gümbür yaşayan insanlarız. Onun için de ritim mükemmel bir aracı.
0: Hı. Devam etmeyi düşünüyorsunuz yeni
1: Kesinlikle.
0: arkadaşlarınızla
1: Evet.
0: birlikte, değil mi
1: Evet,
0: hocam?
1: kesinlikle.
0: Evet. Evet. Erkun hocam, siz sadece ritim dersleri mi veriyorsunuz şu
2: Evet,
0: an bu
2: derneğimizde
0: dernekte?
2: ut,
0: Dernek
2: keman,
0: çalışmalarından
2: bağlama,
0: detaylı.
2: piyano
0: Evet.
2: tabii.
0: Şimdi yeni sezon da başladı. Ekim ayı içerisindeyiz. Artık insanlar şehre döndüler. Yeni şeyler yapmak istiyorlar. Boşlukları güzel değerlendirmek istiyorlar. Yeni şeyler öğrenmek istiyorlar. O yüzden tamamen dernek çalışmalarında bugün neler var? Hangi alanlarda çalışmalar yapabilirler? Hangi kurslara başvuru yapabilirler?
2: Tabii halk
0: Müzik.
2: oyunlarımız var. Yeni başladı. Sanat müziği, halk müziği korolarımız bu hafta itibariyle başladık. Ut, kanun, keman, bağlama, piyano, işte
1: Derslerimiz var.
2: ritim.
0: Onlar grup çalışması olarak mı yapılıyor? Bireysel olarak da ders
2: Bireysel, evet.
0: alınabilir mi?
2: Bireysel. Biz ritimde teke tek yapmıyoruz, toplu yapıyoruz.
0: Ama diğer
2: Diğerleri
0: bağlama,
2: tabii.
0: piyano,
2: Evet, bireysel, evet.
0: yaş
2: Toplu değil.
0: grubu sınırı var mı?
2: Yok. Yani.
0: Evet. Çalışmalar devam ediyor. Zaten meydanda çok da yakın bir
2: Evet,
0: yerdesiniz.
2: Merkez
0: Merkezi bir
2: Postanenin hemen
0: yerdesiniz.
2: arkası.
1: Büyük
2: Çok yakın.
1: postanenin yanındayız hemen. Çok yakın bir yerde. Çıkışlarda hani her türlü dolmuş
0: Hı
1: bulunabilecek bir
0: hı.
1: yerde. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Çok güzel. O zaman sizden yine yeni bir eser dinlesek olur mu?
2: 9-8'lik roman çalalım.
0: Çalalım valla.
2: Hızlı
0: Çalalım şimdi.
2: çalalım.
1: Tamam.
0: Tamam.

0: Evet. Bu da çok güzel oldu.
1: Müzik de daha
0: farklı.
1: Güzel
2: yani
1: oluyor
2: müzikle
1: da.
2: daha güzel evet,
0: evet.
2: aslında. Müzik
0: çok
2: çalınca biz de
0: oluyor yani.
2: kendimizi
0: Evet,
2: böyle değişik hissediyoruz.
1: Evet.
2: Normalde bir müziğimiz
0: Evet.
2: olsaydı daha eğlenceli
0: Daha
2: oluyor.
0: farklı
1: olabilir.
0: Tabii tabii. Konserlerinizde nasıl
2: müzikle beraber
3: çalıyoruz.
2: Müzik
3: üzerine eşlik ediyoruz. Sözlü, sazlı.
2: Mesela erik dalı oluyor, kol bas
3: evet, aynen,
2: oluyor.
3: Aynen çalışmalarımız
2: böyle
3: konserlerde
2: böyle,
3: müzik
2: da öyle.
1: Böyle sanki havada kalıyor bir şeyler.
2: Müziksiz.
3: Böyle çıplak
2: pek
3: evet, alışmadığı
1: evet,
3: için
1: evet.
3: arkadaşlar
1: havada
3: daha rahat
2: bir erik dalı
3: yani.
2: Çalınca çalıyoruz, bir hopdek çalıyor, Trabzon evet. kol bastısı çalıyoruz.
0: O zaman bambaşka bir boyuta
2: tabii, tabii tabii daha evet. eğlenceli
4: o zaman
2: oluyor.
4: Bekliyoruz sizi Trabzon diyoruz, kol bastıyla devam ediyoruz.
0: Evet.
4: Evet.
0: Şimdi böyle çalışmalar yapıyorsunuz. Provalar yapıyorsunuz.
4: Evet.
0: Böyle aranızda mesela ritim kaçtığı zaman hemen fark edebiliyor musunuz? Şu arkadaşımız
1: tabii,
0: ritmi kaçırdı şeklinde.
1: Tabii.
2: Evet. Arada hemen farklı
1: evet.
2: bir ses çıkınca
1: Çıkıyor.
2: Zaten belli oluyor.
0: Fark edebiliyorsunuz
1: evet.
0: bunları.
1: Evet.
0: Birbirinizi uyarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Biraz
1: zaten
0: ortamınızı
1: gözlerle,
0: merak ediyorum.
1: Gözlerle, zaten gözlerle anlaşabiliyoruz. Böyle yani oldu olmadı gibisinden bakışarak da insan birbiriyle enerji tutuyor. Şöyle yapalım süslemeyi de ben şahsen birkaç arkadaş var onlarla
0: evet.
1: göz göze bakarak yapalım diyorum aynısını yapıyoruz. O da ilginç. O şevkle onu çalıyoruz işte.
0: Neden kaynaklanır bu? Hocam?
1: Çok sevmekten.
0: Çok sevmekten.
1: Kendini çok kaptırmaktan.
0: Evet şimdi 29 Ekim'de bir programınız var.
3: Evet Ziraat Bankası önünde.
0: Evet biraz detay alabilir miyiz sizden?
3: Saat 3'te vereceğiz konserimizi gündüz. Bizim programımız yaklaşık 25 dakika.
0: Hı hı.
3: Başka etkinlikler de olacak. Açılışta herhalde büyük ihtimal biz çıkacağız.
0: Evet, nasıl bir repertuar hazırladınız?
3: Vallahi
2: gizli.
3: Yani sürpriz olsun. Her şeyden var evet.
0: Her yöreden,
3: evet.
0: her telden.
3: Gülü Soldurmam diye bir şarkı var mesela.
0: Sanat
3: Ondan
0: müziği de var.

0: var yani.
1: Evet var, evet, Gülü Soldurmam'dan başlıyor, hop diyekle bitiyor.
0: Hop
1: Tabi
0: diyekle.
1: aralarda türkülerimiz, oyun çifte telli var.
0: Arap
1: Arap
0: müziğimiz var.
1: müziğimiz
0: Arap'ın
1: var.
0: evet var. Evet.
1: Gönül yarası var. Birkaç tane var.
0: Güzel
1: Böyle
0: parçalarımız var.
1: programlarda dışarıda halkın arasında böyle konser programları yaptığınızda insanlar size nasıl bakıyor, nasıl
0: Çok güzel diyorlar.
1: karşılıyor?
0: İnanılmaz güzel
1: Evet.
0: bakıyorlar. Bir çalışma yaptık Ganita'da.
1: Evet.
0: Fakat bunu şey yapmadık yani herkese
1: Çok duyurmadınız.
0: duyurmadan ondan sonra 23-25 kişi çıktık. Bir akşam üzeri böyle tam gün batımında inanılmaz bir atmosfer vardı. Biz çalışmaya başladık. Çevreden insanlar yanımıza dolmaya başladılar. İnanılmaz derecede eşlik ettiler, oynadılar. Hatta ben çalarken bir hanımefendi geldi. Sen bırak ne olur birlikte oynayalım. Darbukayı bıraktık, birlikte oynadık falan. Güzel enerji alıyoruz. Zira şeydeki 30 Ağustos'taki programımızda da yine çok kalabalık oldu. Zaten eğer çalarken o enerjiyi karşıya verebiliyorsanız, onlar da size katılıyorlar. Çok güzel oldu.
1: Evet, tamamen işin içinde olmak, her vuruşu
0: Evet,
1: hissetmek burada
0: kesinlikle.
1: sanırım önemli olan.
0: Evet.
1: Erkun Hocam 61'e tamamlayacağız
0: İnşallah
1: dediniz. bekliyoruz.
0: Duyuru
1: Bu işe
0: yapalım mı
1: gönül
0: son kez
1: vermiş,
0: daha?
1: darbuka çalarım diyen bayan arkadaşlarımız başta olmak üzere derneğimize bekliyoruz inşallah.
0: İster bir gün gelsinler, ister
1: Tabii,
0: iki gün
1: tabii, tabii.
0: gelsinler.
1: Gün, bir gün, iki gün.
0: Saatleriniz...
1: Saatlerimiz cuma akşamları 7, pazar akşamları 18, 6.
0: Hem de iş çıkışı oluyor.
1: Tabii, iş
0: Evet,
1: çıkışı.
0: iş çıkışı
1: Evet.
0: oluyor.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür
1: Evet, bu
0: ederiz.
1: arada
0: Biz
1: soğuk
0: teşekkür
1: havalar
0: ederiz.
1: bizi de etkiliyor elbette. Başarılar diliyoruz. Dileriz 61 sayısına da ulaşırsınız ve bu şekilde daha çok kursları, ritim konserleri, programlarını daha çok duyma
0: Evet.
1: fırsatımız olur.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Zehra Hanım, son sözlerinizi sizden alalım.
2: Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani Erkan Hoca'yla böyle bir şeye başladığımız için de mutluyum. İnşallah devamı gelecek diyorum. Güzel nice konserlere inşallah.
1: Çok
2: Ben
1: teşekkürler.
2: teşekkür
1: Yağmur
2: ederim.
1: Hanım, sizden son sözleri
0: Ben
1: alalım.
0: de bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Erkan Hoca ile birlikte bu yolda devam edeceğiz. Onu bırakacağımızı düşünmesin. Yakasını bırakmayacağız yani.
1: Evet.
0: Çok eğleniyoruz çünkü konserlerimizde.
1: Ne kadar güzel.
0: Bu arada sizi de bekliyoruz. Yani inşallah bir gün misafirimiz olun. Bir ortamımızı görün
1: Görelim.
0: isteriz.
1: Belki biz de o 61'i tamamlayacak
0: İnşallah.
1: kişilerden biri
0: İnşallah.
1: oluruz.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle.
0: Onun için uğraşıyoruz.
1: Evet. Hidayet Hanım, siz de son sözlerinizi.
0: Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği olarak bizi buraya davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Erkan hocamıza da bize vermiş olduğu emeklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Başta dernek başkanımız Hüseyin Şılbır Bey olmak üzere Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği'nde bulunan bütün yönetici arkadaşlarımıza, hocalarımıza, yıllardır bu işin içinde olan kişilere yaklaşık 40 yıldır emek veren, hiçbir karşılık beklemeden emek veren tüm hocalarımıza da sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.
1: Evet,
0: Teşekkür
1: biz
0: ederim.
1: teşekkür ederiz. Erkun Hocam, son olarak yıllardır siz bu dernekte çalışmalarınızı yürütüyorsunuz ve birçok insanın da hayatına dokundunuz aslında. Hem bunun önemine, müziğin önemine, böyle atölyelerin, böyle programların bir insanın hayatında ne kadar önemli olduğunu çok yakinen gördüğünüzü düşünüyorum. Son olarak neler Evet.
0: söylemek istersiniz?
1: Teşekkür ediyorum davetiniz için. Güzel bir an oldu bizim için de. Artık ben belli bir yaşa döneme geldik. Bundan sonra bu işin devamını dilerim. Gençler bayağı yetenekli gençler kardeşlerimiz var.
0: Siz de gayet
1: İnşallah bunun
0: genç
1: devamı gelir.
0: gözüküyorsunuz
1: Biz bir
0: bence.
1: yol açtık, ilk olduk.
0: Evet.
1: Güzel izler bıraktık. İnşallah devamı gelir. Tüm Trabzon'u 29 Ekim bayramına, konserine bekliyoruz inşallah.
0: Evet. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür
0: Biz
1: ederim. Sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği ritim grubu çalışmalarını konuştuk. Koro şefi Erkan Öksüz ve Hidayet Şen, Yağmur Şen, Zehra Kıran bizlerle oldu.

Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu bugün çalışmalarına başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ'ye gönderilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına ilişkin soruşturmalarda yeni tutuklamalar yapıldı. Hakemler dosyası soruşturmasında 2 Süper Lig hakemi tutuklandı. Yemen ordusunun topraklarını geri almak için İran destekli Husilere karşı başlattığı geniş çaplı harekat sürüyor. ABD, İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. TRT, katil İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların 3. yılında özel yayınlar yapacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu.
2: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir, dedi.
2: Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklifte komisyon gündemine gelecek. Düzenlemeye göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de çalışabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı izin belgesi alınması zorunlu olacak. Fon soruşturması da yeni yasama yılında meclisin gündeminde olacak. AK Parti grubu benzer krizleri önlemek amacıyla olası düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Mevcut mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklikler araştırılacak. Genel kurulda da milletvekilleri konuya ilişkin görüşlerini dile getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Öte yandan devam eden fon soruşturması da gündemdeki başlıklar arasında yer alacak. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonların tasfiyesi öncesinde hisse transferlerini mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Öte yandan Başsavcılık, Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuruyu da inceledi. Kaya çiftlerinin hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi tarihi seviyede. Üretim Ağustos ayında 10 milyar kilovat saate ulaşarak rekor kırdı. Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5 milyar kilovat saati aştı. Rüzgar kaynaklı üretim ise 5 milyar kilovat saate yaklaştı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Kimlik tespiti için çalışma başlatıldığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kayıp 6 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında kaptan ve şirket yetkilisinin de bulunduğu 9 zanlı cuma günü yeniden hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, geminin usulsüz bir şekilde tamir edildiği yönündeki iddialara yoğunlaştı. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına ilişkin soruşturmalar sürüyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında da Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklandı. Öte yandan İzmir'de Bayraklı Belediyesi ile iştiraki bir şirkete yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiası ile operasyon düzenlendi. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Herel tutuklandı. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liralık para transferi tespit edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili İki yeni iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamelerden biri Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan 3 personelle ilgili. İddianameye göre savcılık makamları bu yıl 3 defa Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. Bu yazılarda Deniz Olgun'a dair bir otopsi videosu olup olmadığı soruldu. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, peki kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Resmi belgede sahtecilikle suçlanan 3 personel ifadesi alındı. Bir diğer iddianame ise merhum Bakan Deniz Olgun'un yalan tanıklıkla suçlanan özel doktoru Nurettin Demirkol'la ilgili. Demirkol başsavcılıkta yeminli tanık olarak dinlendi ancak ifadesinde çelişkiler olduğu öğrenildi. Demirkol ifadesinde Ahmet Arif Deniz Olgun'un öldüğü akşam polisi arayanı bilmediğini söylese de 155 kayıtlarına göre bizzat kendisi aramış. Nurettin Demirkol'un polisi aradığında Deniz Olgun'un özel doktoru olduğunu ve ölümü şüpheli bulduğunu söyledi belirtiliyor. Ayrıca Deniz Olgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini söylemişti. Ancak ağzından kan geldiğine dair söylemlerinin olay yeri ve ölü muayene kayıtlarına girdiği öğrenildi. Ayrıca bilirkişi doktor da kan geldiğini belirten bir tutanak tutmuş. Doktor olay yerinde iki kişi gördüm dese de ETS kayıtları ve tanık beyanları farklı söylüyor. Olay yerinde Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş'in de bulunduğu tespit edildi. Yemen ordusunun topraklarını geri almak için İran destekli Husilere karşı başlattığı geniş çaplı harekat sürüyor. Yemen ordusu stratejik öneme sahip Babülmendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçildiğini bildirdi. Stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığı duyuruldu. Yemen yönetimi ülkenin güneybatısında bulunan Taiz vilayetindeki saldırıda 100 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. 150 kişi ise yaralandı. Çok sayıda askeri araç imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen ordusuna 100 savaş uçağıyla destek veriyor. İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na hedef alan Husiler havayolu şirketlerine uçuşları sürdürmeme tehdidi yaptı. Husiler Hureys bölgesindeki Aramco petrol tesislerine de füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı. Afa Havalimanı, Hamis Muşayt'taki askeri üs, Asir bölgesindeki Akife askeri kampıyla Necran ve Cüzan'daki bazı noktalarda Husilerin hedefi oldu. Yemen Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Temmuz ayından bu yana saldırılarını artıran Husiler Babülmendeb Boğazı çevresindeki birçok noktayı ele geçirmişti. Washington-Tahran hattında gözler müzakere sürecinde İran Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'den yanıt geldiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garih Babadi aracı ülkeler üzerinden iletilen mesajı incelediklerini söyledi. Diplomatik trafik devam ederken İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ABD'ye uyarıda bulundu. İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. Gerilimin bu gölgesinde İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Başkent Tahran'da uzun namlulu silah, çoklu roket atar ve hava savunma sistemlerinin nasıl kullanılacağı öğretiliyor. Bu süreçte İran'dan bir haber dikkati çekti. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiği duyuruldu. Gerekçe olarak kişisel sebepler gösterildi. ABD'den de terörle mücadele soruşturmasıyla gündeme gelen İngiltere'deki Fireford hava üstünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çektiği haberleri geldi. Uçakların ABD'deki ana üslerine döndüğü bildirildi. 27 Eylül'de üs yakınında 3 şüpheli aracın görülmesi üzerine İngiliz polisi harekete geçmişti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham olaya ilişkin İran'ı suçlamış, Tahran'sa suçlamaları reddetmişti. Yapay zeka kaynaklı tehditlerle mücadele her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İtalya Başbakanı son yıllarda internet ortamında hedef olduğu manipüle edilmiş görüntülerle mücadele ediyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni o mücadelede önemli bir adım attı. Yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla sesini marka olarak tescil ettirmek üzere Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Başvuru dosyasında Meloni'nin İtalyanca "Ben Giorgia Meloni'yim" ifadesini iki kez tekrar

0: raporda İsrail'de yaşanan mevcut krizlerin iç savaş veya siyasi çöküş riskine yol açtığı belirtildi. Katil Netanyahu'nun da ülkesi için ayrı bir kriz kaynağı olduğu ifade edildi. İsrail'in dünyadan tecrit edildiği, ABD'deki desteğin azaldığı vurgulandı. TRT Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımı tüm dünyaya anlatmaya mazlumların sesi olmaya devam ediyor. TRT katil İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların 3. yılında özel yayınlar yapacak. Gazze'de yaşanan insani felaket ve direnişle ilgili hazırlanan içerikler televizyon, radyo ve dijital platformlarda sunulacak. TRT ekranlarında Sumut dizisinin yanı sıra Gazze'yi görüyorum, Zeytin Ağacının Altında ve Kutsal İşgal gibi çok sayıda belgesel ve özel yayın izleyiciyle buluşacak. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı paylaşarak başsağlığı diledi. Duayen gazeteci bugün Düzce Yeşilyayla Camii'nde ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Dinlediğiniz haberlerin özeti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu bugün çalışmalarına başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ'ye gönderilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına ilişkin soruşturmalarda yeni tutuklamalar yapıldı. Hakemler dosyası soruşturmasında iki Süper Lig hakemi tutuklandı. Yemen ordusunun topraklarını geri almak için İran destekli Husilere karşı başlattığı geniş çaplı harekat sürüyor. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. TRT, katil İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların 3. yılında özel yayınlar yapacak. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Millilerin golü Aral Şimşir'den geldi. A Milli Futbol Takımı böylece oynadığı 4 maçtan puan çıkaramadı. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Eray tutuklandı. UEFA Mehmet Türkmen'e görevlendirme yaptı. FIFA kokartlı hakem bugün 21.45'te Arnavutluk San Marino arasında oynanacak Uluslar Ligi C Ligi 1. grup maçını yönetecek. BKT Eurocup'ta 2. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş bugün C grubunda son Eurocup şampiyonu Borg Brist'le deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası bugün sahibini bulacak. Vakıfbank'ta Eczacıbaşı Peron İstanbul Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 21, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 22, İzmir 27, Adana 26, Antalya 28, Hatay 24, Kayseri, Trabzon ve Samsun 19, Malatya 18, Gaziantep 23, Erzurum 16 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi karşısında

0: ve yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber merkezince hazırlanan 13 ana haber bülteni dinlediniz.
2: Reklamlar.

Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 6 Ekim Salı bugün saat 13.21 ve programımıza başlıyoruz. Bugün son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz. Aile ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişimden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çokça konuşuyoruz, sağlıklı bir iletişim olsun diyoruz, her şeyin temelinde iletişim var diyoruz ama nasıl olacak acaba bu sağlıklı iletişim? Ebeveynler hangi konulara dikkat edecekler? Bu konunun önemi aslında nedir? Ve hatalı davranışlar, doğru davranışlar, hepsini konuşacağız sevgili dinleyenler. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Doktor Gencay Koç bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Doktor Gencay Koç stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım.
0: Son derece önemli bir konu bu ve her geçen gün önemini biz biraz daha anlıyoruz. Sizinle bu konuyu konuşmaya karar verdik ve bugün ne yazık ki yine hepimizi üzen bir haber aldık. İstanbul'dan gelen yine bir okul saldırısı ile ilgili bir haber aldık. Çok üzülüyoruz bu haberleri duyduğumuzda. Keşke duymasak, keşke böyle olayları hiç konuşmasak. Umuyoruz ki yaralılar iyidir, umuyoruz daha fazla kötü bir haber almayız ama işler bu noktadayken iletişimin önemi çok çok daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor, değil mi? Ne dersiniz?
1: Evet, çok haklısınız. Yani iletişim zaten sizin de söylediğiniz gibi insanlığın temelinde. Hı-hı. Ve çocuk ergenlerin anne babaları ile iletişimi de son zamanlarda bu yaşanan kitlesel kıyımlardan sonra çok fazla ayyuka çıkmaya başladı. Çünkü aslında biz bir çocuk yetiştirirken, bir birey yetiştirirken onlarla ne kadar sağlıklı iletişim kurabilirsek onların karakterlerine de şekil vermiş oluyoruz.
0: Evet.
1: Ve ileride hem kendi benlik saygılarının gelişmesi, başkalarına nasıl davranacaklar, başka insanlarla iletişimi nasıl olacak, adil dünya inançları nasıl olacak, bunları da aslında biz belirlemiş oluyoruz.
0: Hı hı.
1: O yüzden ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması çok temel, çok hayati, çok kritik bir şey. Çünkü çocuğun sosyal uyumunu aslında biz oyun hamuru gibi şekillendirmiş
0: oluyoruz.
1: Değil mi?
0: Aslında dış dünyanın bir provası ev.
1: Kesinlikle.
0: Oraya çıkmadan önce orada bir prova ediliyor. Sonrasında dışarıya yansıtılıyor.
1: Evet, eğitim ailede başlıyor. Önce evde kurallar, başkalara nasıl davranacağız, nezaket kuralları nasıl, kendimizi nasıl koruyacağız. Bunları biz anne babamızdan öğreniyoruz. Ve evet, çocuklar da anne babaların aynası oluyor. Ama aile içinde işlev bozuklukları olduğunda, bir şeyler böyle tökezlemeye başladığında ne yazık ki bazı çocuklarda da ihmal gerçekleşebiliyor kimi zaman. Aile içi işlev bozukluğu olduğu durumlarda. Çocuklarda bu sefer aidiyet hissetmek için ne yazık ki bu
0: farklı
1: tarz böyle haberlere konu olabiliyorlar ve biz de böyle çok kötü şeyleri duyup endişe verici bir şekilde geleceğimize bakmak zorunda kalıyoruz.
0: Evet.
1: Çok geçmiş olsun diyorum yaralılara.
0: Evet.
1: Allah acil şifa versin diyorum.
0: Amin,
1: ben de.
0: Amin. Umuyoruz ki bir an önce iyileşirler. Dediğim gibi daha fazla kötü haber almayız, umuyoruz ki. Şimdi sağlıklı iletişim diyoruz ama bu çok böyle havada kalabiliyor bazen. Kime göre sağlıklı, nasıl sağlıklı? Bana göre bu çok sağlıklı diye düşünebilirim ama aslında hiç alakası olmayabilir. Neleri kapsıyor sağlıklı iletişim?
1: Şimdi bu çok çok geniş bir konu aslında ama hı-hı, hani bizim genel konumuzda böyle birazcık kısıtlayacak olursak ebeveyn anne çocuk iletişimi ya da iki kişinin diyalog kurması, sağlıklı iletişim kurması açısından bakarsak biz şimdi sizinle burada bir aslında bir söyleşi yapıyoruz, bir
0: evet,
1: konuşma yapıyoruz ve sırayla konuşuyoruz. Birbirimizi dinliyoruz, karşı tarafın jest ve mimiklerini alıyoruz. Kimi zaman birbirimizle empati kuruyoruz.
0: Tabii.
1: Örneğin atıyorum ben diyelim ki başka bir sohbet içerisinde sıkıcı olmaya başladıysam, sizden bunun yüz ifade denizden anlıyorsam belki rotamı başka yöne çevirebiliyorum. Bunların hepsini de çocuklar anne babalardan öğreniyor.
0: Hı-hı,
1: o yüzden
0: hı-hı,
1: de anne babaların çocuklarla bu kurduğu iletişimdeki tavırları da çok önemli oluyor.
0: Evet.
1: Yani ben ilk önce genelde danışanlarıma şunu anlatırım. Siz anne baba olarak bir ergen ya da çocuğu etkin dinliyor musunuz? Yani kimi zaman hayatın meşgalesi içerisinde, kimi zaman işte başka sıkıntılar olduğunda dinlediğimizi zannedebiliyoruz ama zihnimize başka sekmeler de açık olabiliyor.
0: Evet.
1: Ve inanın ki çocukların kalbi kalbi bunu çok güzel bir şekilde hissedebiliyor o anda annesinin ya da babasının aklının başka bir yerde olduğunu. Bu çok önemli. Yani dinlemek, anlaşılmak, ben burada değerliyim, annem babam beni can kulağıyla dinliyor demek çok önemli. Aynı zamanda etkin dinlemek dediğim şey ne? Mesela diyelim ki çocuk bir problem yaşadı, size anlatıyor. Siz ona hemen çözüm bulmak zorunda değilsiniz.
0: Biraz o hataya düşüyoruz değil mi
1: evet,
0: hocam?
1: Yani evet. Yani net bir şekilde dinleyip şefkatle kabul olup evet arkadaşının bugün sana bunları söylemesi seni çok üzmüş deyip sadece durumu yansıtmak. Evet. Yani durumu betimleyip tanımlamak bile aslında o çocuğa anlaşılır hissettirip sağlıklı bir iletişimin temeli olmuş oluyor.
0: Biz de süper kahraman değiliz çünkü. Gerçekten evet. Her şeyi anında çözemiyoruz. Kendimize de çok yüklendiğimizde biz de geriliyoruz aslında. Evet. O an o çözümü belki kendisi bulacak ama sadece bizim o arada onu sarıp sarmalamamız gerekiyor. Evet.
1: Evet ya bunu bazen sözlerimizle, bazen bir bakışımızla bu seni çok üzmüş değil mi diye bir duygu evet. yansıtmayla da olabiliyor. Ama anne bazen böyle etkin dinlemeyip ama sen de öyle söylememen lazımdı.
0: Bazen
1: ben bunu
0: oluyor.
1: Sana evet. söylemiştim. Bak işte dışlanmışsın gibi. Hemen yansız, yüksüz, yargısız olmak yerine kendi zihnindekini söylediğinde bu işte bir iletişim engeli örneğin. Bir dahaki sefere çocuk bir problemi olduğunda aynı kişiyle paylaşmak istemeyebiliyor. Özellikle evet. bu bir ergense.
0: Evet.
1: Yani çok fazla iletişim açısından hani değinebileceğim şey var ama sizin gene merak ettikleriniz doğrultusunda anlatayım.
0: Şimdi etkin dinleme önemli bir konu. Çünkü sadece işte yüzüne baktım, dinledim, ben etkin dinledim diye de düşünebilir bazen burada anne ve babalar. Onu biraz açmak lazım. Etkin dinlemenin içerisinde biraz duygu yansıtma var, biraz düşünceleri anlamak var, biraz empati var.
1: Evet.
0: Ve en önemlisi de şimdi ve burada olmak var aslında. Dediğiniz gibi beyniniz bambaşka bir yerdeyken işte şu an şu işi yapacağım, bunu yapacağım, ay şimdi gidip bir yatsam vesaire derken bunu yapmak zor. Tabii ki anne ve babalar da çok yorgun bu arada. Belki bunun için uygun bir zaman belirlenmeli değil mi?
1: Evet, ben bunu genelde danışanlarıma aslında çok söylerim. Yani tabii kaliteli zaman, tırnak içinde kaliteli zaman deniyor ama evet siz de kendinize vakit ayırmalısınız. Her zaman çocuğun peşinde pervane olacağız tabii. gibi bir durum yok. Ama bir mesela anne kız zamanı, baba kız zamanı, anne oğul zamanı belirlenip işte

0: pratiği yapılabilir. Bu neyin de önüne geçilmiş oluyor aslında? Genelde örneğin daha küçük yaş grubu bir çocuğumuz olsun. Okulda neler yaptığını merak ediyoruz. Başına bir şey geldi mi soruyoruz vesaire.
1: Ne oldu okulda? Ne yaptın? Hiç. Evet. İyi. Tamam. Deyip gidiveriyorlar mesela, evet, değil mi? Konuşmuyorlar.
0: Evet. Elde bir veri de olmuyor.
1: Özellikle erkekler.
0: İşte evet. Böyle olmasındansa mesela bugün okulda seni heyecanlandıran bir şey oldu mu? Hmm. Seni üzen, şaşırtan neler yaşadın bugün? Gibi daha böyle açık uçlu sorular aslında bu iletişimde çok işe yarıyor.
1: Özellikle ama küçük yaşlarda.
0: Evet. Sadece merak ettiğimiz kapalı uçlu evet hayır sorularını sorduğumuzda zaten çocuk ya hiçbir şeye söylemiyor ya hatırlamıyorum bilmiyorum diyor ya olduysa da olmadı diyor. Ama ona kendi düşüncesini anlatma ya da onu heyecanlandıran bir şey anlatma fırsatı sunduğumuzda zaten bülbül gibi şakıyıp hem bize merak ettiğimiz anne baba olarak böyle sonuçta ana yüreği baba yüreği merak ediyor okulda neler yaptı. O verileri de bize vermiş oluyorlar. Hem de bu bir etkileşim oluyor. Hı-hı, keyifli bir vakit oluyor aslında.
1: Bir de hemen okuldan geldikten sonra da anlatmayabiliyorlar. Orada zaten dolmuş birikmiş. Belki o an sadece biraz rahatlamak istiyor. Belki yine kısa bir süre bir şeyler izlemek istiyor. Belki bir karnını doyurmak istiyor vesaire. Genelde çocukların dili tam uyku vaktinde açılıyor değil mi hocam?
0: Çok haklısınız. Bu bilimsel olarak da evet. Böyle. Hem uyku öncesi daha fazla paylaşım kurma olanağı oluyor. Sizinle yeterince vakit geçirmiş oluyorlar. Hem de okul sonrası çöküş, kollaps dediğimiz bir durum da var. Yani evet. Aslında okul onlar için sosyal uyum göstermeleri gereken, otoriteye itaat etmeleri gereken, kurallara uymaları gereken, sadece kendi isteklerine göre değil insanlara göre de davranmaları gereken bir yer. Hı-hı. Evet bu gerekli. Evde de kurallar olacak. Hı hı. Ama birincil bakım veren anne ve baba onların güvenli bağlandığı kişiler olduğu için olumsuz duyguları daha rahat hop diye çıkarabiliyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden okuldan eve geldiklerinde daha olumsuzluğa yatkın oluyorlar. Sizin dediğiniz gibi
1: surat biraz asık olabiliyor. Evet.
0: Evet, dinlenmek isteyebiliyorlar. Böyle ben biraz böyle baca temizlemeye benzetirim. Okulda paylaşamadığı şeyleri en ufak bir şeye sinirlenip anneden babadan öfke çıkartma, öfke yansıtmaya dönüşebiliyor. O yüzden öyle zamanlarda bir ihtiyacı varsa çocuğun işte hoş geldin, işte karnın acıktı mı? İşte birlikte yemek yiyelim mi, dinlenmek ister misin dedikten sonra hı-hı. birazcık daha temel ihtiyaçlar sağlandıktan sonra, fizyolojik ihtiyaçlar gittikten sonra o böyle sohbet, o iletişim daha aslında tadında oluyor diye düşünüyorum ben. Hı-hı.
1: Ama bu şöyle anlaşılmasın değil mi? Çünkü bu da biraz yanlış anlaşıldı sanki bu devirde. Saygısızlığa göz yummak, bana ne derse desin benim çocuğum hiç önemli değil, tabii ki bana kötü bir şeyler de söyleyebilir gibi bir düşünce de bazen gelişebiliyor. O zaten orada çok yoruldu desin bunları hiç sorun değil. Bu değil. Değil mi?
0: Kesinlikle değil. Yani her yaşta özellikle 2 yaşından itibaren zaten her çocuğa uygun şekilde onun gelişimsel düzeyine uygun bizim disiplin uygulamamız gerekiyor. Evet. Mesela bu bir ergense de ve biz o anda bir lafımızla da ilgili hani bir yanlış anlaşıldığımızı düşünmüyorsak anneciğim babacığım hani sen şu an biraz belki yorgun hissediyor olabilirsin, öfkeli hissediyor olabilirsin. Bunu bence biraz dinlenelim, bir mola alalım, sonra konuşalım. Çünkü öfkeliyken birbirimizle konuşmak sadece zarar getirecek diyerek mola alabiliriz. Ama işin sizin söylediğiniz gibi boyutu saygısızlığa varıyorsa bana bunu bu şekilde söylemeye hakkın yok. Bununla ilgili seninle sakinleştikten sonra konuşacağız diyebilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Ama bunun da öncesinde zaten nezaket kuralları, anne baba ile iletişim, okuldaki kurallara uyum, bu sınırların önceden çizilmiş olması gerekiyor. Yani o çocuğun eğer örneğin ben anneme işte salak diyelim mesela salak dedim ya da kötü argo bir kelime kullandım. Bu söylenmemesi gereken kural dışı bir şey ve ben böyle bir şey yaparsam mesela o hafta sonu yarım saat işte buz pateni kayma hakkı özgürlüğümle ilgili bir yaptırım uygulanabilir gibi aslında davranışının sorumluluğunu alması gerektiğini en başta gerekirse yazılı kurallar halinde o ergene anlatmamız gerekiyor bizim. Yani anne baba olarak karşımıza alıp işte düzenli ders çalışmadığını görüyoruz son zamanlarda. En az günlük bir saat tekrarını yapmanı istiyoruz. Sonrasında bilgisayar oyunu oynayacaksın ama eğer bunu yapmazsan eğer biz ne yazık ki sana o gün o bilgisayar oyununu oynama konusunda izin vermeyeceğiz diyerek en başta çocuğa kurallar zaten anlatılmalı ve işbirliği beklenmeli. Hı hı. Durup dururken mesela atıyorum çocuk saatlerce oyun oynamış. Hadi bu şimdi yeter, kaç saat oldu diye fişi çektiğimizde o çocuk zaten öfke patlaması yaşar. Çünkü evet, önceden söylenmemiş oluyor, onun için sürpriz oluyor. Duygusunu yönetemeyen bir ergen varsa ya da çocuk varsa karşımızda böyle oluyor. Yani demek istediğim de şu, toparlayacak olursam, zaten kurallar önceden anlatılmalı. Kurallar anlatılmasına rağmen çocuk saygısızlık yapıyorsa biz yine sakinliğimizi korumalıyız. Yani biz de o hataya hatayla karşılık verdiğimizde o ergene ya da çocuğa şu mesajı veriyoruz: ben şu an seninle olan problemimi çözemedim, bağırıyorum o yüzden, işte evet, çıkmaya çalışıyorum. Çocukta şu mesaj oluyor, yankılanıyor. Demek ki okulda ya da iş hayatında ya da bir başka bir yerde ben problem çözemediğimde bağırabilirim. Çünkü evet, anamdan babamdan ben bunu gördüm.
1: Budur problem çözme yöntemi gibi. Evet,
0: evet, yani önce bizim sakin kalmamız, kalamayacağımızı hı-hı hissediyorsak da aynı kararlılıkla, tutarlılıkla, sen şu an öfkelisin, benimle ilgili olduğunu düşünmüyorum ama yine tabii ki bu konuyu konuşacağız ama şimdi odana gitmeni istiyorum demeliyiz. Saygısızlığa varıyorsa da tabii ki engellemeliyiz. Kendine hı-hı zarar vermeye yol açıyorsa gerekirse fiziksel tespit sağlamalıyız. Ama tabii ki bunların hepsinin aşamaları var diyebilirim size.
1: Evet. Tabii böyle anlatıldığında çok güzel de bazen o aşamada o öfke hı-hı kontrolünü anne baba da sağlayamayabiliyor. Biz burada tabii ki ideal olanından bahsediyoruz. İşte 10 sorunun 9'unda böyle davranınız, birinde bağırdınız vesaire, bu sizi kötü bir anne baba yapmaz. Bunun da bir altını çizmek lazım.
0: Kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Tabii ki insanız, duygulardan oluşuyoruz zaten. Zaman zaman bizim de kendimize karşı işte aç olabiliriz ya da başka birisiyle bir problemimiz evet, olabilir. Evet, çok sabretmiş olabiliriz. Hı-hı. Bir hata hani ya hep ya hiç değil aslında bu. Yeterince iyi anne olmak ya da yeterince iyi baba olmaktan söz edilir hep kuramlarda zaten. Yani evet, çocuk zaman zaman böyle frustrasyon dediğimiz öfke patlamaları, öfke atakları da yaşamalı ki tolere etmeyi öğrenebilsin. Yani bir bebeğin ya da çocuğun her ihtiyacını aynı anda karşılamak, her zaman mükemmel olmak hem ideal değil, hem mümkün değil, hem de çocuğun kişilik gelişimi için iyi de değil aslında. Ama sizin dediğiniz gibi bir hata yaptıktan sonra, ben az önce çok öfkeliydim, sana çok bağırdım, böyle yapmamam gerekirdi, gel sakince konuşalım demek lazım.
1: Evet, aslında hata durumunda da özür dileyebilmenin ne kadar doğal olduğunu da aile içerisinde öğreniyoruz.
0: Kesinlikle. Yani özür dileyebiliyorsanız siz çocuğunuzdan, onun için de onu normalleştiriyorsunuz. Hı hı. Ya da işte bir arkadaşınızla, tabii ki çocuk dertleşilecek bir varlık değildir ama sizin mükemmel olmayan yanlarınızı gösterebiliyorsanız, işte ben de bu konuda hata yaptığımı gösterebiliyorsanız, o da aslında kendiyle barışık olacak. Ama siz böyle kusurlarınızı göstermeden mükemmel bir imaj çiziyorsanız, o da normali budur diyerek dünyada da böyle uyumlanması gerektiğini
1: evet,
0: düşünüp
1: mükemmeliyetçi oluyoruz aslında.
0: Bu şekilde aslında adapte olamayacağı için de ne yazık ki tökezlemeler olabilir ve ruhsal sıkıntılar ortaya çıkarabilirler.
1: Aslında yine doğallık devreye giriyor değil mi? Bazen o doğallıktan da çıkabiliyor ebeveynler. Sanki bir ideal, bir büstmüş gibi davranmaya çalışabiliyorlar çocuğa. Ama dediğiniz gibi herkes insan. Bir hata durumunda ben ne yapıyorumu da onun görmesi güzel bir örnek aslında.
0: Haklısınız. Artık şu anki yani ebeveynlerde aslında çok iki uçtayız. Bir uç işte şu travma olur mu çocukta? Şöyle evet, olur evet mu? Burada yanlış bir şey yapar mıyım diye her şeyi çok fazla birazcık abartılı diyeyim. Hmm, hani abartılı bir şekilde davranıp istemeden çocuğun narsistik gelişimini pompalayan bir uç var.
1: Evet.
0: Bir uçta birazcık daha böyle ben de anneyim, benim de işte kendime ait zamanlarım olmalı, ben de biricik olmalıyım diyerek birazcık daha kendini ön plana çıkarıp annelik ya da babalık görevlerini ihmale vardırabilen bir uç var. İkisini de istemiyoruz aslında, bir sayı doğrusunun ortalarında bir yerlerinde olunmalı. Problemler tabii ki olacak, yani ergenlik döneminde fırtınalı bir dönem, çocuğun gelişimsel sıçrama atakları da zorlu süreçler içeriyor ama bunlarda nasıl davranacağız, nasıl yöneteceğiz, bunları aslında doğru yapabilmek bizi iyi bir noktaya ulaştırıyor çocuk yetiştirirken.
1: Hiç çatışma çıkmasın değil zaten, ergenlik çatışma demek, çatışmadan sonra doğru yolu bulmak demek, biraz onu da bilmek lazım.
0: Çok haklısınız. Yani ergenlik zaten şu an konuşacak olursak saatlerce konuşuruz. Tabii. Kimlik gelişimi, sosyal gelişim, cinsel gelişiminin ortaya çıktığı ve her bir alanda çatışmalar çözüldükçe kişiliğin ortaya çıktığı bir şey. Yani çocuk çatışacak ki karakterini ortaya koyabilsin. O yüzden çok da doğal bir süreç ama ama risklere açık da bir süreç. Çünkü
1: tabii, çok dikkat
0: ergen hayatta kalabilmeyi öğrenebilmek için kendi düşüncelerini ortaya koymaya çalışır. Hata yaptıkça öğrenmek ister, tecrübe duymak istemez. Ama bu yolda da bazen çok sıkıntılı durumlar da yaşanabiliyor. O yüzden o kontrolü sağlayıp onun güvenliğini sağlayabilmek de çok değerli.
1: Konuşmamıza devam edeceğiz. Daha konuşacağımız çok şey var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine söyleşimizi sürdürelim.
0: Tamamdır.

0: ailece devam ediyor.
1: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Doktor Gencay Koç'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi bazı durumlarda çocuk içine kapanabiliyor, çok sessiz kalabiliyor. Ama onun da kendi dünyası var, hiç önemli değil, demek ki sorun çıkarmıyor, sorunu yok diye düşünebiliyor aileler. Bu da biraz yanlış bir bakış açısı değil mi?
2: Evet, kesinlikle öyle. Yani sessiz çocuk sorunsuz çocuk diyemeyiz. Yani kendini ifade etmesini, sağlıklı iletişim kurmasını, ona uymayan şeyler de gerekirse uygun nezaket kurallarına çatışmaya girmesini de isteriz.
1: Evet.
2: Ama böyle bir durumda birden içe kapanma ya da işte birden sessizleşme, birden davranışlarına tuhaflaşma varsa eğer, bu konuda hem anne babalar da alert olmalı, hem de aslında öğretmenler de bunu fark etmeli. Çünkü bunların altından ne yazık ki çoğu zaman daha farklı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Örneğin bu kitlesel kıyımlarda, bu özellikle aile içi işte bozukluğu olan çocuklarda, daha böyle ailede itilmiş, dinlenmeyen, değer görmeyen, böyle sessiz kalmış, kendini ifade edebilmek, bir yere aidiyet hissedebilmek için, sanki görünür kılınabilmek için bir şeyler yapmak zorundaymış çasına bir algı oluşturabiliyor çocuklarda. Hele ki bu çocuk daha önce akran zorbalığına uğradıysa, adil dünya inancı da kırıldıysa, intikam isteyebiliyorlar ve haliyle hem kendilerine hem başkalarına zarar vermesi açısından olumsuz bir kapıyı aralayabiliyor. O yüzden her zaman sessizlik iyi değil. Anne babaların çocukların nasıl bakım, sağlıklarını oluşturma, gözetim gibi görevleri varsa da, bu ruhsal durumlarını tabii değerlendirme sorumlulukları olduğu için ilk kim fark ediyorsa bu konuda aslında gerekeni yapıp gerekirse çocuk psikiyatri kliniklerine de başvurmaları gerekiyor.
1: Bu aşamada biraz çekinebiliyor aileler. Aman gitmeyelim, ne olacak ki, niye götüreyim ki, benim çocuğum sorunlu mu gibi yanlış bakış açıları yıl 2026 olduğu halde hala ne yazık ki var. Bunun bir altını çizmek lazım. Bu yanlış bir şey değil, bu kötü bir şey değil. Bu bir etiketleme de değil aslında.
2: Çok haklısınız. Nasıl ki biz boğazımız ağrıyınca bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına, çocuk doktoruna çocuğumuzu götürüyorsak eğer, ruhsal bir sıkıntı olduğuna da bir çocuk psikiyatri uzmanına aslında çok tabii bir şekilde başvurulabilir.
1: Tabii.
2: Sizin dediğiniz gibi bazen işte kabullenmekte zorlanıyoruz. İşte benim çocuğumda bu yoktur, etiketlenmesin, başkaları ne der gibi, böyle biraz toplum baskısı devreye girebiliyor. Bazen de bu psikiyatri olayı işte ileride karşısına çıkar mı, işte hakim olabilir mi, polis olabilir mi, ilaç kullanırsa işte bağımlı olabilir mi gibi bazı tabular sebebiyle anne babaların başvurmasının önünde engel olabiliyor. Yani evet, bana gelip çok ciddi sıkıntıları olup ben kayıt olmadan çocuğuma bakar mısınız diyen pek çok anne baba aslında ben gördüğüm için bunu size rahatça söyleyebiliyorum. Ama bu başlı başına her açıdan yanlış. Yani bazen bir danışmanlık almak bir sorunu daha en başında filizlenmeden bile çözülebileceğimiz bir şey. Ve karşısına çıkar mı noktasına gelecek olursak, bazı yönetmelikler var. Evet, örneğin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa pilot olma konusunda soru işareti, sağlık raporu
1: zaten, evet,
2: isteniyor gibi. Ama tabii ki bu diğer hani ruhsal hastalıklarda böyle bir şey yok ki, zaten çocuk oraya gitsin, iyileşsin, ruhsal sağaltımını gerçekleştirsin ki o günleri görebilsin.
1: Tabii.
2: Yani biz gelecekten bahsedebilmek için öncelikle bugünümüzü düzeltmemiz gerekiyor. O yüzden ben dinleyicilerden özellikle rica ediyorum. Yani bu aslında sizin çocuğunuz için yapabileceğiniz en güzel şey. Yolunda gitmeyen en ufak bir şey olduğunda bir randevu alabiliyorsanız alıp onu danışmak. Yani danışmak, kendimizi aslında geliştirmek, anne babalık becerilerimiz konusunda kendimize bir şeyler katmayı da beraberinde getirebilir. Oradan duyacağınız bir cümle sizin ebeveynlik tecrübenizde çok güzel bir noktaya varılabilir. Ve çocuğunuzun hayatında da bence bir dokunuşa sebep olabilir. Yani sessiz çocuk bir sosyal kaygı bozukluğu yaşadığı için kendini ifade edemeyen bir çocuk da olabilir. Ona da bizim yardım edip onun özgüvenini desteklememiz gerekir. Ama bunun altından kendini çok yalnız hisseden, intikam arayan bir çocuk da olabilir. İşte ona
1: bu
2: da
1: durumda
2: müdahale
1: tüm toplumu
2: gerek
1: kurtarmış olacağız
2: tabii
1: aslında.
2: Tabii ki masum bireyleri de etkileyebilecek bir durum olduğu için. Bu hem kendi çocuğumuz için bireysel bir görev, hem de toplumsal bir görev aslında.
1: Evet. Onun haricinde nasıl sinyalleri oluyor? Gerçekten bir sorun olacak, ileride bir sorun yaşayacak veya böyle bir toplumsal sorun yaratacak gibi. Bunun nasıl sinyalleri var?
2: Şimdi çocuk psikiyatri bozukluklarını genel olarak düşündüğümüzde tabii ki sinyalleri, belirtileri çok çok farklı. Ama bu kitlesel kıyım üzerinden üzerinden gidecek olursak, yapılan araştırmalar genelde bize gösteriyor ki geçmişte akran zorbalığına uğramış, içe kapanmış, görülmek istenen, intikam isteyen, en az böyle birkaç aydır tuhaf davranışları olan, silaha, şiddet içerici enstrümanlara erişimi kolay olan çocuklar oluyor bunlar. Ve genelde de gerçekten %80 vakada yapacakları, planlayacakları şeyleri bazı tanıklara anlatıyorlar. Hı-hı. Ya sosyal medyada yazıyorlar ya bir arkadaşına söylüyorlar. Ama genelde çevredekiler buna seyirci kalıyor. Çünkü ispiyonlamama güzellemesi Hı-hı. burada devreye Hı-hı. giriyor. Hı-hı. Ben söylersem ispikçi derler, ispiyonladı derler ya da ucu bana dokunur gibi. Ama aslında bu yaşadığımız işte Türkiye'de olan olayları geriye dönüp incelediğimizde ve diğer ülkelerde yapılan kitlesel kıyımlara baktığımızda hepsinde %80 vakada bir söyleme var ve bu tanık müdahalesi gerçekleştiğinde engellenebilir oluyor. Yani kolluk Hı-hı. kuvvetlerindense öncesinde o çocuğa destek vermek, rehberliğe yönlendirmek, çocuk psikiyatriye yönlendirmek %50 vakaları da azaltıyor. Yani pek çok farklı belirti olabilir ama içe kapanma, şiddete meyil, birazcık daha böyle sosyal ortamlardan çekilme, ders başarısında ani düşüklük Hı-hı. gibi Hı-hı. normalin dışında giden her şeyde alert olması gerekir anne babaların.
3: Evet, hem anne babalar hem öğretmenler bu açıdan son derece önemli bir rol üstleniyorlar. O yüzden o işaretleri okumak lazım. O yüzden gerçekten dinlemek, bakmak ve işte o etkin dinlemeyi kullanmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için. Var mı son olarak söyleyeceğiniz?
2: Ben çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir yayındı. Aslında hemen hemen hepsini birlikte toparlamış olduk ama anne baba olarak şunları söyleyebilirim. Ben de bir anne

0: olduğum için. Anne baba olarak sizler de çok kıymetlisiniz sevgili dinleyenler. Çocuklarınız da çok kıymetli. Siz hani derler ya, uçağa bindiğimizde önce maskeyi kendimize
1: Evet.
0: koyacağız, sonra çocuklarımızı kurtaracağız. Kendi ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra tabii ki çocuklarla ilgili yolunda gitmeyen bir şeyi fark ettikten sonra lütfen çekinmeden yardım arasınlar. Yardım almak hiç kötü bir şey değil. Bence şu an günümüz Türkiye'sinde de çok değerli. Bunu
1: Kesinlikle.
0: rica ediyorum onlardan.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Doktor Gencay Koç bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün Türk Ceza Kanunu'na göre dolandırıcılık suçu hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Dolandırıcılık suçu ve cezası. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz Türk Ceza Yasası'na göre dolandırıcılık suçu. Evet, Türk Ceza Kanunumuzun 157, 158 ve 159. maddelerinde düzenlenen dolandırıcılık suçu özellikle günümüzde büyük öneme sahiptir. Zira gün geçmiyor ki gerek sosyal medyada gerek basında dolandırıcılık hadiseleriyle karşılaşmayalım. Dolandırıcılık suçuna baktığımızda burada fail yani dolandırıcı hileli bir takım davranışlar ile insanları aldatarak onun ya da başkasının zararına, kendisi ya da başkasının yararına bir çıkar elde eder. Evet, gerçeğe aykırı beyan ve davranışlarda bulunmak suretiyle mağduru mal varlığı hakkında karar vermeye yöneltecek aldatıcı nitelikte bir takım faaliyetlerde bulunur. Evet, hile ile mağdurun yanılması ve para gönderme gibi ya da herhangi bir şekilde bir mal varlığını başkasına aktarma gibi işlemlere taraf olması aranır. Elbette ki burada dolandırıcılık suçundan bahsedebilmek için mağdurun mutlaka bir zarara uğraması ve başkalarının da örneğin dolandırıcının ya da bir üçüncü kişinin mutlaka bundan bir yarar sağlamış olması gerekir. Yararın mutlaka failin kendi hesabına olması gerekmez. Bu bakımdan da üçüncü kişilere yapılan bu tür yarar sağlama işlemleri de dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir. Evet, dolandırıcılık kasten işlenen bir suçtur. Özellikle bir sözleşme ya da yatırım ilişkisinde sonradan ortaya çıkan ödeme güçlüğü ile baştan beri var olan bir aldatma iradesi ayırt edilmelidir. Evet, demek ki bir kimse borç almış olabilir ya da sözleşmeden kaynaklanan borcunu sonradan ortaya çıkan bazı nedenlerle ödeyemeyebilir. Böyle bir durumda bu kişinin dolandırıcı olduğu kanaatine varılamaz. Burada önemli olan nokta dolandırıcının ta başından itibaren hileli davranışlarla kişiyi kandırması ve onun mal varlığını, parasını dolanlı yollarla, hileli yollarla bir şekilde kendisine geçirmesi ya da üçüncü kişilerin üzerine almasıdır. Evet, burada tabii ki basit şekilde işlenen dolandırıcılık suçunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası öngörülmektedir. Fakat dolandırıcılığın nitelikli hali de vardır. Örneğin suçun belirli yöntemlerle işlenmesi ya da belirli imkanlardan istifade edilerek yapılması durumunda ceza ağırlaştırarak tatbik edilir. Bilişim sistemlerinin ya da banka ya da kredi kuruluşlarının araç olarak kullanılması ile dolandırıcılık faaliyetlerinin yapılmasında ceza ağırlaştırarak verilir. Evet, bu transferlerde bankaların kullanılması, bankaların suça iştiraki konusunda bir inceleme yapmayı gerektirse de genelde bu tür durumlarda bankaların sorumlu tutulmadığını biz görmekteyiz. Evet, tabii ki burada günümüz bakımından belki de üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan bir tanesi de son zamanlarda yaşanan ve vatandaşların fon üzerinden dolandırılması hadiseleridir. Gerçek dışı bir getiri tablosu ya da vaadiyle, paranın gerçekte kullanım amacının gizlenmesiyle ya da eski yatırımcılara yeni gelenlerin parasıyla ödeme yapılmasıyla burada bir dolandırıcılık hadisesinin gündeme gelebileceğini belirtebiliriz. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Alınan bir fonun değer kaybetmesi ya da ifasının gecikmesi tek başına dolandırıcılık suçunu oluşturmayacaktır. Nihai olarak dolandırıcılık suçunu toparlayacak olursak, Türk Ceza Kanunu'nun 157. maddesine göre hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun ya da başkasının zararına olacak şekilde kendisine ya da başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilecektir.
Dolandırıcılık suçunu işleyen kişi insanların dini inanç ve duygularını istismar ederek bu faaliyeti yürütüyor ise ya da kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum ve zor şartlardan yararlanmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor ise ya da kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından istifade ederek bunu yapıyorsa, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf ya da dernek tüzel kişilerini araç olarak kullanıyor ise ya da kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde yapıyor ise, bilişim sistemlerini banka ve kredi kuruluşlarını araç olarak kullanıyor ise, basın ve yayın araçlarını kullanıyor ise ve onların sağladığı kolaylıklardan istifade ederek yapılıyor ise elbette burada cezanın daha ağırlaştırarak verildiğini belirtebiliriz. Eğer bu şekilde işleniyorsa dolandırıcılık 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar da adli para cezasına hükmolunacaktır. Özellikle kamu görevlileri bakımından önemli bazı istisnalar var. Kamu görevinin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık hadiselerine karışmak da fevkalade ağırlaştırıcı şekilde cezalandırılmaktadır. Özellikle dolandırıcılık bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenir ise burada cezanın indirilerek verildiğini de belirtmekte fayda vardır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün dolandırıcılık suçu üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki hangisine inanacağımı şaşırdım.
5: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar.
9: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
10: Ben dijital arkeolog.
11: Ben iklim mühendisi olacağım.
12: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şey. Hep ileride.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Gazap üzümleri romanına da konu olan 1929 ekonomik buhranı yaşanmadı sadece 1. ve 2. Dünya Savaşı arasında geçen 21 yılda elbette. Avrupa'da önce İtalya'da, ardından Almanya'da faşist partileri iktidara taşıdı bu yıllar aynı zamanda. Faşistler toplumsal huzursuzluğu, düzen, milliyetçilik ve güçlü liderlik vaatleriyle karşılıyor, şiddeti de siyasetin bir aracı haline getiriyordu. İtalya'da bu hareketin sokaktaki en görünür gücü ise kara gömleklilerdi. Mussolini'nin 1919'da kurduğu İtalyan savaş birlikleri çevresinde bir araya gelen faşistler, 1921'den itibaren Ulusal Faşist Parti'nin örgütlenmesiyle daha düzenli bir yapıya kavuştu. Eski askerler, milliyetçiler ve farklı toplumsal kesimlerden katılımcıların bulunduğu bu milisler, siyah gömlekleriyle yürüyüşler düzenliyor, sosyalistlerin, sendikacıların ve siyasi rakiplerinin toplantılarını dağıtıyor, gazete ve derneklerini hedef alıyor, grevleri zor kullanarak bastırıyordu. Böylece Faşist Parti'nin seçimlerden önce sokakta güç kazandığını ve İtalya'da siyasal şiddet giderek olağanlaştırılırken devletin bazı kesimlerinin de bu saldırılara karşı etkili biçimde harekete geçmediğini vurgulamamız lazım. Significance in the meeting, but there is the Shanghai situation to discuss. A name to conjure with, Mussolini. It draws 400,000 to Palermo Harbor with a background of battleships to hear Il Duce on peace. L'Italia è una concezione superficiale e pittoresca di quel

0: Sonunda Mussolini sokaklarda biriktirdiği gücü iktidarın kapısına dayadı. 28 Ekim 1922 sabahı Napoli'den Roma'ya doğru ilerleyen binlerce kara gömlekli trenlerle, kamyonlarla ve yaya olarak başkentin çevresinde toplanmaya başladı. Üzerlerinde siyah gömlekleri, ellerinde silahları vardı. Bu sıradan bir siyasi gösteriden çok daha fazlasıydı ve amacı da açıktı. Hükümeti istifaya zorlamak ve iktidarı Mussolini'ye teslim ettirmek. Roma'da hükümet ne yapacağını tartışırken sokaklarda faşist milislerin ayak sesleri duyuluyordu artık. İtalya Kralı 3. Vittorio Emanuel hazırlanan sıkı yönetim kararını imzalamayı reddedecek. Hükümetin istifasıyla da Benito Mussolini 30 Ekim günü kral tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecekti. Siyah gömlekli milislerin baskısı altında monarşinin anayasal yetkisi kullanılarak Mussolini başbakan olmuştu.
1: Di conservare e tramandare le virtù intrinseche della razza e che sia pronta a difendere con le armi questa terra oramai identificata storicamente, fisicamente e moralmente con la patria.

0: Mussolini iktidara geldiğinde ilk hedefi İtalya'daki parlamenter düzeni adım adım ortadan kaldırarak faşist bir devlet kurmaktı. 1925-1926 yıllarında muhalefet partileri ve bağımsız basın üzerinde baskı arttı, siyasi özgürlükler daraltıldı, sendikalar devlet denetimine alındı ve siyasal muhalifler tutuklama, sürgün ve hapis cezalarıyla susturuldu. Faşist parti devletle iç içe geçirildi, eğitimden gençlik örgütlerine, basından kültür hayatına kadar toplumun farklı alanları rejimin ideolojisine göre biçimlendirilmeye çalışıldı. Mussolini'nin propagandası Duce, yani İtalyan halkının önderi, rehberi kültünü merkeze yerleştirdi. Lider yalnızca hükümeti yöneten kişi değil, ulusun iradesini temsil eden güçlü bir figür olarak sunuldu. Ekonomide devlet müdahalesini artıran korporatist bir model geliştirilecek, işçi ve işveren örgütleri bağımsız pazarlık gücünden uzaklaştırılarak devletin denetimindeki korporatif yapılar içinde bir araya getirilecekti. Dış politikadaysa Mussolini'nin hedefi İtalya'yı büyük güçler arasına taşımak ve Akdeniz'de Afrika'da yeni bir Roma İmparatorluğu kurmaktı. Benito Mussolini liderliğindeki faşist İtalya'nın iç ve dış politikasının ana hatlarını Karabük Üniversitesi doktor öğretim üyesi Abdülsamet Çelikçi anlatıyor.
1: İç politikada 1923 ile 25 arasında işte 24 seçimleri

üzerinde yaptığı baskı ve manipülasyon sonucu 375 sanırım yanılmıyorsam bir parlamento sandalye sayısı kazanıyor. Ve gelir gelmez aslında yani daha doğrusu 22'de geliyor ama 24'teki seçimle tahkim ediyor aslında iktidarını. Zaten faşist liderlerin, totaliter liderlerin en önemli özelliği biraz referandumları kullanması. Bahsettiğimiz rüzgarı arkasına almakla birlikte ciddi bir halk desteği yakalıyor. Manipülasyon var, evet. Ve bu süreçten sonra, 24 seçimlerinden sonraki süreçte biz doğrudan bir totaliter rejim inşasına giriştiğini görmekteyiz. Bu işte sendikaların kapatılmasıyla, üniversite rektörlerinden tabiri caizse bağlılık yemini istemesiyle veya herhangi bir farklı görüşün oluşumuna izin vermemesi zamanla 1926'dan itibaren ve biz bunu görmekteyiz. Yani tam bir totaliter rejim inşasından bahsedebiliriz. Şimdi tabii özellikle iki savaş arası dönem zaten iç politikanın daha ziyade dış politikanın konuşulduğu bir dönem. Yani işte Edward Carr'ın tanımladığı gibi bir 20 yıl krizi söz konusu aslında. İşte Almanya'nın saldırganlığı başlayacak. Japonya uzak doğuda ciddi bir hareketlenme içerisinde. Avrupa'da da işte Almanya ile birlikte İtalya kazanmasına rağmen kaybeden safta ve ciddi bir şekilde toprak talebi var. Gizli anlaşmalarda kendisine verilen toprakları istiyor. Tabii öncelikle birkaç mesele var. Özellikle Yugoslavya, Yunanistan'dan başlayalım isterseniz. Hemen yakın bölgesini kontrol altına almaya çalışıyor. Özellikle işte Fiume bölgesi var. Sonradan serbest şehir ilan ediliyor. Milletler Cumhuriyeti'nin araya girmesiyle. Fiume'yi kontrol altına almak istiyor. Ve Yugoslavya'ya belli bir liman ticaret anlaşması karşılığında Fiume bölgesini alıyor. Adriyatik Denizi'nde stratejik bir bölge. Yani ekonomik olarak çok ciddi bir artı sağlayacak bir bölge. Onun yanı sıra en önemli hamlesi bölgesinde Arnavutluk'la ilgili. Çünkü 1926 yılında Arnavutluk'un eski başbakanlarından olan Ahmet Zogu'ydu yanılmıyorsam onu tekrar iktidara gelmesine yardımcı oluyor ve aslında Arnavutluğu kendisine bağımlı kılıyor süreç içerisinde. 29 buhranından sonra ciddi bir ekonomik yardım söz konusu Arnavutluğa ve Arnavutluğu tam anlamıyla kendisine bağlıyor. Nitekim daha sonra zaten işgal girişimi de olacak. Yunanistan özellikle bu Arnavutluğu kontrol altına almasından ciddi rahatsızlık duyan bir ülke ki Arnavutluk'la Yunanistan arasında bir sınır ihlali anlaşmazlığı var zaten. Şimdi Arnavutluk'un sırtını tamamen İtalya'ya dayaması bu sefer Yunanistan için bir tehdit oluşturmaya başlıyor. Nitekim burada belki bize dayandığı kısmı da geçebiliriz buradan. Yunanistan'ın hatta Yugoslavya, Yunanistan'ın başını çektiği, Türkiye'nin de dahil olduğu Balkan Antantı bu yüzden imzalanıyor. Çünkü Balkanlarda Arnavutluğu kontrol altında tutan, avucunun içine alan, Yugoslavya'ya sürekli olarak müdahil olmaya çalışan, özellikle Arnavutların orada yaşayan Arnavut nüfusu üzerinden ve Yunanistan'dan özellikle deniz bölgesinde ciddi anlamda ayrıcalık talep eden, daha sonra hatta biliyorsunuz Korfu Adası'nı işgal ediyor. Çünkü bu Yugoslavya Arnavutluk meselesini çözmeye çalışan komisyonda İtalyan temsilciler de bulunmakta Milletler Cemiyeti'nin. Ve Milletler Cemiyeti İtalyan temsilcisi Yunanlılar tarafından öldürülüyor. Ardından İtalya Yunanistan'ın Korfu Adası'nı işgal ediyor. Daha sonra Milletler Cemiyeti Yunanistan'a bir özür diletiyor ve tazminat verdirdiği için geri çekiliyor. Korfu Adası'ndaki işgali sonlandırıyor. Yani ilk yaptığı iş dış politik anlamında toparlayacak olursak eğer Balkanlar bölgesini kontrol altına almak. Buradaki en önemli dayanağı Arnavutluk olarak karşımıza çıkmakta ve dediğim gibi Balkan Antantı da Türkiye'nin dahil olduğu Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanan Antantı zaten aslında İtalya'nın tehdidine karşı imzalanıyor diyebiliriz. Bir diğer mesele kadim aslında İtalya'nın Almanya da buna dahil olmak üzere sömürgecilik meselesi. Aslında Dünya Savaşı'na da giden yolda ciddi bir gerekçelerden biri oluyor diyebiliriz. Şimdi bildiğiniz gibi Almanya ve İtalya birliklerini sonradan tamamlayan ülkeler. Yani bunlar hem Almanya hem İtalya parçalı beyliklerden, prensliklerden oluşuyor biliyorsunuz geçmişte. İşte Almanya'da Prusya Beyliği'nin ön plana çıktığını görmek, Prusya Kralı'nın ön plana çıktığını görmekteyiz. İtalya'da şey, Kuzey

Güney birleşmesi söz konusu. Fakat hala parçalı. Bunlar 19. yüzyılın sonunda bir gün oluşturunca o zamana kadar denizlerde hakim olan İngiltere, Fransa, Hollanda ve

aslında dış politikada bu ihtirasları tamamlamak için neredeyse sahneye çıktı desek yanılmayız. Burada da ön plana çıkan şey tabii ki Afrika sömürgeleri. Özellikle Etiyopya bölgesinde gözü var. Önce 1935 yılında bazı şehirlerini bombalıyor. 1936 yılında da kendi topraklarına kattığını ilan ediyor. Nitekim bu saldırganlık, işte biliyorsunuz Japonya'nın Mançurya işgali meşhurdur. İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda İtalya'nın Etiyopya'yı, Habeşistan'ı işgali oldukça meşhurdur. Bir sene sonra da zaten Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nden ayrılıyor İtalya. Şimdi bu mesele önemli çünkü Milletler Cemiyeti problemli olarak ortaya çıkmıştı. Kurucu fikir babasının üye olmaması ve ardından hiçbir yaptırımı neredeyse yapaması. Şimdi 1931 yılında Japonya Mançurya'yı işgal ettiğinde İtalya yapacağı işgallerde çok büyük yaptırımla karşılaşacağını biliyordu zaten. En önemli özelliklerinden biri bu. Nitekim gerçekten de Etiyopya'yı işgal ettiğinde ufak tefek bazı zorlama yaptırımlar, zorlama tedbirler Milletler Cemiyeti tarafından olmuşsa da bu hiçbir anlam ifade etmemişti. Etiyopya İtalya kontrolüne girdi diyebiliriz. Bu nokta önemli. Tabii burada İngiltere ve Fransa'nın ilişkileri de önemli İtalya'nın. İtalya belli bir döneme kadar Fransa ve İngiltere ile ilişkilerini iyi götürmeye çalışıyordu. Çünkü daha çok Balkanlar üzerinden bir hakimiyet mücadelesine girişmişti. Fakat 1935 yılından sonra, 34 yılından sonra hatta artık Almanya ile beraber başladığını görmekteyiz. Nitekim Almanya ve Japonya arasında imzalanan bu Antikomintern Pakt'a İtalya'da 1936 yılında yanılmıyorsam dahil olmuştur diyebiliriz. Bunlar zaten savaş öncesi yapılan ittifaklar olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Doğu Akdeniz'e zaten ilgisi var. Ya yani bu mesela Mussolini meclis konuşmalarında bizim deniz diyor mesela Akdeniz için. Yani doğrudan aslında kendi bir hakimiyeti görüyor. Şimdi bu Doğu Akdeniz meselesi İkinci Dünya Savaşı'na giderken çok daha ön plana çıkmakta. Çünkü şimdi aslında oraya gelecektim. Biliyorsunuz İngiltere'nin Afrika sömürgeleri söz konusu. Daha 19. yüzyıl, hatta 18. yüzyıldan belki gelen ciddi bir kolonileşmesi söz konusu Afrika'da. Ve İngiltere'nin işte hem ham madde hem başka ihtiyaçlarını karşılaması açısından Doğu Akdeniz hattı kritik bir öneme sahip. Çünkü o dönemdeki en önemli bağlantısını Doğu Akdeniz sağlıyor. Şimdi İtalya'da zaten bahsetmiştik. Yunanistan ve Türkiye iyi çok daha yakından ilgilendiren bir Doğu Akdeniz ilgisi söz konusu. Zaten özellikle Saint-Germain-en-Laye Anlaşması'nda alamadığı tam da aslında istediği bölge olan Türkiye'nin güneybatısı bölgesi bir içinde yara gibiydi. Dolayısıyla bir Akdeniz hakimiyeti söz konusu. Bu Antikomintern Pakt'tan sonra İkinci Dünya Savaşı'na doğru giderken biz doğrudan Kuzey Afrika'ya çıkarma yaptığını görmekteyiz zaten. Zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de biliyorsunuz Kuzey Afrika'da Trablusgarp üzerinden, Libya üzerinden ciddi hamleleri bulunmaktaydı. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte bildiğiniz gibi 1939 yılında işte Almanların Polonya sınırını geçmesiyle başlayan savaştan sonra yanılmıyorsam 1940 yılının Haziran ayında İtalya'da savaşa katılmıştır. Ve savaşa katılır katılmaz da Kuzey Afrika'yla, yani aslında Akdeniz'in doğusu Afrika'nın kuzeyi kesişti haritayı gözünüzün önünde getirecek olursak eğer son derece stratejik bir yer, İngiltere'nin kalbi diyebiliriz yani, öyle söyleyeyim size. Yani sömürgeleri olan tam bir bağlantı noktası diyebiliriz. Aslında ciddi bir hakimiyet kuruyor orada Mussolini. Bir süreliğine tabii. Çünkü bildiğiniz gibi işte İngiltere, müttefik devletler bir süre işte yatıştırma politikası, işte Almanya, yani ilgileri daha fazla Almanya'ya yönelik aslında o dönemde. Savaş öncesi dönemde. Almanya'yı kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Çünkü kontrolden çıkan bir Almanya söz konusu. Fakat savaşın patlak vermesiyle birlikte artık müttefik devletler de bu yatıştırma politikasını özellikle İngiltere terk ediyor ve Kuzey Afrika'ya ciddi çıkarmalar yapıyor.

Çöken imparatorlukların yerine ulus devletlerin kurulduğu, demokrasilerin sınandığı, ekonomik krizlerin milyonlarca insanın hayatını değiştirdiği, kadınların toplumsal konumunun güçlendiği, radyo ve sinemanın yeni bir ortak kültür yarattığı, fakat aynı zamanda nefretin, aşırı milliyetçiliğin ve totaliter ideolojilerin yeniden filizlendiği bir dönemi ifade ediyor. İki Dünya Savaşı arasında yaşanan 21 yıl.

1939'da patlak verecek İkinci Dünya Savaşı aslında bu 21 yıl boyunca biriken siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilimlerin kaçınılmaz sonucuydu bir anlamda. Biz de modern tarihin en belirleyici evrelerinden biri olarak kabul edilen bu döneme, İkinci Dünya Savaşı öncesinde uluslararası sistemde yaşanan gelişmelere ve faşizmin İtalya'da yükselişinin detaylarına bakmaya çalıştık bu hafta. Kapanışımızı da İtalyanca bir parçayla, Fasta Davvile ile yapalım. Nisan Bayramı adını taşıyan bu parça, İtalya'daki faşizme karşı direnişin son dönemini ve 25 Nisan 1945'te gelen kurtuluşu anlatıyor. Şarkıda Nisan ayı, Mussolini rejiminin ve Alman işgalinin sona erdiği, İtalya'nın özgürlüğüne kavuştuğu günlerin simgesine dönüşür. Şarkının direnişçilerin dağlardan kentlere inişini ve faşizmin çöküşünü anlatırken savaşın sonunda ortaya çıkan özgürlük ve yeniden başlama duygusunu öne çıkardığını da eklemek gerek. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Bu defterimi baştan okudum. Canzi ve ben diye tutturmuşum. Ardı arkası gelmiyor. Yerlere göklere sığdıramadığım, bir türlü baş edip koyup kaldıramadığım hep bu biricik aşkım değil mi? Ey Yaradan! Benim topraktan gelme cismime, üflenen bir kandil gibi her an sönmeye namzet zihnime bu sonsuz açılışı, ebediyete doğru çağlayışı, bu dinmek bilmeyen yanıp yakılışı niçin verdin Tanrım? Özdeyişim savmıyor, sevdiğimi unutamıyorum. Ölsem ölemiyorum. Issız kış geceleri odamda dönüp dolanıyorum. Kah rüzgarı, yağmuru dinliyorum. Kah perdeyi aralayıp gökyüzünü görmek istiyorum. Fakat insanlıktan çıkmışım besbelli. Bir çift can yakıcı ela göz kainatla benim arama girdi. Dağlara baksam az sonra dağlar hayal, hayal olur. Bulutlara baksam hepsi çözülür, buhar olur. Kendi kendime kaynar, kaynar, taşar ve ancak o zaman iş başına geçip planlarıma bakacak takati kendimde bulurum. Eserim beni kah yanına çekip kah uzaklaştırarak kanımı eme eme büyüyor. Trakya'nın imar planına çalışıyorum. Edirne için hazırladığım Atatürk sitesi bitmek üzeredir. Anıt meydanı, halk jimnastik holleri, açık spor alanları, halk için hamamlar, konser, kitap evleri. Bunları en ince bölümlere kadar işledim. Keşan'da elektrik gece 12'de kesilir. Petrol lambasıyla çalışıyorum. Fanus isleniyor, odayı tütün dumanı bürüyor. Soba geçiyor. İpsala düzü tarafından horoz sesleri yükselirken yorgunluktan maketlerin, planların üzerine abanıp uyukladığım oluyor. Bir defasında yine dedem Hersek Ahmet Paşa'yı rüyada gördüm. Bana dedi ki, bu cihanda kimse kendi isteğiyle büyük adam olmadı. Kişi haline kalsa hep düz ve kolay yolları tutar. Amma ki ün almak alnına yazılmışsa hayatın cilvesi ne yapar eder, onu çala kamçı sarp dağlara saldırır. Nasıl? İstanbul'da oturup kara borsacılara kübik villalar yapmak, havadan paralar, ucuz şöhretler kazanmak hoşuna gider mi? Şimdi davran bakalım hak yolunda hizmete. Soğuktan titreyerek uyanıyor, pipomu tazeliyorum. Gün doğuncaya kadar çalıştım, planı bitirdim. Ruhumdan yumuşak bir sükun fışkırdı. Eserimi adım adım ileri götürdükçe günahımı ödediğimi, sevdiğimin küskün ruhuyla barış kurduğumu duyuyorum. Kara bağrıma nur döken bir de eserimin kanım pahasına yol alışıdır ki bu zaten yurduma karşı vicdan borcumdu. Aklımda kalan bu satırlar Safiye Erol'un Ciğer Delen adlı kitabından, Kubbe Altı Neşriyatı'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Gülsen Kızıler, güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda yazar Ayşe Övür konuğumuz olacak. İstanbul Üniversitesi'nde klasik arkeoloji eğitimi alan yazar, yüksek lisansını yine aynı üniversitede Eski Çağ Tarihi bölümünde tamamladı. Birçok kazı ve araştırma projesinde görev aldı ve Eski Çağ Tarihi ve arkeoloji konularında da pek çok makalesi yayımlandı. Ayşe Övür'ün şimdiye kadar okurlarla buluşmuş olan Sahra 1911, Zamanın Kapıları, Markiz'deki Kadın ve Botter Apartmanı romanları var. Hattımızın diğer ucundaki konuğumuza ben hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Ayşe Hanım, hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkür ederim davetiniz için, nezaketiniz için çok teşekkürler.
1: Nasılsınız? Nasıl başladı sonbahar?
2: Sonbahar keyifli başladı. Gayet de iyi gidiyor, yoğun gidiyor. Yeni bir romanın hazırlığı içindeyim. Bol bol kitap okuyorum, bol bol yazıyorum. Sonbahar ve kış zaten en sevdiğim mevsimler olduğu için güzel gidecek diye düşünüyorum.
1: Harika, zannediyorum biraz artık o yazın rehavetinden çıkıp yavaş yavaş işlerimize döndüğümüz, daha fazla çalıştığımız, tempomuzu biraz yükselttiğimiz aylar bunlar. Ben de tıpkı sizin gibi sonbahar, özellikle Eylül-Ekim aylarını çok seviyorum. Hepimiz için çok verimli bir sonbahar ve kış dönemi olmasını diliyorum bu vesileyle. Ben biyografinizi okurken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Tarih, arkeoloji üzerine çalışmalar yapıyorsunuz akademik anlamda. Türkiye'de de aslında birçok önemli arkeolojik kazı merkezinde de kazılara katılıyorsunuz. Yayımlanmış makaleleriniz var. Sonrasında uluslararası bir şirkette profesyonel olarak görev yapıyorsunuz. Ve bir noktada da aslında daha fazla tarihe ve edebiyata yönelebilmek için de hayatınızda artık profesyonel hayata yavaş yavaş veda etme kararı alıyorsunuz. Şimdi ben

0: şöyle düşünüyorum. Aslında zannediyorum özellikle belli bir yaşa geldikten ve bizi hayatta gerçekten neyin mutlu ettiğine karar verdikten sonra hepimizin böyle bir yol ayrımına, bir kırılıma ihtiyacı oluyor. Ama bazılarımız cesaret edebiliyoruz, bazılarımız maalesef cesaret edemiyoruz ve o konfor alanlarımızdan çok çıkamıyoruz. Bu noktada sizin bu yol ayrımınızın hikayesini biraz sizden dinlemek isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, ben arkeoloji eğitimi aldım. Eski çağ tarihinde çalıştım ve kazılarda görev aldım. Ve bir şans eseri, işte biraz doktoraya ara verip uluslararası bir ortamda işe girme şansını elde ettim. Bir iki sene çalışıp daha sonra doktoraya devam ederim diyordum. Ama çalıştığım iş yerini çok sevdim. Çalışma ortamımı çok sevdim ve hani o 1-2 yıllık çalışma beni 20 yıldan fazla beyaz yakalı olarak uluslararası bir ortamda çalışmaya yönlendirdi. Ama şu da var, hiçbir zaman hayatımdan edebiyat, kitaplar, tarih ve arkeoloji eksik olmadı. Her zaman günde birkaç saatimi hep okumaya ayırmıştım. Böyle 40'lı yaşlarının başına gelince kendi kendime epey düşündüm. Benim hayattan beklentim nedir? Bir gün buradan ayrılırken neyi yapmamış olursam kendimi mutsuz hissederim diye ve ilk aklıma gelen de edebiyatı yazmaktı. Çünkü çocukluğumdan beri hep bir hayalimdi kitap yazmak, yazar olmak. Daha ilkokuldayken bile işte kendi kendime küçük öyküler, şiirler yazardım. Ve işte o 40'lı yaşların başına gelince evet dedim, ben mutlaka edebiyata devam etmeliyim. Bazı daha profesyonel yazaratıcı yazarlık eğitimlerine de katıldım. Yapabildiğimi gördüm. Bu heyecan vericiydi, mutluluk verici. Ve artık yavaş yavaş ilk romanımı Sahra 1911'i yazmaya başlayınca edebiyatın ne kadar ciddi, ne kadar çok zaman talep eden ve insanın hayatının bütününü kapsayan adeta bir yaşam tarzı olduğunu da artık iyice anlayınca bir seçim yapmam gerekiyordu. Ve ben hayallerimin peşinden gitmeyi tercih ettim, seçtim ve çok da mutluyum. İyi ki de bunu yapmışım. Tabii edebiyatla ilk romanımın yayınlanmasından sonra yavaş yavaş artık arkeolojiye de geri döndüm. Zaten çevremde pek çok arkeolojiyle devam eden, işte arkeolog olan, kazılara devam eden yakın dostlarım da vardı. Şimdi ama bir değişiklik yaptım o konuda da. İstanbul'u çalışıyorum artık. İstanbul tarihini, İstanbul arkeolojisini çalışıyorum. Çünkü burası İstanbul bence çok böyle tılsımlı bir kent. Çok farklı kültürlerin kesiştiği bir nokta. Sadece kesiştiği değil, birbirlerini besledikleri, birbirlerine değer vererek ilerledikleri bir kent olduğunu gördüm İstanbul'un. Ve hem İstanbul tarihi, İstanbul arkeolojisi ve edebiyatla bundan sonra hayatımı devam ettiriyorum.
0: Anlattığınız şeyler gerçekten çok kıymetli. Çünkü belki bugün bizi dinleyen radyoların başındaki birçok dinleyicimiz için de ilham olacaksınız. Çünkü diyorsunuz ki böyle bir karar verdiğim için çok mutluyum. Hiç pişmanlık hissetmiyorum söylediğim. Bilakis hayatınıza aslında verdiğiniz yeni yön belki de bundan sonra sizi çok daha mutlu ve kariyerinde, yazarlık yolculuğunda çok daha başarılı bir isim haline getirecek ki zaten son romanlara da baktığımda çok sevildiklerini görüyorum. Sadece şöyle bir şey geliyor aklıma. İlk romanı Sahra 1911. Arkasından evet. Çok kıymetli kitaplar geliyor ve bugün baktığım zaman hep raflarda bir yazar olarak da yayıncı olarak da gurur duyuyorum ki bir çağdaş Türk yazarı hep çok okunanlarda, hep çok satanlarda görüyorum kitap evlerinde ve dolayısıyla tebrik ediyorum öncelikle, tabii ki çok büyük bir başarı. Gerçekten özellikle okurların yeni yazarlara evet ilgi gösteriyorlar ama birazcık daha muhafazakar durduklarını da biliyorum.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Genelde hep yıllardır okudukları, sevdikleri yazarların kitaplarını okumayı büyük ölçüde tercih ediyorlar çünkü. Dolayısıyla şunu da hemen sormak istiyorum. Yani ilk romanınız elbette ki o böyle ilk göz ağrısı çok yeri başkadır ama Sahra 1911'den bugüne kadar geldiğimizde şöyle bir geriye dönüp baktığınızda yazar Ayşe Övür en çok değişen, gelişen tarafı sizce ne oldu? Neden şu anda okurlar sizi bu kadar çok sahipleniyor, bu kadar çok seviyor?
1: Ah, çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Ben edebiyat vasıtasıyla zannediyorum biraz da kendimi arıyorum. Herkes kendini arar aslında dünyada ve hep bir bilinmezlik içinde yaşayan insanlarız ve hepimiz kendimizi, dünyadaki amacımızı, nereden gelip nereye gitmek istediğimizi arıyoruz. Ben de bu arayışın içindeyim ve ilk romanım benim aslında bir aile öyküsüydü. Büyük babam Trablusgarp Savaşı'nda şehit oluyor ve onun ilginç bir hayatı hayatı var. İşte Kafkasya'da doğuyor, Anadolu'ya geliyor, buradan Trablusgarp'e gidiyor ve ben çocukluğumdan bu yana hep onun öyküleriyle büyümüştüm. Bu yüzden en iyi bildiğim noktadan, en çok etkilendiğim aile hikayelerinden birinden başlamak istedim. Fakat onun arkasından tabii ki gelen kitaplar artık ailenin dışında Ayşe Övür'ün hayattaki duruşunu, arayışını anlatan kitaplardı. Tabii ki sadece kendi arayışımı yazmadım burada. Herkesinkini kolektif olarak insanların aramaya çalıştıkları o nedir? İşte trajediler var, travmalar var, çektiğimiz acılar var, kayıplarımız var, kazançlarımız var. Tüm bunların ekseninde kendimi de biraz sağaltarak, kendimi de iyileştirmeye çalışarak yazmaya çalışıyorum. İyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. İnsanları gözlerim, onların duygularını, nasıl değiştiğini o duyguların takip etmeye çalışırım. Bu arada çok da psikoloji kitabı okurum. Yani yıllardan beri psikoloji kitapları okuyorum. Bu yeni bir şey değil. Ve insanı arıyorum aslında. İnsanı anlamaya çalışıyorum. Zannediyorum bu insanı anlamaya çalışma yolculuğu kitaplarda da başarıyı getiriyor. Bodler Apartmanı tabii ki çok sevildi. Şu da var tabii, insanı ararken insanın iki önemli özelliği vardır. Bir mekanla yaşar, bir de zamanla yaşar insan. Ben zaman ve mekan konularında da meraklıyımdır. Zaman ve mekan konularında da araştırmalar yaparım, okumaya, anlamaya çalışırım. Bunları da kitaplarıma yansıtıyorum ve tabii ki büyük bir hazinenin üzerinde de yaşadığım için İstanbul gibi burada zamanın ve mekanın o döngüsünü, değişimini, birbirini nasıl beslediğini de görebiliyorum. Benim için büyük bir hazine, büyük bir kaynak oluşturuyor. Evet, zannediyorum insan psikolojisi ve bunu zaman ve mekanla birleştirmeye çalışmak. Bir de okuyuculardan, hatta uzmanlıkları olan okuyuculardan şöyle bir bilgi de geldi ve ben doğru olduğunu düşünüyorum. Birbirinden farklı gibi görülen olayları ve konuları bir noktada birleştirmeye çalışıyorum. Hatta işte bu konuda bazı psikolog okuyucuların yeteneğimin olduğunu da söylüyorlar. Ama bilemem, bu yetenek denilen mevzuda aslında çalışmakla, araştırmakla, okumakla, merakla olan bir şey. Çok yetenek bir noktada %50'sini oluşturuyor hayatın. Geri kalan bol bol çalışmak, bol bol okumak olmadan köreliyor zaten zamanla. Evet, farklı konuları hayatın içinde birleştirmek hedeflerimden bir tanesi. Bu da zannediyorum ilgi çekiyor. Benim normal inancım da bu aslında. Ben toplumu oluşturan bütün bireylerin birbirlerini etkilediklerini, birbirlerinin gelişimine katkı sağladıklarına inananlardanım. Aslında çok bireysel olarak yaşayamadığımızı, ötekinin duygularıyla etkileşim halinde olduğumuzu biliyorum, görüyorum, fark ediyorum ve bunu da kitaplarıma aksettirmeye, yansıtmaya çalışıyorum.
0: Çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki aslında insan mekanla ve zamanla yaşıyor ve sizin de romanlarınıza baktığım zaman aslında mekanlar gerçekten çok belirleyici. Şimdi isimlerinden bile anlıyoruz. Otel apartmanımız var, Markez'deki kadınımız var, keza zamanın kapılarında İstanbul'un yeraltı dünyasıyla karşılaşıyoruz. Şunu da merak ediyorum, bir mekanı sizin için özel kılan, burada bir hikaye var ve anlatılması gerekir dediğiniz şeyler nelerdir? Mesela Otel apartmanı seçerken onu sizin için cazip kılan detaylar nelerdi?
1: Mekan tabii hayatımızın bütününü oluşturuyor. Bunu işte psikolojiye baktığımız zaman ne vardır? Bizim ilk tanıdığımız mekan, ilk dünyaya işte geldiğimiz anne rahmidir. O anne rahminden öldüğümüz ana kadar farklı farklı mekanların içerisinde değişik deneyimler yaşayarak hayatımızı oluştururuz. Psikologların söylediği sözler bunlardı. Ve mitolojiyi de takip ederseniz aslında mitolojinin doğduğu yer de budur. İlk gördüğümüz, ilk anlamadığımız, çalıştığımız anne rahminden işte öldüğümüz ana kadar yaşadığımız o mekanların üzerimizde bıraktığı izler. Mekan niçin önemli? Ben özellikle eski binaları çok seviyorum. Çünkü onlarda bir yaşanmışlık var ve duyguların ölmediğine inananlardanım. Hani duyguların bir enerjisi var ve o yaşanılan mekanlara o enerji bence siniyor. aradan yıllar da geçse, yüzyıllar da geçse, orada yaşayan insanların duyguları oranın duvarına, tavanına, yerine ya da eşyaların üzerine sindiğine ve sonsuza kadar orada var olduklarına inanıyorum. Tabii ki Bodter apartmanını niye seçtim? Çünkü İstiklal Caddesi'ndeki en geçiş mekanlarından biri.

0: Ne demek istiyorum burada? Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış ve Cumhuriyet döneminde işte 100 yılı aşkın süredir hala ayakta bir geçişi yaşamış, pek çok farklı olaya tanıklık etmiş, mutluluklara da tanıklık etmiş, başarılara da tanıklık etmiş, hüzünlere de tanıklık etmiş ve bence bütün bu duygular Botter Apartmanı'nın içinde gezinmişti. Evet, insanlar yoktu ortada ama onların duyguları hala o duvarlara sinmiş halde vardı diye düşündüm. Yine Markiz'deki kadını yazarken zaten Markiz Pastanesi nedir İstanbul'da? Hani aşkların başladığı ve bittiği yerdir. Benim yaşım yetmedi ama benden önceki işte jenerasyondan olan dostlarıma sorduğum zaman neydi Markiz diye. Orası bizim hem çok mutlu olduğumuz hem de çok üzüldüğümüz yerdi dediler. Çok mutlu olduğumuz neden? İşte ilk tanışmaların, ilk göz göze gelmelerin işte başladığı bir noktaymış ama aynı zamanda ayrılıkların ve vedaların da olduğu bir noktaymış. Ben buna yazar tarafında bir takım işte kurgular katarak anlattığım dönemin sosyal şartlarını da ekleyerek yansıtmaya çalıştım kitaplarımda. Ben şehirlerin de bir ruhu olduğuna inanıyorum. Binaların da bir ruhu, ruh derken burada duyguları olduğuna inanıyorum. Mesela Botter Apartmanı'na baktığım zaman niye bu binayı yazdım? Önünde epey durdum, epey seyrettim ve orada iki tane Medusa vardı. Onlar mitolojik figürler tabii ki. Ve beni kendilerine çektiler. Keza Markiz'deki kadını yazarken pastanenin içinde şu anda kapalı ama orada iki tane Arnavo ilkbahar ve sonbahar panoları vardı. Ve o panolardaki kadınların pastanedeki aşklara hep şahitlik ettiğini düşündüm, hayal ettim ve sonuçta roman ortaya çıktı. Zaten her şey bir hayalle başlıyor değil mi? Hep her şey önce bir zihnimizde tasarlayarak başlıyor ve daha sonra da işte bilgimiz ölçüsünde kendini geliştiriyor. O yüzden mekan benim için çok mühim. Bir de şunu düşündüm, hemen orada işte bir Narmanlı Han var. Botter, Markiz ve yanlarında Narmanlı Han bir üçgen halindeler ve Narmanlı'da deyince Ahmet Hamdi Tanpınar, bizim Cumhuriyet Edebiyatı'nın üstad ismi Tanpınar ve Tanpınar uzun süre orada yaşamış. İşte kapıdan çıkmış ilk gördüğü bina Botter Apartmanı. Tanpınar'ın da biliyorsunuz zaman ve mekanla ilgili çalışmaları vardır. Zamanı çok önemser. Estetik bilimi üzerine çalışmıştı. Ve ben de romanlarımda hani okuyucular bilir bazı göndermeler vardır. Saatleri silenler, temizler. Orada büyük üstada da böyle bir onun zamanla kurduğu o metaforlara da bir gönderme yapmak istedim her iki romanda da. Bir de şuna inanıyorum. Ben bir İstanbulluyum. Bir İstanbullu yazarım ve şuna da inanıyorum. Biz bu şehirde düşünün 8500 yıl önce yaşamış, daha İstanbul köy halindeyken yaşamış ilk İstanbulluların ayak izine sahibiz. Ve bunlar korunuyorlar müzede. 8500 yıldan bu yana ne kadar farklı insan, ne kadar farklı duygu, düşünce, fikre sahip olan insan bu şehirden gelmiş geçmiş. Kendi izlerini, kendi hüzünlerini, sevinçlerini bu topraklara birer hazine olarak bırakmış. Bu da bana heyecan veriyor. Özellikle bu hem Pera bölgesinde yürürken hem de Topkapı Sarayı'nın olduğu o ilk yarımadada yürürken hep şunu düşünürüm. Ayaklarımızın altında kim bilir hangi medeniyetlere ait kalıntılar var, bilgi var, duygu var, enerji var ve biz bunların ne kadarına sahip çıkıyoruz, ne kadarını biliyoruz, ne kadarını değerlendirebiliyoruz ama o geçişler, kültürden kültüre giden o geçişler, kültürlerin birbirini beslemesi, büyütmesi, yeni farkındalık alanları yaratması bir yazar olarak bana büyük heyecan veriyor ve burada da tabii şunu söyleyebilirim. Bu bunları yazarken de arkeolojiden ve tarihten de epey besleniyorum.
1: Aslında ne kadar kadim bir şehirde yaşadığımızı, her mekanın, her semtin kendince ne kadar zengin olduğunu ve kültür sanat hayatımızda da ne kadar etkili olabileceğini de sizin sözlerinizden anlamış oluyoruz. Tabii Markiz Pastanesi deyince o 40'lı 50'li yıllardaki özellikle o en şaşalı hallerini tabii göremediğim için ben de bazen hayıflanıyorum. Diyorum ki İstanbul'un gerçekten İstanbul Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu.

0: bu zamanlar. Ve tabii ki birçok buluşmaya, aşka, ayrılığa mekan olmuş yerler bunlar, ama özellikle o dönem edebiyatçıların, şairlerin, yazarların ve hatta edebiyat heveslilerinin de buluşma yeriymiş. Zaman zaman insanlar mesela Markize sadece belki bir şaire denk gelirim, belki bir yazarı görüp orada iki sohbet ederim amacıyla da gidiyorlarmış. Dolayısıyla da aslında bu tarz kadim mekanların belki sizin gibi yazarlar tarafından kurgularda konu edilmesi, mekan olarak kullanılması belki bundan 50 yıl, 100 yıl sonra bile bu mekanların bir şekilde anılmasına da vesile olacak. O açıdan da kıymetli buluyorum açıkçası. Bir noktada da şunu da hemen belki dinleyicilerimizle paylaşmamız gerekir diye düşündüm. Botter Apartmanı dedik, Markiz'deki kadın dedik. Bu iki roman arasında bir bağlantı var mı? Varsa bu bağlantıyı sizden dinleyebilir miyiz?
1: Evet, çok da kitapların içeriğine girmeden şöyle söyleyeyim. Aslında birbirlerinin devamı romanlar. Ben tabii üniversite yıllarımdan beri hep işte okulda, İstanbul Üniversitesi'nde biz dersten çıkar İstiklal'e, Pera'ya giderdik. Ve ben her böyle o bölgede yürüyüşümde bu muhteşem bina cephelerine bakar, sanatta, kültürde, edebiyatta daha fazla keşke yer alabilseler diye düşünürdüm. Ve kendim yazmaya başlayınca bir Beyoğlu üçlemesi fikri ortaya çıktı. Ama şu anda hani üçleme mi olur, dörtleme mi olur ondan da çok emin değilim. Bir Beyoğlu üçlemesinin birinci ayağı Botter Apartmanı'ydı. İkinci ayağı Markiz'deki kadın. Orada bir anne karakteri var, Nilüfer Hanım. İstanbullu, işte bir Fransız okulunda okumuş, bir Frankofon. İki romanın birleştirici unsuru aslında Nilüfer Hanım. İki romanı bir köprü olarak birbirine bağlıyor. Okumak isteyenlere bence önce Botter Apartmanı ama arkasından onu tamamlayan Markiz'deki kadını önerebilirim. Hani bu sadece bir yazar önerisi. Birbirlerine bağlılar, evet. Yalnız ben şöyle yaptım. İleriye doğru değil, geriye doğru gittim. Yani önce Botter, daha günümüze yakın, ama Botter'de işte Nilüfer Hanım figürünü daha iyi anlamak isteyenler Markiz'deki kadınla onu tamamlayabilirler.
0: Süremiz daralırken şuna da değinmeden geçersek üzülürüm gerçekten. Çünkü çok kıymetli. Zamanın Kapıları kitabınız da aynı zamanda bir uyarlamaya konu oluyor ve 22 farklı ülkede gösteriliyor.
1: Evet, evet.
0: Bu gösterimin sizin hayatınızda neleri değiştirdiğini, etkilediğini de yine sizden dinleyelim.
1: Evet, Zamanın Kapıları da benim çok çok sevdiğim bir romanım. İçinde aksiyon var ve İstanbul'un altı var ve bugünlerde de değil mi açıklamalar yapılıyor aslında, işte Ayasofya'nın altında, İstanbul'un altındaki o tüneller daha fazla gündeme geliyor. Bu bir gerçek. İstanbul'un altında tünellerin olduğu, geçitlerin olduğu bir gerçek. Daha Bizans ve öncesinden bu yana giden, hani bunu bir arkeolog olarak da söyleyebilirim ve Zamanın Kapılarında o tünellerden de birazcık bahsetme fırsatı bulmuştum. Biraz daha aksiyonlu bir roman Zamanın Kapıları ve dizi filme uyarlanmak istendi. Tabii bir yazar olarak şöyle, dizi filmlerin matematiği ve hedef kitlesiyle romanlarınki çok farklı oluyor. Ben orada bunu fark ettim. Şimdi roman yazarken siz tek başınızasınız. Sadece kendi zihniniz, kendi kalbiniz, kendi yüreğiniz var. Ama bu diziye aktarılırken işin içine senaristler ve bir ekip giriyor. Ekip girince ne oluyor? Kitap ve o metin sizden çıkıyor ve farklı bir matematiğe, farklı bir düzleme doğru ilerliyor. O da heyecan verici, o da mutluluk verici. Yazdığınız bir eserin İşte karakterlerin canlı, kanlı olarak karşınızda görüyorsunuz. Orada bir Sinan karakteri var ve çok da iyi bir oyuncu tarafından oynandı. Benim de çok sevdiğim. Ama bir yabancılaşma da getiriyor insanı. Ya da bana öyle oldu. Yani metin, roman metni bana ait ve çok seviyorum romanımı. Bu diziye çevrildiği zaman o da harika bir şey. Ama başkalarının da duyguları, düşünceleri ve yönlendirmeleri işin içine giriyor ya. Bu açıklanması zor, değişik bir duygu. Hafif bir yabancılaşma insana getiriyor. Bunu itiraf edebilirim.
0: Yazar romanı yazarken tek başına kendi duygusuyla, kendi hayal gücüyle hareket ediyor ama evet, yapımlarda çok haklısınız. Çok büyük ekipler var arka planda. Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün program konuğumuz olduğunuz için.
1: Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için, nazik sorularınız için. Beni onur ettiniz. Çok çok teşekkür ederim ve bütün dinleyicilere keyifli, mutlu, üretken bir sonbahar, kış mevsimi dilerim ben de.
0: Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere, teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler,

0: Bugün yazar Ayşe Övür program konuğumuzdu. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Gülsen Kızıler, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Ayraç.

0: Nezaket mevsimi.
1: Musluktan süzülen ya da odamızı aydınlatan o tek bir hüzme sadece teknik bir imkan değil. Nehirlerin, rüzgarların ve yeryüzünün bize pürüzsüz bir emniyetle teslim ettiği en kutsal hayat emanetidir. Bugün nezaket mevsiminde hayatın o en duru, en berrak ve en temel kaynağına, musluğumuzdan sızan o bir damla suyun hukukuna ve evlerimizi aydınlatan o tek ışığın emanet dokusuna çeviriyoruz yüzümüzü. Konumuz suyun ve enerjinin israfsız kullanımı ve kaynakları pürüzsüz bir ihtimamla tüketmenin getirdiği o derin ekolojik nezaket. Modern dünya bize düğmelere basıldığında yanan ışıkları, musluk açıldığında gürül gürül akan suları sonsuz birer hak gibi sunarken, sıfır atık ahlakı bize o her bir damlanın arkasındaki nehirleri, bulutları ve muazzam tabii emeği fısıldar. Enerjiyi ve suyu zayi etmemek sadece faturaların getirdiği maddi bir tasarruf değildir. Yeryüzünün hakkına riayet etmenin en asil şahsiyet nişanesidir. Saadettin Ökten medeniyet tasavvurlarımızın insanın kaynaklarla kurduğu ölçülü, edepli ve rıza odaklı nizam ile nefes aldığını söyler. Ökten'in işaret ettiği bu nizam, elimizi yüzümüzü yıkarken musluğu boş yere akıtmadığımız, ihtiyacımız olmayan o tek bir lambayı söndürdüğümüz o küçük ama derin anlarda başlar. Kaynakları hoyratça tüketmek yerine onlara birer misafir gibi nezaketle yaklaşmak, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş şehirli ahlakının, Anadolu irfanının en saf halidir. Kemal Sayar, modern insanın dünyayı bencilce tüketirken aslında kendi ruhunu da tükettiğini savunur. Sayar'ın bu tüketim körlüğü uyarısını evlerimizde taşıdığımızda görürüz ki, parasını ödüyorum diyerek suyu fütursuzca akıtmak ya da boş odaların ışıkları sabahlara kadar yanar halde bırakmak, Kemal Sayar'ın uyardığı o başkasına ve tabiata karşı ahlaki sağırlaşma halidir. İncitici olan kendi anlık konforumuzu ya da üşengeçliğimizi yeryüzünün can damarlarından daha önde görmektir. Sosyolog Goffman, kamusal ve ortak alanlarda bireylerin kaynakları paylaşırken birbirinin geleceğine gösterdiği o görünmez ortaklık sözleşmesini hatırlatır. Sıfır atık penceresinden baktığımızda su ve enerji de Goffman'ın işaret ettiği o en hayati miras alanıdır. Bir barajın suyunu ya da bir enerji santralinin ürettiği gücü tüketirken bizden sonraki nesillerin dağdaki kurdun, kuştaki canın da hakkı olduğunu idrak etmek kaynağı son zerresine kadar ihtimamla kullanmayı gerektirir. Bauman'ın akışkan modernitede her şeyin sonsuzca var olduğunu zanneden ve geleceği düşünmeyen insan eleştirisi kuruyan göllerde, azalan kaynaklarda somut birer sızıya dönüşür. Oysa suyun akışı Bergson'un bahsettiği o tabiatın kendi içindeki saf, canlı ve durulmaz süresidir. O sürenin her bir damlasına hürmet etmek zamana saygıdır. İncelik, akan bir damla suyun ya da yanan bir hüzme ışığın arkasındaki tüm kainat emeğini hissedip onu zayi etmekten haya edebilmek olgunluğudur. Gelin bugün evlerimizde ve hayatlarımızda o kadim terbiyenin rikkatini kuşanalım. Bolluğun bizi tabiata karşı hoyratlaştırmasına müsaade etmeyelim. Unutmayalım ki dünya harcayanların, israf edenlerin değil, bir damlanın ve bir ışığın hakkına ihtimamla sarılanların zarafetiyle nefes almaya devam ediyor. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Evinizin pürüzsüz bir sükunetle gönlünüzü

0: Gününüzün kanaat ışığıyla aydınlandığı huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ağır yaralanan 3 öğrenciden birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül de saldırının başka bir okulda eğitim gören kız öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında gönüllü iade sürecinin başladığını duyurdu. Şu ana kadar 5 kişi hesabı iadede bulundu dedi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, soruşturmada 85'i tutuklu 206 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasının mobbing ve belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldığını da söyledi. Türk futbolunun temiz olması lazım diyen Gürlek, dosyadaki somut delillere dikkat çekti. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi tarihi seviyede, üretim Ağustos ayında 10 milyar kilowatt saate ulaşarak rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Exim Bank'a yönelik yeni iş modeli için çalışma yapıldığını belirtti. Yeni modelin dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle destekleneceğinin altını çizdi. Bankanın stratejik dönüşümü doğrultusunda farklı finansman araçları tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde kullanılabilecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Eylül ayında yurt genelinde 117 binden fazla gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218 milyon lira idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli teknolojilerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Riski önceden gören, gerekli tedbiri zamanında alan güvenlik anlayışına geçiyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 1000 doğumdan 7'sinde çocuklara serebral palsi tanısı konulduğunu belirtti. Erken tanı ve farkındalığın önemini vurguladı. Göktaş, çocuklarımızın yanında olmak hepimizin ortak sorumluluğu dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kayıp 6 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Haber peşindeyken bir gözünü kaybetti. Savaşların ve krizlerin ortasında azimle gazetecilik yaptı. Mesleğini hep cesaretle, insanca ve tutkuyla icra etti. Muhabirimiz Recep Levent Öztürk ne yazık ki geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. TRT ailesi olarak çok üzgünüz. Levent Öztürk son yolculuğuna bugün Düzce'de Yeşil Yayla Camii'nde ikindi namazının ardından uğurlanacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Davanın 93. oturumunda CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Mustafa Can Poyraz savunma yaptı. Tutuklu sanık Poyraz'a CHP'deki para sayma görüntüleri soruldu. Paraları tutuklu sanık Fatih Keleş'in getirdiğini söyledi. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması

soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte ikisi ilçe belediye başkanı 30 şüpheli tutuklandı. İstanbul ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibat halinde olan ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezli 11 ilde silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 102'si gözaltına alındı. Yemen ordusu Husilere karşı saldırı başlattı. 100 Husi öldürüldü. Suudi Arabistan'sı Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreler arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
6: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
7: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
8: Bu kaşar.

Genç Yaşam. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de Genç Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve spikeriniz ben Özgür Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz diyoruz ve ilk müzik eserimizde sizleri baş başa bırakıyoruz. Oğuzhan Koç bizlerle. Ay.

Genç Yaşam programında bugün Akçaabat Gençlik Merkezi gençlik liderlerinden Çağrı Yılmaz ve Trabzon Üniversitesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık 3. sınıf öğrencisi Şükran Bolat bizlerle olacak. Güzel bir proje programı var. Bunun ayrıntılarını konuşacağız biraz sonra. Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz. Yalnız Çiçek.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrenci kulüplerinin projelerini destekleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı 7. dönem başvuruları başladı. 22 Ekim'e kadar sürecek olan başvuruların detayları hakkında bilgiler alacağız. Bu programın öğrenciler için önemini ve onlara kattıkları üzerine konuşacağız. Konuklarımız Akçaabat Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Çağrı Yılmaz bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve Trabzon Üniversitesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık 3. sınıf öğrencisi Şükran Bolat bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz
2: Merhaba,
0: yayınımıza.
2: hoş bulduk.
0: Evet, Çağrı Yılmaz, şöyle yapalım isterseniz dinleyicilerimiz için bu programı biraz daha yakından tanımak isteriz. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı tam olarak nedir?
1: Gençlik Spor Bakanlığı üniversite kulüplerinin biraz daha aktif olması, sosyal hayata katılmaları, proje geliştirmeleri, kendilerine kişisel katkıda bulunması için direkt kulüplere hibe desteğinde bulunuyorlar. Bunu nakdiye olarak değil, aynı yardım olarak yapıyorlar. Bu yıl yedincisi yapılacak. Son üçüncü yılı bu. Yıl içinde iki defa, iki dönem halinde oluyor. Bir de özel projelerimiz var. Bir önceki özel projemiz COP31 alanında, çevre başlığındaydı. Böyle özel projeler de yapılıyor. Öğrenci kulüpleri diyor ki benim bir fikrim var ama bunu gerçekleştirecek bütçem yok diyor. Bizim projelere başvuruyorlar. Akıllarına gelebilecek her alanda. Kültür, sanat, teknoloji, kişisel gelişim, akıllarına gelebilecek her alanda başvurabiliyorlar. Bu dönem yerelde yaparsalar bu projeyi 85.000 TL'ye kadar hibe veriyorlar. Eğer başka bir üniversite şehriyle ortak olursalar, başka bir şehirden ortak olursalar 135.000 liraya kadar hibe desteği veriyorlar ve KDV hariç. Burada gençler hazırladığı projenin içeriğine malzeme talep edebiliyorlar. Örneğin diyor ki biz İstanbul'da bir yeri ziyaret edeceğiz. Burada hani bizim mesleki gelişim

0: bize katkı sağlayacaklar. Biz onların ulaşımlarını karşılıyoruz, konaklamalarını, yeme içmelerini karşılıyoruz, finanse ediyoruz. Gençler bu projelere katılabiliyorlar ya da yerelde diyorlar biz böyle bir çevre projesi yapacağız diyorlar. Projenin içeriğiyle ilgili malzeme talep ediyorlar. Biz onları gençlere teslim ediyoruz. Gençler bunlarla birlikte faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
1: Evet, daha çok öğrenci kulüpleri ve
0: Evet.
1: topluluklar
0: Evet. Yani
1: buraya
0: Türkiye'de
1: katılmış oluyor.
0: iki tane tabir var. Bir kulüp, bir de topluluk
1: Evet.
0: tabiri var. Bazı üniversitelerde topluluk diye geçiyor, bazılarında kulüp, ama mantığı üniversitede bulunan kulüplerin, toplulukların, gençlerin bir araya geldiği toplulukların proje yazması üzerine oluşuyor.
1: Evet, biz şimdi Genç Yaşam programında hep gençlerle konuşuyoruz, kulüplerle konuşuyoruz, öğrenci topluluklarıyla konuşuyoruz. Bir projeyi ortaya koyarken aynı zamanda ekonomik desteğin de
0: Evet.
1: bir öğrenci için ne kadar önemli olduğunu ve hayata geçirmesi noktasında da desteklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle, yani maddi bir desteklik, sponsorluk belli bir yerden sonra firmaları da zorluyor,
1: Hı
0: kurumları da
1: hı.
0: zorluyor, ama böyle bir proje olması üniversite kulüplerini de canlandırıyor. Şöyle bir küçük istatistik verebilirim. Geçen sene Trabzon Üniversitesi'nde 2 sene önce 37 kulüp vardı. Ama bu Ünides çıktıkça, daha da faydalandıkça, arkadaşlarının bir şeyleri başardığını görünce insanlar bir araya gelip kulüp oluşturdular ve şu an Trabzon Üniversitesi'nde 61 kulübe kadar çıktı son şeylerde. Tabii hepsi aktif olmuyor. Bazılarının projesi kabul olmuyor, ama biz geçen sene Trabzon Üniversitesi'nde 38 farklı kulübe 5 milyon 750 bin lira hibe desteğinde bulunduk. Yaklaşık 66 tane farklı bir proje gerçekleştirdik. Bunlar gençler için çok önemli, değerli ve şu anda da yoğunluk devam ediyor 22 Ekim'e kadar. Gençler belgelerini topluyorlar, proje fikirlerini geliştiriyorlar. İnşallah güzel bir başvuru sayısına da ulaşacağız.
1: Her geçen sene bu proje sayısının arttığını da söyleyebilir miyiz? Yani
0: Kesinlikle,
1: çok
0: kesinlikle.
1: fazla belki ilk etapta bilinmiyordur ama duyuldukça.
0: Yani şöyle, tabii bizim burada tanıtım eksikliğimiz de oldu. Birinci dönemde bizim Trabzon'da ne yazık ki sadece 3 başvurumuz geçmişti.
1: Evet.
0: İkinci dönem bu biraz daha büyüdü. 12'ye doğru yükseldi. Üçüncü, dördüncü dönemde 39'u bulmuştuk. Gittikçe de artıyor. Altıncı dönemde yanılmıyorsam 44 bir başvurumuz geçmişti. Şu an hedefimiz 50 küsürde. Hem KTÜ, hem Avrasya, hem Trabzon Üniversitesi'ne. Trabzon genelinde bir 50 başvuruyu geçmek. Başvuru sonucunun olumlu geçmesi. Yani başvuru sayımız 70-80'leri buluyor, ama tabii bunların olumlu sonuçlanması da önemli.
1: Evet, o ayrıntıları da konuşacağız. Şikran'la da konuşmak istiyorum. Trabzon Üniversitesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimle devam ediyorsun. Senin için bu projelerin önemi nedir?
2: Aslında dediğiniz gibi bir öğrenci olarak maddi olarak da manevi olarak da desteklendiğimizi hissetmek. Biz bu projelerde maddi olarak da destekleniyoruz ama gerek yazım konusunda gerek de yazdıktan sonraki süreçlerde planlama konusunda Trabzon Üniversitesi Genç Ofisimizde çalışan Hanife liderimiz desteğiyle de gerek Akçabat Gençlik Merkezi'ndeki liderlerimizin desteğiyle de projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında biz gençler olarak bir fikir üretiyoruz ve fikrimizin devam ettiğini görüyoruz. Bir şeyler ortaya çıkarıyoruz. Bunlar bazen bir bildiri olabiliyor. Sınıflarda sunabiliyoruz. Bazen afişlerimiz oluyor. Aslında somut olarak da bir şeyler görmek bizi çok mutlu ediyor.
1: Sen hangi kulüptesin şu an?
2: Ben şu an aslında Yeşilay Kulübü'ndeyim.
1: Yeşilay Kulübü.
2: Üniversitemizde Yeşilay Kulübü'nün başkanlığını yürütüyorum bu dönem. Bu şekilde şu
1: Evet,
2: an.
1: projeler hazırladınız mı peki? Yeni projeler ya da daha önce yapmış olduğunuz projeler var mıydı?
2: Daha önce ben aynı zamanda gönüllü gençlik lideriyim. Bu kapsamda da Ünides için desteklerde bulunduk. Farklı kulüplere aynı zamanda proje yazmalarında da destekle bulundum. Kendi yazdığım iki tane proje var. Biri ulusalda, biri yerelde. Dediğim gibi farklı kulüplerle de aslında çalışmayı amaçlıyoruz. Mesela bir yazdığım kulüp Teknofest kulübüydü. Diğeri de iletişim kulübüydü.
1: Yani ortak çalışmada yapabilirler. Sadece bireysel olarak,
0: Tabii
1: kulüp olarak başvurması gerekmiyor.
0: bir öğrenci istediği kadar kulübe üye olabiliyor. Üniversite
1: Evet.
0: yönetimleri buna izin verebiliyor. Önemli olan o kulüplerde aktif olması. Hani Şükran aktif gençlerimizden biriydi. Geçen sene Teknofest kulübüyle beraber bir proje yazdı. Kendi bölümüyle de biraz bağdaştırdı öğretmenlikle beraber.
2: Evet.
0: Ulusal bir
2: Evet.
0: projeydi. O projeyi destekledik biz ve Kocaeli'ne
1: Nasıl
0: gitmişlerdi.
1: bir projeydi? Anlatır mısın?
2: Evet.
1: Neler yaptınız bu proje
2: Tabii ki.
1: kapsamında?
2: Projemizin içeriği aslında eğitim fakültesi öğrencilerini ilgilendiriyordu. Biz eğitim fakültesi öğrencileri olarak aslında okul dışında da nerelerde istihdam sağlanılıyor bunu görmek istedik. Bilim merkezleri de PDR öğrencilerine, fen bilgisi öğrencilerine ve matematik okuyan öğrencilere istihdam sağlıyor. Biz de aslında bunu görmek istedik. Kocaeli Bilim Merkezi de Türkiye'deki en iyi bilim merkezlerinden biri ve köklü geçmişi olan bir bilim merkezi.

0: Aslında buradaki arkadaşlarımızla birlikte hem orayı görmek, ora hakkında bilgi almak, ileriye dönük olarak meslek hayatımızda neler yapabiliriz görmek. Çünkü bilim merkezleri aynı zamanda öğrencilere de hitap eden,
1: Evet.
0: özellikle lise, ortaokul öğrencilerine hitap eden yerler olduğu için orayı görmek, gözlemlemek istedik. Aynı zamanda projemizin içeriğinde TÜBİTAK Bilgem ziyareti de yaptık. TÜBİTAK bizim için çok önemli bir kurum aslında, öğretmen
1: Kesinlikle.
0: adayı olarak da. Şu an TÜBİTAK 2209 projeleriyle üniversite öğrencilerini de destekleyen bir kurum projelerle. Aynı şekilde öğretmenlik hayatımızda da ileriye dönük proje yazabileceğimiz bir kurum olduğu için öğrencilik hayatımızda orayı da tecrübe ederek orayı ziyarette bulunduk.
1: Kaç arkadaşınızla birlikte bu projede var oldunuz?
0: Toplam 12 arkadaşımız,
1: Evet.
0: 2 arkadaşımız fen bilgisi öğretmenliği, 3 arkadaşımız matematik öğretmenliği okuyordu. Geriye kalanlar da psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencileriydi.
1: Bu programdan sonra o 12 kişinin hayatında neler değişti bakış açısı olarak yeni projeler yazma noktasında gözlemlerin ne oldu?
0: Aslında projelerde biz şunu gözlemliyoruz. Ben projeyi yazıyorum ama projeyi çağırdığım arkadaşlarım benden görerek ben de yapabilirim diyor. O projeden sonra birkaç arkadaşım Unides başvurusunda bulundu. Yerelde yazdılar. Bazen ulusal göz korkutabiliyor. Çünkü sorumluluk sahibi biz
1: Evet.
0: oluyoruz. Yerelde projeler yazdılar. Yine bölümümüzle alakalı, PDR ile alakalı projeler yazıldı. Oraya gittikten sonra bilim merkezinde çalışabileceğini düşünenler oldu. Mesela psikolojik danışmanlık ve rehberlikle bilim merkezi biraz farklı gibi gözükse de aslında orada da istihdam oluşturabileceğimizi öğrendik.
1: Yani sadece eğitim fakültesinden çıktığında öğretmen olmak zorunda değilsin ama farklı farklı alanlarda da çalışılabilir görmek,
0: Evet, yerinde görmüş
1: yerinde
0: olduk.
1: görmek
0: Evet.
1: gerekiyor elbette. Şimdi burada anladığım kadarıyla projenin hazırlanması da önemli. Yani projenin hazırlanması, sunulması ve kabul görmesi açısından öğrenciler bir eğitim alıyorlar mı? Nasıl yazıyorlar bunu?
2: Bakanlığımız bu süreçte tabii ki de proje fikrine önem veriyor. Yani çok fazla bir bürokrasi uygulamıyoruz. Normal bir Erasmus projesi gibi böyle uzun uzun sorularımız yok. Sadece proje fikrini anlamaya çalışıyoruz. Gençlerin hani Şükran'ın da söylediği gibi bazı çekinenler bunu gördükten sonra rahat yazabiliyorlar ama biz gençlik merkezine gelirse veya genç ofise gelirse proje fikrini bize söylerse 2-3 cümle halinde biz onları zaten çoğaltabiliyoruz. Hani gençleri böyle çok da bütçelerin içinde kaybetmiyoruz ya da malzemelerin içinde ya da projenin amacında gerekçesinde çok kaybetmiyoruz. Zaten bakanlığımız da sağ olsun hani böyle çok uzun uzun sorular sormuyor. Yeter ki genç benim bir proje fikrim var desin. Şükran böyle demişti. Yani biz hani PDR öğrencileri olarak burada çalışabiliyormuşuz abi. Hani burayı görmek istiyoruz deyince biraz araştırma yaptıktan sonra birkaç gün içinde de projesini hazırlayıp vermiştik.
1: Evet, farklı olarak ne tür projeler yapılıyor? Yani burada şimdi ulusal boyutta dedik.
2: Bir
1: Bunun...
2: tane mesela çok beğendiğimiz böyle önemli projelerden biri Çevre Kulübü bir proje yazmıştı. Kars ilinde bir ilçede köyde göçler vardı. Göçler bayağı gittikten sonra kazalar olduktan sonra köy nüfusu çok azalmıştı. Orada birkaç kadın bir araya geldikten sonra biz bu köye tekrar insanları getirmek için bir proje hazırlamışlardı. Peynir yapıyorlardı. Peynir yaptılar sonra KOSGEB'den destek aldılar. Sonra Avrupa Birliği'nden destek hibe aldıktan sonra burası büyüdü ve tersine göç almaya başladı. Bunu öğrenciler TRT'de yine bir belgeselde duydular. Belgeseli izlemişlerdi TRT'de yayınlanan. Dedi ki biz abi buraya gitmek
1: Oradan
2: istiyoruz.
1: ilham aldılar
2: Evet,
1: aslında.
2: hani TRT belgeselde gördükten sonra oraya proje yazmak istiyoruz dediler. Oraya gittiler. Oradakilerle tanıştılar. 2-3 gün orada eğitim aldılar. Buradaki aldıkları girişimcilik eğitimini orada verdiler. Onlar tecrübelerini aktardılar. Bu bizim için çok değerli bir projeydi. Bunun dışında kulüpler daha çok hani gençlere sadece hani gelin siz sosyalleşin demiyoruz. Gençler başka yerleri de görmek istiyor aslında. Bu projelerin biraz altında hem özgüven kazanmak hem de sosyalleşmek var. Geçen sene bir kulübümüz Diyarbakır Mardin'i görmek istedi. Oradaki kulüplerle tanışmak istedi. Çünkü başka şeydi derdi yazarsan o kulüple tanışma zorunluluğu ve onlarla bir faaliyet yapma zorunluluğu vardı. Oraya gitti. Oradaki bölümü, üniversiteyi tanıdılar. Derslerin içeriklerini gördüler. Bunun gibi birçok proje var. Mesela bir tane meslek yüksekokulundan makine bölümü öğrencileri, 2 yıllık makine bölümü öğrencileri proje yazmışlardı. Dediler ki biz burada yaptıklarımızı Trabzon'daki köy okulundaki öğrencilere göstermek istiyoruz. Çok da bir şey istemediler. Malzemeler bizden de sadece ulaşımımızı sağlar mısınız demişlerdi. Bizim için çok değerli projelerden biri. Trabzon'daki en uzak köy okullarına gittiler. Böyle 5-6 defa böyle farklı faaliyet yapmışlardı. Bunun gibi çok değerli projelerimiz oluyor.
1: Şimdi bunları anlatırken istekler var, evet talepler var, buluşmalar var. Diğer taraftan da öğrencinin özgür özgüvene ve sosyal anlamda da gelişmesi

0: sanırım burada çok ön plana çıkıyor ve iyi de bir çevre edinme fırsatı da bulabiliyorlar, değil mi?
1: Benim şöyle bir gözlemim var. Ben 12 yıldır gençlik çalışanı olarak çalışıyorum. Pandemiden sonra özellikle erkek arkadaşlarımız biraz daha asosyalleşti. Biraz daha hani telefon bağımlısı,
0: Evet.
1: bilgisayar bağımlısı oldular. Üniversitelerde de bunu hala hissediyoruz. Hani daha
0: Ekran
1: çok
0: bağımlılığı
1: evet,
0: var
1: daha
0: maalesef.
1: çok hani kız arkadaşlarımız katılıyor bunlara ama onlarda da yeteri kadar sayıda değil. Yani gitsem ne yapacağım? Tamam gideyim yurtta durayım. Kafeye gitsek ne yapacağız? Ama bu ünides onlar için gerçekten bir nefes oluyor. Sadece hani projenin uygulama süresi 3 günlük bir olarak değil. Yani evet Kocaeli'ne gittin 3 gün ama bunun hazırlık aşaması, geldiğin
0: Evet.
1: dönüş aşaması, sonuç aşaması güzel oluyor. Bunlar duyuldukça gençlerin biraz daha sosyalleşmesi ve özgüven kazanması oluyor. En başta da söyledim. Hani 37 olan kulüp sayısı şu an 61'e çıkması.
0: Evet.
1: Herkesin evet ben de yapabilirim demesi, sosyallik kazanması, özgüven sağlaması bizim için çok daha değerli.
0: Evet, Şükran, senin açından nasıl bir gelişim oldu? Kendini değerlendirir misin
2: Ya
0: bu projeyle?
2: öncelikle özgüven konusunda gerçekten özgüven sağladı ve sorumluluk anlamındadır. Çünkü bakanlığa verdiğin belgelerin bir resmiyeti olması
0: Evet.
2: gerekiyor. Onları ayarlaman gerekiyor. Dilekçeler yazılıyor. Dilekçe nasıl yazılır onu öğreniyorsun. Arka planda sonuç raporunu yazıyorsun. Yani aslında resmi evrakları da öğrenmiş oluyorsun. Onun haricinde benim için aslında Unides biraz da yardımlaşma. Çünkü projeyi yazıyorsun. Bazen fikir anlamında arkadaşlarınla fikir alışverişi yapıyorsun. Çünkü sen belirli perspektiften bakabiliyorsun. İşte şurada şunu yapsak nasıl olur? Katılım olur mu? Veya dikkatini çekebilir miyiz arkadaşların konusunda fikir alışverişi oluyor. Başka kulüpleri desteklemek de çok güzel oluyor. Ben Teknofest kulübünden yazıyorum. Evet ama işte başka bir kulüpten, psikolojik danışmanlık ve rehberlik kulübü gelip bana mesela diyebiliyor. İşte Şükran, böyle bir projemiz var. Nasıl geliştirebiliriz? Neler yapabiliriz? Veya şu an Yeşiler Kulübü içerisindeyim. Yeni Ünides dönemi açıldı. Kulüpler oradan kendi arasında başkanlar mesela diyor ki hadi toplanıp Türkiye geneli bir şey yapalım. Aslında
0: Evet.
2: biraz da sesimizi duyurmaya.
0: Fikirler havada uçuşuyor, değil mi? Beyin
2: Evet.
0: fırtınası yapılıyor bir
2: Evet
0: araya
2: ya mesela
0: gelinerek.
2: Karadeniz ilindekiler bir araya gelip diyor Karadeniz ilinde bir şeyler yapalım. Türkiye geneli ses getirebilelim. Bu projeleri duyurmak için belirli anlamlarda bir şeyler yapalım. Bu konuda da çok destek sağlıyor bize.
0: Evet. Şöyle yapalım mı? Bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Çağrı Bey, sözünüzü unutmayın. Güzel bir müzik dinleyelim. Zeynep Bastık bizlerle.

0: Söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Akçaabat Gençlik Merkezi gençlik liderlerinden Çağrı Yılmaz ve Trabzon Üniversitesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık 3. sınıf öğrencisi Şükran Bolat bizlerle. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı 7. dönem başvuruları başladı dedik ve bunun üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar neler yapıldı, kimler başvuru yaptı, hangi tür programlar içerikte yer aldı, katılım nasıldı? Bunları konuştuk, bir virgül koymuştuk aslında. Sayın Yılmaz, burada kamplardan bahsedecektik, evet, yanılmıyorsam.
1: Yani sadece Trabzon özelinde de düşünmemek lazım. Karadeniz'de, evet, de bütün gençlik merkezleri, genç ofisler bunu yapıyor. Biz yakın zamanda, hatta pazar günü Avrasya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi Katü'deki arkadaşlarımızı Doğu Karadeniz kampına getireceğiz, kulüp başkanlarını. Hem Ünidis'i daha rahat anlatmak hem de kendilerinin kulüpler arasındaki iletişim arttırmak için faaliyet yapacağız. Belki dinleyen arkadaş varsa en yakın genç ofise ya da gençlik merkezine gidebilir. Belki bizim ulaşamadığımız oluyor. Ya da şu an dinledikten sonra aklına bir fikir gelen varsa bunu yapabilir. Bu sadece burada değil. Geçen hafta ben gördüm, Samsun'da da arkadaşlar bunu yaptı. Amasya'da da yapıyorlar. Rize'de de yapıyorlar. Hani bulundukları ildeki gençlik merkezine, genç ofise gidip bu Ünides projesinden daha ayrıntılı faydalanabilirler. Proje yazma konusunda da çekinmesinler. Mutlaka gençlik çalışan arkadaşlar, gençlik lideri arkadaşlar onlara eşlik ediyor. Yine biz hani sosyal medyadan, Instagram hesabından takip ediyoruz. Bulundukları yerde de takip edebilirler. Ya da GSB Akçaabat Gençlik Merkezi'ni takip edebilirler. Bunların eğitimleri de oluyor.
0: Proje yazma,
1: evet,
0: eğitimleri.
1: Proje yazma eğitimleri de oluyor. Bunlara da katılabilirler. Projeyi yazdıktan sonra biz onlara hani sudan çıkmış bir balık gibi bırakmıyoruz. Proje yazıldıktan sonraki o kamunun sürecini anlatıyoruz. Nasıl yapacaksınız? Ne talep edeceksiniz? Bu süreç nasıl ilerliyor? Doğrudan temin nedir? Bunları anlatıyoruz arkadaşlara. Onlarla da ilgili bir eğitimimiz oluyor. Zaten süreç boyunca beraberiz.
0: Hep
1: ama
0: onların yanında oluyorsunuz o süre
1: kesinlikle,
0: içerisinde.
1: Kesinlikle. Ama hani şeyde biz yalnız kalacağız gibi bir çekinceleri olmasın. Mutlaka eğitim veriyoruz ama onlar da bir sorumluluk almayı öğrenecekler inşallah.
0: Evet. Burada tabii ki kulüplerin liderlerine de kamp başkanlarına, kulüp başkanlarına çok büyük görev düşüyor. Çünkü organizasyonu yapmak, bir şey üretmek, bir fikir ortaya koymak ve onun üzerinde bu projeyi hazırlamak ilk etapta biraz zahmetli gibi gözükebiliyor ama sonuçları çok güzel.
1: Tabii ki de güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Özellikle kulüp sayısının artması bizim için somut bir veri. Hani gerçekten kamuda çalışırsak somut
0: bir
1: veri
0: olarak.
1: Bir
0: heyecan var
1: evet,
0: çünkü.
1: Gençlerde bu heyecanı şey yapıyoruz. Her zaman doğru da olmuyor. Bazen olumsuzluk da oluyor. Yani örneğin kulüp başkanı yönetim kurulu birilerini belirliyor. Listeyi yaparken 10 kişi, diğer 10 kişi diyor ki biz de buradaydık. Evet, küsebilirler
0: değil mi?
1: De.
0: Böyle şeyler çıkabiliyor.
1: Buradaki adaleti sağlamak da çok önemli. Hani dışarıdan
0: Evet.
1: gençler bakınca çoğu kişiyi eleştirebilir. Bunu niye böyle yaptılar, ama kendileri de işin içine girince bu durumla karşılaşıyorlar. Bunu da yaşadık ama tatlıya da bağladıklarımız oluyor. Kulüp yönetimi burada sadece hani kulüp başkanlarına sorumluluğu bırakmıyoruz. Yönetim kurulu var zaten üniversitedeki kulüp yönetimi. İlla başkan yazacak diye de bir şey yok. Yönetim kurulu birini de yetkilendirebiliyor. O da yazabiliyor. Eğer başkan ben bunu yazmak istemiyorum diyorsa yönetim kurulundan birine veya üyelerinden biri de sorumluluk alıp bunu başvurusunu yapabilir.
0: Evet, burada Şükran sana sormak istiyorum. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencisi olarak özellikle gençlerin sosyal hayata katılımını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında ilk başta çok çekimser olabiliyoruz. Ben de bir gencim. Akranlarımı gözlemliyorum bölümümden dolayı da. İlk buraya geldiğimde ben de aslında çekimserdim. Benim biraz böyle aktifliğim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile oldu. Ben de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Düzköy'de tanıştım. Onun için Düzköy benim için çok ayrı bir yeri vardır. Çağrı abiyle orada tanıştık.
0: Başka bir etkinlikte tanıştık.
1: Evet, kampımız var bizim,
2: evet,
1: orada, gençlik
2: kampta
1: kampımız
2: tanışıp bu şekilde aslında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın içine girdim. Daha sonra projeler yazmaya başladım. Bu şekilde farklı sosyal alanlara girdim aslında. Girdiğim sosyal alanlarda da şunu gözlemliyorum. Farklı tiplerde olabiliyor insanlar. Farklı şekillerde yaklaşabiliyorlar. Ben olabildiğince hani böyle en şeyi ortama katmaya çalışıyorum.
0: Evet.
2: Bu projeler sosyalleşme anlamında bize çok artı sağlıyor. Çünkü Trabzon dışında da birileriyle tanışabiliyoruz. Mesela Mardin projesinde oraya gittiğimizde Biz de Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Tarih Kulübü'nün başkanı bizi ağırladı orada.
0: Evet. Orada... Neler yaptınız orada Mardin'de? Güzel Mardin'de.
2: Evet. İlk olarak üniversiteyi bize tanıttı. Mardin Üniversitesi'ni gezdik Artuklu'yu. Evet. Orada mesela gönüllülük...
0: Mezopotamya'yı izlediniz orada.
2: Evet.
0: Uçsuz bucaksız bir yer.
2: Gönüllülük dersleri veriliyormuş genç ofis tarafından. Bunları öğrendik. Farklı kulüplerle yine işbirliği yapıldı. Oradaki kulüpleri tanıdık. Oradaki arkadaşlarla ileriye dönük aslında neler yapabiliriz diye konuştuk. Onlar da aslında Ündes projeleri yazan bir topluluktu. Bu şekilde aslında orada da bir sosyalleşme alanı oldu. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye genelinde ben onu görüyorum. Aktif olan gençler bir zaman sonra tekrar farklı projelerde karşılaşabiliyor. Biz bir hafta öncesinde bir Antalya'da bir eğitimdeydik. Bir hafta sonra Mardin'de bir kafede başka bir arkadaşımızla karşılaştık.
0: Aa, evet. Yani yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar, evet, ve evet, uzun soluklu aslında oluyor, evet, değil mi ondan
2: yani
0: sonra?
2: Mesela bir yere gidiyoruz, oradaki arkadaşımız arıyor, diyor ki işte buradaysanız biz de yanınıza gelelim. Ya da gelecekseniz biz de ağırlayalım sizi şeklinde. Aslında ulusalda da bir sosyalleşme ortamımız, bir network'ümüz oluşuyor.
0: Aynı zamanda fikir üreten bir gençlik de bir arada olmuş oluyor. Yani kesinlikle, yeni fikirler ortaya koymak, yeni şeyler konuşmak da çok güzel.
1: Yani bir genç için, özellikle üniversite okuyan bir genç için bana sorarsanız en önemli şey bir network, bir ağ oluşturması, evet, tanışıklık üzerinden gitmesi. Bu projelerde bunu tanıyorlar. Yani sadece bizim hani gençlik merkezlerinde Ünides projelerimiz yok. Yeri gelmişken söyleyeyim, Erasmus projelerimiz de var. Yakın zamanda bir ay sonra, yaklaşık bir buçuk ay sonra biz gönüllerimiz arasında ilana çıkacağız. Üç tane projemiz var. Hı hı. Hangisini ilgilerini çekiyorsa ona başvurabilir. Gençlerin ruh sağlığı üzerine bir K153 projemiz var. Gençlerin afet yönetimi, kriz anındaki afet yönetimi üzerine bir projemiz var. Bir de iyi tarım üzerine bir projemiz var. Yani çeşitli projelerimiz var. Buradaki gençler sadece Trabzon'daki kişilerle arkadaşlık yapmıyor. Türkiye'nin öbür ucunda, Edirne'ye de, Antalya'ya da birine gidiyor. Hatta bazı projelerimizi yurt dışı ortağı geldiği için bunlarla da arkadaşlık yapabiliyorlar ve güzel bir ağ oluşturduktan sonra, üniversiteden mezun olduktan sonra da güzel imkan bulabiliyorlar. Şükran örneğinde gibi, bir öğretmen mezun olunca sadece bir okulda öğretmenlik yapabilmesi değil, farklı alanların da şimdiden öğrenmesi lazım. Bunun için gençlerin bu faaliyete katılmaları, çok daha aktif oluyorlar. Özellikle karar alıcı o pozisyonda olmaları. Çünkü gençlerimiz, hani biz de bunu çok yapıyoruz. Hani eleştirmeyi yapmayı, evet, seviyoruz ama, evet, tamam eleştirdim, buyur o zaman gel sen daha,
0: hadi
1: iyisini
0: sen
1: yap diyoruz.
0: Daha iyisini yap.
1: Evet. Onun için proje başvurularımız 22 Ekim'e kadar devam ediyor. Daha iyisini yapabileceğini varsa inanan ya da aynısını yapmak isteyen gençlerimiz varsa mutlaka gençlik merkezlerimize, genç ofislerimize bekliyoruz.
0: Evet. Çok güzel imkanlar olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili Şükran, sen bu projeler, bu programlardan sonra artık hayata bakışın da değişmiştir. Her zaman iş yerlerinde, başvurularda belki eğitim fakültesi olduğu için bir garanti, iş gibi öğretmenlik gözükebilir ama farklı farklı alanlarda çalışmak isteyenler için de özgeçmişinde artık sadece okuduğu okullardan ziyade neler yaptığı, sosyal sorumluluk projeleri, nereye dahil olduğu gibi birçok noktada çalışmaları, çevre konusunda da, sosyal sorumluluk projeleri noktasında da artık bu tarz şeylere daha çok önem verdiklerini düşünüyorum işverenlerin.
1: Kesinlikle bununla ilgili bir örneğim var. Yani tesadüf oldu. Bizde Taha Demireli diye bir arkadaş vardı. Çok aktifti. Yani Şükran gibi çok aktifti. Çok faaliyete katılıyordu. Makine mühendisi kendisi, bu yıl staj yapması gerekiyordu. Abi dedi, CV'mi yazdım dedi. CV'm 3 sayfa dedi. 2,5 sayfası gönüllülük esası üzerine. Şu faaliyete katıldım, bu faaliyete katıldım. Devlet demiryolları, bir kamu kurumu, evet, olsa da, kuruluşu olsa da, mülakatında diyor ki sadece 40 dakika boyunca bana bu gönüllülük faaliyetlerini sordular. Bu etkinlikleri sordular. Bu kampları, ünidesi sordu. En sonunda hani dediler ki tamam, seni staja kabul ediyoruz. Çünkü biz artık hani mühendisi sabit gelen bir mühendis yapmak istemiyoruz. Hani sosyal zekası olan kişileri istiyoruz dedi. En son stajını bu sayede başardı. Hani gençler bunu CV'ye katınca da çok daha güzel şeyler oluyor. Özel sektör zaten böyle istiyor. Sosyalleşmesini, evet, mutlaka gençlerin, hani sosyal bir genci istiyorlar. Tabii ki de okul, akademik başarı puanı önemli, dil önemli ama sosyalliğinde artık kamu kurumları da önem vermeye başladığını duyuyoruz. Bu da bizim için güzel bir şey. Gençlik merkezleri de bu sosyalleşmeleri için ücretsiz olarak onlar için güzel bir alan. İnşallah birçok gence daha ulaşırız.
0: Evet. Sevgili Şükran, özellikle alanın insanları tanımak üzerine aslında. Akademik bilgilerden ziyade bu projeler sayesinde farklı kültürdeki insanları da tanıma fırsatın oluyor. Farklı karakter yapısı, belki iş yürütürken insanların algıları, davranışları bile senin eğitim alanına girmiş oluyor. Ve bu aslında ikinci bir eğitim, ikinci bir okul olduğunu da söyleyebilir miyiz senin hayatına?
2: Aslında ben hep şöyle bakıyorum bu tarz projelere, etkinliklere. Ben teorik bilgiyi üniversitede, okulda alıyorum.
0: Evet.
2: Aslında bu teoriyi uygulayabileceğim alanlarda olmak benim için çok önemli. Bir de teoriyle uygulama da evet farklı olabiliyor. Onu aslında meslek hayatına girmeden de görebiliyorum. Mesela biz Merkezim Her Yerde projeleriyle köy okullarına gidiyoruz. Köy okullarına gittiğimde bir öğrenciyle nasıl iletişim kurabilirim? Öğrenciyi nasıl çekebilirim? İlk gittiğimizde şöyle bir bakıyorlar. İşte niye geldiler? Ne yapıyorlar?
0: Evet,
2: ne yapacaklar? Evet, böyle bir çekimserlik oluyor. Onu kırdıktan sonra da mesela şey diyorlar sonunda, abla bir daha gelin, ne zaman geleceksiniz? Aslında öğrendiğim bilgileri sahada da uygulayabileceğim ya da sahada daha farklı şeyler öğrenip işte teoride hocalarıma gidip danıştığım noktalar da oluyor. İşte hocam sahada ben böyle böyle şeyler gördüm ama hani teoride nasıldır bunun açıklaması gibi. Bu projeler de o şekilde oluyor. Teoride gördüğüm şeyleri alanda da görmek öğrencilik hayatımda benim için çok artı oluyor.
0: Evet. Güzel şeyler, güzel katkılar elbette bunlar. Yeni bir proje hazırlamayı düşünüyor musun peki şu an? 22'sine kadar devam edecek
2: Evet.
0: dedik. Var mı böyle bir proje?
2: Şu an ben değil ama
0: Kulüp
2: yönetimimden,
0: olarak.
2: evet, kulüp olarak tabii ki düşünüyoruz. Şu an tam tasarlanmadı ama İstanbul'a bir proje yazmayı düşünüyoruz. İstanbul'a yazmak için de
0: Neden
2: biraz
0: İstanbul?
2: şöyle, Yeşilay'ın genel merkezi
0: Evet.
2: İstanbul'da, Sepetçiler Kasrı ve üniversiteyi, ya üniversite topluluklarını ağırladıkları bir alan. Orayı kullanarak güzel bir proje yazmak istiyoruz ama projemizin alt kısmı gerçekten güçlü olması gerekiyor. Çünkü İstanbul'a yazılan projeler biraz ayırt edicilik oranları yüksek olabiliyor. Güzel bir zemine oturtabilirsek projemizi İstanbul'a yazmayı düşünüyoruz.
0: Evet, neden olmasın diyelim.
2: Evet.
0: Şimdiden başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Evet, Çağrı Bey, şimdi az bir zaman kaldı dedik. 22 Ekim'e kadar az gibi görülebilir ama hala yazmak için çok iyi bir fırsat.
1: Kesinlikle. Yani bizde inşallah son güneyine bırakmazlar. Gençlere son güne bırakma
0: bu
1: alışkanlığı var.
0: Bu alışkanlıktan maalesef
1: bunu aşamıyoruz. Yani biz defalarca ilana
0: Evet.
1: çıkıyoruz, defalarca duyuruyoruz. Üniversiteden mesaj attırıyor. Sağ olsun üniversiteler de gerçekten bu işe çok fazla önem veriyorlar. Ama genç ne yapıyor, ne ediyor? Abi 22'sinde geldim, abla 22'sinde geldim. Ne olur bize yardım et, ona yardım etti falan. Çok aşırı bir yoğunluk oluyor. Bu sene bakanlığımızın kararı almıştı. İnşallah hani kararından vazgeçmiş, süreyi uzatmayacağım dedi. Çünkü çok uzun bir süre verdi. Yaklaşık bir 40 gündür ilanda
0: Evet.
1: olacak. Hani süreyi uzatmayacağım dedi. Gençleri bekliyoruz. Yani 2 günde mutlaka hallederiz. Evrak işleri çok zorluk değil. Artık üniversiteler de bu işi öğrendi. Öğrenci işleri de. Alacakları basit bir evrakla, öğrenci kulüp aktif belgeleriyle, yönetim kurulu kararıyla beraber E-Devlet üzerinden proje başvurularını gerçekleştiriyoruz. Benim ricam son 2-3 güne bırakmasınlar. Şimdiden yazmaya başlayalım. Tabii ki şu an üniversitelerde de şu olay var. Bölümler geçtiği için, öğrenciler mezun olduğu için bir yönetim kurulu oluşturma durumları da
0: Yeni bir
1: var.
0: oluşum var
1: Evet, yeni
0: artık
1: bir
0: değil
1: oluşuma
0: mi?
1: da
0: Evet,
1: giriyorlar.
0: doğru.
1: Tabii burada kurumsal hafıza önemli. Geçen seneden kalan arkadaşlar bu işe eğer önem verirseler, illa
0: Yönlendirebilirler.
1: başkan olmasına gerek yok, yönetim kurulu olmasına gerek yok. Bir genç de, bir üye de projeyi yazabilir.
0: Evet, siz bunları anlatırken daha önceki röportajlarımızda özellikle kulüplerde hep tarihi kaçırdık ama bir dahaki sefere mutlaka o tarihte yapacağız dediklerini hatırladım, anımsadım şimdi. Ama bunu takip edenler, bilenler çok daha iyi noktaya gelecektir.
1: Kesinlikle, yani gençler gelen mesaja dikkat etsinler. Tabii artık mesaja da dikkat etmiyor. Biz yurtlarda kalanlara yurtlardan mesaj atıyoruz, üniversiteden mesaj atıyoruz, WhatsApp'tan mesaj atıyoruz ama hep sonradan var. Ne yazık ki bunu bize de var. Bazen hani tamam
0: Evet.
1: son gün yaparız, şu zaman yaparız diye ama son güne bırakıyorlar, sonra çok pişman oluyorlar. Eskiden bizde bu yılda 4 dönemdi. Artık yılda 2 döneme düşürüp bütçe hibe fiyatını, ücretini arttırdık. Bunu kaçırırsalar bir daha Ocak ayını beklemek zorunda kalacaklar. İnşallah kaçırmazlar.
0: Evet, 22 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Detayları da Akçaabat Gençlik Merkezi'nden öğrenebilirler. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet, Şükran Bolat, çok teşekkür
2: ben
0: ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Üçüncü
2: Sağ
0: sınıftasın. Az bir zaman kaldı.
2: Evet.
0: Mezuniyet var sonrasında. Şimdiden yolun açık olsun
2: teşekkür
0: diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Belki yeni projelerde tekrar görüşürüz.
2: İnşallah.
0: Evet, çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Akçaabat Gençlik Merkezi gençlik liderlerinden Çağrı Yılmaz ve Trabzon Üniversitesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık 3. sınıf öğrencisi Şükran Bolat bizlerle oldu. 22 Ekim'e kadar sürecek olan başvurular hakkında konuştuk. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nın 7. dönem başvuruları başladı. Bu şekilde de duyurmuş olalım. Yayınımız güzel bir müzikle devam ediyor. Tuna Kiremitçi seslendiriyor. Birden geldin aklıma.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programının bugün de sonuna geldik. Bugün özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrenci kulüplerinin projelerini destekleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı 7. dönem başvurularını konuştuk. Ayrıntıları öğrenmiş olduk. Bakalım bir sonraki Genç Yaşam programında hangi konu başlıklarını konuşacağız. İlerleyen günlerde yarın yine aynı saatte burada olacağız elbette. Bugünkü programımızı sizler için Seher Evren hazırladı. Yapımcımız Seher Evren'di. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt'tu, sesimizi sizlere ulaştırdı. Ve mikrofon başında spikeriniz ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere ve son şarkımızı Candan Erçetin'den dinliyoruz. Aşkı ne sandın? Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini, buna rağmen Filistinli öğrencilerin hayat mücadelesinden taviz vermediğini söyledi. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlerin de tepki gösterdi. Üniversitelerin yaygınlaştırılmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Adalet

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında gönüllü iade sürecinin başladığını duyurdu. Şu ana kadar 5 kişi hesaba iadede bulundu dedi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, soruşturmada 85'i tutuklu 206 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasının mobbing ve belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldığını da söyledi. Türk futbolunun temiz olması lazım diyen Gürlek, dosyadaki somut delillere dikkat çekti. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir'deki okul saldırısında ağır yaralanan bir öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi tarihi seviyede. Üretim Ağustos ayında 10 milyar kilowatt saate ulaşarak rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolak, Türk Exim Bank'a yönelik yeni iş modeli için çalışma yapıldığını belirtti. Yeni modelin dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle destekleneceğinin altını çizdi. Bankanın stratejik dönüşüme doğrultusunda farklı finansman araçları tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde kullanılabilecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişime sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Eylül ayında yurt genelinde 117 binden fazla gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218 milyon lira idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli teknolojilerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Riski önceden gören, gerekli tedbiri zamanında alan güvenlik anlayışına geçiyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 1000 doğumdan 7'sinde çocuklara serebral palsi tanısı konulduğunu belirtti. Erken tanı ve farkındalığın önemini vurguladı. Göktaş, çocuklarımızın yanında olmak hepimizin ortak sorumluluğu dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kayıp 6 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Davanın 93. oturumunda CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Mustafa Can Poyraz savunma yaptı. Tutuksuz sanık Poyraz'a CHP'deki para sayma görüntüleri soruldu. Paraları tutuklu sanık Fatih Keleş'in getirdiğini söyledi. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte ikisi ilçe belediye başkanı 30 şüpheli tutuklandı. İstanbul ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibat halinde olan ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Yemen ordusu Husilere karşı saldırı başlattı. 100 Husi öldürüldü. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Son saldırılarda bir Filistinli katledildi, 35 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da ev ve araçlar kundaklandı. İsrail, Doğu Kudüs'te ise 10 ailenin yaşadığı 5 katlı bir binayı yıktı. Soykırımcı kabinenin üyesi Ben Gvir, buldozer üzerinde provokatif bir poz verdi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında. Migros.

0: Kar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.
5: Yeryüzü günlüğü.
6: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
5: Yeryüzü takvimi.
6: Dokuzuncu ay serinlikle sona erdi. Ekim turnaların göçüyle başladı. Ekim adı üstünde tohum ayı, bir de rüzgarlı ay. Yine fırtınalar birbirini takip edecek, yağmur bereket getirecek. Eskiler Ekim yağmuru yağmadan toprak tava gelmez der. Gerçekten de öyledir. Hafta sonu koç katımı fırtınası vardı. Önümüzde yaprak dökümü fırtınası uzanıyor. Kuzeyli rüzgarlarda ağaçlar soyulur bu zamanda. Yapraksız ağaçlar fırtınalara daha dirençli olduğundan orta güzde ağaçlar yapraklarını döker, gelecek donlara ve soğuklara hazırlanırlar. Toprağa battaniye haline gelen yaprak döküntüsü hem kendi ağacına hem de sayısız başka canlıya besin olur. Yeryüzü kuru dallar arasından daha fazla gün ışığı görür, bu da onu kış donlarından korur. Ağaçların yapraklarıyla vedalaşma biçimleri kışın nasıl geleceğine işaret sayılır. Bitkiler sonbaharda soğuk getiren rüzgarların ve ilk yağmurların dokunuşunu beklerler mevsimi hissetmek için. 4 Ekim hayvanları koruma günüydü. Türümüz dışındaki her canlının ait olduğu yerde acı çekmeden temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamaya bizim kadar hakkı olduğunu hatırladık. Vicdanımızla yüzleştik, terazinin bir kefesine yaşam hakkına saygıyı, bir kefesine insanlığımızı koyup tarttık. Sonbaharda doğanın gündemiyle birlikte onu korumaya çalışanların gündemi de hareketlendi. Geçen hafta Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun Kenya'da gerçekleştirdiği Küresel Göç Yolları Zirvesi'nden ve Dünya Kuş Raporu'ndan söz etmiştik. Eylül'ün bir diğer toplantısı Ankara'da düzenlenen önemli doğa alanları ile ilgili çalıştaydı. Önümüzde ise İstanbul'da kuşlar için ve Antalya'da iklim için düzenlenecek iki konferans var. Bugün Ankara'da konuşulanları taşıyoruz radyoya.
5: Yeryüzü, evimiz.
6: Önemli doğa alanları, biyoçeşitlilik bakımından dünyadaki en önemli yerler. Bu alanlar yağmur ormanlarından resiflere, dağlardan bataklıklara, çöllerden otlaklara ve okyanusların en derin kısımlarına kadar gezegenimizdeki en kritik alanları içeriyor. Tuz Gölü, Gediz Deltası, Doğu Karadeniz Ormanları, Urfa Bozkırları. Bitkiler, kelebekler, iç su balıkları, kuşlar, memeliler, Anadolu'nun diğer sakinleri. Doğa Derneği, çok sayıda uzmanın katkısıyla 2006 yılında nesli tehlike altındaki canlı türlerinin yaşadığı ve uluslararası öneme sahip Türkiye'nin önemli doğa alanları envanterini hazırlamıştım. 20 yıl sonra hem biyolojik çeşitlilik ve habitatların güncel durumunu ortaya koymak, hem doğamızın geçirdiği değişimi gözler önüne sermek için envanteri güncelleme çalışmaları başladı. Bu çalışmalar Eylül'de Ankara'da yapılan çalıştayla duyuruldu. Türkiye'nin önemli doğa alanları güncellemesi için ilk ulusal koordinasyon çalıştayını ve elbette önemli doğa alanlarının neden önemli olduğunu konuştuk. Konuğumuz bir kez daha Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan. Türkiye'nin önemli doğa alanları güncellemesi için ilk ulusal koordinasyon çalıştayı da Ankara'da gerçekleşti. Dönelim gelelim Ankara'ya. Ankara'daki çalıştayı da

0: katıldınız tabii.
1: Tabii Ankara'daki çalıştaya biz organize ettiğimiz bir çalıştay. Önemli doğa alanları çalıştayı. 2006 yılında aslında ilk kitabını yayınladığımız Doğa Derneği olarak dünya üzerindeki de ilk ulusal envanter olan önemli doğa alanlarının güncelleme çalıştayını yapmış olduk. Burada önemli doğa alanları da aslında biraz bu bahsettiğimiz türlerin yaşadığı alanları gösteriyor bize. Hassas ve benzersiz ekosistemleri tanımlıyor. Ve bir taraftan sadece kuşlar değil, farklı taksonlar üzerinden yani kelebekler, bitkiler, işte iç su balıkları var, kız böcekleri var, amfibiler var, sürüngenler var, yumuşakçalar var, memeliler var gibi böyle farklı taksonları hassas ve benzersiz canlıların yaşadığı alanları tanımlıyor, önemli doğa alanları ve dünya üzerinde çok fazla kullanılan bir yaklaşım Key Biodiversity Area olarak ve bunu da aslında 2006 yılında yapan dernek olarak yeniden uzmanları bir araya toplayıp 20 yıl sonrasında güncelleme çalışmamızı duyurmuş olduk. Tamamen bilimsel verilere ve bilimsel ekiple gerçekleştiriliyor bu çalışmalar.
0: Evet, ben de soracaktım size önemli doğa alanı deyince ne anlıyoruz, temel kriterler nelerdir diye, ama zaten söylediniz. Anlattıklarınıza eklemeniz gereken herhangi bir şey var mı?
1: Yani kriterlerle ilgili birkaç örnek vermek gerekirse mesela bir tür eğer Dünya Doğa Koruma Birliği yani IUCN tarafından NES tehlike altında kabul ediliyorsa ve o tür bizim herhangi bir bölgemizde belli yoğunluklarda küresel popülasyonun %1'i ya da %0,5'i kriterine göre değişiyor. Bir arada bulunuyorsa herhangi bir yaşamsal döneminde o alan aslında dünya üzerinde önemli bir doğa alanı olarak tanımlamıza yeterli oluyor. Ya da dar yayılışlı türler işte özellikle endemizm çevremize göre çok yüksek bizim ülkemizin. Endemizm üzerinden çok fazla alanımızı tanımlayabiliyoruz. Yine bazı birlikte yaşayan türler var. Bunların listeleri vesaire geçmişte bilim insanları tarafından belirlenmiş ve yapılan çalışmalarla güncelleniyor. Bu türlerin bir arada bulunduğu alanları yine önemli doğa alanı olarak tanımlayabiliyorsunuz. Yani belli başlı işte 5 ana 11 alt kriter üzerinden bir değerlendirme yapılıyor ve bu tamamen Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yani Türkiye'nin de bir parçası olduğu IUCN ekibinin tarafından yayınlanan rehber kitaplara göre ama bunun ilk çıkış noktası aslında Doğa Derneği'nin uzmanlarının olduğu bir akademik yayın 2004 yılında. İlk öyle tanımlanıyor önemli doğa alanları bir koruma yaklaşımı olarak. 2006 yılında Doğa Derneği olarak biz kitabını yayınlıyoruz. İki ciltlik bu açık ve Doğa Derneği'nin web sitesinde var. Ardından 20 yıl sonra tekrardan uzmanları bir araya getirerek güncellemeye başladık.
0: Evet, ilk envanter 2006'da. Bu ilk envanteri soralım önce. Nasıl oluştu? Çalışmaları kimler yürütmüştü? Neleri, hangi türleri içeriyor bu envanter?
1: İlk envanter 8 takson üzerinden kuşlar, memeliler, yine kız böcekleri, kelebekler, iç su balıkları, amfibiler yani çift yaşamlar, sürüngenler ve bitkiler varken bir değerlendirme yapılıyor. Yine Doğa Derneği'nin o dönemki uzman ekibi Güveneken Süreyya İsfendiyaroğulları, Yıldıray Lise gibi aslında kitabın yazarlarının olduğu ve çok sayıda uzmanın işte Ahmet Karataş, Profesör Doktor Ahmet Karataş gibi yine Evrim Karaçetin hocamız, bitkilerde Mecit Ural gibi, Tuna Ekim gibi Türkiye'deki çok fazla bitki çalışmalarını yani bizlere tanıtan, yapan değerli hocaların katkıları, Tansu Gürpınar gibi duayen isimlerin olduğu bir

0: sonrasında da aslında tamamen IUCN, yani Dünya Doğa Koruma Birliği bunu kendi bünyesine bilimsel bir yaklaşım, metodoloji olarak alıyor. Rehber kitaplarını yayınlıyor. Kendi çalışmalarıyla, kendi uzmanlarıyla bu verileri derliyor. Bir ÖDA sekreteryası kuruluyor. Farklı kurumların bir araya geldiği ve bunlar aslında bütün bu süreçleri takip ediyor. Ve sonrasında da aslında bizim bu güncelleme çalışmasına geliyoruz. Tabii burada önemli noktalardan bir tanesi de, yani önemli doğa alanları birçok korunan alanla çakışıyor olsa da korunan alan statüsüne sahip olmayan alanlarımız da var önemli doğa alanı olarak. Ve bu alanlar aslında birer koruma alanını, korunan alanı da ifade etmiş oluyor. Bu kapsamda da ilk çalışmayı Yunanistan yaptı geçtiğimiz yıllarda. Önemli doğa alanlarını direkt kendi ulusal koruma yasalarına, korunan alan yasalarına ve yönetmeliklerine alarak önemli doğa alanlarını birer korunan alan olarak ilan etmiş oldu.
1: Böyle bir veri tabanının varlığı neden önem taşıyor ve bize ne tür avantajlar sağlar?
0: Şimdi çok zengin bir veri tabanı bu. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. 2006 yılındaki işte o 8 takson bizim bu güncellemede 9 oldu. Yumuşak çayırları da ekledik. Çünkü ıslak çayırların gösterge türlerinden bir tanesi, gruplarından bir tanesi yumuşak çalar. O yüzden burada saydığım bu 9 taksonun verilerinin bir arada bulunması ve alanların buna göre belirleniyor olması tam anlamıyla bizim önceliklendirme yaklaşımımız olmuş oluyor ve böylesine bir veri tabanı Türkiye'de yok. Yani bir alanda bir şirket, bir maden şirketi, herhangi bir yatırımcı, bu sadece Türkiye için değil, dünya üzerinde de böyle, bir çalışma yapmak istediğinde bunun hem çalışmanın planlama aşamasında hem bunun bankalardan kredilendirme süreçlerinde sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bu alan, yapılacak olan çalışma önemli doğa alanının içerisinde kalıyor mu kalmıyor mu diye. Yerel ve ulusal aslında koruma planlarınızın ve statülerinizin yanında önemli doğa alanlarını da soruyorlar. Çünkü tam anlamıyla bilimsel bir veri tabanı olduğu için ve türlere yönelik doğrudan bir envanter içerdiği için orada yapılacak olan uygulamaların bu türlere olan etkilerini görmüş oluyor. Ve banka buna yönelik bir kredi çıkarıyor ya da çıkarmıyor. Aynı zamanda şirketler de buna yönelik yatırım yapıyor ya da yapmıyor. Bu işin önemli doğa alanlarının aslında nerelerde kullanıldığı noktası ve nasıl bir önceliklendirme olduğu noktasında. İşin veri tabanı noktasında ise tamamen aslında bilimsel çalışmaları altlık oluşturuyor. Yani yüksek lisans, doktora çalışmaları, doktora sonrası araştırmalarda bir türle ilgili çalışma yapılacağı zaman bu önemli doğa alanlarından filtreleme ile bir türlerin yaşadığı alanlar, popülasyon büyüklükleri vesaire gibi temel verileri aldıktan sonra çalışma yapılabiliyor. Mesela benim yüksek lisans tezim Karakbaba üzerineydi. Bolu Köroğlu Dağları'nda. Şimdi orada mesela Köroğlu Dağları önemli doğa alanı ve burada belli türlerin yaşadığı gösterilmiş. Karakbaba da bunlardan bir tanesiydi ve kriteri sağladığı üzerine yazıyordu. Ama çok kapsamlı çalışma yapılmadığı için popülasyon büyüklüğü alan içerisinde sınırlıydı bilgisi. Ve belli işte 10-15 çift yaşadığı düşünülüyor diye mesela uzmanlar o zaman öyle bir görüş vermiş. Ben mesela yüksek lisans tezinde yaptığım çalışmada 60 çift buldum. Yani 60 çiftlik bir karakbaba kolonisi şu an Avrupa'nın hemen hemen hiçbir yerinde yok. İspanya dışında hiçbir bölgede yok. Bulgaristan düşünün sadece bir çifti üreme anlamında geri getirebilmek için milyon eurolar harcadı. Ekosistem açısından çok önemli bir tür. Yani bunlar aslında bize ileriki yıllarda da nerelerde çalışma yapılacağını gösteriyor bilimsel açıdan. İşin yatırım kısmı açısından farklı, kamu kurumu açısından farklı. Biraz toplantıda da Çalıştay'da da bunları konuştuk. Kamu kurumları ne ister vesaire diye. Diğer taraftan da işin bağlayıcı koruma kısmında ise tamamen aslında ilk etapta konuştuğumuz bu dünya kuşları raporundaki yok oluşları azaltmak amacıyla oluşturulan alanlar bunlar. Biz önemli doğa alanlarını, farklı ülkeler kendi önemli doğa alanlarını korursa kuşlardaki ya da canlılardaki azalmalar bariz bir şekilde duracaktır.
1: Az evvel 313 önemli doğa alanı dediniz. Hala sayı 313 müdür 2026 itibarıyla? Çalıştay'da gündeme gelen son verileri bizimle paylaşır mısınız?
0: Tabii. Daha güncelleme bitmediği için tam kaç tane önemli doğa alanı olacak o belli değil. Çünkü o biraz haritalandırma ve verilerin bir araya derlendikten sonra

0: uzmanların oturup üzerine konuşacağı bir konu. Yani ikinci aşamamız o. Biz ilk aşamada bütün verileri ilk hallerini toplamış olduk. Yani şu an hala uzmanlarımız, hocalarımız üzerine çalışıyor. Ama eklemeler yapıyor. Çünkü mesela her geçen gün aslında Türkiye'de yeni bir bitki türü kaydedilebiliyor. Yani biz bu güncelleme verilerini topladıktan sonra, çalıştayı bile yaptıktan sonra işte Bafa'da yeni bir bitki türü keşfedildi. Şimdi o bölge aslında bu tür açısından da önemli olmuş oldu. Bazı yumuşakça türleri açısından da. O yüzden güncellenen bir çalışma bu, devamlı. Kendini yenileyen bir çalışma da olacak. Burada bu 9 tür grubuna ait biz 7144 veri elde ettik. Her biri birer nokta verisi. Yani 7144 önemli nokta, konum tespit edilmiş oldu. Bunların bazıları birbirleriyle denk geliyor, bazıları farklı. Tamamen tek bir alanda olanlar var. Biraz bölgesel endemik ya da bölgesel dağılım söz konusu olan türler var. Bu veriler ikinci aşamada harita üzerine konulup sınırlar çizilmeye başlandığında sizin bu 313, 305 gibi rakamlar işte o zaman ortaya çıkacak. Ama büyük ihtimalle ilk izlenim yine benzer sayılarda olabileceği yönünde, sadece sınırlar daha ekolojik sınırlarla belirlenecek. Daha coğrafik sınırları baz alan bir yöntem uygulayacağız.
1: Akademi dedik, kamu dedik, sivil toplum kuruluşları dedik. Çalıştay'ın katılımcıları da aslında burada biraz şekilleniyor. Çalıştay'ın yapısına dair, oradaki topluluğa dair söylemek istedikleriniz varsa onu da öğrenelim.
0: Bu önem doğa alanlarının temel hedefi aslında söylediğim gibi kim hangi bakış açısından bakarsa kullanılabilecek, faydalanabilecek noktada. Burada özellikle kamu kurumlarının olması önemliydi. Farklı bakanlıkların temsilcileri yine, farklı kurumların temsilcileri yine buradaydı. Farklı bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının olması önemliydi. Çünkü bölgelerinde hangi verilerin olduğu, hangi türlerin yaşadığını bilmeleri, o alanların korunması, orada yapılacak olan komisyonlarda, kamu kurumlarının düzenlediği komisyonlara katılan sivil toplum kuruluşlarının söz hakkı ve veri paylaşımı açısından önemliydi. Zaten akademisyenler bunun tam ortasında, verileri toplayanlar, verileri paylaşanlar ve bizlerle bu süreci yürüten kişiler. O yüzden kapsayıcılığı yüksek bir çalıştay oldu ve tüm ilgili kurumları ve kişileri de bu sürece dahil etmiş olduk. Bu tabii küçük bir ekip baktığınızda, arkada bunun ikinci, üçüncü halkaları da olacak. Yerel halk, yereldeki doğa koruma çalışmaları yapan kişiler, uzmanlar, kamu kurumlarının ikinci halkaları, daha az ilgili kamu kurumları diyeyim, hani önemli doğa alanlarıyla gibi böyle kurumların olacağı yeni çalıştaylarda olacak.
1: Kasım'da Antalya'da büyük bir toplantı var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı toplanıyor. Bu çalıştayın da Kasım'daki bu çok önemli toplantıdan önce yapılmış olması aslında kıymetli. Ne dersiniz?
0: Evet, benzer şeyi konuştuk biz de, yani özellikle kamu kurumlarından gelen kişilerin de hani bahsettiği şeyler. Çünkü orada dediğiniz gibi bu seneki konu Türkiye'deki COP31 iklim üzerine. Tabii bu alanların bazıları iklim değişikliğiyle de doğrudan etkilenen alanlar. O yüzden buradaki veriler, bizim toplantıda konuştuğumuz, paylaştığımız veriler, kamu kurumlarının süreçlere dahil olması ve verilere katkı sağlaması anlamında da önemli. Onlar da çünkü dediğiniz gibi COP31'de, özellikle Antalya'daki çalışmada bazı verileri anlatacaklardır. Benzer şeyleri aslında biz de o konuşmuş olduk çalıştayda.
1: Önünüzde uzun bir yol var. Türkiye'nin önemli doğa alanları güncellemesi çalışmasının 2029'da tamamlanması planlanıyormuş.
0: Evet, bu aslında şöyle, ilk verileri biz şimdi tabii elde etmiş olduk. Bu yıl içerisinde yine kabaca geniş çaplı verileri de elde etmiş olacağız. Haritalama süreçlerine başlayacağız. Bu 2029'u hedeflememizin şeyi şu: şimdi baktığınızda 2006'da bir işte yayın çıkıyor. Aslında 2016'da bir güncelleme makalesi çıkıyor. 10 yıllık süreçte ve 10 yıl sonra bir güncellemede. Yani 10 yılda bir güncelleme yapmak gibi bir şey bu. Çok meşakkatli bir süreç. Çok fazla uzmanın, kamu kurumu, ya yani kişiyi idare etmek ve bir arada tutmak, onların her birinin yoğunluğu farklı, herkesin çalışmaları ve planları farklı. 2029'u hedeflememizin sebebi, bundan sonraki süreçte biz bu dijital çağla birlikte aslında önemli doğa alanlarının kendi kendini güncelleyen bir uygulamaya dönüştürmek istiyoruz. Veri tabanı ve işte değerlendiricilerin uygulamada söz hakkı olduğu, o uygulamaya vatandaş biliminin insanların veri girdiği ve kendi kendini güncelleyen bir yazılımla sistemlerin böyle toplantılara ihtiyaç kalmadan güncel bir şekilde devamlı elimizin altında bulunmasını hedefliyoruz. 2029 yılında bu süreçle birlikte tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Türkiye'nin önemli doğa alanları için kba.türkiye.org adresini takip edebilir dinleyicilerimiz. Doğa Derneği içinse doğaderneği.org. Ve sormak istiyoruz, bütün bu hareketli sonbahar, toplantılar, üst üste zirveler, çalıştaylar, bir de kuş konferansı var Ekim'de. Bütün bunlar bize ne söylüyor? Türkiye'nin ve dünyanın doğa gündemine dair eleğin üstünde neler kalır?
0: Özetle gündemimiz göçmen kuşlar. Göçmen kuşların korunması ve birliktelik, işbirliği, farklı ülkeler, farklı kurumlar, farklı yapıdaki kurumların bir arada olması, birlikte çalışmalar bu göçmen kuşların korunması açısından önemli. Kuşlar üzerine gidiyoruz biraz. Çünkü kuşlar indikatör türler, gruplar. Yani kuşları koruduğunuzda aslında ıslak çayırdaki yumuşakçaları da koruyorsunuz. Amazon ormanlarındaki bir canlıyı da koruyorsunuz. Aynı zamanda işte sulak alandaki, ormanlı, bozkırdaki endemik bitkiyi de korumuş oluyorsunuz. O yüzden hani göçmen kuşlar teması, odağı artık giderek yaygınlaşıyor. İşbirlikleri artık ülke içindeki işbirliklerin ötesinde ülkeler arası ve sınırlar ötesi işbirliği olarak gündeme gelmeye başladı. İşte 23. Türkiye Kuş Konferansı'nın temasını da bu sene göçmen kuşlar olarak belirledik. Ve yine yurt dışından da katılımcılar da gelecek. Türkiye'den de çok değerli sunumlar olacak. Üsküdar Belediyesi, işte Rutsenschutz Türkiye Kuş Kolektifi ve İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği ile birlikte gerçekleştireceğiz bu sene 9-10-11 Ekim 2026'da.
1: Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Şafak Arslan, Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü. Sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan'a teşekkür edelim. 9-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 23. Türkiye Kuş Konferansı ile ilgili her türlü bilgiye doğaderneği.org adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin önemli doğa alanları içinse kba.türkiye.org adresini takip edebilirsiniz. doğaderneği.org ve kba.türkiye.org. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.

0: Reklamlar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan

0: Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: Çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlibol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, teknolojinin sınırları her geçen gün yeniden aşılıyor. Yapay zekanın öncülük ettiği büyük dönüşüm hayatımızı, iş yapış biçimlerimizi ve küresel rekabeti yeniden şekillendiriyor. Yapay zekadan siber güvenliğe, büyük veriden dijital egemenliğe uzanan bu süreçte teknoloji üretmek, veriyi korumak, güvenli dijital altyapılar geliştirmek ülkelerin gelecekteki konumunu belirleyen en temel unsurlar arasında yer alıyor. Bugün Türkiye'nin küresel teknoloji yarışındaki konumunu ve geleceğin teknoloji dünyasını konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Guardian Sistem Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gökhan Erzurumluoğlu. Sayın Erzurumluoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Uzun yıllardır siz bilişim sektöründe çok önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bunun hem strateji tarafında hem uygulama tarafında yer alan önemli bir isimsiniz. Bugün baktığımızda Türkiye Bilişim Derneği'nin genel başkan yardımcılığınızla birlikte özel sektör yöneticilik görevlerinizde bulunuyor. Bu alanda siber güvenlik alanında sahayı da yakından takip ediyorsunuz. Kamu, özel sektör ve bilişim sistemini farklı yönleriyle değerlendirme kapsamında da çok ciddi birikimleriniz var. Tabi buradan yola çıkarsak, bu deneyimlerinizden hareketle sizce geleceğin anahtarı, geleceğin teknolojilerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öncelikli olarak merhabalar. Sorunuzun cevabına gelirsek tek kelimeyle güven. Geleceğin anahtarı teknoloji değil, teknolojiye duyulan güven. Yapay zeka her şeyi yapabilir ama biz ona koşulsuz güvenirsek hayatımızı devretmiş olabilme ihtimalimiz var ki bu ihtimal bile korkutucu. Türkiye Bilişim Derneği olarak 55 yıldır söylediğimiz şey de aslında bu. Türkiye bilişimi ithal eden değil, güven üreten bir ülke olmalı. Geçmişte altyapıları ve uygulamaları güvence altına almaya odaklanırken bugün çok daha büyük bir meseleyle karşı karşıyayız. Gerçeği güvence altına almak. Yapay zekanın içerik üretebildiği, gerçeği taklit edebildiği ve dijital dünya ile fiziksel dünyanın giderek iç içe geçtiği bir dönemde neyin gerçek, neyin güvenilir olduğu da güvenliğin bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla geleceğin temel meselelerinden biri teknoloji geliştirmek kadar o teknolojiye güven duyabileceğimiz bir ekosistem oluşturmak olacak.
0: Evet, Gökhan Bey, bugün baktığımızda kamuda ciddi teknoloji vizyon çalışmalar yürütülüyor. Yapay zeka eylem planları çıktı, siber güvenlik başkanlığı oluşturuldu ve çok güzel bir yapılanmaya doğru ilerliyoruz. Şimdi bakıldığı zaman bugün kamunun size göre, yani bu sektörde yıllardır çalışan bir uzman olarak genel olarak nasıl bir dönüşüm içerisinde ve

0: Dijital altyapı olarak nelere ihtiyaç olduğunu gözlemliyorsunuz?
1: Aslında Türkiye Bilişim Derneği'nin tarihçesine baktığımızda bunu çok güzel gözlemliyoruz. Türkiye Bilişim Derneği olarak yıllar önce kamu BİP ismini verdiğimiz bilgi işlem birimlerinin katıldığı toplantılar düzenlerdik. Bu toplantılar bugün hala devam ediyor. Ancak yapı büyük ölçüde değişmiş durumda. Eskiden birimler vardı. Bu birimler artık genel müdürlükleri dönüştü. Bu aslında değişimin, dönüşümün güzel bir göstergesi. Eskiden birimler bana yazılım lazım derlerdi. Şimdi genel müdürlüklerimiz adeta kuruma akıl lazım diyorlar. En büyük değişim de burada gözlemleniyor. Kamu yapay zeka ile çalışan karar destek sistemleri istiyor. Ancak burada önemli bir şart ortaya çıkıyor. Verisi Türkiye'de kalsın. Verinin ve sistemlerin egemenliği kendisinde olsun. Biz buna dijital egemenlik diyoruz. Gelecek verisini koruyabilen ve teknolojik egemenliğini sürdürebilen ülkelerin olacak.
0: Şimdi burada dijital egemenlik kavramını açmakta yarar görüyorum. Şimdi veri ekonomik değerin yanında ülkeler açısından çok stratejik bir öneme ulaştı. Yapay zekanın gelişiminde de veri önemli bir belirleyici. Türkiye'nin kendi verisine, kritik altyapılarına ve kullandığı teknolojilere hakim olması neden bu kadar önemli? Bunu siber güvenlik yasasının bir etkisi veya içinde bulunduğumuz global sistemdeki konumunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Dijital egemenlik gerçekten önemli bir kavram. Geçmişte sınırlarımızı koruduğumuz zaman ülkemizi koruyarak egemenliğimizi sağlayabiliyorduk. Ama bugün artık bu yeterli değil. Bunu birazcık açarsak, bugün mesele bir yazılımı nereden satın aldığımız kadar verimizin nerede tutulduğu, kim tarafından işlendiği, hangi sistemler üzerinde analiz edildiği, gerektiğinde bu sistemler üzerinde ne kadar söz sahibi olduğumuz da önemli. Bunların tamamı ülkelerin egemenlik tartışmasının bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye teknoloji kullanan ve ithal eden bir ülke olmanın ötesine geçerek kendi teknolojisini, güvenlik mimarisini ve dijital kapasitesini geliştiren bir ülke olmak zorunda. Çünkü gelecekte ülkelerin en önemli stratejik varlıklarından biri veri olacak. Dolayısıyla teknolojik bağımsızlık ile dijital egemenliği birbirinden ayrı düşünmemiz artık mümkün değil.
0: Evet. Şimdi tabii dünyanın gittiği teknoloji yapıları da var. O kadar hızla dönüşüyor ki teknoloji. Yani gün günün muazzam değişimlere şahit oluyoruz. Şimdi dünya genelinde de teknoloji yatırımları çok hızlı değişiyor. Şimdi yapay zekanın yanı sıra veri merkezleri, özellikle bulut teknolojiler, yarı iletkenler, çip teknolojileri, kuantum teknolojileri var. Robotik ve otonom sistemler, dijital ikizler, 5G, 6G gibi birçok alanda önemli çalışmalar ve yatırımlar devam ediyor. Buraya bakıldığı zaman siz bu kapsamı, özellikle gelecekteki 5-10 yıl önümüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü yatırım yapmak noktasında bu öngörüler çok kıymetli.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Yapay zeka ajanları, veri merkezleri, yüksek işlem kapasiteli, bulut altyapıları, bulut altyapıları, siber güvenlik, yarı iletkenler, ileri çip teknolojileri, kuantum teknolojileri, robotik, otonom, dijital ikizler, 6G. Bu sürekli hızla büyüyen, hızla değişen, ismi farklılaşan teknolojiler. Tüm bunların altında en önemli şeylerden biri karbon ayak izi düşük enerji sistemleri. Tüm bu teknolojiler bir enerji altyapısına ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla atlamamamız gereken bu teknolojileri, bu yeni teknolojileri sayarken unutmamamız gereken ana unsurlardan birisi doğaya zarar vermeyecek, mümkün olduğunca az zararlı enerji altyapılarını düşünmemiz. Asıl değişim de bu teknolojilerin birbirinden bağımsız gelişmemesi olacak diye düşünüyorum. Hepsini ayrı birer teknoloji gibi düşünürsek çok doğru değil. Hepsi birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen, katma değer üreten teknolojiler. Biz de bunu bu şekilde değerlendirmeliyiz. Yapay zeka daha fazla işlem kapasitesine, işlem kapasitesi daha güçlü veri merkezlerine, veri merkezleri daha fazla enerjiye, bütün bu yapı ise çok daha güçlü bir siber güvenlik mimarisine ihtiyaç duyacak. Şu anda dahi bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla geleceğin teknoloji rekabeti tek bir teknoloji üzerinden değil, birbirine bağlı büyük bir ekosistem üzerinden şekillenecek diye düşünüyorum.
0: Evet, peki Gökhan Bey, şimdi burada küresel teknoloji yarışında Türkiye açısından bakmak gerektiğinde, şimdi her teknoloji gerçekten ciddi uzmanlık gerektiriyor ve bizlerin her alanda lider olmamız çok zor. Türkiye şimdi sahip olduğu güçlü bir insan kaynağı var. Kamu kapasitesi, özel sektör yatırımları, bunların hepsine baktığımızda biz ne tarafa yoğunlaşmalıyız? Yani biz teknoloji ithal etmek değil, teknoloji transferi yapmak, teknoloji ihracatı yapabilmek, dünyayı model bir Türkiye olma, hep ben bu sözü çok kullanırım. Biz bu anlamda hangi alanlara odaklanmalıyız, öncelik vermeliyiz?
1: Burada Türkiye'nin 3 soruda odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Aslında siz de vurguladınız. İnsan kaynağım var mı? Kamu alıcısı var mı? Dünyaya satabiliyor muyum? Bu 3 soruya odaklanırsak süzgeçten 4 tane alan geçiyor diye düşünüyorum. Birincisi siber güvenlik ve güvenli yazılım. Biz e-devleti kuran bir ülkeyiz. Dünyada vatandaşına bu kadar dijital hizmet veren 5 ülkeden birisiyiz, belki ilk sıralardayız. Bu muazzam bir tecrübe. Bu tecrübeyi güvenli yazılım olarak ihraç etme şansımız var. Bunu kullanmalıyız. İkincisi savunma teknolojilerindeki yazılımlar. Biz İHA'yı yaptık, SİHA'yı yaptık. Asıl değerli olan onun içindeki akıl ve yazılımlar. Yani bir İHA, SİHA yapmak çok zor olmayabilir. Bunu bazı ülkeler çok daha yapabilir ama içerisindeki entegre yazılımları yapabilen nadir ülkelerden birisiyiz. Bu yazılım kabiliyetlerini sivile, tarıma, afet yönetimine taşıdığımız zaman çok daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Üçüncüsü sağlık ve tarım teknolojileri. Türkiye'nin doktoru çok iyi, çiftçisi çok dirençli. Yapay zekayı tümör tespitinde de, tarlada da, verim analizinde de kullanabilme şansımız var. Hem kendi sorunumuzu çözüp hem de Orta Doğu'ya, Afrika'ya bunu pazarlayabilecek bir konumdayız jeopolitik olarak. Dördüncüsü ve en önemlisi dikey yapay zeka. Biz Türkçe bilen, Türk hukukunu bilen, Türk hastanesini bilen yapay zekalar yapabiliriz. Büyük model değil, iş bilen küçük modellerle dünyada geleceğin parasını ortak olabiliriz. Biz de bu pazardan, bu pastadan pay alabiliriz düşüncesindeyim. Yapay zeka bir sektör değil, elektrik gibi bir katman. Bunu hemen hemen hepimiz tekrarlıyoruz. Ama bunu yaşam stilimiz haline getirmeliyiz. Yani artık bir söylemden çıkartıp yaşantımızın bir parçası haline getirdiğimizde biz yapay zeka sektörü kurmayız. Kurmaya gerek olmadığını anlarız. Tüm sektörlere yapay zeka katmanı ekleyerek yaşantımızı bu doğrultuda dönüştürmüş oluruz. Dijital dönüşümde de önemli bir aşamayı geçmiş oluruz. Türkiye'nin sermayesi silikon değil, insan. Yazılımda katma değer donanımdan 10 kat daha fazla. Burada çok daha fazla iş yapabilir durumdayız, rekabet edebilir durumdayız. Bunun için önemli olduğunu düşünüyorum. Kamunun en büyük girişim sermayesi fonu olduğunu düşünüyorum. Dünyada böyle. Türkiye'ye de bunu getirmemiz lazım. Kamunun alım garantisi 100 tane teknoparktan daha etkili. Kamu yerli ürün alırsa özel sektör dünyaya açılabilir. Türkiye'de aldığı bu finansmanla tüm dünyada iş yapabilir hale gelebilir.
0: Gökhan Bey, sizin de çok hakim olduğunuz gibi Türkiye yapay zeka eylem planı yayınladı. Burada tabii 4 ana eksen var. Fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere. Siz bu ekosistemi daha güçlendirmek için neler tavsiye edersiniz?
1: Öncelikli olarak eylem planına şöyle hızlıca bir bakalım izin verirseniz. Bu 4 eksenli yapıyı ben çok doğru buluyorum. Üzerinde çok düşünülmüş, gerçekten iyi planlanmış bir yapı. İlk defa yapay zeka sadece bir teknoloji olarak görünmüyor. Bir olgunluk yolculuğu olarak ele alan bir plan karşımızda. Fark et çok kıymetli. Kamuda ve KOBİ'lerde farkındalık yoksa gerisi gelmiyor. Türkiye Bilişim Derneği olarak Anadolu'da yaptığımız toplantılarda şunu görüyoruz. KOBİ hala yapay zekayı robot sanıyor. İstifade et en pratik olanı. Elimizdeki yapay zekayı hemen kullanıp vereyim alalım istiyoruz. Çok doğru, her şeyi sıfırdan üretmemize gerek yok. Bazen kullanarak da verim alabileceğimiz noktalar var. Üret kısmı kalbin attığı yer. Burada kritik cümle bence şu. Büyük dil modeli çöplüğüne dönmeyelim. Herkes Türkçe ChatGPT yapmaya çalışmasın. Biz dikeyde iş bilen modeller üretelim. Savunma sanayi için, sağlık için, hukuk için, farklı sektörler için. Yönet ise bu planı diğer planlardan ayıran en olgun kısım. Yapay zekayı yönetmezsek

0: yapay zeka bizi yönetir. Etik, regülasyon ve siber güvenlik de tam burada devreye giriyor. Gardiyan olarak en çok önemsediğimiz kısım bu. Bizim bu yönetim tarafında ciddi anlamda etik, regülasyon ve siber güvenliği uygulatabiliyor olmamız lazım. Firma olarak da odaklandığımız kısım bu taraf oluyor. Benim bir takım eklemelerim olacak bu yapıya. Bu dört eksenin ortasına bir beşincisini koymayı öneriyorum. Güven. Vatandaş güvenmezse ne fark etmenin ne de üretmenin anlamı kalıyor. O güveni de kamusu ile, özel sektörü ile, medyası ile, sivil toplum kuruluşları ile bizlerin sağlaması gerekiyor. O nedenle ben beşinci bir aşama daha olsa bu eksende, dört eksende beşinci eksen olarak güveni önerirdim. Planın güçlü yanlarına bakabiliriz vaktimiz varsa. Önceki plan üretelim diyordu. Bu plan önce fark et sonra kullan diyor. Bu Anadolu gerçeğine bize çok daha uygun. O nedenle tebrik ediyorum bu çalışmada emeği geçenlere eylem planında. 2021-25 planı biraz akademik kalmıştı. Bu planda kamu alıcı olarak net konumlandırılmış. Bu da ciddi bir açığı kapatıyor. Avrupa Birliği'nin AI Act'i sonrası Türkiye'nin de regülasyon konuşması, regülasyonları yapması şarttı. Bu eksen bizi Avrupa Birliği ile uyumlu hale getiriyor. Bu nedenle önemli. Önceki plandan daha anlamlı bir şekilde daha eksikler kapatılmış bir planla karşı karşıyayız diyebilirim. Tabii eksiklerimiz yok mu? Muhakkak bu tür eylem planları gelişim gösterecek dokümanlardır. Günün teknolojisine göre gelişmelere gelişim gösterecektir. Mesela ben veri ekseninin eksik olduğunu düşünüyorum bu çalışmada. Fark et, istifade et diyoruz ama bunun için veriye ihtiyaç var. Türkiye'nin ulusal veri stratejisi hala çok dağınık. Sağlık verisi Sağlık Bakanlığı'nda, tarım verisi Tarım Bakanlığı'nda, hiçbir birbirini görmüyor. Hiçbir neredeyse girişimciye açık değil ya da çok sınırlı açık. Eylem planına veriyi aç adımı da eklenebilir. Anonimleştirilmiş kamu verisi girişimciye açılarak modeller üretilmesine altyapı oluşturabilir, olanak verebilir. Dolayısıyla bir eksik olarak veri ekseninin eklenmesini öneriyorum. İnsan kaynağı üret demekle üretilmiyor. Bizde 100 bin yazılımcı açığı var. Bunu çeşitli araştırmalarda devletimiz de ortaya çıkartmıştı. Hatırlarsanız 1 milyon yazılımcı hedefi koymuştu Cumhurbaşkanımız. Yapay zeka mühendisi sayısı 3-4 bin civarında. En az 10 bin kişi yetiştirmemiz lazım. Benim önerim, Türkiye Bilişim Derneği'nin de savunduğu bir yöntem, kamu, üniversite, özel sektör rotasyonlu program dediğim. İşte gençlerin 6 ay üniversitede, 6 ay devlet kuruluşlarında ya da özel sektörde bir startupta çalıştığı, bir yılı bu şekilde verimli olarak tamamladıkları bir eğitim programı. Bunu da ekleyebiliriz diye düşünüyorum eylem planına. Bir üçüncü eksik olarak gördüğüm şey de ölçeklenme sorunu. Bu plan KOBİ'ye nasıl inecek? Bu konuda tam bir açıklama yok. Plan büyük şirketleri ve ağırlıklı kamuyu kapsıyor. Ama Türkiye ekonomisini götüren KOBİ'ler. KOBİ yapay zekayı nasıl kullanacak, nasıl istifade edecek? 50 kişilik bir fabrika nasıl yapay zeka kullanacak? Burada tabii bizim gibi STK'lara çok rol düşüyor. Türkiye Bilişim Derneği, TOP gibi sivil toplum kuruluşları bunu taşıyabilir. Ama eylem planına da eklenmesinde ben yarar görüyorum.
1: Peki bu noktada tabii karar vericiler tabii ki strateji belirlerken uygulamadaki, sahadaki durumu da çok net öngörebiliyor olması, bunun içinde sivil toplum kuruluşlarına ciddi sorumluluk düşüyor. Yani sahanın nabzını tutmak, analizlerini yapmak, mevcut durum analizleri, SWOT analizleri, geleceği öngörerek sizin az evvel çok güzel ifade ettiğiniz önerilerinizle birlikte, bu anlamda buradan Türkiye Bilişim Derneği, evet, 55 yıldır bilişim ekosistemine çok büyük destekler sağlıyor. Bu anlamda şöyle bir sektöre de bir mesaj vermek gerekirse, sizce sivil toplum kuruluşları daha fazla sorumluluk üstlenmeli mi? Neler yapmalı burada?
0: Bu kaçınılmaz. Artık devletlerin yönetiminde bile sivil toplum kuruluşlarını çok daha etkin görüyoruz. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarını verimli, iyi kullanan devletler çok daha ileri noktalara geliyorlar düşüncesindeyim. Örnek ülkelere baktığımızda bunu görüyoruz. Dernekler sadece etkinlik yapan yapılar olmaktan çıkmalı. Özel sektörle kamuyu birleştiren, akademiyle buluşturan, çok daha böyle bir harç olarak hareket edebilecek yapılara kavuşmalı. Özel sektörün amacı ticaret, para kazanmak. Gayet de doğal. Kamu kendi sorumlulukları ve öncelikleri doğrultusunda hareket ediyor. Sivil toplum ise farklı tarafları bir araya getirerek her iki tarafın da kazanacağı, birlikte büyüyeceğimiz bir altyapının oluşması için güzel bir ortak aklın ve uzun vadeli bakış açısının çıkacağı bir ortam yaratabilir düşüncesindeyim. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik de gönüllülüğün ötesinde ciddi bir hukuki ve etik sorumluluk gerektiriyor. Bunu da zaten yaşıyoruz, görüyoruz. Türkiye Bilişim Derneği 55 yıldır sektörün öncüsü bir dernek, kamu yararına bir dernek. Bu sorumluluğu ciddi anlamda üzerimize hissediyoruz.
1: Tabii siz sektörde gerçekten çok saygı duyulan otorite bir isimsiniz. Sizinle gerçekten çok şey konuşmak isterim. Fakat şimdi siber güvenlik konusu vesaire var ama ben konuşmanızda güven duygusuna dikkat çektiniz. Şimdi burada şunu sormak isterim size. Şimdi teknolojiyi, yapay zekayı, veriyi, güvenliği konuşuyoruz. Bütün bu dönüşümün merkezinde insan var. Gençlere sürekli yazılım öğrenin, yapay zeka öğrenin diyoruz ama asıl mesele etik, merak ve sürekli öğrenmenin önemi. Buradan bakıldığında teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği bir çağda, dünyada gençlerin nasıl bir yetkinliğe sahip olması gerekiyor? Neler söylersiniz bununla ilgili?
0: Gerçekten doğru bir tespit. Önce etik öğrenin, sonra yazılım öğrenin diyoruz. Bu artık pelesenk olmuş dilimizde bir ifade. Çünkü geleceği kodlayan kişi bir anlamda geleceği de şekillendirecek. Eğer etik değerleriniz güçlü değilse çok iyi bir kodla çok kötü bir gelecekte yazabilirsiniz. Teknoloji bilgisi çok hızlı eskiyor. Etik, merak, öğrenme becerisi ve kendini sürekli geliştirme yeteneği ise önemini her zaman koruyor. Geçtiğimiz yıl katıldığım bir etkinlikte önemli üniversitelerden birinin rektörü, geçmişte bir diplomanın insana yaklaşık 10 yıllık bir mesleki avantaj sağlayabildiğini, bugün bunun birkaç yıla indiğini ve gelecekte önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre sonra hiçbir işe yaramayacağı demeyelim de bir menfaat getirmeyeceğini söylemişti. Bu çok önemli. Bu nedenle gençlerin diploma yanında onları farklılaştıracak yeni etkinliklere, tabiri caizse yine altın bileziklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. En önemli altın bilezik de etikten geçiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi dünya çok hızlı dönüşüyor. 2030 dünya tarihinde bir milat. Çok kısaca bu öngörünüzü de almak isterim ben. Dijital dünya 2030'da sizce nasıl olacak? Ve Türkiye nasıl bir konum almalı?
0: 2030'a geldiğimizde dijital dönüşüm kavramını bugünkü kadar konuşmayacağımızı düşünüyorum. Dijital dönüşümü artık belirli bir aşamaya getirip ondan sonrasını konuşacağımızı düşünüyorum. Dijitalleşme ayrı bir dönüşüm alanı olmaktan çıkacak. Hayatın kendisinin doğal bir parçası olacak. Çünkü 2030'da bana göre. O gün geldiğinde Türkiye'nin en önemli stratejik varlıklarından birisi bugün içinde önemsediğimiz veri olacak, verisi olacak. Asıl soru şu, bana sorarsanız, o verinin, o dijital kasanın anahtarı bizde mi, başkasında mı? Bence bütün mesele de burada odaklanıyor. Türkiye'nin kendi verisine, teknolojisine ve dijital altyapısına hakim, güven üreten ve teknolojisini geliştirebilen bir ülke olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Sevgili dinleyiciler, bugün Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Guardian Sistem Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gökhan Erzurumluoğlu konuğumuzdu. Kendisiyle teknolojinin geleceğini konuştuk. Teknoloji yarışında güçlü bir Türkiye olmanın yolu elbette yerli ve milli teknoloji geliştirmekten, verisine ve kritik altyapılarına hakim olmaktan, ürettiği teknolojiyi dünya pazarına taşımaktan geçiyor. Bu hedefe ulaşabilmek için de bilimi, nitelikli insan kaynağını ve güçlü bir işbirliklerini esas alan güvenli, etik ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi kurmak. Hedefimiz geleceğin teknolojilerine yön veren, yüksek katma değer üreten ve küresel ölçekte rekabet eden bir Türkiye olmak. Geleceğin anahtarında geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bir soru, bir cevap. İsteğe bağlı sigorta nedir? Primler Daire Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzmanı Elif Bektaş Güner cevaplıyor.
1: İsteğe bağlı sigorta, kişilerin kendi istekleriyle prim ödeyerek uzun vadeli sigorta kollarından ve genel sağlık sigortasından yararlanmasını sağlayan sigorta türüdür. Peki, kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir? Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları belirli şartları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabilir. Bunun için 5510 sayılı kanuna göre zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içinde 30 günden az çalışmak veya tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almıyor olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. İsteğe bağlı sigorta primi sigortalının belirlediği aylık kazanç üzerinden hesaplanır. Prim oranı belirlenen kazancın %33'üdür. Bu oranın %21'i malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için ödenir. %12'si ise genel sağlık sigortası primidir. 2026 yılı için en düşük kazanç üzerinden prim ödeyen bir isteğe bağlı sigortalının aylık ödemesi gereken prim tutarı 10.899 lira 90 kuruştur. İsteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ancak ödenmeyen primler için önemli bir süre sınırı vardır. Bir aya ait prim en geç 12 ay içinde ödenmezse o aya ilişkin prim borcunu daha sonra ödeme imkanı ortadan kalkar. Bu durumda primi ödenmeyen ay için sigortalıya hizmet kazandırılmaz. Kısacası isteğe bağlı sigortada yalnızca prim ödemek değil, primleri zamanında ödemek de önemlidir. Çünkü süresi içinde ödenmeyen prim o aya ait sigortalılık hizmetinin kazanılmasını engeller.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin üye sayısının 753 bine çıktığını açıkladı. 18 Ekim'de 81 ilde il başkanlığı seçimi yapılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında gönüllü iade sürecinin başladığını duyurdu. Şu ana kadar 5 kişi hesabı iadede bulundu dedi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, soruşturmada 85'i tutuklu 206 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasının mobbing ve belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldığını da söyledi. Türk futbolunun temiz olması lazım diyen Gürlek, dosyadaki somut delillere dikkat çekti. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi tarihi seviyede. Üretim Ağustos ayında 10 milyar kilowatt saate ulaşarak rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz dedi. İklim krizinin en ağır etkilendiği ülkelerden biri olan Tuvalu, sular altında kalma tehdidiyle karşı karşıya. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik'teki ada ülkesini ziyaret etti. Kurum, deniz seviyesinin yükselmesine karşı yürütülen kıyı uyarlama projelerini yerinde inceledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de bin doğumdan 7'sinde çocuklara serebral palsi tanısı konulduğunu belirtti. Erken tanı ve farkındalığın önemini vurguladı. Göktaş, çocuklarımızın yanında olmak hepimizin ortak sorumluluğu dedi. TRT Genel Müdür Mehmet Zahit Sobacı, kurumun başarılı muhabirlerinden Recep Levent Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Sobacı mesajında, TRT muhabiri Öztürk'ün mesleğini yurt içi ve dışında cesaretle ve tutkuyla yaptığını belirtti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Davanın 93. oturumunda CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Mustafa Can Poyraz savunma yaptı. Tutuksuz sanık Poyraz'a CHP'deki para sayma görüntüleri soruldu. Paraları tutuklu sanık Fatih Keleş'in getirdiğini söyledi. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte ikisi ilçe belediye başkanı 30 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 39'u gözaltına alındı. Yemen ordusu Husilere karşı saldırı başlattı. 100 Husi öldürüldü. Suudi Arabistan'sa Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Son saldırılarda bir Filistinli katledildi, 35 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da ev ve araçlar kundaklandı. İsrail Doğu Kudüs'te ise 10 ailenin yaşadığı 5 katlı bir binayı yıktı. Soykırımcı kabinenin üyesi Ben Gvir, buldozer üzerinde provokatif bir poz verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreler arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş.

0: yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Bosch Car Service, Bosch Car Service, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Service noktalarında.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Doktorum yanımda.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine beraberiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Emre Gündoğdu. Kendisi genel cerrahi uzmanı. Aynı zamanda obezite ve metabolik cerrahi konusunda uzman. Biliyorsunuz daha önce bununla ilgili programlar da yapmıştık. Yine kendi uzmanlığı konusunda benzer bir program yapalım dedik. Bugünkü konumuz mide fıtığı ve reflü olacak. Emre Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Zamanımız çok kısıtlı çünkü. Hemen şunu sorayım. Mide fıtığı nedir? Diğer fıtıklardan farklı mı? Hani fıtık deyince biz kasık fıtığında dışarıdan görüyoruz. Kocaman şişen bir şey oluyor. Mide fıtığı nedir? Ne farklılığı var?
2: Evet, aslında şöyle anlatabilirim. Fıtık kavramı aslında temel bir kavram. Ve fıtık demek bir organın olması gerektiği boşluktan başka bir boşluğa doğru yer değiştirmesi anlamına geliyor. Bu yer değiştirme tabii bazen bir defekt, yani bir delikten dışarıya doğru çıkması olduğu gibi, mide fıtığında olduğu gibi de diyafram zarındaki bir açıklıktan midenin akciğer boşluğuna doğru yer değiştirmesine de biz fıtık diyoruz. Aslında fıtıklar dediğim gibi karın içindeki bir organı, mesela bağırsağın karın duvarındaki bir delikten dışarı çıkmasıyla karşımıza çıkabiliyor. Böyle bir durumda tabii kasık fıtıklarını biz gözle görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ama tabii mide fıtıklarında durum farklı.
1: Dışarıdan şişlik yaratmıyor yani.
2: Dışarıdan görebileceğimiz herhangi bir şey değil. Bu diyafram zarındaki yırtıktan midenin yukarıya doğru, akciğere doğru. Peki,
1: diyafram deyince hocam hemen ona da bir açıklık getirelim. Diyafram ne demek? Nasıl tarif edelim onu?
2: Tabii diyafram akciğerimizde, bizim akciğer boşluğumuzda karın boşluğumuzu birbirinden ayıran aslında bir kas. Ve karın içi organların yemek borusuyla midenin tabii birleşmesi gerekiyor. Bu yemek borusunun bu diyafram üzerinde geçtiği bir delik var. Biz buraya hiatus diyoruz. Yani bir açıklık var burada. Ve normalde bu hiatus dediğimiz açıklıktaki kaslar yemek borusunun etrafını güçlü bir şekilde sararak aslında mide ile yemek borusunun arasında kapakça bir destek yapıyor. Güçlü bir destek yapıyor. Ve bu mide fıtığı ile birlikte tabii ki buradaki kas yapısının da bozulmasıyla aslında burada kapak fonksiyonu bozuluyor. Ve beraberinde de mide fıtığı ile birlikte reflü hastalığı eşlik etmiş oluyor.
1: Peki neden fıtık oluyor hocam? Neden bozuluyor? Bu özel bir nedeni var mı?
2: Tabii fıtığın aslında birçok sebebi var ama en başta bizim kollajen ve elastin liflerimizin yapısıyla alakalı. Yani bağ dokusu gevşekliği olan kişilerde fıtıklar daha görülmesi olası. Tabii ileri yaşla birlikte bu elastin liflerinin yapısı da bozulduğu için bu yaşlılarda bunu görmek daha olası. Yine tabii obez bireylerde karın içi basıncı arttığı için, karın içi organları yukarıya doğru zorlandığı için yine fıtıklar olabiliyor. Ve yine tabii ki gebelerde bu durumla sıklıkla karşılaşıyoruz.
1: Evet, tabii yaşla beraber doğal olarak vücudumuzun her yapısı yaşlanıyor.
2: Kesinlikle.
1: Onun için yaş önemli. Peki hani konuşurken reflü dedik. İkisinin ne tür bir bağı var? Yani her fıtıkta reflü veya her reflüde fıtık olur mu? Bunu nasıl tarif edelim?
2: Aslında sıklıkla karışıyor bu. Yani her mide fıtığı olan kişide reflü olmaz. Reflü demek bu mide ile yemek borusu arasındaki kapak fonksiyonunda oluşan bozukluk neticesinde mide içerisindeki sıvıların ve gıdaların tekrardan yemek borusuna doğru kaçması anlamına geliyor. Tabii bunun zararı nedir? Midemiz bizim mide içindeki aside dirençli bir duvar yapısına sahip, ancak yemek borusunda böyle bir mekanizma yok. Tabii bu asit yemek borusuna kaçtığında sıklıkla burada yanıklara ve yaralara neden olabiliyor ve bir süre sonra burada bizim Barrett özofagus dediğimiz kanser öncüsü lezyonlara dönebiliyor. Mide fıtığı ise buradaki kapak fonksiyonunun bozulmasına katkıda bulunan bir hastalık. O nedenle küçük mide fıtığı olan bazı bireylerde her zaman reflü görülmeyebiliyor ama fıtık büyüdükçe beraberinde reflü sıklıkla eşlik ediyor.
1: Evet, aslında hocam bahsettiniz kimlerde olur dedik, işte kilo, yaş, gebelik önemli dedik. Bununla beraber tabii ki aslında kiloyu önleyebiliriz ama gebelik gibi durumlar önlenemez. Hani istediğimiz şeyler. Bu hasta nelere dikkat etmesi lazım? Mesela gebe bir hanımefendi neye dikkat etsin olmaması için?
2: Tabii gebelik özel bir durum. Yani karın içerisinde çocuk büyüdükçe rahiminde büyümesiyle birlikte bütün organlara baskı yapıyor ve bu baskıyla birlikte mide yukarıya doğru yer değiştirebiliyor. Tabii gebelik sırasındaki progesteron hormonu da yine bağ dokusunu bizim gevşettiği için bunları daha olası hale getiriyor. Gebelerde tabii bu tarz fıtıklar kaçınılmaz olabiliyor ama tabii reflü şikayetlerini azaltmak için yapabilecekleri var. Hastalarımızın tabii ki beslenme şekillerini düzenlemeleri gerekiyor. Tabii ki lifli gıdalardan biraz daha fakir beslenmeleri lazım. Yağlı kızartmalar, asitli gıdalar, turşular, ekşiler. Bu tarz şeylerden uzak durmak, acı baharattan uzak durmak gerekiyor. Ve özellikle yatış pozisyonumuzda midenin boşalacağı şekilde sağa doğru geceleri yatmalarını ve biraz başlarını yüksekte tutmalarını öneriyoruz reflüden.
1: Evet, bir de herhalde ideal kilolarını geçmeseler iyi olur.
2: Tabii gebelik sırasında
1: bazen beklenenden çok kilo alınabiliyor. Sizin dediğiniz gibi o da bir risk faktörü ise o zaman o da etkileyecektir herhalde.
2: Kesinlikle öyle. Önerilenden daha fazla kilo almak tabii ki bunu daha da...
1: Peki hocam ne şikayet olur? Dışarıdan bir şey görmüyoruz kasık fıtığı gibi. Hani ne şekilde geliyor hastalar genelde?
2: Aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi mide fıtığının büyüklüğüne bağlı olarak beraberinde reflü şikayetleri ciddi oranda etkiliyor bizi. Tabii reflü neye neden oluyor? İman tahtasının arkasında şiddetli ağrı yanma. Biz buna heartburn diyoruz. Bazen kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettirebiliyor hastalara. Evet. Tabii bu yemek borusunun altındaki iltihaba bağlı özofajit dediğimiz bir durum oluşuyor. Bu da yutkunurken yemeklerin aşağıda takılma hissiyle geçmesine neden olabiliyor. Tabii yediğimiz yemeklerin yemek sonrası özellikle ağzımıza gelmesi, mide asitinin ağzımıza gelmesi gibi şikayetlere neden olabiliyor. Bunun dışında yine fıtık büyüdükçe akciğerdeki organlara da baskı yapabiliyor. Buna bağlı olarak kalbe olan basılarla ritim bozuklukları oluşabiliyor veya akciğere olan basılarla nefes darlığı gibi problemlerle de hastalığa karşı çıkabiliyor.
1: Peki hocam tipik bir şikayet var mı? Hani şu olursa çok büyük ihtimal bunda mide fıtığı vardır diyeceğimiz ve kesinlikle bu kişilerin hekime başvurması gerekir diyeceğimiz bir şikayet var mı çok tipik olarak?
2: Özellikle yemeklerden sonra olan iman tahtasının arkasındaki şiddetli ağrı yanmayla kendini gösteriyor. Reflü hastalığı ve mide fıtığı. O nedenle bu tarz şikayetleri olanlarda mide fıtığı ve reflü akılda tutulmalı. Yine reflüye bağlı olarak özellikle sabah kalktığında bireylerde asidin boğazda yarattığı tahrişe bağlı olarak ses kısıklıkları, öksürük ve boğaz yanması da karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki ben soracaktım aslında ama siz biraz girdiniz. Bu göğüs ağrısı, nefes darlığı, hani akciğer rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları gibi durumlar karışabiliyor. Nasıl ayıracağız bunu?
2: Dediğim gibi bizim...
1: Yani her olan muhakkak kardiyoloğa da göğüs hastalıkları uzmanına da muayene olacak mıydı?
2: Tabii ki değil ama tabii dikkatli bir muayene ve öyküyle birlikte aslında mide fıtığı ve reflü tanısı hemen hemen konulabiliyor. Dediğim gibi bu tarz ağrılar mide fıtığında ve reflüde özellikle yemek sonrası, daha da doğrusu ağır yemekler sonrası genellikle oluşuyor. Bunu bu şekilde ayırabiliyoruz ama yine şiddetli göğüs ağrısı olan hastalarda tabii ki kalp açısından da değerlendirmeleri gerekebiliyor bazen.
1: Bir de bazen hocam bu ses kısıklığı ve öksürük oluyor. Bunu da reflü veya mide fıtığına bağlı olup olmadığını nasıl ayırt ederiz?
2: Reflüye mide
1: fıtığı... Çünkü genel şikayet bunlar pek çok başka hastalıklarda da olabildiği için.
2: Evet, reflüye ve mide fıtığına bağlı olan ses kısıklıkları genellikle

Akşam ağır yemeği takiben sabah kalktığında bireyler boğazlarında yanma ve ağrı ve ses kısıklığıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Ama bunun dışında diğer larenjit gibi veya boğaz enfeksiyonları gibi durumlarda zaten bunun öncesinde bir

0: öğrenmek gerekiyor. Muayene sırasında ve hastadan aldığımız hikayelerde bu durumdan şüphelendiğimizde bir sonraki aşamada yapmamız gereken kamera eşliğinde mide içerisine girerek burada organı direkt gözle değerlendirmek. Dediğiniz gibi endoskopi bütün vücut iç boş organlarına bakabildiğimiz yöntemlerin genel adı. Biz burada mide endoskopisinden bahsediyoruz. Mide içine girdiğimizde mide ile diyafram arasındaki o kapak yapısının bozulduğunu rahatlıkla endoskopide değerlendirebiliyoruz. Ve hatta o hastalığın oluşturduğu durumların şiddetini de değerlendirmemizi sağlıyor endoskopi. Yani yemek borusunun altındaki yaralar, iltihaplar veyahut da varsa kitleleri de değerlendirebilmemizi sağlıyor.
1: Yani endoskopi sadece tanı koyma amaçlı mı? Bir tedavi edici özelliği yok. O
0: Yok.
1: konuda da hani bir bilgilendirelim.
0: Yok, endoskopi tamamen burada tanı
1: Yani
0: koruyucu.
1: endoskopi yapılınca bir hastaya sadece tanı koyma veya yardımcı olacağını belirtmemiz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bir tedavi edici özelliği olmadığını belirtmemiz lazım. Şimdi tabii endoskopi deyince pek çok insan bunu çok daha iyi biliyor ama bir de bu pH ölçümü, manometre deyince insanların çoğu bu isimler belki daha yabancı geliyor kişilerin çoğuna. Bunlar ne
0: Kesinlikle.
1: demek? Bu konuda da bir bilgilendirme yapsak dinleyicilerimize.
0: Tabii biraz önce de bahsettiğim gibi her mide fıtığı olan hastada reflü olacak diye bir şart yok. Bazen biz hastaların daha yoğun şikayetleri olduğunu ama yaptığımız endoskopide daha az bulgular olduğunu görüyoruz. Böyle durumlarda biz hastanın yemek borusundan direkt yemek borusunun altındaki kapak basıncını ölçebildiğimiz manometrik yöntemlerle değerlendirmeler yapabiliyoruz veya direkt yemek borusunun alt ucuna koyduğumuz pH ölçer özel kateterler, araçlar yardımıyla mide asidinin gün içerisinde ne sıklıkta ve ne miktarda yemek borusuna kaçtığını direkt olarak ölçümleyebiliyoruz ve böylelikle bu hastalığın tanısını daha net, daha kesin bir şekilde koyabilmemizi olanak sağlayan yöntemler
1: Peki
0: bunlar.
1: hocam şimdi aklıma şu an gelen bir soruyu sorayım. Reflü bir tek peki fıtıkta mı olur? Yani bunlar olduğu zaman reflü var, fıtıktan mı şüpheleneceğiz sadece?
0: Yok, kesin.
1: Başka hastalıklarda, rahatsızlıklarda veya tek başına reflü olamaz mı?
0: Olabilir tabii ki. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yemek borusunun altındaki kapak fonksiyonunun sağlayan birkaç yapı var. Bunlardan birincisi yemek borusunun kendi mideyle açılanmasından kaynaklanıyor. Biz buna his açısı diyoruz. Ve onun dışında diyaframın bu mide kapakçının etrafını sarmasıyla oluşan yapı kapak fonksiyonunu destekliyor. İşte mide fıtığı bu kapak fonksiyonu bozulmasını yani destek yapısının bozulmasını sağlıyor ama direkt mide kapağının kendi gevşekliklerinden kaynaklanan reflüler de var. Yani illaki bir mide fıtığı olması gerekmiyor. Bu kapak
1: Anladım.
0: yapısının gevşemesiyle de refüler oluşabiliyor.
1: Peki hocam beslenme ile ilgili birkaç şey sorayım. Biraz girdik ama şimdi bu tarz hastalar nasıl beslenmeli? Bir de tersten düşününce beslenmedeki problemler mide fıtığı yapar mı mesela?
0: Öncelikle bizim normalde gün içerisinde belirli miktarda lif tüketimimiz gerekiyor ki bağırsak sağlığını koruyabilmemiz için. Ama mide hastalıklarındaysa lifli gıdalar tam aksine midenin sindiriminin zor olduğu ve bu nedenle reflü şikayetlerini arttırabilen gıdalar. O nedenle bir miktar lif oranı düşürülmüş besinlerle beslenmemizi sağlarken aynı zamanda da özellikle asitli gıdalar, gazlı içecekler ve baharatlı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü yağlı gıdalar, asitli gıdalar, gaz üreten gıdalar mideden tabii gaz dışarı çıkarken asidin de yukarıya doğru yer değiştirmesine neden oluyor. O nedenle bu tarz gıdalara dikkat etmemiz lazım. Tabii direkt reflü yaptığını bildiğimiz bazı gıdalar var. Yemek borusunun altını gevşeten ama direkt hani şunu yedim ve reflü oldum, kalıcı bir reflü hastalığı oldum diyebileceğimiz bir hastalık
1: Zor.
0: zor.
1: Peki hocam, her şeyde olduğu gibi bir sigarayı sorayım. Sigarayla alakalı bir durum var mı? İki, kahve ve alkol. Özellikle ülkemizde kahve tüketimi çok üst düzey biliyorsunuz. Bunlarla alakalı bir durum var mı 40'e?
0: Kesinlikle kahve özellikle sıklıkla tüketilen bir ürün ve kahve ve alkol mide mukoza bariyeri dediğimiz yapıyı yani midedeki asidin mide duvarına zarar vermesini engelleyen yapının bozulmasına neden oluyor. Ve aynı zamanda midedeki asit salınımının artışına neden oluyor. Ve bu nedenle hem alkol hem kahve hem de sigara yine aynı şekilde reflü şikayetlerinin artışına neden olabiliyor.
1: Evet, ülkemizde de maalesef sigara tüketimi,
0: Çok
1: tütün tüketimi çok üst düzey. Hemen hemen bunu her programımızda konuşuyoruz. Pek çok hastalıkla ilgili sigaranın rolü var aslında. Bu konuda da dikkatli olmak lazım.
0: kesinlikle.
1: Peki Emre hocam, şuna gelelim şimdi. Kilo. Siz obezite konusunda da çok deneyimlisiniz biliyoruz. Kilo pek çok hastalıkla ilgili ciddi şikayetlere yol açıyor. Burada da anlattınız kilonun önemini. Kilo verince şikayetler düzelir mi? Yani hastalık tamamen düzelir mi kilo verince? Ne öneriyorsunuz bu konuda?
0: Şöyle, biraz önce bahsettiğim gibi yemek borusuyla

0: mide birleşimindeki yapısal bir bozukluktan kaynaklı olan bir reflü varsa, kilo verimiyle birlikte şikayetler rahatlayacaktır, belirgin oranda düzelecektir. Ama tamamen ortadan kalkmasını her zaman için beklemiyoruz. Ama kapak yapısının gevşekliğinden kaynaklı bir problemse veya karın içi basıncının artışına bağlı, çünkü obeziteye bağlı karın içindeki yağ dokuda da ciddi oranda bir artış oluyor ve karın içi basıncı arttığı için reflüyü tetikleyen asıl sebep bu oluyor. Bu nedenle obez hastalarda kilo verimini sağladığımızda hastalık tamamen ortadan da kalkabiliyor. O nedenle obezitenin tedavisi diğer birçok yandaş hastalıkta bize sağladığı avantajların yanında mide fıtığı ve reflüde de ciddi oranda fayda sağlıyor.
1: Ama fıtık anatomik bir problem olduğuna göre fıtığı tamamen düzeltmeyecektir. Tabii. Sadece reflü ile alakalı bir iyilik sağlayacaktır.
0: Şikayetlerin geriletmesini sağlayacaktır, evet. Yoksa fıtık düzelmeyecek.
1: Peki fıtığın özellikle reflü demeyeyim de ilaçla tedavisi var mı hocam?
0: Şöyle, fıtık ilaçla tedavi edilen bir durum değil ama sebep olduğu reflüyü ilaçla kontrol altına alabiliyoruz. Ama eğer fıtığı tedavi etmek istiyorsak tabii ki bunun tedavisini cerrahi olarak yapmamız gerekiyor.
1: Peki hangi hastalara ameliyat önerelim? Hiç fıtık olup da ameliyat önermeyeceğimiz hasta grubu da var mı?
0: Tabii küçük fıtığı olan ve herhangi bir şikayeti, bulgusu olmayan bireylerde herhangi bir düzeltme tedavisi yapmaya gerek yok. Ama mide fıtığıyla beraber özellikle nefes darlığı veya kalbe bası gibi durumlar varsa bu hastaların ameliyatla tedavi edilmesi gerekiyor. Yine ciddi reflü veya reflüye bağlı yemek borusunun altında ciddi yanıklar, buna bağlı yutkunmada güçlük ya da bu bölgede kanser öncüsü lezyonlar, bizim Barrett özofagus dediğimiz lezyonlar gelişmişse bu hastaların muhakkak ve muhakkak ameliyat edilmesi gerekiyor. Yine ilaç tedavisine rağmen hayat konforunu ciddi oranda bozan yine mide fıtığı ve reflü şikayetlerini ameliyatta tedavi etmek gerekiyor.
1: O zaman ameliyat tek başına reflüyü de düzeltebiliyor medikal tedavi olmadan, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki şöyle sorayım o zaman, ameliyata geldik. Ne tür ameliyatlar yapıyorsunuz? Hani kabaca onları da anlatsak. Açık mı tercih ediyorsunuz, kapalı mı tercih ediyorsunuz? Neye göre, hangi hastaya açık veya kapalı? Bu konuda da bir üstün bilginize sığınmak isteriz.
0: Ya günümüzde biz bu tarz ameliyatların büyük çoğunluğunu kapalı yöntemle yapıyoruz. Yani laparoskopik dediğimiz yöntemle yapıyoruz. Yani karın üzerinden yaptığımız küçük kesilerden özel aletlerle karın içerisine girerek kamera eşliğinde bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Ama bazen kapalı ameliyata uygun olmayan, daha önce çok sayıda karın ameliyatları geçirmiş hastalarda ya da karbondioksit verimimize uygun olmayan hastalarda açık ameliyatta da çok da nadiren olsa yapmamız bu ameliyatları gerekebiliyor. Ama bizim tercihimiz kapalı yöntemle yapmak. Ne tarz ameliyatlar yapıyoruz? Şimdi burada düzeltmeniz gereken iki durum var. Bunlardan birincisi, eğer varsa mide fıtığı. Mide fıtığını nasıl düzeltiyoruz? O işte akciğere doğru yer değiştiren mideyi tekrardan olması gereken karın boşluğuna doğru çekiyoruz. Ve o ardından diyaframdaki açıklığı dikişlerle onarıyoruz. Ve yemek borusunun etrafına tekrar sarıyoruz. Ardından yemek borusuyla midenin arasındaki o his açısı dediğimiz açıyı düzeltmek için farklı derecelerde sarmallar yaparak midenin uç kısmını yemek borusunun etrafına sargı haline getiriyoruz. Buna Nissen fundu duplikasyonu, Tupef onarımı gibi isimler veriliyor.
1: Ameliyat sonrası tekrar eder mi hocam? Başarılı oranları nedir?
0: Bu ameliyatlar günümüzde ciddi oranda başarı sağlıyor. Nüks oranları çok düşük ve ameliyat sonrasında hastaların yaşam konforlarını ciddi oranda arttırıyor. %10'un altında bu hastalarda nüks oranı. Doğru yapılmış, doğru teknikle yapılmış ameliyatlarda %90'lara varan bir başarı oranı sağlayabiliyoruz.
1: Açık ya da kapalı da başarı oranı farklı.
0: Yok, ameliyatlar teknik olarak zaten aynı şeyler. Burada ameliyatın açık ya da kapalı olması bizim hastayı daha hızlı gündelik hayatına dönmesini sağlamak, daha hızlı ayaklanmasını ve daha hızlı işe dönmesini sağlıyor. Kapalı ameliyatlar, tek fark bu.
1: Bir de hocam, biliyorsunuz günümüzde popüler robotlar var. Evet. Robotla ameliyat. Bu ama yeter herhalde, laparoskopik yapılabildiğine göre robotla da yapılabilir. Robotla yapınca bir artı sağlıyor mu?
0: Kesinlikle.
1: Yani laparoskopiye tercih edilmeli mi sizce?
0: Kesinlikle. Zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi biz günümüzde pratiğimizdeki hemen hemen bütün ameliyatları laparoskopik yöntemle yapabiliyoruz ve laparoskopik yöntemle yaptığımız her ameliyatı da robotik yöntemle de yapabiliyoruz. Robotlar bize tabii çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü robot kolları biz hasta içerisinde sanki kendi ellerimiz gibi hareket ettirebilme, açılandırabilme şansımız oluyor. Ve bu sayede yapacağımız hem dikişlerin hem onarımların daha bizim için teknik olarak kolaylaşmasını sağlıyor. Tabii robotlarda kesiler daha küçük, daha az kanama sağlanabiliyor ve bu sayede hastaların daha hızlı iyileşmesi sağlanabiliyor.
1: Peki hocam, bir soru daha sorayım hemen. Kilodan da bahsetmiştik. Siz obezite konusunda da iyi bir cerrahsınız biliyorum. Çok kilolu hastalarda mide fıtığını düzeltirken obezite cerrahisi de yapılabilir mi?
0: Aslında bu günümüzdeki bizim obezite tedavisinde büyük

0: bir tartışma alanımız. Çünkü bazı obezite ameliyatları aslında reflü şikayetlerini de tetikleyebiliyor. Mesela tüp mide ameliyatında ciddi reflüsü olan hastalarda, büyük bir mide fıtığı varsa hastalarda tüp mide ameliyatından ziyade diğer gastrik bypass ameliyatlarını öneriyoruz hastalara. Ama küçük bir mide fıtığı var, küçük bir reflü şikayeti var hastanın. Tüp mide ameliyatıyla beraber biz diyafram onarımı yaparak bu şikayetlerin ortadan kalkmasını sağlayabiliyoruz. Ama yine ileri düzeyde fıtık ya da reflüsü olan hastalarda farklı tekniklerle de mesela Nissen sleeve dediğimiz, N sleeve dediğimiz yöntemle de her iki ameliyatı birlikte gerçekleştirebiliyoruz. Tabii bu ameliyatlar daha teknik ve bilgi ve beceri gerektiren ameliyatlar.
1: Tabii ameliyat büyüdükçe tabii komplikasyon olasılığı da artacak. Bu konuda tabii tecrübeli insanlara doğru hekimi bulmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Her hekim iyidir ama kendi konusunda tabii ki buna da dikkat edelim. Çünkü bunlar küçümsenecek ameliyatlar değil, önemli ameliyatlar. Her ameliyat önemli. Bundan dolayı küçümsemeyelim. Hocam peki programın sonuna doğru yaklaştık. Son olarak da şunu sorayım. Operasyon sonrası insanlar neye dikkat etmeli? Genel nelere dikkat etsin? Ne zaman işe dönebilir? Spor yapabilir mi?
0: Tabii bu ameliyatlar kapalı yöntemle yapıldığı için işe dönüşleri çok daha hızlı oluyor. Biz ameliyat sonrası hemen aynı gün hastalara ağızdan beslenmelerini başlayabiliyoruz ve genellikle ameliyatların birinci günde taburcu ediyoruz hastalarımızı. Hastalarımız eğer dönmeleri gereken bir masa başı işleri varsa ameliyat sonrasında üçüncü günde rahatlıkla işlerine dönebiliyorlar. Ama tabii ideal istirahat süresi yaklaşık bir hafta, bir haftalık bir istirahatin ardından tüm gündelik işlerine hastalarımız rahatlıkla dönebiliyor. Ameliyat sonrası erken dönemde beslenme bizim için çok önemli. Tabii reflü ameliyatı daha yeni olduğu için mide içindeki o basıncı arttırmayacak ve oradaki dikişleri zorlamayacak şekilde daha yumuşak gıdalarla ilk 1-2 haftasını hastaların geçirmesini istiyoruz. Ardından kademeli bir şekilde beslenmelerini arttırıyoruz. Ama genellikle ameliyatın birinci ayından itibaren hemen hemen tüm katı gıdayı da hastalar tüketebiliyor oluyor. Tabi burada dikkat etmemiz gereken yağlı gıdalar, kızartmalar, işte baharatlı gıdalar gibi ağır yemeklerden, yani reflüye neden olan, gastrite neden olan gıdalardan uzak durmak gerekiyor.
1: Spor hocam.
0: Spor hızlı bir şekilde ameliyat sonrası ikinci hafta itibariyle yürüyüşler, üçüncü hafta itibariyle yüzme, birinci ay itibariyle pilates tarzı çekme gelme egzersizleri ya da ikinci ay itibariyle de fitness dahil tüm egzersizleri yapabilirler.
1: Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler
0: Ben
1: verdiniz
0: teşekkür
1: bugün.
0: ediyorum.
1: Umarım çok faydalı olmuştur sevgili dinleyicilerimiz. Merak ettiğiniz konuları lütfen benim sosyal medya sayfalarımdan yazın. Facebook, Instagram, Prof.dr Serkan Altinova sayfamı. Güncel konuları tartışmaya çalışıyoruz. Sizler için en uygununa, en çok merak edilenleri çok değerli konuklarımızla beraber burada her hafta tartışmak istiyoruz. Maalesef diyeceğim yine bir yayınımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
0: Bu banka benim.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 27 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Tuğçe Cumalıoğlu'yla İzmir'de düzenlenecek bir fuarı konuşacağız. Logistek fuarını konuşacağız. Ardından gazeteci Barış Sağlam'la enerji konuşacağız ama hepsi önce arkadaşımız Feryal Ardal'dan para ve sermaye piyasalarındaki son durumu alacağız. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,67'lik düşüşle 12.360 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, avro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %39,84 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4.152 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42.854 lira, çeyrek altın 10.747 lira, gram altın ise 6.573 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rekamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim. 5. Uluslararası Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı Logistek 7 Ekim'de yarın fuar İzmir'de kapılarını açacak. Biz de İSFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile konuşacağız. Tuğçe Hanım merhaba.
2: Zafer Bey merhabalar.
0: Doğru söyledim değil mi? Logistek diyoruz fuara.
2: Evet, Logistek 5. Uluslararası Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı.
0: Tamam, bize biraz anlatır mısınız? İlk kez mi düzenleniyor? 5. kez düzenleniyor. Evet. Bu yılkini anlatır mısınız bize?
2: Tabii, öncelikle konuk olarak davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve tüm TRT Radyo dinleyicilerine de sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Şöyle, Logistek bu sene 5. kez düzenleyeceğimiz bir uluslararası lojistik depolama ve teknolojileri fuarı yarın kapılarını açacak ve 3 gün boyunca hem lojistik sektöründeki hizmet sağlayıcıları, hem karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılarını, liman işletmecilerini, depolama hizmetleri verenleri, dijital lojistik teknolojilerine kadar sektörün farklı alanlarını aynı çatı altında bir araya getiren aslında bütünleşik bir lojistik hizmet fuarı ve lojistik ekosisteminin tüm paydaşlarını da bir arada sergileme yapma sağlıyor olması açısından önemli. Tabii biz fuarları yalnızca standlardan oluşan bir organizasyon olarak görmüyoruz. 3 gün boyunca düzenleyeceğimiz oturumlarda da hem işte hava kargo ve hava lojistiği, yeşil lojistik, karbon ayak izi, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve stratejik taşıma koridorları gibi sektörün gündemindeki konuları ele alacağımız oturumlar da düzenlenecek. Bunun dışında da yine B2B görüşmeler ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiğimiz organizasyonlar da olacak. Böylelikle de işte tüm paydaşların aslında hem yeni iş bağlantıları kurmasını, hem farklı ülkelerden firmalarla bir araya gelmesini sağlamaya gayret ediyoruz.
0: Peki şimdi dünyada özellikle lojistik sektörüne baktığımız zaman son yıllardaki değişimle birlikte nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Yani galiba pandemiden önce ve pandemiden sonra diye ayırmak gerekiyor değil mi?
2: Ya doğru, aslında sadece pandemi değil, aslında lojistik bugün dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerden biri. Çünkü dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan bir sorun çok kısa süre içinde taşıma güzergahlarını, teslimat sürelerini ve maliyetleri değiştirebiliyor. Bu da hem üretici tarafında hem ihracatçı tarafında aslında ciddi bir kriz yönetimine de sebep oluyor. Buradaki jeopolitik Riskler hem ülkeler arasındaki gerilimlerden kaynaklanıyor, ticaret yollarındaki kırılmalardan kaynaklanıyor, işte döviz hareketlerinden, navlun maliyetlerinden kaynaklanıyor vesaire. Dolayısıyla bu artık yani üreten ve işte Türkiye için konuşursak ihracat yapan herkesin temel gündemini oluşturuyor dünyadaki bu lojistik sektöründeki dönüşüm. Bir taraftan 2030'dan itibaren gelecek bu işte yeşil dönüşüme ilişkin bir takım regülasyonlar var. Bunları sistemlere entegre etme çalışmaları var. Dolayısıyla firmalar artık rota, alternatif güzergahlar, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve buradaki maliyet yönetimi üzerinden rekabet avantajı sağlamaya çalışıyor aslında. Dolayısıyla lojistik gibi bir fuarda işte tüm bu ekosistemi bir arada görmekte hem üreticiye hem ihracatçıya hem yeni kanallar arayan, yeni lojistik kanalları, yeni taşıma kanalları ya da alternatif rotalar arayan üreticiler ve ihracatçılarla hizmet sağlayıcıları bir araya getiriyor.
0: Peki şimdi İzmir'in lojistik açısından avantajını biliyoruz. Fuarın İzmir'de düzenlenmesi niye önemli?
2: Ya şöyle, çok seviyorum bunu söylemeyi. İzmir 8500 yıllık bir liman ve ticaret kenti. Dolayısıyla İzmir tarih boyunca limanlar üzerinden dünyayla bağlantı kurmuş bir şehir. Bugün de

0: önemli bir halkası eksik kalıyor. Dolayısıyla İzmir önemli bir lojistik kenti. Ege bölgesi önemli bir ihracatçı ve Türkiye'nin toplam ihracatında önemli bir katkısı var. Dolayısıyla burada hem rekabet gücünün sağlanması hem İzmir'in köklü liman ve ticaret geçmişi aslında lojistik fuarı için de İzmir'i bence eşsiz bir ev sahibi yapıyor diyebilirim.
1: Peki bütün bunları da aynı heybeye koyarak, şimdi bu yıl fuar Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği yurt içi etkinlikler arasında. Bunun özel bir önemi var mı yoksa prosedürel bir şey mi?
0: Şöyle bu şu demek, lojistik fuarı aslında 2026 yılında ilk kez Ticaret Bakanlığı'nın desteklenen yurt içi etkinlikler listesine alındı. Böylelikle gerekli koşulları sağlayan firmalar, işte yer kirası, stand kurulumu, ilgili katılım giderleri gibi o kümülatif maliyetlerinde %50 oranında, bu %50 oran toplam 600 bin liraya kadar bir destekten faydalanabiliyorlar. Bu Türkiye'de üretim yapan, hizmet üreten ve özellikle yeni pazarlara açılmak ve uluslararası

0: bağlantılarını geliştirmek isteyen firmalar açısından aslında bir kolaylaştırıcı ve bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunun dışında bizim İzmir'de İzmir Ticaret Odamızın da fuar katılımları için verdiği önemli destekler var. Bunlar da dediğim gibi aslında üreten firmalara, hizmet üreten ya da mal üreten ve fuarlara katılımlarında önemli bir kolaylaştırıcı etkisi sağlaması açısından bence çok kıymetli.
1: Uluslararası bağlantılar demişken şöyle bir şimdi bu yıl beşincisi, 4 yıllık, hatta bu yılda katabiliriz artık, yarın başlayacak, kimin doğru katılacağı belli. Şöyle bir 5 yıllık uluslararası katılımcı grafiğine baktığımız zaman nasıl bir eğilim görüyoruz?
0: Şöyle, lojistik fuarının bu sene beşincisi düzenleniyor ve 2023-2026 dönemine bakarsak yabancı katılım sayısında %82 bir artış sağladık. Bu önemli bir veri. Bu sene işte Çin'den, Tayland'dan, Azerbaycan'dan çok ciddi ve geniş katılımlarımız var. Ama tabii bu uluslararasılaşma konusu bizim tüm fuarlarımızda ama lojistikte en fazla önem verdiğimiz konulardan biri. Burada biz yalnızca fuar zamanı yabancı firmaları İzmir'e davet eden bir çalışma yürütmüyoruz. İSPAŞ olarak yıl boyunca yurt dışında sektörün önemli organizasyonlarında aktif biçimde yer alıyoruz. Örneğin 2 yıldır Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen ve sektörün dünyadaki en önemli organizasyonlarından biri olan WIFA Expo'da Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İSPAŞ yapıyor. Yine bu sene Haziran ayında İngiltere'de Birmingham'daki Multimodal Fuarı'na da yine 8 firmayla milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdik. 2023 yılında 144 katılımcımızın 11 tanesi yabancıydı. Dediğim gibi %82'lik bir artışla 2026 yılında toplam 20 katılımcımız var. Bunlar içerisinde grup katılımları içerisinde olan 6 firmalar da var. Dolayısıyla aslında sayıyı daha geniş düşünmek mümkün. Yani İSPAŞ, tabii zamanımız var mı bilmiyorum ama Türkiye'de ilk fuarı düzenleyen şirket, İzmir İnternasyonel Fuarı'yla Küresel Fuarcılar Birliği olan UFİ'ye 1947 yılında üye olmuş. Müthiş bir vizyon bence bu. Yani daha Türkiye'de fuar, fuarcılık vesaire konuşulmuyorken keza dünyada da benzer şekilde 1947 yılında Küresel Fuarcılar Birliği'nin üyesi olmuş. Dolayısıyla bu fuarcılığın başladığı kent olan İzmir'in bu güçlü mirasını geleceğe taşımak için çalışıyor İSPAŞ ve bunu tüm fuarlarımız için yapıyoruz. Dediğim gibi lojistikte işte Çin'de ve İngiltere'de yaptığımız katılımların karşılığı da görüyoruz lojistik fuarımızda, keza tüm fuarlarımızda da. Bu sene yılın ilk 9 ayında 30'un üzerinde ülkeden yabancı katılımcıyı ve 100'ün üzerinde ülkeden de 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi İzmir'de ağırladık. Bunlar gerçekten çok önemli veriler aslında. Yani TOB'un en son yayınladığı ziyaretçi verilerinde, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı Türkiye'de tüm fuarlar, ziyaretçi sayısını arttıran nadir şehirlerden biri İSPAŞ. Ve bu fuarların aslında sadece fuar alanında yaşanmıyor biliyorsunuz. Yani o şehirdeki otellerden restoranlara, ulaşımdan şehirdeki pek çok işletmeye kadar aslında kent ekonomisine çok önemli bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla fuarcılık bizim için aynı zamanda kentin ticaretini, turizmini ve uluslararası bağlantılarını güçlendiren önemli bir alan. Şimdi lojistik ardından işte Fashion Prime açacağız, arkasından İzmir Bridal Week açacağız. Turizm fuarımız bu sene 20. kez açılacak. Hemen arkasından gelinlik fuarımız dediğim gibi 20. yılını kutluyor olacak. Dolayısıyla hem buralarda uluslararası katılımcıları ve profesyonel ziyaretçiyi arttırmaya hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da vizyonu ve liderliğinde İzmir'i uluslararası fuarcılıkta daha güçlü bir noktaya taşımak için olanca gücümüzle çalışıyoruz diyebilirim.
1: Son olarak yarın başlıyor, kaç gün?
0: 3 gün.
1: 3 gün tamamdır. Tuğçe Cumaloğlu İSPAŞ Genel Müdürü, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için, Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Hoş geldin Barış.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Şimdi şu kalkınma yolu projesi enerji yoluyla yıllık 80 milyar dolarlık ekonomik değer yaratılabilir. Yani kalkınma yolu projesi yaratabilir.
1: Evet.
0: Enerji yoluyla birlikte bu 80 milyar dolarlık ekonomik değeri. Bu yeni bir şey değil galiba. Yani çünkü bu Türkiye'nin enerji hub'ı olma meselesini uzun zamandır konuşuyoruz.
1: Evet, bu onun bir parçası. Neden şimdi söylendi? Çünkü ilk defa Türkiye bu bölgede artık özellikle Hürmüz krizinin sonrasında gerçekçi bir alternatif, mecburi bir alternatif haline geldi. Bundan önce zaten Türkiye'nin hep bu potansiyeli var. Bu potansiyel değişmedi. Ama artık yeni bir yol alternatifi gerektiği için, özellikle enerji arzı için, Türkiye bir mecburiyet haline gelmeye başladı. Diyelim ki tek mecburiyet değil, var olan yolların içerisinde yeni bir alternatif, hemen başvurulabilecek bir alternatif, işletmeye alınıp sürekli olarak buradan da dünyaya, bu ülkelerin dünyaya, özellikle Körfez ülkelerinin dünyaya enerji ulaştıracağı bir alternatif olarak, ciddi olarak ortaya çıktı. Şimdi bu kalkınma yolu projesinde Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar var biliyorsun. Bu yaklaşık lojistik, yani bunun içerisinde tren var, doğrudan yollar var, çeşitli aşamalarında boru hatları var. Katar'dan gelebilecek doğalgaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve diğer ülkelerden gelebilecek petrol boru hatları var. Ve bununla birlikte en önemlisi, hatta bu çok önemli, yani bizim için değil, diğer ülkeler için, katılan ülkeler için, elektrik şebekeleri, elektrik altyapıları çok çok önemli. Burada yaklaşık 17 milyar dolarlık, 1200 kilometrelik bir hat bu, 17 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Ama tüm bu diğer alternatifleri eklediğimizde yaklaşık bir 80 milyar dolarlık bir değer üretme ihtimali olan bir projeden bahsediyoruz. Türkiye'nin de küresel bir enerji ticaret merkezi olması projesinin, emelinin temel dayanaklarından biri haline gelebilecek, ki buna Rusya ile ilişkilerimiz, Azerbaycan'la ilişkilerimizi ve hatta Azerbaycan üzerinden diğer Türkiye Cumhuriyetlerle olan ilişkilerimiz, Orta Asya ile olan ilişkilerimizi de katarsanız, bu da ona son derece yüksek bir katkı sağlayacak bir alternatif. Neden? Şimdi Süveyş kanalına kıyasla transit sürede de 15 gün kazandırıyor. Bunların hepsi çok çok önemli veriler. Bu nedenle 80 milyar dolar abartılmış bir rakam gibi görünmüyor. En azından bugünün fiyatlarıyla hesaplanıyor, doğru, ama ileriye doğru baktığımızda ve özellikle hidrokarbon ürünlerin, yani doğalgaz ve petrolün daha önümüzdeki onlarca yıl burada olacağını ve hayatımızda yer almaya devam edeceğini düşünürsek, son derece gerçekçi bir alternatif olarak duruyor. Bu yolda da Türkiye gerekli adımları atıyor görünüyor. Özellikle Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seviyesinde.
0: Ki hani Azerbaycan'la ilişkiler dedin, zaten Azerbaycan'la özellikle enerji alanındaki işbirlikleri silsilesi de var aslında.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii,
0: en son bir ay önce, yaklaşık bir ay önce yine yeni bir anlaşma, bu sefer elektriği de kapsayan bir anlaşmada
1: işte bu
0: imzalanmıştı.
1: Evet, bu anlaşmanın kapsamında da kalkınma yolu olarak ele alındı, ama bir enerji koridoru olarak da hizmet görecek. Bu çok önemli. Ve geçmişte evet çok büyük bir proje, yıllar içerisinde yapılabilir gibi düşünülebilirdi, ama şu anda acil bir ihtiyacı da karşılayacak bir proje. O nedenle gerçekleşmesi mümkün ve gerçekleşmesi daha hızlı mümkün bir proje haline geliyor.
0: Evet. Şimdi şu çatı güneş enerji santralleri kentleri serinletmede de rol oynayabilir diyoruz. Zaten ürettiği elektrikte iklimlendirme cihazlarının çalışmasından bahsediyoruz, değil mi?
1: Hayır, sadece o değil. Birincisi ışıma noktasında çok büyük katkısı var. Ben bazı mikro iklim oluşturabilecek kadar çatı gezilerinin etkileri var.
0: Yansıttığı için.
1: Tabii. Şimdi radyasyonu emip bunu gerek ısı, gerekse elektriğe çevirdiği için uygulandığı bölgelerde, mesela ilk önce panellerin bina çatı yüzey sıcaklığını düşürme miktarı yaklaşık 1,5 ila 2

0: 2,5 santigrat derecesinde. Bu çok çok önemli. Zaten bazı işlemlerle ancak bu kadar sağlayabiliyorsunuz. Hiçbir işlem sağlamayıp aksine siz burada bir de elektrik ve sıcak su üretimi gerçekleştiriyorsunuz bu yolla. Çatı serinlemesi sayesinde klimadan sağlanan ek tasarruf %10-15 civarlarında. Sadece çatıdan sağlanan bu. Kentsel ısı adası, yani ne yapıyor? Uygulandığı bölgelerde daha az sıcaklık ürettiği için mikro klima oluşturuyor. Bu uygulandığı bölgelerde şehir kırsal sıcaklık farkı 4 ila 10 dereceye kadar çıkabilirken, bunun sayesinde elektriğe dönüştürerek çatıya iletilmeyen ışın oranı yaklaşık %20-25 seviyelerine çıkıyor. Binaların kentsel toplam elektrik üretimindeki payı da uygulanan projelerle ve uygulanacak öngörülen projelerle %30-40'lık bir seviyedeyken, bu binaların belki de tamamının verimlilik oranı içerisinde uygulanan binaların elektriği şebekesine yükü azaltılmış oluyor. Bunlar önemli konular. Son 5 yılda da küresel kentsel çatı GES kurulumunda yaklaşık %150'lik bir artış var. Çünkü burada verimlilik artıyor, ağırlık azalıyor. Böylece çatının taşıyabileceği ağırlık miktarlarına yaklaşan bir güneş enerjisi santrali çok daha verimli bir hale geldiği için hem ısı, hem elektrik üretimi, hem de su ısıtımı gibi, belki de ilerleyen dönemde verim daha da artarsa, kışın o aldığı çok az güneşlenme oranına rağmen binaların ısınmasını sağlayabilecek bir enerji verimliliğine gelmesi halinde, bu çatı GES'lerinin ülkeler için ve kentler için önemi çok çok artacak gibi görünüyor. Ben bunun belki ilerleyen yıllarda insanların daha fazla konfora alışmasıyla, daha fazla internet ve dijitalleşmeyi beraberinde getireceğini düşünüyorum. Şöyle düşünelim, sizin bugün kullanmadığınız, elektrik kullanır diye daha az kullandığınız tüm cihazlar zaten çatınızda bulunan, binanız, eviniz, her neyse çatınızda bulunan GES'ler aracılığıyla beslenecek ve çalıştırılacak ve böylece faturanız hiç ortaya çıkmayacak. Bu ilerleyen dönemde elektrifikasyonu, yani elektrikleşmeyi, elektrikselleşmeyi, hangisini tercih ederseniz, elektrifikasyonun Türkçesi olarak, çok daha artıracak bir sürece dönüşebilecek ve Internet of Things, yani şeylerin interneti dediğimiz, internetten kontrol edilebilen aygıtların, eşyaların da sayısını ve kontrol edilme oranını artırabilecek bir sürece dönüşecek. Şimdi ısı açısından baktık ama ileride çatı GES'ler sadece kentsel dönüşümün bir parçası değil, elektrikleşmenin artmasına, hatta kullanılabileceği sanayi kuruluşlarının tüm üretim süreçlerini etki edebilecek kadar verimliliğe ulaşırsa, çok çok büyük bir devrimin de bir parçası olabilecek gibi görünüyor. Bir de buna şöyle düşünelim Zafer, pilleri eklediğimizde, depolama eklediğimizde müthiş bir artış görülecek.
1: Yani o batarya teknolojisindeki ilerleme zaten elektrifikasyon kadar büyük bir devrim olacak. Yani evet. Herkes de onu bekliyor aslında. Şimdi az önce %150 arttı çatı GES'leri dediğinde zaten aklıma ilk gelen elektrifikasyon olmuştu. Yani özellikle ulaşımda elektrifikasyon. Evet. Çünkü yani yollarda çok fazla elektrikli araç görmeye başladım. Özellikle işte akaryakıt fiyatlarının geldiği yerden sonra, bir de hani ev şarjını da tercih edenlerin sayısı da hep duyuyorum etraftan. Evet. Gün geçtikçe artıyor. Yani bu çatı GES'lerindeki artışla bunun arasında da bir ilişki olabilir.
0: Tabii yani elektrikli aracınızı çatınızdan elde ettiğiniz bataryayı dolduran sistemle
1: temiz enerjiyle
0: şarj ettiğinizde, zaten şu anda yaklaşık bazı kaynakların, hani kaynağın ne kadar para istediğine bağlı olmak üzere %500'e kadar daha ucuz, hatta bazı konularda %1000'e kadar daha ucuz evden şarj etmek. Yani bir de bunu eklediğinizde, evet, elektrifikasyon ve daha farklı boyutları çok çok hızlı artıracak bu çatı GES'ler.
1: Şimdi Avrupa Birliği enerji ithalatında metan kurallarını bir yıl ertelemeyi değerlendiriyormuş.

0: Şaşırtıcı değil.
1: Evet.
0: Ama şu metan kuralları ne?
1: Şimdi metan kuralları belirli oranda yakılması esnasında ve kalitesi içe, yani birincisi şunu ortaya koyalım. Doğalgazın ana kalori sağlayan, ısı sağlayan, yanma sağlayan ana girdisi metan.
0: Hı.
1: Bu metan üzerinde metanın oranı, metanın aynı zamanda doğalgazın metanla ilişkisi konusunda Avrupa Birliği'nin bazı standartları var ve bu standartlar yüksek standartlar. Bunları karşılamak özellikle rafinasyon, doğalgazın da rafinasyonu söz konusu. Bazı konularda Avrupa Birliği'ni bazı kaynaklardan alım konusunda zora sokuyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu kuralları esnetmesi ve enerji sistemlerinde özellikle yakılması ve ithal edilmesi noktasında metan salımının ve metan oranlarının yumuşatılması söz konusu. Bunun temel nedeni ne? Arz güvenliği. Artık iklim hedeflerine değil arz güvenliğine odaklandığının açık göstergelerinden bir tanesi. Biz bunu belki Türkiye olarak ya da bir hani bu konunun profesyoneli olarak çok eleştirmememiz gerekiyor. Ama gördüğümüz nokta şu, Avrupa Birliği'nin bu ikiyüzlülüğü, Türkiye'ye gelince yaptıkları,
0: evet,
1: raporlarda söyledik.
0: Başta şaşırtıcı değil dediğim oydu zaten.
1: Evet, yani şaşırtıcı olmamasının nedeni bu. Kendilerine geldiğinde son derece haklılar, bize geldiğinde ya da başka bir ülkeye geldiğinde her zaman yine onlar haklılar. Bu tabii bizi üzen bir süreç. Şimdi yaklaşık bir yıl metan ithalat kısıtlamalarında bir yıllık bir erteleme söz konusu. Ama işte burada sorun şu. Metanın ilk 20 yılda karbondioksite oranla ısınma kayıt sayısı 80 kat. Yani siz evet şu anda dünya genelinde karbondioksit en önemli iklim ısınma suçlusu. Ama metan bundan çok daha fazla enerjiyi depolayıp bunu atmosferde tutup ısınmaya neden olabiliyor. Şimdi burada yapılabilecek şeylerin başında tabii arz güvenliği söz konusu olduğunda ne yazık ki bu gevşetme söz konusu olabiliyor. AB'nin dışarıdan ithal ettiği tüketim için gaz oranı %80'den fazla. Bunun tümünü kapsayacak bir ne yazık ki düzenleme olacak. Ve aynı zamanda kaçak sızıntı da var. Bunu da eklememiz, evet, lazım. Bu kaçak sızıntı da metan kuralları içerisinde. Bunu da gevşetmeyi düşünüyorlar. Binde iki seviyesinde bunu arttırmayı hedefliyorlar. Ya da daha doğrusu bunu arttırarak hiç olmazsa süreçlerin daha kolay yönetilebilir ve kaynakların daha fazla olmasını sağlıyorlar. Şu anda ABD, Cezayir, Katar ve Azerbaycan AB'nin en büyük 4 tedarikçisi. Bunlardan elde edecekleri doğalgazın artmasına neden olabilecek ve yerine, yani bu dördüne artı başkalarını da eklemeyi hedefliyorlar. Tüm bunlar anlaşılabilir özellikle Hürmüz sonrasında. Ama AB'den beklediğimiz ya da olmasını beklediğimiz şey şu: çift taraflı, çift standartlı davranmamaları.
0: Evet, yani o baştaki şaşırtıcı değil notumu dinleyicilerimiz için açıklayayım bir kez daha. Yani şöyle bir topluluktan söz ediyoruz. İşte kömürsüzleşme, Paris İklim Anlaşması, Türkiye'den, evet, yapacakları ithalatta yeşil dönüşüm, çok katı kurallar vesaire değil.
1: Evet.
0: Ukrayna-Rusya krizi
1: sonrasında
0: kuzey akımdan gaz akışı kesilince, ya aslında kömürsüzleşme iyi bir şey ama önce bir elimizdeki kömürü bitirelim de sonrasına bakarız nokta gelebilen bir Avrupa'dan söz ediyoruz. İzliyoruz. Barış Sağlam, çok teşekkürler katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: kullansın diye Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bütçeli arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.799 liraya Lenovo IdeaTab ZAFR çift 0.25 TR 2.0 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.
6: TRT İstanbul stüdyolarının iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 6 Ekim 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe'de İstanbul'u işgal eden düşman gemilerine bakıp geldikleri gibi giderler der. 4 yıl sonra tam da söylediği gibi olur. İşgal kuvvetleri aynı noktadan gemilerine binip giderler. 103 yıl önce bugün 6 Ekim 1923'te Türk ordusu İstanbul'a girer ve İstanbul düşman işgalinden kurtulur. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı. Programımıza başlarken başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve saygıyla anıyor, halen vatan savunması için görev başında olanlara da başarı dileklerimizi iletiyoruz.
5: Gün ötesinde son 24 saat.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin

0: devletimizin imkanlarını seferber ettik dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayan çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Merzion'la yaptığı görüşmede devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi. Mekke İttifakı toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada kolektif kapasitenin artırılmasına yönelik karar alındığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa toplantıyla ilgili Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna geldik dedi. Aselsan'la uluslararası müşterisi arasında 157,9 milyon dolarlık elektronik harp elektro-optik arayıcı başlık keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatını kapsayan satış sözleşmeleri imzalandı. Türkiye'de güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretiminde Ağustos'ta 9,9 milyar kilovat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarılarak tarihi rekor kırıldı. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden TRT haber muhabiri Recep Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Doğancan Aksoy aktaracak. Doğancan Aksoy, iyi akşamlar.
2: Selam Ahmet.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Neler aktaracaksınız Doğancan Aksoy?
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin olan desteğini yineledi. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öte yandan AK Parti iktidarında 76 olan üniversite sayısının 208'e yükseldiğini, yurt sayısının 1090'dan 877'ye çıkarıldığını hatırlattı. Nitelikli yüksek öğretimin Anadolu'nun 4 bir yanına ulaştırıldığını söyledi. Ve 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçi sizden işçi kal demektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan orta vadede en az 2 üniversitenin dünyanın ilk yüzünde 100 üniversite arasında yer almasını hedeflediklerini açıkladı.
0: Doğancan Aksoy, yoğun bir tempo ile yeni yasama yılı çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup toplantıları günüydü. Liderler gündemi değerlendiren konuşmalar yaptılar. Konuşmalarda öne çıkan başlıklar neler oldu?
2: Evet, sizler de belirttiniz. Siyasi partilerin genel başkanları bugün mecliste grup toplantılarında kürsüdeydi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin üye sayısının 753 bine çıktığını açıkladı. 18 Ekim'de 81 ilde il başkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurdu. Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, tüm üyelerimiz hangi il başkanını gelecek seçimde görevlendirirlerse il başkanlarımız odur. Karar başımızın üzerindedir. Verilecek karar üyemizin bizzat kendisine emanettir açıklamalarında bulundu. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi Devlet Bahçeli. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir dedi. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı. Seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yönelik son yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına değindi. Hukuk önünde herkesin hesap verebilir olduğunu söyledi. Hiç kimse yargılanamaz değildir dedi.
0: Evet, son olarak Doğancan Aksoy sonbahar kararsız hava durumuyla etkisini sürdürüyor. Kimi bölgeler yazdan kalma güneşli havanın etkisi altındayken kimi bölgelerimizde de yağış konusunda uyarılar yayınlanıyor. Meteoroloji bu sabah 19 il için sarı uyarı verdi ve kuvvetli yağışa dikkat çekti. Gelişmenin ayrıntılarını dinleyelim ve tamamlayalım.
2: Evet, aslında geride bıraktığımız altında hem şu anda benim de bulunduğum başkent Ankara'da hem de yurdun büyük bir bölümünde hava oldukça soğuktu. Sıcaklıklar artıyor. Yurt genelinde hava mevsim normallerine dönüyor, ancak doğu kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Sizler de belirttiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Noktada Diyarbakır, Malatya, Van, Hakkari ve Şırnak'ta gök gürültülü yağış etkili olacak. Yine Hatay kıyılarıyla Osmaniye'nin güney ve doğusunda da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer kuvvetli yağıştan kaynaklanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Tekrarlayalım, 19 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Diyarbakır, Malatya, Van, Hakkari ve Şırnak'ta gök gürültülü yağış etkili olacak. Hatay kıyılarıyla Osmaniye'nin güney ve doğusunda da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Doğancan Aksoy. İyi akşamlar diliyoruz size. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpeyker Aksu.
0: Teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası yayınında soruları yanıtladı ve gündemdeki soruşturmalarla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada öne çıkan başlıklar neler oldu diyelim ve sözü size bırakalım. Neler aktaracaksınız?
3: Evet, ekonomiden spora kadar farklı alanlarda yürütülen çok önemli soruşturmalar var Mahpeyker Aksu.
0: Evet.
3: Haliyle kamuoyunun gözlerine odakladığı isimlerin başında geliyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Anadolu Ajansı editör masasında da dikkat çekici açıklamalar yaptı. Öne çıkan başlıklardan biri şüphesiz son soruşturması oldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 85 şüphelinin tutuklandığı bilgisini verdi Bakan Gürlek. 207 kişi hakkında işlem yapıldığını ve birçok kişinin mal varlığının dondurulduğunu söyledi. Yürüyen bir süreç var. Titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım dedi Bakan Gürlek. Türk ekonomisinin güçlü olduğunun altını çizdi. Ekonomi bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor uyarısında bulundu. İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak diyerek soruşturmanın bir anlamda farklı yönlere de uzanabileceğinin mesajını verdi. Bunun altını çizelim. Tabii yürütülen çalışmaların detaylarını da anlattı. 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildiğini hatırlattı Bakan Gürlek. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Manipülatif hareketlerin varlığına dikkati çekti. Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela 2 ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarda kar çıkışı sağlamış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var dedi. Bu konuda tasarruf mevduatı sigorta fonunda para iadesi için hesap açıldığını hatırlattı. Gönüllülük esasına göre bu iadelerin yapılabileceğini ifade etti ki dün itibarıyla 5 kişinin bu hesapları iadesini gerçekleştirdiğini bildirdi ama isim açıklamadı. Şüphesi merak edilen detaylardan biri bu. Dikkat çekici bir başka adımı da paylaştı Bakan Gürlek Mahpeyker Aksu. Kısa sürede çeşitli miktarlarda yurt dışına para transferi yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Özellikle İsviçre'ye gönderilen paraların geri getirilmesi için adli süreçleri de başlattıklarının altını çizdi. Tabii parantez açalım. Fon iade hesabı konusunda önemli bir vurgu var. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi olarak görülüyor ama Bakan Gürlek bu soruşturmanın kapanması

olması dosyanın kapanması anlamına gelmiyor ifadesini kullandı. Yani fona iadeler yapılsa dahi dosyalar kapanmış olmayacak. Bunun da altını çizelim. Bu konularda hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın

0: gayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz, değerlendirmesini yaptı ve bu konudaki detayları da paylaştı. Bunun yanı sıra terörist Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesi oldu. Bu süreci provoke etmek isteyen bazı oluşumlar olabildiğini vurguladı Bakan Gürlek. Bunlara göz açtırmayacağız dedi. Terörsüz Türkiye, insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek, sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz, değerlendirmesini yaptı. Son bir konu paylaşalım. Pek çok konu değerlendirdim Afrika Rats ama nafaka konusu da son dönemde çok tartışılan hususlardan biri. Bu konuda da meclis kapanmadan önce bir çalışma yapıldığını hatırlattı Bakan Gürlek. Süresiz nafakayla ilgili meclisin açıldığını, bu konudaki paketinde mecliste sunulacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde bu konuda da adım atılmış olacak. Bunun bilgisini paylaştık.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle önemli bilgilerdi bunlarda, bu önemli başlıklardı. Bir diğer başlığımız da Riyad'daki ortak bir toplantı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldı. Dün gerçekleşen bu toplantının ardından alınan kararları ve başkent Ankara'daki yansımalarını da dinlemek isteriz Hakkı Bey.
0: Evet, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan ittifak geniş yankı uyandırmıştı MHP Raksu. Dünkü toplantı da çok önemli bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. Zira Riyad'da yapılan toplantı Mekke Anlaşması'nın kurumsallaşması sürecinde önemli bir kilometre taşı oldu. Hem ortak sekreterya hem de bu konuda bir komuta yapısı oluşturmak, ayrıca bölgesel güvenlik tehditlerine karşı kolektif caydırıcılığı ve savunma koordinasyonunu somut adımlara dönüştürmek amacıyla bu toplantı gerçekleştirmişti. Bir anlamda dünkü toplantı anlaşmaya tam manasıyla işlerlik kazandırmak açısından stratejik değerde oldu diyebiliriz. Bunların adımlarının da atıldığını dile getirelim. Alınan kararlardan biri ittifakın kurumsal altyapısı, sözlüğü ve karar alma mekanizmalarının onaylanması oldu. İkincisi, Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri de atandı. Pakistan tarafından teklif edilmişti. Emekli Kor General Norman Mahmut 3 yıllığına bu göreve atandı. Oluşturulan sekreterya 3 ülke arasındaki askeri, siyasi ve istihbari koordinasyonu sürdürülebilir kılmaktan sorumlu olacak. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride de dikkat çekici ifadelerin yer aldığını gördük. Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızlı şekilde konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Zira son dönemde özellikle Yemen'deki Husilerin saldırıları bölgedeki ve tabii özellikle Suudi Arabistan'daki tansiyonu yükseltmişti. Zaten bildiriye de ortak kınamanın yansıdığını belirtelim. Kutsal şehirler Mekke ve Medine'ye, Suudi Arabistan'ın mülkiyetine, sivil ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılarda en sert dille kınanmış oldu dünkü toplantıda. Suudi Arabistan'ın savunmasına verilecek askeri desteklerin yanı sıra Yemen krizinin diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi vurgusu da önemli noktalardan biriydi MHP Keraksu. Tabii Türkiye'yi temsil eden toplantısında bulunduğunuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılmıştı. Türkiye'nin yaklaşımını ve ittifaka verdiği önemi göstermesi bakımından Bakan Fidan'ın açıklamaları son derece önemliydi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda başından itibaren ortaya koyduğu son derece net bir iradenin olduğunu söyledi. Toplantıdan da bu iradenin bir yansıması olarak bildirinin yansıdığını dile getirdi. Atılan imzalar ve kurulan mekanizma sadece kağıt üzerinde kalmayacak, sahaya somut sonuçlar üretecek vurgusu öne çıktı ki önümüzdeki günlerde birbiri ardına adımların atıldığını görebiliriz. Bunun altını çizelim MHP Raksu. Son bir not paylaşalım. Bakan Fidan'ın değerlendirmelerine ilişkin özellikle Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ciddi saldırılar olduğunu hatırlattı Bakan Fidan. Bizim anlaşmamızda müttefiklik ruhu var. Sözümüzün eriyiz ve tam bir dayanışma içindeyiz. Mesajı verdi ki yeni oluşan bir ittifak önümüzdeki günlerde yansımaları görülecektir. Zira Ankara'da da bunun altı çiziliyor. Türkiye, Müslüman coğrafyasının en güçlü ordusuna sahip. Pakistan'ın nükleer caydırıcılık gücü önemli. Suudi Arabistan'da zaten bölgesel ve finansal açıdan güçlü bir ülke. Dolayısıyla ortak bir savunma mimarisi inşa edilmesi caydırıcılık açısından da son derece önemli görülüyor.
1: Evet.

0: Son başlığımızı da değerlendirmenizi isteyeceğiz. Dün Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Yıllık enflasyonun 30'un altına düşmesi önemliydi. Rakamların ekonomi bürokrasisinde nasıl yorumlandığını da sormak isteriz. Neler aktaracaksınız?
1: Evet, şüphesiz yıllık enflasyonun %30'un altına düşmesi verilerin manşetiydi Mahveker Aksu. Zira %30 bir anlamda psikolojik eşik olarak görülüyordu. Eylül'de aylık %1.84 arttı tüketici fiyatları. Yıllık bazda %29.73'e düşmüş oldu. Üretici fiyatlarında da gerileme var. Tabii vatandaşları doğrudan etkileyen yönlerinden biri gıda enflasyonu. Zira hem mutfağa hem cüzdanlara yansıyor gıda ürünlerindeki fiyat etiketleri. Yıllık gıda enflasyonunda geriledi ve %27.62 seviyesine indi. Kasım 2021'den bu yana, yani tam 57 ay sonra %30'un altına inmiş oldu enflasyon. Tabii özellikle ekonomi yönetiminden de memnuniyet ifadelerinin yansıdığını gördük. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek özellikle enflasyondaki gerilemenin dikkat çekici olduğunu söyledi. Dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayılması altını çizdiği noktalardan biriydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uygulanan orta vadeli program sayesinde enflasyonda kalıcı düşüş devam edecek dedi. Orta vadeli hedefinde tek haneli enflasyon olduğunu vurguladı. Şu sıralarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Mevcut Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini bilgilendiriyor Mahveker Aksu. Orada da bu konu gündeme geldi ve Karahan da dezenflasyon sürecinin devam edeceğinin altını çizdi diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. İyi akşamlar diliyoruz size.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar. Arış Pırlanta 1906'dan bu yana.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İstecek hissedeceksin.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Reklamlar.
7: Gün ötesinde dünya gündemi.
8: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Alptekin. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk, merhabalar.
8: Teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var. Hocam yarın 7 Ekim tarihin son en kanlı soykırım girişiminin 3. yılı. İsrail 3 yıl önce Gazze'yi hedef almış, Filistinleri canlarından ve vatanlarından etmek adına görülmemiş insanlık dışı saldırılarına başlamıştı. İsrail işgal güçlerinin Gazze şeridine yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 74.228'e, yaralıların sayısını ise 175.188'e yükseldiği biliniyor. 3 yıllık bu insanlık tarihine kara leke olarak geçen sürece dönüp baktığınızda neler söylemek istersiniz? Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
9: Tabii bahsettiğiniz rakamlar çok çarpıcı. Sadece bazen bu vefatları, bu şehadetleri rakama dökünce belki bir tesir bırakmayabiliyor bazen. Ama o görüntülere baktığımızda 185 bin yaralı diyoruz ama orada on binlerce kolunu bacağını kaybetmiş küçücük yavrular var. Geçen bir tanesini gördüm mesela, iki kolu da yavrucağın bir patlama esnasında kopmuş ve okula gidecek çanta takmışlar ama kolları yok çocuğun. Yani o kadar dramatize, o kadar acı görüntüler görüyoruz ki bu şekilde annesinin babasının bedenine bir enkaz altında ulaşan çocuklar var. Bu travmayı yaşayan ve her gün yaşıyorlar. Hani oldu bitti bir şey de değil. 3 yıldır bunu yaşıyorlar. Ve işte Allah rahmet eylesin hepsine gani gani. 74 bin vefat şehit diyoruz. Ama belki de enkaz altında maalesef, umarız yanılırız ama belki binlercesi daha var. Yani böyle bir trajedi, böyle bir acı, böyle bir zulüm. Yani en azından bizler kendi hayat ömrümüzde görmedik. Tarihte var, kanlı olaylar var ama bu kadar canlı canlı, bu kadar gözümüze sokula sokula yoktu. İnsanlar canlı yayında neredeyse artık öldürülüyor vahşice ve bundan gurur duyan ve bu vahşeti anlatarak oy isteyen ve bunda da başarılı olan bir İsrail var. Yani İsrail'de öne çıkan, biliyorsunuz, koalisyon hükümeti, biz Netanyahu diyoruz ama o başbakan, koalisyon ortakları var. Ve onlar da, hatta muhalefetten de çok çeşitli isimler, ya biz çok öldürdük, daha da çok öldüreceğiz diyerek oy istiyorlar. Ya da onlar yeterince öldüremedi, biz iktidara gelsek biz daha çok öldüreceğiz diyerek oy istiyorlar. Ve İsrail toplumu da buna çeşne. Onlar da bunda bir problemi yok. Kahire ekseriyeti İsrail toplumunun, kim daha çok Filistinli öldürecekse, kim daha çok Filistinli arazisi toprağı çalacaksa ona oy verecek. Böyle bir musibetle karşı karşıyayız. Elimiz kolumuz bağlı. İzliyoruz, dua ediyoruz, üzülüyoruz. Ama umarız, yani o kardeşlerimiz, ya mazluma dini de sorulmaz. Yani sadece din kardeşimiz olduğu için değil, mazlum olduğu için. O kardeşlerimiz için bu çile inşallah biter diye ümit ediyoruz.
8: İnşallah. Şimdi hocam 7 Ekim günü tabii saldırılarına başlayan İsrail'in kurguladığı plana ve İnsanlık dışı sürece baktığınızda ulaşmak istediği hedeflere ilişkin izleniminizi almak istiyoruz tabii. İsrail'in kurguladığı bu savaş dönemi bölgeye ve dünyaya kan ve gözyaşı dışında ne bıraktı diyebiliriz? Yani soykırım yapmaktan geri durmayan, yayılmacı hedeflerini hep güncel tutan bu ülkenin dünya tarafından önüne geçilememiş olmasını nasıl değerlendirmek mümkün olur peki?
9: Ya aslında dünya önüne geçemiyor değil. Amerika İsrail'in önüne geçmek istemiyor. İsrail'in bu kadar kişiyi öldürebilecek topu mermisi de yok. Böyle bir İsrail teknolojisi hülyası görüyoruz belki, bazıları görüyorlar ama o kağıttan bir kaplan. Yani İsrail kendi başına kalsa böyle bir İsrail'i işte Hizbullah'ıdır, başka bir örgütüdür, terlikli savaşçılarıyla yani alaşağı ederler. Ama konu İsrail değil. İsrail'e her türlü istihbaratı sağlayan, her türlü mühimmatı sağlayan, her türlü teknolojik altyapıyı sağlayan, F-35'leri veren bir Amerika gerçeği var. Ve dünyanın süper gücü ve tek süper gücü, hala Çin bile o seviyede değil, böyle bir Amerika'nın desteğiyle bunu yapabiliyor. Ve bu da Trump'tan da ibaret değil. Trump Amerikası da böyle ama soykırım Trump'la başlamadı. Soykırım asıl güya liberal olan, güya insan hakları söylemi geliştiren Biden, Kamala Harris, Antony Blinken yönetimiyle bu son episodu başladı. Yoksa 48'e kadar götürebiliriz, hatta 30'lara kadar götürebiliriz bu çileyi, bu zulmü. Ne Amerikan başkanları geldi geçti ama bu zulüm devam ede geldi. Amerika bu zulmü mümkün kılan ülke. Eğer bu bitecekse İsrail'in bir şey ikna olacağı yok. İsrail öldürebildiği kadar Filistinli'yi öldüren, bundan gurur duyan, daha da fazlası için fırsat kollayan bir ülke. Elinden gelse bütün bir Orta Doğu'yu, bütün bir dünyayı ateşe atıp tek kalsalar yine mutlu olacaklar. Böyle bir musibetten bahsediyoruz. Ama bu musibeti, bu imkanı tanıyan da bir Amerika gerçeği var. Eğer bu soykırım duracaksa Amerika'nın ya zayıflaması gerekecek, bölgeden çekilmesi gerekecek ya da Amerika'nın karar değiştirmesi gerekecek. Çünkü İsrail'in karar değiştirmesi mümkün değil.
8: Evet. Şimdi hocam hedefinde halen İran, Batı Şeria, Lübnan, Suriye

0: gibi bölgelerin yer aldığı yayılmacı İsrail halen devam etmekte olan ABD-İran savaşının da taraflarından biri. Devam eden ABD-İsrail-İran savaşı Hürmüz Boğazı'nın ardından Kızıldeniz bölgesine de etki etmeye başladı. Yemen'de bulunan Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alması kaygıları arttırıyor. Bölgede neler oluyor? Bu savaş nereye evriliyor dersiniz?
1: Bölgede İsrail ne istiyorsa o oluyor çok büyük oranda. Amerika'nın İran'la savaşı, Amerika'nın savaşı değil, İsrail'in bir savaşı. Ama Amerika'nın İsrail'e verdiği o destek yetmiyormuş gibi, verdiği mühimmat, silah yetmiyormuş, istihbarat yetmiyormuş gibi. Bir de İsrail dedi ki benim yerime git sen savaş, bu savaşı sen sürdür. Amerika da hay hay dedi ve bu savaşa girdi. Diğer bölgeye yayılması da aynı şekilde. Yani İran'ın Körfez ülkelerine saldırması, Husilerin Suudi Arabistan'la olan devam ede gelen mücadelesi, bunların hepsi İsrail'e bölgeyi kaosa sürükleyebilecek, bölgede bir düzen oturmasına mani olacak, beklediği, istediği koşulları bir altın tepside sunuyor. İşte İsrail'e karşı biz Türkiye olarak onun bu at koşturduğu alanı kapatmaya çalışıyoruz. Suriye'de at koşturamasın, Suriye'de bir devlet olsun, Suriye'de toprakları üzerinde egemenlik hakkını kullanabilen ve meşru şiddet tekelini elinde bulundurabilen devlet gibi bir devlet olsun istiyoruz. Bunun için çaba harcıyoruz. Böylece kendi güney sınırımızı da kontrol altına alacağız. Bir daha DAEŞ gibi, PYD gibi musibetler oradan gelmeyecek. Bir yandan da müreffeh, stabil bir komşumuz olacak. Tüm derdimiz bu. Bu da tabii İsrail'in canını sıkan bir durum. Bu yüzden Suriye'de, Türkiye'de İsrail zaman zaman karşı karşıya geliyorlar ve bu riskin tırmanma ihtimali de oldukça fazla, onu da söylemek lazım.
0: Evet. Hocam, Orta Doğu'da gerilimin tırmandığına dair işaretler alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e ek asker ve uçak gönderildiği iddiası medyada yer alıyor. Bölgeye yeni savaş gemilerinin konuşlandığını da görmekteyiz. İran'da da dikkat çeken hazırlıklar var. Sivillere silah ve hava savunma eğitimi verildiği söyleniyor. Bu gelişmeler nelerin habercisi olur dersiniz?
1: Biliyorsunuz Kasım'da Amerikan Kongre seçimleri var. Yani Senato ve Temsilciler Meclisi seçime gidecek. Tabii Temsilciler Meclisi ve Senato kısmi oranlarda seçime gidebiliyorlar.
0: Evet.
1: Ama ciddi bir yenilenme olacak. Onu söylemek lazım. Ve bu yenilenme sonrası ben Trump'ın daha güçlü bir şekilde İran'ı vurabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık tekrar seçime girmeyecek bir Trump dönemi göreceğiz son iki yılda. Ve bu son iki yılda da Trump muzaffer bir başkan olarak tarihe geçmek istiyor. Bu muzafferliği de ona İran'ı teslim almak vermeyecek. Burası kesinleşti. İran teslim olmayacak. O halde geride nasıl Gazze'de gördüğümüz bir örnek varsa İran'da da bir benzerini yapmaya çalışabilir Trump. Büyük bir yıkımla geride ben bir enkaz bıraktım diyebileceği bir İran görüntüsü sunmaya çalışacak dünya kamuoyuna. O yüzden Kasım seçimlerinden sonra bir tırmanmayı ben muhtemel görüyorum. Bu İsrail'in de aslında destekleyeceği, İsrail'in de mutlu olacağı bir gelişme olacak. Tabii bizler bölgenin sahipleri, bölgedeki asli unsurlar olarak bu durumdan rahatsızız. Ve komşumuz İran bu savaş ister istemez bizi de etkiliyor, etkilemekte. Hiçbir şey olmasa tabii çok şükür buraya bir top, bir füze düşmüyor ama o insani trajedi, bunun bize yansıttığı o nasıl diyelim ahlaki sorumluluk hissi, o üzüntü. Hani hangi birine üzüleceğimizi şaşırdık artık. Filistin, Yemen, İran hepsi ayrı bir çile. Dahası ekonomik, göç, bambaşka sorunlar yine Türkiye'ye yansıyacaktır. Bu da bizim kaderimiz oldu diyelim.
0: Evet.
1: Mevcut parametrelerde maalesef bir kısa döngü içerisindeyiz.
0: Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Tabii bir de Yemen hükümetinin Husilerle savaşının şekillendiği dönemde yapılan Mekke İttifakı'nın 5 Ekim tarihli ikinci toplantısında Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesi dahil bazı kararlar alındığına dair açıklamalar duyuyoruz. Gelişmeler bölgeyi ve dünyayı tedirgin etmekte. Hem Mekke Savunma İttifakı toplantısı hem de Yemen merkezi gelişmeler açısından değerlendirmeleriniz neler olur?
1: Tabii 2015 yılından beri Suudi Arabistan Yemen'deki Husi güçlerle kinetik güç kullanarak yani çatışmakta. Ama ne kendi başına ne geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber buradaki Husileri yani bunlara karşı bir galibiyet alamadı Suudi Arabistan. Tabii Türkiye'nin pozisyonu şu, tüm çatışma bölgelerinde, Ukrayna'da da böyle, burada da böyle. Yani bu konu müzakere masasına gelmeli, taraflar oturup konuşmalı. Çünkü günümüz savaş teknolojilerinde

0: Asimetrik savaşlarda özellikle yani bir savaşa çok nihai bir son vermek kolay bir şey değil. Savaşlar artık eskisi gibi yapılmıyor. Bir meydan muharebesi şeklinde bir tarafın diğer tarafı askeri olarak tamamen yendiği bir savaş görüntüsü artık yok. Ve bu uzayan savaşlar haline de bitirilemeyecek savaşlar haline geliyor. Türkiye'nin pozisyonu bir müzakere. Ama diğer yandan da bu Amerika ve İsrail'in el ele vererek Orta Doğu'yu tasarlaması, buraya bir dizayn vermesi de en başta bölge ülkelerini rahatsız ediyor. Suudi Arabistan da bunun maliyetini en ağır şekilde taşıyan ülkelerden bir tanesi. Ve Mekke Savunma Paktı da artık bu bölgenin güvenlik parametrelerini, bölgenin unsurları belirlesin. Bunu Amerika'ya ihale etmeyelim düşüncesinin bir sonucu olarak doğdu. Henüz tabii erken bir evresinde, buradan nereye varır, riskleri var, olgunlaşabilecek mi? Bunların hepsi bir soru işareti. Ama şu ana kadar geldiği aşama bile çok önemli. Çünkü hani şunu düşünmeyelim. Yani ortak bir şekilde bu üç ülke bir devlete karşı veya bir devlet dışı aktöre karşı savaşacaklar. Hani böyle bir resim öngörmesek bile, ki buna bence gerek yok. Ama bu üç ülke arasındaki istihbarat paylaşımı, savunma teknolojisi paylaşımı, diplomatik ortak duruş sergilemek, her şeyin de belki önünde bu üç ülkenin aynı pozisyona sahip olabilmesi, aralarında bir çatlak yaşanmaması, gerçekten de bu bölgeyi bozguna uğratmak isteyen İsrail gibi ülkeler açısından en önemli duvar olacak.
1: Evet, aslında biz dünya gündemine dair başlıkları değerlendirdik hocam. Birazdan reklama gideceğiz. Reklamların ardından da diğer konulara devam edelim isterseniz sevgili dinleyiciler. Stüdyo konuğumuz akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Alptekin'le.
2: Reklamlar. Arış pırlanta 1906'dan bu yana.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Yaşal Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
3: Reklamlar.

0: Radyo 1. Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendiriyoruz. Stüdyo konuğumuz akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Alptekin. Hocam, aslında önemli başlıkları konuşmuştuk ama şimdi de

0: Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da gerçekleştiriliyor. Buna ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapmış olduğu bir konuşma var. Dün açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzayın silahlanma yarışının parçası haline getirilmesine tepki göstererek uzayı silahlandırmak fevkalade yanlıştır dedi. Erdoğan, uzayın birkaç ülkenin rekabet alanı değil, insanlığın ortak geleceği için birlikte kullanılacak küresel bir alan olması gerektiğini söyledi. Ne dersiniz? Dünya üzerindeki krizlerin uzaya yayılma olasılığı da artık risk oluşturmaya mı başladı? Geçtiğimiz ay ABD Hava Kuvvetleri Bakanı da ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını kabul etmişti. Ne dersiniz? Uzay savaşları senaryoları giderek ete kemiğe mi bürünüyor hocam?
1: Bence artık büründü. Artık bizim, yani benim jenerasyonumun en azından filmlerden bildiği Yıldız Savaşları gibi.
0: Evet.
1: Artık bunlar fütüristik, çok böyle bilim kurgu metaları değil. İçinde olduğumuz dünya haline gelmiş oldu. Artık uydular, uzay gemileri, bunlar da bir silahlanma sürecine başladılar. Çünkü sadece bu uzay sahasını elde etmek için tırmanan bir gerilim, bir tırmanma merdiveninden bahsetmiyoruz. Dünyadaki savaşlar artık uzaydan bağımsız bir şekilde yapılamıyor. Ve bunun çok sayıda örneğini gördük belki. Ama şu son birkaç yılda asıl öne çıkan bir Ukrayna-Rusya savaşı, ikincisi de İran'daki savaş. İkisinde de bir ilginç bir şey, devletin de ötesinde bir özel şirket Starlink ikisinde de aktif rol oynadı. Ukrayna'da Ukrayna tarafına ciddi istihbarat paylaşımında bulundu. İran'da da işte protestoları alevlendirmek adına İran hükümetinin kıstığı, kapattığı internet sayfalarına erişim açabilmek adına Starlink üzerinden doğrudan internet sağlama girişiminde bulundu. Ve günümüz savaşları hemen her açıdan artık bu uzay sahasını, o domaini kullanmak mecburiyetinde. Nitekim İran'da İsrail'in hava saldırılarına karşı misillemede bulunurken, o da Çin'in sağlamış olduğu, ki bu Çin'in henüz kabullenmediği ama açık kaynaklarda delille dile getirilen bir iddiadır. İran'ın da Çin'den GPS verisi aldığı, navigasyon verisi aldığı artık çok çok konuşulan, dile getirilen bir iddia. Bu ne demek? Yani uzaydaki uydular dünyada anlık görüntü alıp ve dünyada, yani kara üzerindeki, su sathındaki bildiğimiz konvansiyonel silahların da gözü, kulağı olma haline geldi. Ve siz bir uyduyu vurduğunuzda, bir uydu ağını çökerttiğinizde aslında düşmanı göremez, duyamaz hale getirebiliyorsunuz. Bunu bazen kinetik bir güçle yapabilirsiniz. Yani bir uyduyu havaya uçurarak, ki anti-satellite missile dedikleri böyle silahlar da geliştirilmekte. Direkt uyduları patlatmak üzerine kurgulanmış silahlar. Ama buna da gerek kalmadan siber saldırılarla, yani o uzaydaki veri aktarımını karadaki kabloları ya da işte sistemleri, beyinleri felç ederek, siber saldırılar üzerinden virüs göndererek, oradaki akışı engelleyerek bu şekilde de bozmak mümkün. Ve günün sonunda da göremeyen, duyamayan düşman doğal olarak kaybetmeye mahkum bir hal alıyor. Ve bu uzay savaşları artık içinde bulunduğumuz çağın bir gerçeği. Bu artık gelecek senaryosu değil. Acaba olur mu diye bunu düşünmeyeceğiz. Hele hele bir de yapay zekaya konuştuğumuz şu çağda.
0: Bu da çok
1: gerçekten
0: önemli, değil
1: de
0: mi?
1: Çok önemli. Hatta en son biliyorsunuz BM zirvesinde de Amerika Çin görüşmesinin de bir başlığı, önemli bir başlığı buydu. Genel olarak zirvenin de önemli bir başlığıydı zaten. Bir yandan yapay zeka diyoruz, otomasyon temelli sistemler diyoruz. Bir yandan işte uzay sahası, domaini diyoruz. Ki artık Amerikan ordusunda zaten uzun süredir var bu space domain adını verdikleri bir uzay sahası. Kara, deniz, hava gibi artık bir muharebe sahası olarak görülüyor. Bize de bu yönde çalışmalar var. İşte uzaya astronot göndermemiz, kimileri dediler ki ya ne gerek var? Gerek var, çünkü artık oraya yayıldı bu iş. Yayılacak değil, bir projeksiyon değil. Artık orada. Veri aktarımı orada. Bunu askeri amaçlarla da yapabilirsiniz. Sadece sivil, ticari amaçlarla yapabilirsiniz. Ama artık veri aktarımı, internet, gözetleme, bunların hepsi uzaydan, uydular üzerinden yapıldığı için Türkiye astronot da gönderdi, gönderecek. Uydular da gönderdi, gönderecek. Kendi uydusunu da imal etti, edecek. Buna mecburuz. Şayet dünyadaki bu siyasal

0: rekabet oyununun içerisinde bir aktör olarak kalacaksanız. Ama ben aktör olarak kalmayacağım. Ben Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in peşine takılıp onların teknolojisiyle yetineceğim, onlara bağımlı bir ilişki sürdüreceğim diyorsanız böyle bir derdiniz olmaz. Türkiye bir aktör olmak için bu alana girdi. Ama tabii bizim emeklediğimiz bir alan. Yani açık konuşalım. Yani Amerika ve hatta Rusya, değil mi? Sputnik'i ilk ne zaman göndermişlerdi? 1957'ydi galiba. O Yuri Gagarin'in hani ilk uzaya çıkan insan olarak çıkmayan hadisesi veya işte Amerika'nın Ay'a, Mars'a, hatta artık güneş sisteminin dışına doğru insansız bir şekilde seyahat eden uzay gemileri var. Halen daha bir kısmı bunların veri aktarmaya devam ediyorlar. Ve bu işte 60'lardan 50'lerden beri yapılan bir şey. Biz o trenin son vagonunu atladık. Treni kaçırmadık belki, trendeyiz. Ama artık son vagondayız. Ön vagonlara doğru hızla ilerlememiz gerekecek.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hocam, biz sizin yıllarca hem ülkemizdeki hem de bölgemizdeki terörle mücadele süreçleri üzerine çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeleri merkeze aldığımızda ülkemizin terörle mücadelesi açısından izlenimleriniz neler olur? Bunu da merak ediyoruz.
0: Tabii hali hazırda terörle mücadele süreci biraz artık silahlı yönüyle gündemden çıktı. Çünkü Türkiye silah kullanarak, yani güvenlik yöntemleriyle gerçekten de kendi sınırlarını ve sınır içerisindeki arazilerini çok büyük oranda güvenli bir hale getirdi. Özellikle 2019'da başlatılan pençe kilit harekatları o Kuzey Irak'taki çok zor, çok dağlık, o mağaralar, çok dar geçişler, yamaçlar, vadiler, o sapa araziyi 20-30 kilometre derinliğe kadar temizledi. Suriye'de de hali hazırda PYD'nin bir entegrasyon süreci var. Türkiye o sürece giderken de çeşitli askeri harekatlarla pek çok bölgeyi terörden temizlemişti. Ama şöyle bir şey var. Bu temizlik gerekliydi ama yeterli değil.
1: Evet.
0: Ya bu temizlik olmadan terörsüz Türkiye süreci olmazdı. Orada sınırınızın hemen dibinde size işte havan gönderebilen, sizin sınır karakollarınıza saldırabilen, sınırınızı aşabilen bir terör örgütü silah bırakmayı, tasfiye olmayı düşünmez. O darbeyi yedikten sonra örgüt artık bu işi bir çözme aşamasına geldik. Madem silah gayet işe yarıyor, niye buradan devam etmiyoruz? Şundan dolayı sınırlarımızın 20-30 kilometre ötesine kadar temizledik dedik ama orada bitmiyor. Yani Mahmur'da da varlar, Asos'ta da varlar veya işte Kandil'de de varlar. Yani 150-200 kilometre derinlerde de varlar. Ve buralara bir askeri harekat düzenlemek karadan mümkün değil mevcut durumda. Havadansa çok etkili olmayabiliyor. Kaldı ki evet, bugün güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Ama Türkiye de krizlerle boğuşabilen bir ülke. Bakın, İsrail bir yandan, Yunanistan bir yandan tehditler savuruyor. Ve 90'lı yıllarda bir 2,5 savaş senaryosu vardı Türkiye'nin. Yunanistan, Suriye ve PKK'yı kapsayan. Şimdi o senaryo Suriye çıktı, yerine İsrail girdi. Yunanistan, İsrail PKK olarak güncellenmek istiyor. Ve Türkiye bir gün, keşke olmasa diyeceğiz ama olur, devletler bunları yaşarlar, döngülerden geçerler. Belki daha zayıf olduğu bir dönemde bu fırsatı bulabilecekler. İşte o fırsatı vermemek adına, kökünü belki de kazımak adına PKK'yı hepten zayıflatmak değil, hepten tasfiye etmek lazım. Bu da örgütün gerçekten de kendini tasfiye etmesiyle mümkün. Çünkü geride kalacak 3, 5, 30, 50 kişi mümkün koşullar geldiğinde, ya biz zayıfladığımızda, ya Orta Doğu bir şekilde uygun bir konjonktür sağladığında yine binlere ulaşacak. Bu mevzu Türkiye'de aşan, İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın da, oradaki Kürtleri de angaj edebilecek bir mevzu. O yüzden kendi içerimizde çözmek yetmiyor. Bütün bölgede bu sorunu çözmek gerekiyor. O yüzden PYD tasfiye edildi, SDG tasfiye edildi, Suriye ordusuna katılıyor. O yüzden Irak'ta Kandil tasfiye edilecek, edilmek zorunda. Edilmezse tekrar silahlı yönteme dönmek zorundayız biz de. O yüzden işte Sincar gibi bölgelerde, oralar artık YBŞ ya da ne dersek adın artık PKK birimleri tarafından boşaltılıyor. Irak ordusu buralara giriyor. Ve böyle artık Türkiye'nin içinde değil, bölgeyi konuşuyoruz. PKK artık bir bölge sorunu, bir Suriye-Irak sorunu. Hatta İran savaşında gördüğümüz üzere bir İran sorunu. Bu aşamada da ben şu ana kadar kazasız belasız geldik. Ama PKK içerisinde ve PKK'ya dışında da bazı aktörler doğal olarak PKK'nın tasfiye olmasını istemeyecek. İşte o zaman onlar ne yapacaklar, biz ne yapacağız? Bu senaryoları konuşmak mümkün.
1: Evet. Hocam, Türkiye'nin yürüttüğü, siz de bahsettiğiniz terörsüz Türkiye hedefi kapsamında da önemli

0: yol kat edildi. Çerçeve yasanın ardından bir süreci izleme komisyonunun kurulacağı da söylenmişti. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte bu anlamda önemli gelişmelere tanıklık edebileceğimizi öngörmek de mümkün. Sizin Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerinizi de almak isteriz. Bir dakikamız var, süreyi de hatırlatalım size.
1: Tabii şimdi çerçeve kanunu konuştuk. Bundan sonra top şu an için PKK'da. PKK silah bırakacak. Sonra silahları teslim edecek. İşte o Kandil bölgesinde belirlenen çeşitli zergele gibi bölgelerde, köylerde. Sonra militanlar tasfiye olacak. Onlar teslim olacaklar. Ve Kandil tamamen boşaltılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı gidip bunu yerinde gözlemleyecek. Milli Güvenlik Kurulu'na rapor sunacak. Milli Güvenlik Kurulu raporu yeterli görecek. Ve ondan sonra artık Türkiye tarafına düşen görev neyse o yapılacak. O da kimi PKK'lıların, burada tabii bazı sınırlar var, onların belki de topluma entegre edilmesi süreci, bunları konuşuyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Alptekin'di. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendirdik ve gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İlker Aksu. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz geri dönüşüm ve atıkları nasıl değerlendirebiliriz? Milyarlarca insanın yaşadığı dünyamız kendi içinde sürekli bir dönüşüm ve yenilenme halinde. Ama bir düşünelim, biz dünyamıza ne kadar iyi bakıyoruz? Her gün evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda ve sokaklarda tonlarca atık ortaya çıkıyor. Peki bu atıkların hepsi gerçekten çöp mü? Aslında değil. Çünkü doğru şekilde ayrıştırıldığında çöpe attığımız pek çok malzeme yeniden kullanılabilir. Başka ürünlerin ham maddesine dönüşebilir ve ekonomiye kazandırılabilir. İşte geri dönüşümün temelinde de bu düşünce yatıyor. Peki geri dönüşüm nedir? En basit haliyle geri dönüşüm, kullanım ömrünü tamamlamış ve artık ihtiyaç duymayan bazı maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden üretim sürecine kazandırılmasıdır. Kağıt, cam, metal ve plastik bunların en bilinenleri. Örneğin geri dönüştürülen kağıtlar yeniden kağıt üretiminde kullanılabilir. Cam şişeler tekrar cam ürünlere dönüştürülebilir. Metal kutular yeniden işlenerek farklı metal ürünlerin üretiminde değerlendirilebilir. Plastik ise türüne göre ayrıştırılarak yeni plastik ürünlerin ham maddesi haline getirilebilir. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Geri dönüşüm atığı çöpe atmamakla değil, doğru yere ve doğru şekilde ayırmakla başlıyor. Bir başka deyişle geri dönüşüm tesislerinde başlayan süreç aslında evimizdeki küçük bir tercihle başlıyor. Bir plastik şişeyi diğer çöplerden ayırmak, bir cam kavanozu çöpe atmak yerine cam atık kutusuna bırakmak ya da kullanılmış kağıtları ayrı biriktirmek. Bunların her biri küçük gibi görünse de milyonlarca insan aynı şeyi yaptığında ortaya büyük bir çevresel kazanım çıkıyor. Peki dünyada geri dönüşüm konusunda neler yapılıyor? Birçok ülke atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi için çeşitli sistemler uyguluyor. Bazı ülkelerde depozitolu ambalaj sistemleri kullanılıyor. Tüketici içeceğini satın alırken ödediği depozito bedelini ambalajı iade ettiğinde geri alıyor. Böylece kullanılmış şişe ve kutuların yeniden toplanması teşvik ediliyor. Dünyada giderek daha fazla önem kazanan bir başka yaklaşımsa döngüsel ekonomi. Peki bu ne demek? Kısaca kullan, at ve yeni.

0: Yenisini üret anlayışı yerine ürünleri mümkün olduğunca uzun süre kullanmak, onarmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek. Yani bir ürünün hayatını çöpe atıldığı anda sonlandırmak yerine ona yeni bir kullanım alanı kazandırmak. Türkiye'de de son yıllarda geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Özellikle sıfır atık projesiyle atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanılabilir malzemelerin ekonomiye kazandırılması ve israfın azaltılması hedefleniyor. Evlerde, okullarda, kamu kurumlarında ve iş yerlerinde farklı atık türleri için ayrı toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması da bu çalışmaların önemli bir parçası. Üstelik geri dönüşüm yalnızca çevreyi korumak anlamına gelmiyor. Atıkların yeniden değerlendirilmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına, enerji ve ham madde ihtiyacının azaltılmasına ve ekonomik değerin korunmasına da katkı sağlayabiliyor. Fakat bütün bunların gerçekleşebilmesi için yalnızca büyük tesislere ya da teknolojik sistemlere değil, bireysel farkındalığa da ihtiyaç var. Çünkü geri dönüşüm kutusuna bırakılan her şişe, ayrıştırılan her kağıt, yeniden kullanılan her eşya aslında geleceğe bırakılan küçük bir iz. Belki de geri dönüşümün en önemli noktası şu: dünyayı değiştirmek için her zaman büyük işler yapmak gerekmiyor. Bazen yapılacak en önemli şey elimizdeki atığa çöp olarak değil, yeniden değerlendirilebilecek bir kaynak olarak bakabilmek. Çünkü dünya bize sınırsız kaynaklar sunmuyor. Bizim görevimiz ise sahip olduğumuz kaynakları tüketirken gelecek nesillerin de aynı dünyada yaşayacağını unutmamak. Kullanmadığımız bir eşyayı atmak yerine değerlendirmek. Bir ürünü yenisini almak yerine tamir etmek ve en önemlisi atıkları doğru şekilde ayırmak. Belki de çevreyi korumanın en kolay başlangıç noktası tam olarak burada. Çünkü geri dönüşüm yalnızca atıkların değil, alışkanlıklarımızın da dönüşümüdür. Ve belki bugün elimizdeki bir atığı çöpe atmadan önce kendimize şu soruyu sorabiliriz: bu gerçekten çöp mü? Yoksa yeniden kullanılmayı bekleyen bir kaynak mı? Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar diliyoruz. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bülteni başlıyor. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere de tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Gürlek, devam eden soruşturmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Yemen ordusu ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar hız kesmiyor. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi.
2: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
1: Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi.
2: Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın, 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. AK Parti iktidarında 76 olan üniversite sayısının 208'e yükseldiğini, yurt sayısının 190'dan 877'ye çıkarıldığını hatırlattı. Nitelikli yükseköğretimin Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını söyledi.
2: Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yükseköğretim imkanından yoksun kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
1: Erdoğan, her kim ki üniversitelerin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir ifadesini kullandı.
2: Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Yanlış varsa düzeltilir, noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, orta vadede en az iki üniversitenin dünyanın ilk yüzünde yer almasını hedeflediklerini açıkladı. Yapay zeka ile bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığını hatırlattı, uyarılarda bulundu.
2: Karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
1: YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ay Keşif robotu Çeri'nin maketiyle Türk ve İslam tarihi ve sanatını temsil eden tesbih takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra YÖK 2026 Üstün Başarı ödüllerini tevdi etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu.
0: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesini Cumhur İttifakı iradesiyle devam ettirebileceğini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir dedi.
1: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Özgür Özel, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu.
2: Toplam 820 ilçede şu ana kadar ilçe kongreleri tamamlandı. Tüm ilçelerde tüm üyelerimiz ilçe başkanı için sandığa gittiler. Sırada il başkanlığı seçimleri var. 81 ilde 18 Ekim günü üyelerimizin tamamı, yani düne kadar üye olmuş 753 bin kişi il başkanlığı için oy kullanacak. Tüm üyelerimiz hangi il başkanını gelecek seçimde görevlendirirse il başkanımız odur. Karar başımızın üzerinedir. Verilecek karar üyemizin bizzat kendisine emanettir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı.
3: Arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun. Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin, dünyanın en köklü partilerinden birisidir. Cumhuriyet Halk Partisi asla kirliliği kabul etmeyen bir partidir.
0: Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi.
3: Hiç kimse yargılanmaz değildir. Demokratik bir ülkede birisi şikayet eder ve siz gidersiniz savcıya ifade verebilirsiniz veya savcı dava açabilir. Şu anda benim dokunulmazlığım yok. Dosyalar oluştuğunda, şikayet olduğunda ben de giderim hakimin huzurunda kendimi savunurum. Dolayısıyla kimse beni niye yargılıyorlar diyemez.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması ödemelerinde hissesi ya da fonu olmayan vatandaşlara külfet gelmeyeceğini söyledi.
4: Haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımız bir külfet getirilmeyecek.
0: Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, fon soruşturmasındaki son durumu anlattı. 85 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada haksız kazanç sağlayanlara yapılan gönüllü iade çağrısına değindi. İadenin şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının kapanması anlamına gelmeyeceğini vurguladı.
4: Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor.
0: Ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer soruşturma, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine başlatılan hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin bilgi veren Gürlek, Türk futbolu temiz olsun istiyoruz dedi.
4: Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var.
0: Bakan Gürlek, Alihan

0: iş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili örgütte çözülme var ifadesini kullandı. Örgüt elebaşı Kureş'in lüks yaşantısını gören örgüt üyelerinin itirafçı olduklarını, pek çok itirafçı ifadesinin dosyaya girdiğini belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 13 Eylül'de yapılan fethi kabir işleminin sonucu da bekleniyor. Adalet Bakanı Gürek, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu raporundan sonra belli olacağını söyledi. Doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin tespitler var, dedi. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Sabahleyin İstanbul'da Başakşehir Üniversitesi Ortaokulu'nda müessif bir olay yaşadık. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip bir ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenliyor. Biraz önce haberdar olduk. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Üniversite Ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum. 7 bakanlık ortak okullarımızda bir sürü güvenlik tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 1000 doğumdan 7'sinde çocuklara serebral palsi tanısı konulduğunu belirtti. Erken tanı ve farkındalığın önemini vurguladı. Ankara'da düzenlenen Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliğinde konuşan Göktaş, "Çocuklarımızın yanında olmak hepimizin ortak sorumluluğu," dedi.
2: Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Aslında her mahallede, neredeyse bazen de belki de her okulda bir serebral palsili vatandaşımız var. Her birinin ayrı bir dünyası, her birinin ayrı bir hikayesi var. Ve biliyoruz ki bu hikayelerde atılan ilk adım tüm yolculuğun aslında yönünü belirliyor. Erken fark etmek, doğru yönlendirmek, zamanında el uzatmak bir çocuğun geleceğini bambaşka bir yere eviriyor. Bu nedenle ailelerin yanında olmak, çocuklarımızın yanında olmak hepimizin aslında ortak sorumluluğu. Bugün hayata geçirdiğimiz her politika bu farkındalığın aslında somut göstergesidir.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Exim Bank'a yönelik yeni iş modeli için çalışma yapıldığını belirtti. Yeni modelin dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle destekleneceğinin altını çizdi. Bankanın stratejik dönüşümü doğrultusunda farklı finansman araçları tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde kullanabilecek, dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı. Gündeminde sermaye piyasalarındaki gelişmeler vardı. Başkan Karahan, fonlardaki çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini söyledi. Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne etkisini de değerlendirdi. Enflasyonun ana eğiliminde yeniden gerileme görüldüğüne dikkati çekti. Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 39'u gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalardaysa çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. İsrail unsurları bir kez daha Han Yunus'u bombaladı. Bir Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1462 Filistinli katledildi. Katil İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Tur mahallesinde 10 ailenin yaşadığı 5 katlı binayı yıktı. Çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 Filistinli evsiz kaldı. Soykırımcı kabine üyesi Ben Gvir yıkım sırasında yakınında oradaydı. Provokasyonlarını sürdüren Gvir, buldozer tepesinde poz vermekten çekinmedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. El Halil, Nablus ve Ramallah'ta Filistinliler hedef alındı. Araçlar ve bir ev kundaklandı, mülklere zarar verildi. Sadece Eylül ayında Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan 2000'den fazla saldırı düzenlendi. Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husilerin kontrolündeki toprakları geri almak için başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor.

0: düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı Çornomorsk kentinde roket ve topçu silahlarının bulunduğu bir depoyu vurduklarını duyurdu. Açıklamada Çornomorsk limanında bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı belirtildi. İsmail Limanı'nda da askeri yüklerin boşaltılması ve depolanmasında kullanılan iskele altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kramatorsk ve Krivik Rih kentlerindeki bazı hastanelerin hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Ukrayna'da Rusya'ya yönelik saldırılar düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde araçlar ve bir yolcu otobüsü İHA'larla vuruldu. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Gerilim Avrupa'ya da yansıyor. Litvanya'nın nükleer silah konuşlandırılmasının önünü açabilecek yasal düzenleme Moskova'nın tepkisine neden oldu. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almak zorunda kalır dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarının Ukrayna ile sınırlı olmadığını savundu. Baltık ülkeleri, Moldova ve Gürcistan'ın da risk altında olduğunu söyledi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere de tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Gürlek, devam eden soruşturmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor, ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar hız kesmiyor. Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarında ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diadim dönemi sona erdi. Kulüp başkanı Arda Çakmak istifasında ısrarcı olması üzerine Diadim'le karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasının mobbing ve belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldığını söyledi. Türk futbolunun temiz olması lazım diyen Gürlek, dosyadaki somut delillere dikkat çekti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Tofaş C grubunda son Euro Cup şampiyonu Brest'e konuk olacak. 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk Telekom ise 19.30'da Maxima Roma'yı ağırlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan basketbol severlerle buluşacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleriyle İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Çırnak dışında, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Buna göre bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara 9, İstanbul ve Kahramanmaraş 14, İzmir 15, Afyon, Karahisar ve Van 7, Antalya 17, Adana 16, Bolu 6, Erzurum 5, Trabzon 15, Samsun 13, Malatya 10, Gaziantep 11, Diyarbakır 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam etmekte. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bülteni sunduk.
2: Reklamlar.

0: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bol...

0: Çay. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
2: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
3: Rahim ağzı kanseri nedir? Nasıl korunulur? Antalya Halk Sağlığı Başkanlığı'ndan kanser birimi sorumlusu Doktor Seçil Kurutorun'a sorduk.
4: Kanser normal kurallar dışında diğer doku ve organların aleyhine büyüyen çoğalan hücrelerin oluşturduğu bir hastalıktır. Rahim ağzı kanseri ya da tıbbi adıyla serviks kanseri, rahmin serviks adı verilen vajina ile bağlandığı alt bölümündeki boyun şeklindeki kısmının kanseridir. Erken dönemde herhangi bir belirti vermeyip ilerleyen dönemde bulgular verebilir. Bu bulgular neler olabilir? Vajinadan bir akıntının gelmesi, adet dönemi dışında ek bir kanamanın olması, menopoz sonrası kanamanın olması, adet döneminin uzun sürmesi veya daha yoğun kanamalı geçmesi, cinsel ilişki sırasında ağrının veya kanamanın olması belirtileri arasında sayılabilir. Korunmak için ise öncelikle 30-65 yaş aralığındaki tüm kadınların 5 yılda bir HPV testi vermesi gerekiyor. Doktor kontrollerini ihmal etmemeleri, sigara kullanmamaları, obeziteye karşı önlem almaları, bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde sağlıklı beslenmeleri, cinsel yolla ulaşabilecek hastalıklara karşı tedbirli olmaları ve aşı olmaları gereklidir.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar efendim, herkese merhaba. Bugün günlerden 6 Ekim Salı, saat 19.28 yaklaşık 62 dakika sizlerle olacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım ve İhsan Bulut teknik yönetmenimiz, deneyimli teknik yönetmenimiz bu akşam yine bizlerle ve tabii Salı günü olduğu için Hayri Ülgen'le de beraberiz. Hoş geldin sevgili Hayri Ülgen.
2: Hoş bulduk Ahmetciğim.
1: Yukarıda televizyon programını bıraktı, koşa koşa geldi bize, depar attı böyle.
2: Attım da bugün yakışıklısın falan demedin. Çok
1: diyeceğiz güzeldi. Daha dur, yine siyah takımları çekmesin her zaman olduğu gibi Hayri Ülgen, yine yakışıklı. Karşımızda radyo olduğu için böyle görsel tanımları da yapalım değil mi?
2: Tabii ki yapmak lazım, çünkü bizim yönetmenimiz Diyarbakırlı, ben Urfalıyım. Bu Güneydoğu dayanışmasıdır. Doğru. Onu da söyleyeyim.
1: Evet. 80'lerin hızlı forveti Hayri Ülgen. Şimdi biz de milli takıma gireceğiz. Milli takım forveti için ne olacak Hayri Ülgen?
2: Valla ben artık burada Montella'ya selam gönderiyorum.
1: Beni görüş bir şey olmasa diyorsun değil mi?
2: Hiç değilse, hiç 15 dakika daha iyi koysa o. Ama hakikaten onu konuşacağız biraz Ahmet'ciğim. Bir Türk milli takımda hala bir santrforsuz oynanıyorsa bunu bir defa öncelikle ne yapmak lazım?
1: Kaç yıldır geldiğinden beri öyle oynatıyor ve evet. Bunun için de herhangi bir arayışı bilmem nesi yok. Yani...
2: Ve Türkiye'de artık santfor da yok. Yok. Onu da söyleyeyim, yani eskiden pivot santforlar vardı Ahmetciğim. Şimdi maalesef onlar da yok yani. Onun için herhalde bir sıkıntının bir defa.
1: Hayır Ülgen, yok şöyle bakıyorum ben, hemen bakalım. Trendyol Süper Lig değil mi? Süper Lig'e bakalım. Şöyle ilk 10 golcü arasında Türk var mı diye bakıyorsun. Yok.
2: Yok.
1: 12. sırada Arda Usluoğlu var. Evet, Arda Usluoğlu var. 2 gol atmış Rizespor'dan.
2: Bir de bizim birinci lige.
1: Trendyol birinci lige gelelim. Evet. Hadi bizim ligimiz diyelim. Tamam mı? Süper Lig'de hiç yok. İlk 10'da yok yani, düşün. İlk 10'da bir tane var Sarıyer'den. Sarıyer'de oynayan Batuhan Kör 4 gol atmış.
2: Evet.
1: 4 golün kaçı?
2: 4 golün kaçını senden? 3'ü penaltıdan.
1: Üçü penaltıdan diyorsun.
2: Bir de şuna bakıyorsun, diğer futbolculara bak. Biz bu yani Marco Paşa'ya falan filan diyorduk. Şimdi evet. Bunlar çıktı. Nereye bizim santforlarımız, nerede? Azıcık bir şey araştırmak yapmaz mı bunları?
1: Evet. Yani sen hem Süper Lig'de hem birincilikte böyle yaparsan senden forvet yetişmez.
2: Yetişmez.
1: Bu net, bu kadar basit.
2: Evet.
1: Şimdi ayrılırken peki... Federasyona burada bir şey düşüyor. Hep biz Montella'yı eleştiriyoruz ya, gene eleştireceğim. Yani dinleyicilerimiz zannetmesin ki ya işte Montella'yı eleştirmekten çekiniyor. Yok, eleştireceğiz. Yaptığı yanlışları tabii ki söyleyeceğiz.
2: Tabii,
1: ama
2: öyleyse?
1: Federasyonun da burada yanlışı var. Örnek veriyorum Hayri abi. Bu diyebilirsin ki birincilikte ben yabancı kısıtlamasına gittim kardeşim dersin, azaltırsın bir. İkincisi yerli forvet oynatana bak, forvette yerli forvet oynatana ve ligde şu kadar maç oynatana ben şu kadar para vereceğim diyebilirsin. Bunların hepsi bir çözüm. O zaman ne olur? Takımlar o parayı almak için yerli bir forvet oraya yetiştirirler, koyarlar. Sen ama böyle yaparsan bakıyorsun şimdi takımların hepsinde yabancı. Bazı takımlarda iki forvet birden yabancı. Hiç yerli yok.
2: Evet. Bir gün ben
1: yedekte bile yok yani.
2: Almanya'daydım. Golcülük namına konuşuyordum. Uwe Seller vardı. Tanıyorsun. Kısa boylu Uwe Seller. Müller'i de
1: bizim,
2: biliyorsun.
1: Bizim kuşak bilir de. Yani...
2: Müller'i biliyorsun. Bir de Hurbeş var. Gittim dedim ya bu golcüler biri kısalı biri.
1: Hurbeş biraz biz... daha sonra. Sen daha onlara göre daha gençti. Evet.
2: Genç ama merak ettim yani. Evet. Gittim o zaman.
1: Altın kapı Hurbeş.
2: Tabii 1974'te gitmiştim. O zaman da ben daha yeni genç milli takımda. Dedim ki yani bu golcüler nasıl bir... Dedi bir mesele dedi. O zaman dedi bir şeyler Derval'da var biliyorsun yardımcısıydı.
1: Evet, yardımcısıydı yani. Sonra o geldi.
2: Dedim ki nedir? Dedi bizde yapılanma vardır. Nasıl yapılanma dedi. Şimdi iki çeşit dedi bize bir golcülük vasfı vardır.
1: Evet.
2: Bir 18-6 pasta çabuk olan oyuncu. Bir de deplasmanlarda Hulü Beş gibi oyuncunun havaya, tavaya, kafaya çıkan oyuncuları yetiştirir dedi. Bunu nasıl yapıyoruz? Bundan önceki golcüleri getirip bizlere her zaman ders verdirdik dedi. Şimdi bakıyorum Türkiye'de.
1: Bizde var mı böyle bir şey, yok.
2: Yok. Kalecilik şeyi

0: var mı yok, bir ara Rasim Kara çıktı. İyi kaleciler, Rüştüler, Müşterek'e yavaş yavaş çıkmaya başladı. Sonra o da kayboldu. Burada en büyük hata bence Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yani Beylerbeyi'nde oturup 25, 30, 40 tane, 50 tane teknik direktöre para vereceğine, oradan bütün Anadolu'yu gidip Diyarbakır'a, Urfa'ya, Mardin'e, Malatya'ya gidip o yörelere gittiği zaman kalecileri ve santrforları değiştiler. Şimdi bunu Muş Spor yapmaya başladı. Onu çok beğendim. Çünkü eski mesela Bursa Spor'un bir golcüsü var, Ahmet Eski. Gönder Alıcı Kılıçarslan. Onu götürmüşler. Nasıl gol atılır, nasıl ödü. Ve bugün görüyorum, bakın Muş Spor çok gol atmaya başladı. Yani biz burada bunları göstermezsek, oyun yapısını uydurmazsak, zaten Türkiye'de santfor olayı da bitti yani. Onu
1: söyleyeyim. Evet, canım. İşte buna herkesin bir el vermesi lazım ama ilk başta nereden başlar? Federasyondan başlar.
0: Federasyon ama altyapılardan da başlar.
1: Tamam, federasyon söyleyecek altyapı.
0: Tabii ki işte. Altyapı yok. Altyapı yok. Ben Beşiktaş'a gideyim. Bir gün seni götürürüm. İhsan'ı alalım. Hı-hı. Ali'yi alalım. Ya 14-16, 16-18 ve 12-14. Allah aşkına Fulya'da yarım sahada. Gidiyorsun Hollanda'ya, Almanya'ya gidiyorsun. 3 tane saha var ayrı ayrı. Bizde yarım sahaya 3 tane takım çalıştırıyor.
1: Ben beraber gittiğimiz bir turnuvayı söyleyeyim sana.
0: Altınordu.
1: Bu işi en iyi yapan Türkiye'de kulüpte, onu da bitirdik.
0: Bitti.
1: Onu da bitirdik.
0: Şükür Allah'a.
1: En son gittiğimizde 80 tane takım turnuvaya gelmişti. Öyle, Katar'ından
0: öyle
1: İspanya'sına.
0: Öyle böyle takımda değil.
1: Evet, hepsi böyle işte
0: yani
1: Paris Saint-Germain'le,
0: Bayern Münih'le, Şarkesinden tut.
1: Altyapısından bakın işte. 80 küsür takım oraya turnuvaya geliyor. Bu adam o zaman diyordu ki, hatırlarsın sen de beraber sorduk.
0: Beraberdik zaten.
1: Dedi ki ben dedi her ay dedi 1 milyon lira cebinden para koyuyorum dedi. Yani aman dedi, çocuklar dedi, hatta bize de takıldı. Hatta hanım duymasın
0: gittik,
1: dedi.
0: Biliyorsun,
1: hanım bilmiyor bu kadar para verdiğini dedi. Tamam.
0: Bir de şu var, o seninle gittiğimizde oradan meyve topluyorlar, çocuklar.
1: Her şey vardı, her şey vardı.
0: Yani onları da üretiyorlardı.
1: Forvet'i forvet gibi yetiştiriyorlardı. Ne oluyor? Avrupa'ya forvet sattı. Avrupa'ya stoper sattı. Avrupa'ya kaleci sattı o takım. Ama şimdi şeyi söyleyeceğim sana. Federasyondan o zaman hatırlıyor musun? Ben soru sordum hatta başkana. Dedim ki toplantıda. Başkanım dedim, böyle şeyler yapıyorsunuz. Size federasyonun hiç desteği oluyor mu dedim. Hı. TRT Spor olarak. Soruyu ben sordum. O da dedi ki ya evet dedi, oldu dedi. O zaman da Fatih Terim milli takımlar direktörü. Yani bütün Türkiye futbolundan sorumluydu Fatih Terim, Fatih Hoca. Muhtemelen o zamanlar Metin Oktay koymuşlardı sahalardan birinin ismini. Diğerini Fatih Terim koymayı düşünüyorlardı. Hatırlar mısın?
0: Hatırlıyorum.
1: Söylemişti bize. Dedi ki ya evet dedi, geldi dedi. Fatih Hoca da sağ olsun ilgiden daradı dedi. Milli şeyden... Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin lira destek gelmiş. Yani destek çeki gelmiştir herhalde, para yatma. Biz teşekkür ettik, iade ettik onu. Daha ihtiyacı olan yerler vardır, onları o kulüplere gönderin diye dedi.
0: Çok güzel.
1: Yani ayda 1 milyon lira adam cebinden para koyuyor sadece o takım için. İkinci, birincilikte mücadele eden takım için. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan böyle bir turnuva yapan adama 50 bin lira destek geliyor. Yani
0: Cengiz Ünderler,
1: olacak şey değil.
0: Kaç tane milli takım futbolcusunu gönderdi Avrupa'ya ya?
1: Tabii tabii. Ama kaç kişi çıkarttı o takım?
0: Yani kaç tane futbolcuyu çıkarttı? Çağdaşından tut hepsine. Ya nerede kardeşim bunlar? Ya yapmayın ya. Çağlar Söyüncü
1: hiçbir
0: falan.
1: Hiçbir şey tesadüfi olmuyor Ayrılgen. Biz orada gittik antrenman tesislerini gezerken, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Sağdan soldan orta yapan robot vardı.
0: Ne dikkatini çekti biliyor musun?
1: O robot mesela daha bizim şey takımlarda yoktu. Yani bizde antrenörler orta yapar. Futbolcu vurmaya çalışır. Robotun nereye orta yapacağını da bilmiyorsun. Bilmiyorum. Rastgele yapıyor ben falan ve futbolcular onu yakalayıp vurmak zorunda.
0: Ahmetciğim,
1: böyle çalışıyorlar.
0: En büyük şey, bir zenginliğimiz neydi biliyor musun? O çocuklarla beraber en azından kaç kişi desem ben 100 tane futbolcu var. 1000 tane futbol. Bütün annesi, babası, teyzesi İstanbul'a gelip bir defa ekonomik olarak bize destek oluyorlar. Biz bunu da muhafaza edemedik. Hı hı. Ya seninle gittik bir şölendi ya. Her çocuğa bakıyorsun.
1: Tabii, tabii tabii.
0: Yani çok güzellik yaşadık. Allah var. Şimdi Mehmet Başkan gerçekten çok şeyler
1: yani
0: yaptı.
1: Yani bu işe gerçekten baş koymuştu ama o bile baş edemedi
0: bir
1: yani.
0: Bir tek arsa
1: herhalde
0: istedi.
1: Herhalde servetini yedi.
0: Evet, bir arsa istedi. Dedi ki oraya da bu şekilde olmam lazım. Ya Türkiye'de o kadar arsayı haram ediyorsunuz. Bir arsa vermediniz. Bu adam Türk futboluna kimleri kazandırdı ya? Bu Cengiz Ünderler falan filan hepsi oradan geldiler yani. Bunun için biz Türkiye'de eğer bir şey yapacaksak önce altyapı önem vereceğiz. Biz önce tesis yapacağız. Anlatabiliyor muyum? Oradaki tesis dünyada hiçbir yerde yok.
1: Yok.
0: Şimdi ne oldu? Kapanmaya başladı. O takım istemedi.

0: Ben dediler Süper Lig'e hazır değilim. Çıkmak istemediler ya.
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar bilinçli yapılan bir programı yapılanmayı kusura bakma.
1: Hüseyin Hoca istedi ama başkan dedi ya aman ya, dedi ya. Biz aman daha gözünü, oraya hazır değil. Sen maddi olarak.
0: Mantıklı. Çok akıllı ve çok güçlü. Evet, yani evet. Bu yani bunu saygı duymak lazım. İyi ki çıkmamış yani. Çıkarsa bu şu anda altın ordu yok. Zaten yok olmaya da başladı yani.
1: Ama zaten diyorum ya yok oldu yani. Bak desteklemezsen sen olacağı bu. Çıkmıyor işte senden büyük takımlar. Yarışmacı kulüpler yani Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş, Trabzon'u hazır olmuş futbolcu alıyorlar. Bak Trabzon'un hatırla U19 takımı final oynadı Avrupa'da ya. U19 takımı
0: lise
1: final oynadı.
0: Arasında dünya şampiyonu oldu. Onu bana bırak ya.
1: Bir de lise arasında dünya şampiyonu var. Bak, ne o takımdan ne U19 takımından Fatih Hoca bir kişiyi alıp takıma monte edemedi. Fatih Hoca sadece Trabzon'dan yetişmiş biri ya.
0: Ya bir defa federasyon bunu sorması lazım. Gel arkadaş ya benim takımım lise takımı.
1: Bak o takımdan kimse yok. Barcelona'da biliyor musun şu anda o final oynayan takımdan 4 futbolcu alt takımda.
0: İşte neden? Her sene 4 tane 5 tane futbolcu ya. Ben dünyada hiçbir zaman görmedim ki bir dünya şampiyonu olan bir futbolcunun bir takımda oynamadan gitti ya. Hepsi gitti ya. Yani şampiyon olana kadar şampiyon oldu. Reklamlarını yaptılar. Ondan sonra dünyadan niye?
1: Nerede oynuyorlar şimdi? 3. ligde şu takımda, evet. Bu takımda. Evet.
0: Böyle gitti. Yani neden? O işte o filizlenmeyi biz şey önemsemiyoruz. Aslında tam filiz verdiği zaman o hani çiçek atıyor ya, o çiçeği işte muhafaza edip onları yönlendirip onlara moral motivasyon verip.
1: Ama yine burada ben yani suçun büyüğü federasyonda yani kulüplere şart koşmayacaksın. Şart koşunca hülle yapıyorlar.
0: Öyle de
1: gidiyor ben. 15 yaşında mesela diyor ya futbolcu olacak diyor yetiştirdiğiniz futbolcu. Ya gidiyor olmuş futbolcuyu olacak yani artık scoutların keşfettiği futbolcuyu 17 yaşında kulüpten satın alıyor.
0: Ahmet bir şey.
1: Mesela Arda'yı da Fenerbahçe öyle aldı neticede gençler
0: çok
1: binden.
0: Acı bir reçete.
1: Geliyor burada takımına koyuyor ondan sonra sanki yetiştirmiş gibi gözüküyor. Öyle değil bu işler.
0: Bakın,
1: öyle değil yani.
0: Genç milli takıma, ümit milli takıma futbolcu çağrılsın diye para rüşvet verip futbolcuyu başka yerlerden getirip milli takıma seçildi diye para alanlar var. Bu utanç bize yetmez mi Ahmetciğim?
1: Evet.
0: Milli takımda torpil olur mu ya?
1: Olmaz tabii ki. Olmaz.
0: Yani biz eğer o formanın, eğer o yerin, o temsilen olan takımların kıymetini bilmezsek biz nereden başarılı olacağız? Bana Allah aşkına anlatır mısın ya?
1: Olmaz tabii ki.
0: Yani şimdi mesela U21 oyuncu şeyleri vardı. Ben gittim o zaman Sabah gazetesindeydim.
1: Hı hı.
0: Fransa'da oynuyorlardı. Ya gittim oradaki o işte o zaman Ronaldo falan filan vardı. Ya Ahmetciğim orada bizim hakemimiz Bülent de vardı. Demirlek miydi neydi onun?
1: Hı-hı.
0: O maçı hani şey diyor diye benzeme temsil olarak gittik Sabah gazetesi ve röportaja. Ya orada dünyanın en iyi futbolcuları oradan çıkıyor. Çünkü neden? Hepsi 21. Hı-hı. Dünya Kupası'nda. Orada herkes milli takıma çizildi. Avrupa'da hepsi Ronaldo falan meydana çıktı. Ya bizde bir kişi yok ya Ahmet'im ya. Bir kişi yok. Bir kişi
1: maalesef.
0: Yani,
1: maalesef.
0: Ya şimdi bak böyle olması lazım. Şimdi biz Dünya Kupası'na gittik. Sen de ben de eleştirdik. Niye eleştirdik? Dedik ya Dünya Kupası'na gittik. Takımımız gidiyor. Ama Somali'den tek şey var. Hakem var.
1: Bizden hakem yok.
0: Gana'dan var.
1: Şimdi hakemleri gördük.
0: Var. Şimdi bak gerçek çıktı.
1: Niye gidemediği ortaya çıktı değil mi?
0: Evet. Çünkü neden? Biz burada herhangi bir şekilde atamayla değil, hak edeni atadığın zaman başarılı olur. Şimdi bak, şimdi 2-3 tane hakemimizi konuşacağız sonra.
1: Ama
0: da.
1: Çok konuştuk. Şimdi tabii bir deneyimli bir eski hakemimizle bağlayacağız. Binali var. Kartal programımıza, tabii. Son bölümümüze
0: o
1: beraber olacağız.
0: O daha iyi bilecek. Ama yani. Eğer bir Türk futbolunda değil de dünya futbolunda bir hakem eğer futbolun önünde değilse, konuşmasıyla, tarzıyla, çünkü kim ne derse hakem bir tane şeydir ya, hocadır, öğretmendir.
1: Evet, doğru.
0: Psikolojiktir yani. Orada futbolcuyu eğer ne demese, futbolcuya anlatımıyla, hareketiyle, düdüğüyle, bir defa o düdük var ya, düdük çok önemli bir şey. Sen eskiden, bizim ama Türkiye'deki hakemlerin çoğunu kusura bakma, eskiden hani babası falan çocuklara şey almazdı düdük. Şimdi bulmuşlar, onun gibi, peçi gibi pü pü pü çalıyor. Olmaz kardeşim. Hakemlik bu değil. Hakem futbolu oynatan, futbolcuya ruh veren, takımın oyunu zenginleştiren bir öğretmendir. Psikologtur. Ben
1: beş, öyle olmak zorunda
0: tabii,
1: zaten.
0: Tabii 5-0 mağlup olan bir oyuncunun üzerine sen gidemezsin. Ruhen güler yüzle gideceksin. Hı hı. Anlatabildim mi? Ben yıllarca futbol oynadım. Bir tane kırmızı kart gördüm Ahmet. O beni de atan kırmızı kart.

0: Arda yapan 3 ay Fikri Kuşdemir Karabük maçında 3 sene farkı 3 ay ceza verdiler. Ve ben hiç sarı kart da görmedim yıllarca. Çünkü konuşmazdım. Ama şimdi hakemlere bakıyorum konuşuyor. Futbolcuya bakıyorum konuşuyor. Bir karar olduğu zaman o tüneldeki yani o kulübedekiler 50 kişi sahaya giriyor. Eskiden bize çıkmak mümkün müydü Ahmet'ciğim?
1: Eski hakemler daha otoriterdi.
0: Tabii Ertuğrul Dilekler, Talat Tokatlar tabii, falan. Tabii. Onu da hocam onu da ben bir sorayım. Sen başkasını sordun ama ben de öyle bir sordum.
1: Doğru. Yani şimdi bunlara bakarsa onlar hakemdi yani.
0: Hala ben gidiyorum ellerini öpüyorum. Yani Ertuğrul Dilekler falan bunlar hakemdi. Yani bir baba gibi. Yani hiç unutmam bir maçta Fenerbahçe maçında 90. dakikada Ali Osman gol attı. Hmm. Ali Kemal Denizci'nin kardeşi. Yani Ali Özcan var. Hayır yok.
1: Değil mi?
0: Ali
1: Kemal Denizci'nin kardeşi. Tamam,
0: 96 Günaydın gazetesinde tamam, manşet vardı. Hı-hı. Gittim ağladım dedim ya Özcan baş hocam yani. Dedim bak bir puan bizim için Sarıyer için çok önemli. Bizi mahvettin. Baktım koluma girdi. Beni soyunma odasına kadar götürdü. Ama iyi veya kötü düşüncesi önemli değil. Ama önemli olan ne biliyor musun? O anda düşmüş bir insanın koluna girmesiydi. Hı hı. Onun için Özcan Hoca ile yıllarca biz hiç arkadaşlığımız bitmedi şimdi Antalya'da. Yani güzelliği bu. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Yani o zaman komisyonculuk yapıyordu. Hani o zaman Fener'e sanki biri terpil yapmış gibi bir içimizden his geldi. Üzüldük bağırdım ona. Yani üzüldüm de hocam ne yapıyorsun dedim yani.
1: Özcan Hoca da mı Halide çalışıyordu o zaman?
0: O zaman Halide dükkanı vardı.
1: Ha, Erman Hoca'nın da vardı biliyorsun.
0: Evet Erman Hoca toptancı da yani toptan satardı. O şeyde kabzımı aldı.
1: Anladım.
0: Yani gelen bütün yani, tarladaki malları.
1: Argo'daki anlamda demiyor Aydınken onu söyleyelim. Mesleğin yani adı. Mesleğin adı.
0: Bu şey değil ki.
1: Şimdi gençler onu argo olarak da kullanıyorlar ya o yüzden dedim.
0: Yok biz yani demek istediğim şu. Yani bir hakem oyunu hem şenlendirir hem zenginleştirir tabii hem de öldürür yani.
1: Kesinlikle haklısın. Maalesef evet. İşte neden Dünya Kupası'nda bizim hakemimiz yok. İşte şimdi anlaşıldı. Daha iyi anlaşılıyor daha doğrusu. Ve senin hakemin kötüyse futbolun da iyi olmuyor.
0: Ben şimdi korkum ne biliyor musun?
1: Öyle değil mi ayrı?
0: Evet. Yani. Belki şimdi eğer maçlar ertelenirse. Cuma günü bir toplantı var. Ertelenirse UEFA bize ne yapar? Biz senden daha önce konuştuğunda bana diyor ki.
1: Ertelenmese de bence sanki ceza gelebilir.
0: Ama istediğimiz zaman takımı düşürüyoruz. İstediğim takımı çıkarıyoruz. İstediğimiz takımı 10-22'se 24'e çıkarıyoruz. Avrupa'da böyle bir şey yok. Hak eden çıkar, hak etmeyen çıkar. Yani biz kendimize göre kurallarını uygularsan bize Avrupa kapı dışarı yapacak gibi geliyor. Bak bunu yanınızda yakın zamanda da göreceksin.
1: Vallahi kulüplerimiz için çok kötü olur çünkü 4 büyüklerin hepsi çok büyük para harcadı. Eğer Avrupa kupalarına katılamazsa takımlar maddi olarak çok büyük çıkmaza girerler.
0: Ahmet'ciğim ben bazı bilgili kişilerle konuşuyorum. Önümüzdeki sene belki Şampiyonlar Ligi'ni almama durumları da.
1: Şampiyonlar Ligi değil diğerlerine de gelir. Hepsi
0: zaten
1: olur yani.
0: Zaten ona gelmediyse öbürleri zaten. O zaten yani. A takımı diğerleri B, C. Yani hı-hı. Anlatabilir mi? Bizi yani Avrupa'ya almazlar. Artık utanıyorum öyle bir kelimeyi kullanmaya. Yani bizi almazlarsa o zaman futbolun
1: belki sonra. Sadece hakemlere de ceza gelebilir. Dur bakalım kötü düşünmeyelim. Hakemler nasıl Dünya Kupası'na gitmedi kötü oldukları için. Yani şey UEFA kupalarında da görev vermeyebilirler.
0: Ahmetciğim
1: bir müddet görev vermeyebilirler.
0: Anlamadım. Yani hakemlerin şeyleri.
1: Onların hepsini yani bence Binali Kartal'a soralım.
0: Masak raporları için yavaş yavaş açıklanmaya. Bu para nereden geliyor? Bu paranın kuyruğu nereden geliyor?
1: Ya onları şimdi açıklayacaklar öğreneceğiz.
0: Öyle de açıklarlarsa tabii. Güvenlik bir adamın 130 milyonla ne ilişkisi var ya? 136 milyonla. Anlatabildim mi?
1: Ben bilmiyorum belki babadan kalmıştır zengindir. Hayır Ürgen mahkeme sonuçları belli olunca anlayacağız. Keşke. Şu anda mahkeme bunu soruşturduğu için zaten içeri attılar.
0: Çok bile. Teşekkür ederim. Keşke sen de benim hakimim olsaydı çok iyi olurdu hakem.
1: Öyle iyi niyetle davranmak zorundayız ama. Yani
0: yaparsan.
1: Suç tamamen ama, tespit edilmeden.
0: Ama bizim bir Urfa'da diğer bir kadar da bir şey var. Hı. İyi şeyden maraz var. Onu da söyleyeyim.
1: İyilikten artık. Diyorsun maraz var.
0: O kadar yeter. Yani biz bu kadar sabrettik.
1: Ya yani inşallah ben dua ediyorum başka bir hakemde ya böyle bir şey çıkmaz.
0: Ya şimdi daha da acısını konuşayım. Yani Dünya Kupası'nda.
1: Hayır gel en kötüsü bak, olur
0: Dünya
1: yani.
0: Kupası'nda yoksun. Hakemlerin yok. Ulusal takımda 4-4 mağlup oluyorsun.
1: Evet.
0: Yani neyi ben futbolun nesini konuşacağım ya? Hiç mi başarılı olduğumu konuşamayacağım ya?
1: Zaten az önce ne dedim? Futbol hakemler kötüyse futbol da kötü.
0: Tabii kesinlikle.
1: Yani bu işe birbiriyle çok alakalı.
0: Zaten bir kişi ki ya bunlar birbirine kardeşlerdir. Yani hakem olursa hakem dedim ya bir hakem.

0: Hakem iyi olursa, şimdi ben Avrupa'daki maçları seyrediyoruz. Hakemler nasıl futbol oynatıyor görüyorsun değil mi abi?
1: Tabii ki canım.
0: Dün bir Türkiye'nin bir hangi maç vardı? Bir maç vardı. Ya adam sarı kart görüyor, dönüp bakmıyor, hocaya bakmıyor bile. Dedim ki ya bu bize, o sarı kartı bize gösterse bir defa takım olarak hakemin üstündeydik. Yani o kadar benimsemişler, o kadar profesyoneller.
1: Mesela ki... yediğimiz gollerden birini anlatayım sana. Hmm. İtalya-Türkiye maçında 3-1 yenildik. Yediğimiz gollerden bir tanesinde futbolcumuz da böyle hafif bir müdahale etti.
0: Rakip futbolcu biliyorum.
1: Kendini yere attı. Yani ama hakem orada faul falan vermedi. Devam etti. Pozisyon gol yedik. Peki. Yani atmasa, daha doğrusu ben düşmese neden? Gol yemeyecektik.
0: Bu da kime? Bizim Türkiye'deki hakemlere.
1: Hakemlere yazar tabii Türkiye, ki. Niye? Çok kolay faul veriyorlar.
0: Niye? Barış Alper ya rüzgar geçip püf diyorsa bir düşüyor.
1: Ömrü hepsi gidiyor. Hepsi çok ve, kolay faul veriyor.
0: Ama ne oldu? Dünya Kupası ve Avrupa maçlarında Barış Alper'e hangisi ceza verdi? Hangisi şey oldu?
1: Faul vermiyorlar işte yani.
0: Oyna diyor, oyna.
1: Tabii.
0: Yani biz bu düşünce tarzımızı devam etmedikçe lütfen yani olmaz. Anlatabildim evet. mi? Yani bu çok.
1: Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim sevgili Ayrılgen. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Bizden ayrılmayın. Daha konuklarımız var. Konuşacağımız çok konu var.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey. Hep birlikte.
6: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
7: Yamanlar Auto Expertise.
8: 1-7 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programı, ben Ahmet Füsunoğlu, Hayrülgen'le sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Hayrülgen, biraz tansiyon düşürelim şöyle. Yani evet. Bugün çok ateşli başladın. Söyleyeceğin çok şey var. Notların önünde dolu. Biraz program tansiyon düşürelim. Geçen hafta Kayseri'deydin. Evet. Yediğin içtiğin senin olsun. Bir şey demiyorum bak, ne yedin ne içtin. Sen seversin çünkü güzel yemekleri bulunca yersin. Oranın da yemekleri iyidir. Çok güzel program oldu öncelikle. Seyrettim ben de. Çok güzel program oldu. Nasıl buldun? Yani Kayseri'yi, Kayseri Spor'u.
3: Şimdi ben öncelikle Kayseri Spor Başkanı'nı ve yönetimini tebrik etmek istiyorum. Ki bunu da söyledim. Binlerce de zaten biliyorsun 15-20 bin buradan tebrikler geldi. Bir defa şu var. Kayseri son iki haftaya kadar transfer yapmadı. Bak, yapmadı diyorum.
2: Evet.
3: Yapamadı demiyorum, yapmadı. Çünkü bazı sorunlar vardı, halletmeleri. Çünkü neden?
2: Neymiş bir, o sorunlar mesela?
3: Yani maddi sorunlar. Çünkü bir sene önce de çıkmış bir takımın hem şehir olarak hem takım olarak
2: düşmesi. Birinci lige düşmek gerçekten sorun.
3: Bunu çok iyi bir zamanlamayla. Yani şimdi orada Ali Çamlı Başkan diye bir başkanı ben tebrik etmek için. Niye ama? Niye? Şimdi 10 tane futbolcuyu aldı, idmana çıkardı ama imza yok. Ya transfer yasağını kaldırmamış olsaydı. Nasıl? İşte orada bir futbolcunun bir başkanı nasıl olan bir güveni, zaten o konuşmasından sonra da herkes ne diyor? Helal olsun başkana da Kayseri'ye de. Ama o 15 gün içerisinde de öyle transferler yaptılar ki bu ligin en iyi oyuncularını aldılar.
2: Evet, biliyorsun, iyi takım 24, kurdu.
3: İyi takım kurdu ama bunu çabuk adapte oldular.
2: Biz zaten söyledik ki sene başına dedik ki Kayseri Spor senle beraber
3: ben söyledim,
2: konuştuk.
3: Ben sana zaten görünce.
2: Çok iyi takım kurdu. Bu sene Süper Lig'e tekrar çıkar.
3: Çıkacaktır. Çünkü ben gittim gördüm. Zaten şimdi biraz sonra da başkanıma bağlanırsa şeyi söyleyeceğim. Yani Erciyes'e

0: götürdü. Orada biliyorsun program yaptım Ahmetciğim. Ya orada ne güzel statlar var, ne güzel şeyler yapmışlar. Yani buradaki sahalara bakıyorum, sahanın içine, bir de oraya bakıyorum. Gerçekten
1: kamp tesisleri mi yoksa?
0: Kamp tesisler. Yani 8 takım kalmış yine, bilmiyorum, başkanla konuşacağım eğer bağlanırsa. Yani burada demek istediğim şu. Bir de bak, Kayseri aile olmuş. Yani başkan, futbolcusu kenetlenmiş, hocası kenetlenmiş. Bir tek eksik ne biliyor musun? Başkana soracağım. Taraftar.
1: Oranın hep böyle maalesef.
0: Ama
1: öyle.
0: Yani ben bu kadar hizmet edeceğim. İki hafta kala bu işleri yapacağım. Zaten televizyonlarda da hepsinde de söyledim. Ve bana mesajlar da geliyor. Hayır abi, helal olsun, doğru söylüyorsun. Kardeşim, o zaman kalktım.
1: Ya Kayseri halkı niye maça gitmiyor? Statları güzel.
0: Evet. Yani burada takım güzel. Yani burada 5 puan da kaybetti biliyorsun. O hakemlerin sayesinde kaybetti. Evet. Yani anlatabildim mi? Yani bunu da başkana soracağım. Yani böyle bir neden yani bu taraftar gelmiyor? Para mı, biletler mi yüksek, ona göre sormak lazım.
1: Evet, şey şimdi Ali Yıldırım yapımcımızı işaret ediyor. Ali Çamlı, Kayseri Spor Kulübü Başkanı Ali Çamlı telefon attığımızda diye. Sayın Başkan, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, dinliyorum sizi ben.
1: Sayın Başkan, hoş geldiniz öncelikle.
2: Kopya çektim biraz sizden şimdi.
0: Hocam ya, Hayri Baba'ya yapmasaydı ya başkanım.
2: Ahmet Beyciğim.
1: Efendim başkanım, buyurun.
2: Çok sevgiler, sevgiler, saygılar.
1: Saygılar bizden, buyurun başkanım.
2: Hayri Baba'ya ayrıca sevgi ve saygı.
0: Sağ ol.
2: Ama bizi dinleyen yurt içi yurt dışı herkese en derin saygı, sevgi ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. İyi yayınlar, iyi programlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet. Buyurun, mikrofonlar sizde, soracaklarımız var. Sizi de anlatacaksınız inşallah. İlk soruyu ben sorabilir miyim Ayrı Ülgen?
0: Tamam, hadi başkanıma sor. Ama o benim gizli
1: saklamaya çekmiş. Ben sordum, o söylemiyor Ayrı Ülgen. güzel yemeği bulunca affetmez. Kayseri de biliyorum, mutfağı çok iyidir.
0: Sağ ol başkanım, özeliyle yaptınız. Vallahi billahi.
1: Yediğiniz işleriniz sizin olsun. Başkanım,
2: Kayseri şehrinin gönlü açık, herkese yer.
1: Her zaman, her zaman biliyorum. Peki Sayın Başkanım, neden taraftar gelmiyor? Gerçekten hepimizin merak ettiği şey bu. Stadınız güzel, takım çok güzel, şehir güzel. Ayrı Ülgen anlata anlata bitiremiyor kaç gündür.
2: Öncelikle bizi dinleyen herkese saygı ve hürmet.
0: Başkanım konuş, çünkü seni sadece Türkiye duymuyor. Yani Avusturya'dan da, Bulgaristan'dan da.
2: Koskoca sevgi dolu yüreğimizden koskoca sevgi ve saygı sunuyorum. Seyircimiz gelir, seyircimiz şöyle, Kayseri Spor geçen sene zor bir sezon geçirdi. Tabii seyirci psikolojisi, takım başarılı oldukça, bir ivme kazandıkça iddianız olacak. Ya şampiyonluğu oynayacaksınız, evet, ya düşmemeyi oynayacaksınız. Biz bunun ikisini de beceremedik geçen sene. Hı hı. Gitti geldi, gitti geldi, ama nasip böyleymiş. Ne yapalım? İnşallah bu sene cumartesi gün Manisa'yla maçımız var. Ki ben inanıyorum Kayseri şehri artık sokakta gezerken de gittiğim geldiğim her yerde Kayseri şehrinin artık Kayseri Spor'a büyük bir desteği ve teveccühü olduğunu görüyorum. 8 haftayı geçtiğimizde takım iyi bir ivme kazandı. Göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Ne oynadığını biliyor. Onun için bu hafta ben seyircimizin mutlak surette buna cevap vereceğini düşünüyorum. Bizim seyircimiz bilet fiyatına falan takılmaz. Bizim seyircimiz takımına, takımı yönetene inandığı zaman bu işin karı kışı hiç olmaz. Bizim seyircimiz her zaman bize destek verir. Bu hafta başlayan bir süreçte inşallah bundan sonraki haftalarda takımının yanında olup stadı bayram yerine, şölen yerine çevireceğinden benim hiç şüphem yok. Burada bir asla hakniyet aramıyorum. Seyirci bizi seviyor. Biz seyirciyi seviyoruz. Kayseri Spor'u seviyoruz hepimiz her şeyden önce. O yüzden bu şehirde bugün ben bir emaneti, çok kıymetli bir emaneti taşıyorum. Yarın bir başka kardeşimiz taşıyacak. Şüphesiz. Ama burada Kayseri Spor hiç kimsenin değil. Kayseri Spor Kayserili olup dünyanın neresinde olursa olsun Kayserili etiketini taşıyan herkes bu takımın sahibi. Onun için inşallah zamanı artık geldi. Bu saatten sonra seyirci de desteğini verir. Ve biz de inşallah o seyircinin katmış olduğu o yüksek enerjiyle daha iyi şeyler yaparız takım olarak ve yönetim olarak.
0: Başkanım iyi akşamlar.
2: Hayri Baba iyi akşamlar. Futbolun Hayri Babası.
0: Sağ ol. Başkanım senin de.

0: çok... Ben
1: seni tebrik edeyim. Yazmış olduğun o güzel kitapları okudum.
0: Evet başkanım.
1: Buradan bir tavsiyede bulunmak istiyorum.
0: Buyurun, buyurun başkanım. Her söz duysun herkes. Buyurun.
1: Bu kitapları ideali olan, bir yere gelmek isteyen, hayatı merdivenlerde basamak basamak çıkıp gerçekten hayatta bir mücadele verip kendine bir anlam katmak isteyen her çocuğa ben bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Ben kendi altyapımda ne kadar futbolcu varsa bu kitabı okumayı onlara mecbur tutacağım. Kitapları da aldım ve bu kitaptan onları imtihan edeceğim. Özetini isteyeceğim kitapların.
2: Bravo başkanım.
1: Çünkü gerçekten bu kitabı bizim çocuklarımızın okuması gerekiyor. Ben şu anda telefondasınız diye söylemiyorum. Senin hayatın bütün Türk gençlerine örnek olacak bir hayat. Nasıl bir mücadele vermişsin? Nasıl nerelerden nerelere gelmişsin? Senin kitabını okuyan her çocuğun ben bundan etkileneceğini ve bu mücadeleyi de sonuna kadar vereceğine inanıyorum. Bu yüzden TRT Radyo 1 aracılığıyla da bu işi yapan, okullarda çocuk eğiten bütün herkese çağrıda bulunuyorum. Haydi Baba'nın kitaplarını okuyun. Hayat nasıl bir mücadele? Hayat nasıl kazanılıyor? Bunu lütfen okuyarak görün ve öğrenin ve idealinizdeki gerçek noktalara ulaşmak istiyorsanız bir hayat hikayesi, ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Bu kitabı yazdığın için de seni kutluyorum abi.
0: Başkanım çok teşekkürler, gerçekten sağ olasın o övgü sözcülerine. Çok sıkıntılar yaşadık ama Türkiye'nin bir yerine gelebildik şükür. Ama sen de çok değerli bir insansın benim için, çünkü neden? En az 15 bin 20 bin kişi Ahmet geldim Hayri Baba ne güzel program, ki Ahmet 20 senedir TRT Radyo'dadır, televizyondadır, müdürlük yapmıştır. Hayri abi ben bu kadar güzel dedi programlardan 3-5 tane dersen biri Kayseri programı dedim. Gerçekten güzel oldu başkanım. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim başkanım, bunu da, bu bizi götürdüğün Erciyes'e ve program yaptığımız bir yer var. Orada evet. Siteler nasıl? Oradaki sahalar nasıl? Bu 8 takım gelmiş bu sene. Burada bunu bu stada kim yaptı? Bu şeyi kim yaptı? Bu kamp yerlerini?
1: Abicim şimdi burası tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin marifeti. Tabii bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç futbolu seviyor. Çünkü lider seviyor. Mecbur hepimiz o çizgide. Liderin sevdiğini seviyoruz. Ki Memduh Başkan Kayseri Spor hayranı, Kayseri Spor sevdalısı, daha doğrusu Kayseri sevdalısı bir büyüğümüz. Ben o gün programda da söyledim. Bizim kamp tesislerimiz inşallah ilerleyen yıllarda dünyanın göz bebeği olacak bir yer. Çünkü burası hem oksijen açısından hem oradaki sahaların zemin kalitesi açısından şu anda Türkiye'de bu yani kalitede, bu ivmede saha, tesis var mı çok bilmiyorum ama benim herkesin işte çocuğu kendine kıymetlidir. Orası da bizim çocuğumuz. Biz böyle görüyoruz. Bu sene 8 takım değil Hayri abi. Oraya çok takım geldi. Aynı anda 8 takım kamp yapabiliyor.
0: Süper.
2: Çok güzel.
1: Aynı anda 8 takımın kamp yapabileceği orada ışıklı gece antrenmanlarına uygun. Ayrıca orada tabii olimpik yüzme havuzları, dünya yüzme şampiyonları geliyor orada kamp yapıyor. Bisikletçiler geliyor kamp yapıyor. Yani bir sürü takım geliyor. Sadece futbolla bağlı kalmıyor. Orası gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'ın ve ekibinin büyük bir özenle, büyük bir uğraşıyla Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunulmuş muhteşem bir kamp merkezi. Bunu tabii sizin yayınınız aracılığıyla, başka yayın aracılığıyla yani herkese duyurmak lazım. Çünkü burası Türkiye'nin bir değeri. Çünkü Kayseri de Türkiye'nin bir parçası.
0: Evet, bugün benim televizyon programımda başkanım Pendik Spor'un teknik direktörü vardı. Hayri abi muhteşem bir yerdi. Biz orada kamp yaptık dedi. Ben programı almıştım. Gerçekten orayı da tebrik ediyorum. Gerçekten de oranın kıymetini bilmek gerek. Çünkü neden? Dediğin gibi çok takımlar daha da oraya gelecek.

0: Evet başkanım, Kayseri için ne diyorsun? Nasıl ikinci yarıya başlıyorsunuz? Bu ara çok uzun sürdü. Eskiden biliyorsun ilk yarılar böyle uzundu. Ama şimdi bu bir milli maç arasında çok büyük bir uzun dönem yaşadı. Takımda ne gibi etki, tepki, sıkıntı veya da başarı, ne bir anlatır mısın başkanım?
1: Hayır baba, şimdi bugün ben tesisler zaten yurt dışındaydım. İki gün oldu geleli. İki gün gene full kulüpte mesai yapıyorum. Bugün tabii şöyle, çok alışık değiliz. TTT Ligi'nden 7 tane futbolcunun milli olmasına. Bizim biliyorsunuz 7 tane milli takımlarda sporcularımız var.
0: Dedim ya, en iyi oyuncuları aldınız hocam. İyi aldınız.
1: Ayrıca yine milli takımının hocası Anex, yardımcı antrenör olarak yine milli takımına gitti. O dün döndü. Bir başka arkadaşımız bayan milli takımına atletik performansı olarak gitti. Yani Kayseri Spor işte Fredi Makedon milli takımında, Kamara yine milli takımında, Cemal Gürcü milli takımında. Bunlar oraya gidip de yedek beklemiyorlar. Bunu da antiparantez söyleyin. Full oynuyorlar yani. İlk 11 oyuncusu bunlar. Artı bizim kaleci Deniz'imiz biliyorsunuz milli takım oyuncusu, kalecisi. Diğer alt liglere işte 19'a 17'ye neyse oralara giden milli sporcularımız var Kayseri Spor'un A takımından. Şimdi bugün takım dün toplandı. Bugün antrenmana şöyle bir baktım, maşallah dedim. Başka bir şey demedim.
0: Evet.
1: Nazar değmez inşallah dedik. Tabii çok deneyimli, çok spor ahlakıyla yüklü bir hocamız var. Gerçekten geçen programda da söyledim. Profesyonel hayatta bugün çalışırız, yarın başka bir şey olur. Ama biz Atilla hocayla ve ekibiyle ilgili hep bu güzel cümleleri ayrılsak da kurmaya devam edeceğiz. Çünkü hakikaten bunu hak eden bir teknik adam ve ekibi de bir o kadar güzel. Milli ara bize asla kötü gelmedi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Milli arada bizim daha önce kamp döneminde biz takımı sıfırdan kurduğumuz için biz kampı iyi geçiremedi hoca. Hocanın eline son 10 günde, hatta son maça Van maçına, Manisa'ya gideceğimiz zaman 3 tane futbolcu ter antrenmanıyla gitti. Evet. Yani son aldığımız işte Ahmet'ten aldığımız Moreno Hassani, Bodrum'dan aldığımız Seberi, sonradan aldığımız Ensar, Murat Cem ve diğer arkadaş, bunların hepsi son bir haftada takıma katılan oyuncular. Onun öncesinde de tabii biz hocaya bir takım veremedik. O yüzden milli ara bizim için çok daha kıymetli oldu. Hoca oynatmak istediği futbolu, oyun mantığını bu süreçte kendi sporcularına daha iyi anlatıyor, daha iyi gösteriyor. O yüzden bizim için çok faydalı oldu diye düşünüyorum ben kulüp başkanı olarak. Tabii bu yarın sahada nasıl yansır, ne yapar onu ben bilemem. O teknik heyetin bileceği bir şey. Ama benim başkan olarak gördüğüm bunun Kayseri Spor için çok kıymetli ve değerli olduğu.
0: Başkanım, sakat oyuncu var mı? Sakat oyuncu var mı? Yani bu Manisa maçı öncesinde takımda bir herhangi sakatlık var mı?
1: Abi şimdi bizim Allah inşallah sezon sonuna kadar böyle gideriz. Şükürler olsun. Sporcularımız kendine iyi bakıyor. Olur yani, olağan dışı bir sakatlık oluşabilir, bir şey olur ama şu anda takımımızda aksayan veya sakat olan hiç kimse yok. Bir arkadaşımız işte şey ameliyat olmuştu biliyorsunuz.
0: Evet, onu biliyorum.
1: Menisküs. O da düz koşulara başladı. Şu anda bir sıkıntımız yok.
0: Son sorum hocam. Yani bunu da söyleyeyim başkanım. Bu Manisa maç öncesi her şey yeniden bir sıfır bir takım mı başlayacak? Yani o kazandığınız o puanları kenara ayarlarsak yeni bir ruhla mı başlayacaksınız? Taraftarına ne söyleyeceksin? Şu anda seni Türkiye'de duyuyorlar. Buyurun hocam.
1: Şimdi ayrı baba, biz her maça aynı ciddiyetle, aynı azim ve gayretle çıkmak zorundayız. Son düdük çalana kadar bu lig bitmiş sayılmaz. Onun için bu işin ciddiyetinde olan bir ekiple çalışıyoruz.

0: asla ve asla futbol gevşemeyi kaldırmaz. Futbol ciddiyetsizliği kaldırmaz. Onun için lig yeni başlıyormuş gibi aynı heyecan ve ruhla takımın bu işi ciddiye aldığını ben antrenmanlarını izlerken görüyorum. İnşallah böyle de devam edecek. Son maça kadar biz istersek her türlü şeyi garanti altına almış olsak bile kesinlikle o stada gelen seyircileri sürekli heyecanlandıran, ayağa kaldıran bir futbol oynamaya devam etmek istiyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Evet. Onun için seyircilerimiz bu konuda gelip takımını desteklesin. Ve takımını gerçekten desteklediği zaman bu takımın neler yapabileceğini bu takım seyirciye ispat edecektir. Ben kelimesini hiç sevmeyen bir adam olarak gerçekten ben ve yönetimim çok ciddi emek sarf ediyoruz. Şehirdeki bütün şehri yönetenler büyük gayret sarf ediyor. Burada şunu da ifade etmek herhalde yerinde
1: evet,
0: olur.
1: Evet.
0: Başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün taraflı tarafsız tüm milletvekillerinin desteğinin %100 arkamızda olduğunu biliyoruz. Şimdi her fırsat bulduğunda bütün milletvekilleri burada isim isim saysam belki birini unuturum diye hata yaparım diye saymak
1: evet,
0: şimdi, istemiyorum
1: evet,
0: ama
1: evet zamanımız yok evet
0: ama bütün milletvekillerimiz özellikle çok ciddi destek veriyorlar. İş insanları yani gerçekten Kayserispor'a ve bana inanıyorlar diyeyim artık. Ben de buna layık olacağım Allah'ın izniyle. Kayserispor'u misafir olduğu ligden ev sahibi olduğu yere döndüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hedefi olmayan hedefe gidemez.
1: Çok
0: benim hedefim
1: evet.
0: Benim hedefim Kayserispor'u şampiyon yapmak.
1: Evet.
0: Ben ortalarda idare edeceksem ben burada başkan olmama gerek yok.
1: Tamam başkanım, çok sana çok teşekkür
2: ağzınıza
1: ediyorum.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Ağzına
2: sayın
1: başkanım. Sağlık başkanım benim.
0: Ben de sizlere iyi yayınlar ve bizi dinleyen herkese yayın başında söylediğim gibi çok saygı, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kayserispor'u desteklemeye devam diyorum.
2: İnşallah sezon içinde daha çok görüşürüz Sayın Başkan. Şampiyonluk i̇nşallah. Yayında şampiyon olursanız eğer inşallah diyelim.
0: İnşallah.
2: Yine bizle beraber yaparsınız.
0: Nasip
2: tabii ki.
0: Nasip diyelim. Biz ne diyoruz? Kader ne der, peder ne der derler biz
2: evet,
0: burada.
2: Nasipten ötesi olmaz.
0: Biz konuşuruz ama yaratanın yaptığı bir plan vardır. O plana da boynumuz kısalınca inşallah Türk futbolu her zaman iyi olur, biz de mutlu oluruz.
2: İnşallah diyelim. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Hayırlı yayınlar.
2: Evet, Kayseri Spor Başkanı Sayın Ali Çamlı'yla beraberdik. Kayseri Spor tabii ki gayet başarılı. Ligde şu anda 8 maçta 19 puanla lider. Metro Holding, evet. Kayseri Spor sponsorlarını anda, da söyleyelim.
1: Evet, ama yani şu anda gerçekten Bursa ile beraber at başı gidiyorlar.
2: Gidiyorlar çok, evet.
1: İki takımı da tebrik etmek lazım.
2: Doğru.
1: Çok iyi maçlar çıkartıyorlar. Yani bir maç kaybettiler ama bir maçın kaybedişinde de biraz sıkıntılı bir hakemin yüzünden oldu. Hı hı. Ama ben de diyorum ki inşallah bundan sonra hakemler maçlara herhangi bir şekilde etki yapmazlar.
2: Evet, iki takımın da birer maç mağlubiyeti var. Evet. Bursa Sporu'nda var, Kayseri evet. Sporu'nda var. Ama dediğin gibi at başı gidiyorlar ve öyle gözüküyor ki lig boyunca da böyle olacak.
1: Gidecek. Zaten sezon başında da kardeşime ilk önce bunları söyledim.
2: Evet, yani demişsin.
1: Diğer takımlar da geliyor. Zaten demiştim, dediğim gibi 7 takım da şu anda yerinde.
2: Yani Süper Lig'deki kadar değil, hatta daha fazla heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Seyirci bakımından da öyle. Yani ben bundan sonra Kayseri'nin sadece dolduracağını inanıyorum.
2: Başkan çünkü da öyle diyor, baksana. Yani daha önceden ben hatırlıyorum orada işte köfte ekmek bedava, gelen taraftarlara işte sucuk ekmek bedava diye kampanyalar yapıyorlardı. O tribünler gene dolmuyordu.
1: Ben şunu söyleyeyim Ahmet, ben de yıllarca futbol oynadım, hocalık yaptım, başkanlık yaptım. Seyirciyle taraftarla arasında koordine kuracak muhakkak akıllı, bu işi bilen bir yönetici yapmak lazım.
2: Evet, doğru diyorsun.
1: Ben onu söyleyeyim yani buna.
2: Bir telefon bağlantımız daha olacak. Birazdan onu da bağlarız. Şimdi evet. Önemli bir konu var biliyorsun. Tüm Türkiye hakemleri konuşuyor.
1: Evet.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı biliyorsun gözaltındaydı, tutuklandı. Şimdi başka bir hakem yine gözaltındaydı ki son dönemin en ünlü hakemi hatta.
1: Yasin Kol.
2: O da tutuklandı. Yani karışık günler yaşıyoruz Türk futbolunda. Futbol Federasyonu işte sen de söyledin bana. Şimdi yavaş yavaş ajanslara düşüyor. Cuma günü çok önemli bir toplantı var. Ha. Cuma günü belki de seçim tarihi belirlenecek. Yani belki istifa gelecek, belki istifa gelmeden seçim tarihi belli olacak. Bakalım kimler aday çıkacak, onu da bilmiyoruz tabii. Mevcut federasyon başkanı aday olur mu sence?
1: Bence olabilir, olmayabilir ama şu var. Daha iki kişi daha transfer şey olmuş olsaydı zaten otomatik
2: düşüyordu tabii. Şey
1: yani ben şunu
2: eğer söyleyeyim. Cuma günü seçim kararı çıkmazsa anlaşılan o ki zaten istifa gelecek.
1: Yani şunu söyleyeyim Ahmetciğim, daha önce de bunu yaşadık. MHK bir senede 3 defa değişti, 2 defa değişti. Yani bunu tabii ki benden daha bilinçli bir hocamız evet. vardır, Binali Hocam. Onunla da konuşacağız.
2: Şimdi orada telefon attığımızda zaten geldim. Binali Kartal var.
1: Evet.
2: Binali Hocam iyi akşamlar.
3: Selamlar Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Hayırlı evet, FIFA Kokartlı eski hakem Binali Kartal'la beraberiz. Hocam, Türkiye futbol tarihinde ilk defa Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı.
3: Maalesef.
2: Ve ilk defa, yanılmıyorsam sizi düzeltin hocam, siz tabii bizden daha deneyimli ve eskisiniz. Yanılmıyorsam ilk defa yine bu kadar üst düzey bir hakem tutuklandı. Son dönemin en gözde hakemi.
3: Maalesef.
2: Evet, bunları sizle konuşmak istiyoruz çünkü siz camianın tam içindesiniz. Hakem dünyasında neler oluyor sevgili hocam?
3: Şimdi Ahmet Bey, bizi dinleyen tüm dinleyicilere saygılar sunuyorum. TRT bu konuda çok etkin ve yetkin. Türkiye'nin bir ucunu Hakkari'nden Edirne'sine kadar şu an özellikle de yolda olanlar TRT'yi dinliyor
2: evet,
3: buradan
2: evet.
3: Herkesin yolu bahtı açık olsun diyorum.
2: Evet.
3: Şimdi geldiğimiz noktada keşke bütün bunlar olmasaydı. Ama maalesef gelin görün ki daha önceki çeşitli kez yayınlarınıza bağlandığımda bu işin bir zaptı kayda alınması, düzenlenmesi gerektiğini hep bahsetmiştim. Hı-hı. Ama kimse kayla almadı ve geldiğimiz noktada bunları yaşıyoruz. Ama bunları yaşamak hiç hoş değil. Türkiye'de değil, dünyada 3H çok önemli Ahmet Bey. 3H.
2: Buyurun, hangileri hocam onlar?
3: Hakem, hekim, hakim.
2: Hakem, hekim, hakim. Evet.
3: Bunlar çok önemli.
2: Hı-hı.
3: Yani insan yaşamında önemli. Biz bunlara güvenmek ve bunların çok çok iyi olup bunlar seçilmiş ehil kişilerdir. Farklı kişilerdir. Herkes olamaz. Olmuşsan oranın, o makamın kıymetini bileceksin. Ona göre davranacaksın. İnsanlar kamuoyu size saygı duysunlar ki kendilerinden emin olsunlar. Başınızdaki bu işi olan kişiler eğer adil ve ehil oldukları takdirde insanlar refah içerisinde, huzur içerisinde sokaklara çıkarlar ve gözler arkada kalmaz.
2: Doğru.
3: Şimdi ben şöyle söyleyeyim, yaşananları hepimiz biliyoruz, görüyoruz, dinliyoruz. Bunların tabii ki Yüce Türk Adaleti tespit edecektir. Ama bazı konularında biraz abartıldığını da söylemekte fayda var. Ama yanlışlar varsa da mutlaka bunlar ortaya çıkacak ve yapanların yanına kar kalmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet.
3: Şimdi Ahmet Bey, ben artık olan oldu ama bundan sonra daha iyi nasıl olur diye bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Türk futbolunda hakemlik müessesesi çok önemli bir müessese. Futbolcu olmazsa hakem, seyirci olmazsa maçlar.
2: İyi hakem olmazsa iyi futbol olmaz dedik biz Hayri Ülgen'le konuşurken.
3: Kesinlikle. Ben hatta geçmişte de söylerim. Her ilde ne kadar futbol ileri derseniz oradaki hakem kalitesine bakacaksınız.
2: Kesinlikle.
3: İyi hakem yoksa o ilde, o yörede iyi futbolun olması mümkün değildir.
2: Hı hı.
3: Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye Futbol Federasyonu'na ben şöyle bir şey yaptım. Bu olayın olduğu günün ertesi günü İstanbul Amatör Spor Kulüplerinde bir toplantımız vardı. Toplantıda benim bir amatör takımımda da bir ufak bir yöneticilik tarafım var. Avcılar Kartal Spor Başkanı'yla yolda gelirken bunu konuştuk ve ben şöyle bir teklifte bulundum, kendisine danıştım, Yılmaz Can Polat'a. Dedim ki ben Futbol Federasyonu Başkanımızı arayıp da biz Türkiye Futbol Adamları Derneği'yiz ki ben Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteriyim. Sayın Hayır İlken de benim üyem derneğimde aynı
1: evet,
3: zamanda.
1: Evet, dinliyorum hocam, evet.
3: Bizim içimizde şu an Genel Başkanımız Sayın Ertuğrul Dilek var. 91 yaşında, Allah

0: Türkiye ismi var. Yani Türkiye Türkiye Futbol Adamları Derneği, beraber size yardım edelim. Türk futbolunu, Türk hakemliğini bir yere getirelim. Buna açığız diyecektim ama ben telefonuma cevap alamadım. Artık mesaj attım ama mesaj da dönülmedi. Şimdi şunu söyleyeyim. Evet, şimdi birileri...
1: Buyurun, dinliyoruz hocam. Ses gitti hocam.
0: Duyuyor musunuz?
1: Şimdi duyuyoruz, evet hocam.
0: Evet. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu seçim kararı da alabilir ama bir Merkez Hakem Komitesi'yle de devam edilecek. Bu süreç içerisinde oluşturulacak Merkez Hakem Komitelerinin herkes birilerini tavsiye edip burada olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Böyle olursa yine topal, bir ayağı topal olacaktır bu işin, yürümeyecektir. Ben derim ki bu işi bilen insanlarla birlikte bir komite oluşturup liyakatle bu işi hakikaten çözecek bir komiteyle, Merkez Hakem Komitesi'yle Türk hakemliğini bu kadar yerlere vurmak yerine çok kısa zamanda çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ki şu an mesela düşünülüyor, işte İngiliz Merkez Hakem Komitesi başkanı olsun diyoruz. Zaten ne olduysa son 10 yıl içerisinde yabancılar bizim hakemliğimizi bitirdiler.
2: Hocam, hı hı, daha önce bunu bana anlatmıştın, biliyorsun hocam.
0: Evet. Evet. Size defaten anlattım. Hep anlatmaya da devam ediyorum. Çünkü çözüm bizim insanımızdadır. Biz kendi insanımıza güveneceğiz ve 85 milyon içerisinde birkaç kişinin yapmış olduğu yanlışları ülkemize mal etmeyeceğiz. Toplumlara, kurumlara mal etmeyeceğiz. O yanlışlar kenarda kalacaklar, iyiler öne çıkacaklar. El birliğiyle bu işi düzelteceğimize inanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim, yani herkes şimdi Türk futbolu bitti, Türk hakemliği bitti falan diyor. Hayır, hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Türk futbolu da, Türk hakemliği de dimdik ayakta. Çok kısa zaman içerisinde yiğit düştüğü yerden kalkar ve yoluna devam edecektir. Türk hakemliğine, Türk insanına, Türk futbolcusuna, yöneticisine güvenirsek, hepimiz yüreğimizi ortaya koyarsak çok kısa zamanda çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.
2: Hocam bir şey soracağım. Bu hafta maçları oynama durumumuz ne? Hakemlerle sen daha iyi bir sohbetin vardır. Atamalar olacak mı? Atamaları yaparken de bu atama, evet, dediğin gibi bir heyet mi yapacak? Yoksa dediğin gibi başkan ve ikili mi yapacak? Nedir hocam? Sen tabii kulağın daha iyi bu yönde.
0: Şöyle söyleyeyim. Bakın, kulüp başkanlarımız da veya bir takım medyada işte ligler ertelensin falan diye, aman ertelenmesin.
2: Bu çok ülkenin, kötü olur değil mi hocam? Çok kötü olur.
0: Çok kötü olur. Futbolcu paraları var, futbolcuların kazandık paralar var, orada çalışanlar, milyonlarca kişi bu işten ekmek alıyor. Yayıncı kuruluşun yatırımı var, işte şeyler var, reklamlar var, şunlar var, bunlar var. O yüzden futbolun devam etmesi lazım. Devam etmesi için de hiçbir engel yoktur. Hakemler, çok daha iyi hakemlerimiz var. O kardeşlerimizi sahaya süreceğiz. Bu işi el birliğiyle çözeceğiz. Ertelenmesini düşünmesinler. Ertelenme hiç kimseye fayda getirmeyecektir. Az önce Kayseri Spor Başkanımızı da dinledim. Kendilerine de başarılar diliyorum. Güzel çalışmaları var. Hı hı. Yaptıkları güzel şeyleri de dolayı kutluyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 15 günde bir Kayseri'de bir lig maçı oynanıyor. O halkın bütün aktivitesi o maç. Veya Van'da, işte Bayburt'ta, atıyorum diğer illerimizde. Oradaki halk 15 günde bir maç, o maçı sabırsızlıkla bekliyor. Kahvanelerde, hem de sokaklarda, Cumhuriyet caddelerinde bu maçlar konuşuluyor. Bu insanlar bunları konuşmasa neyle meşgul işler edecekler?
2: Başkan, bir şey daha söyleyeyim hocamla. Evet. Başkanı söyledim de. Şimdi bizim de hocam, bu FIFA, UEFA bizi takip ediyor mu? Bunları takip
1: bunun
2: ettiğim
1: bir
2: için...
1: Bir cezasını, evet, alır mıyız?
2: Bir cezasını
1: en çok
2: alırız.
1: Gelen soru o.
2: Evet, bir de şunu söylüyorum. Yani Dünya Kupası'nda hakemlerimizin olmaması bu nedenlerin bir tanesi mi?
0: Şimdi bakın, FIFA, UEFA bizi takip ediyor. Tabii ki ediyor. Ama şu, bir defa iç meselelerimizi biz kendimiz halledemezsek, yani ailedeki gibi, bir ailede bir kavga olur, tantana olur evin içinde. Hı. O kavgayı siz karakola taşıdığınızda işte o FIFA oluyor.
1: He. Evet.
2: Çok yani, güzel bir örnek hocam. Evet.
0: Ev içerisinde bu işi halletmek lazım. Tabii ki yaralanma, işte şeyler, dartlar, şunlar bunlar olursa o işe karışır.

0: Yani çok anormal olaylar olursa karışırlar. Onlar karıştığında da vay halimize, aman karıştırmayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bize hani yabancı hakem gelsin, yabancı işte gözlemci gelsin, efendim yabancı hakem eğitimcisi gelsin diyoruz ya, VAR'a gelsin diyoruz ya. Bu gelen adamlar size bir şey almazlar. Aksine sizdeki bu olumsuzlukları not alırlar, yarın bir gün size karşı kullanırlar.
1: Kesinlikle.
2: Peki Sayın Binali Kartal, yine sorular var, onları ben size aktarmakla mükellefim.
0: Evet.
2: Mevcut işte tabii bu daha doğrusu gözaltı süresince bazı şeyler açıklandı tutuklanan hakemle alakalı. Maçlardan önce paralar yatmış deniyor. Sonra o paralar başka hesaplara gitmiş deniyor. Bunlarla ilgili mesela örnek veriyorum, kendi oynattığı maçla ilgili bir spekülasyon varsa o zaman ne olur diye sormuş dinleyeceğiz.
0: Şöyle arz edeyim. Öncesini bilmem. Maçlarla ilgili olan akışı kabul etmiyorum. Olmaması gerekiyor. Bu maçtan sonraki mesela hakem kardeşimizin orada bir beyanı var. Maçtan sonra şey olur. Birisi harcama yapar. Gittiğinde, seyahatlerinde, şeylerinde o paralar diğerleri ona gönderirler, o ona gönderir, böyle şey var, bununla onun karıştırılmaması
2: ama gerekir. O paralar anlaşılır Sayın Binali Kartal, yani maç harcırağı ne olur, hani birine 5000 lira 10 bin liradır, onu geçersin,
0: onun ya, dışındaki evet. Onun dışındaki şeyleri, olayları ben yaşamadığım için bilmiyorum.
2: Şu ana kadar hiç yaşanmadı ve yakalanmadı böyle bir şey, zaten çok garip bir olay. Maç esnasında paraların yattığı söyleniyor bir de, yani maçı oynatırken.
0: Eyvah eyvah derim. Allah kimseyi o hale düşürmesin. Şunu da söyleyeyim. Bakın biz inanan insanlarız ve en azından haramı helalı bilmek zorunda olan bir insanlarız. Yanlış hiç kimsenin yanına kalmaz. Yanlışın bedeli, ahın bedeli, yanlışların bedelini öderiz. Çok kötü zamanda da öderiz. Bununla ilgili geçmişte yaşanmışlıklar var, olaylar var. İnsan hayatında önemli şeyler var. O yüzden hiç kimse almasın, hiç kimse yanlış yapmasın. Kumar, yanlış şeylerin bedeli ödeniyor. Bu kumar da öyle bir şey. Kimseye yar olmamış bugüne kadar kumardan kim iflah etmiş veya efendim haramdan kim iki yakası bir araya gelmiş. Yani lütfen bu tarafında insanlar düşünsünler. Hakikaten bu işlerden uzak duralım.
1: Evet. Hocam son bir sorumla ben sana söyleyeyim de, buradan bana bir mesaj geldi. Binali hocamızı seviyoruz. Çok da iyi tanıyoruz. Şimdi bundan sonra bu maçlara yapılan atamalar diyor, adil olur mu? Adil olması için ne yapmak lazım? Ve olur. Kimler tarafından atama yapılacak? Onu Bilal hocam bize söylesin diyor.
0: Olur, olur. Şöyle söyleyeyim. Bunun cevabı şudur. At sahibine göre kişiler.
2: Şüphesiz. Güzel de sözdür.
1: Evet.
0: Güzel de söz. At sahibine göre kişiler. Siz bu işi herkes benim işte arkamda birileri var, doğru yapsam, iyi yaparsam derse onlar da doğru yapacaklardır. Bir de Sayın Ülgen şunu söyleyeyim, hep söylüyorum. Ben bunu yıllardır, bugünün geleceğimizi yıllardır söylüyorum ve biliyordum. 2023 yılında o zamanın federasyon başkanımıza dedim ki, Sayın Başkan dedim, bu 22 kişilik hakem kadrosu yanlış bir olay. Ben sizin yerinde olsam önümüzdeki yıl için, Cumhuriyet'in 100. yılıydı 2023 yılında. Ben sizin yerinizde olsam 81 vilayette 100 tane Süper Lig hakemi çıkarırım ve her hafta aynı hakem ne sahaya çıkardı ne aynı takıma giderdi. Takımlarda bu kadar müzdarip olmazlardı. Elinizde 100 tane Süper Lig hakem olursa 2. lige 3. lige daha iyi onları gönderir. Hatta amatör hükümete de kullanabilirsiniz diye söylemiştim önemli maçlarda. Ve bunu kimse kayıla almadı. Şu an 15 kişinin elinde, bakın şu an elinizde böyle bir kadro var. Herkesi de şaibe altına bırakıyorsunuz. Bir 16, 17. veya 25. 30. adam yok.
2: Doğru, evet. Doğru diyorsunuz.
0: Siz hakem ranta çevirdiğiniz için bu hale geldi. O rantta yer almak için herkes birçok taklalar attı, yanlışlar yaptı. Eğer sizin elinizde 60, 70, 100 tane hakem olsa bu iş bu hale gelmez.
1: Peki. Doğru.

0: Hocam son sorum ve kısa olsun çünkü vaktimiz yok. Evet. Bu federasyon gelip önemli bir şekilde sana bir görev verirse, bu hakemlik camiasında da biraz gerçekten artık şeffaf bir yönetim tarzı oluşması için görev kabul eder misiniz?
1: Ben ve benim gibi arkadaşlarımız var. Biz milli bir görev diye kabul ederiz bu işi. 6 ayda da Türk hakemliğini düze çıkarır.
0: 6 ay içerisinde?
1: 6 ay içerisinde. Bakın şu an Fahri olarak il il dolaşıyorum. Cumartesi günü Ankara'da taksim seçimindeydim. İşte oradayım, burada, her yerdeyim. Gece gündüzüme katar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yeteri sayıda hakem 6 ay içerisinde çıkarır, kamuoyuna sunar.
0: Hocam çok ama çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzınıza sağlık hocam.
0: Hocam ağzınıza sağlık.
1: İyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen tüm vatandaşlarımız.
0: Dinliyor. Türkiye dinliyor hocam. Avrupa'da dinliyor.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Saygılar. Evet, Binali Kartal'la beraberdik. Eski FIFA kokatlı, eski hakem. İnşallah dediği gibi olur da bir an önce İnşallah. Düzelir tabii.
0: Çok güzel şeyler söyledi. Çok güzel şeyler söyledi yani.
2: Programın artık da sonuna geldik. Hakem dünyası gerçekten zor durumda. Tabii ben Binali Hocam kadar kolay olacağını sanmıyorum bu düzeltme işleminin ama bak o bile dedi ki 6 ayda da düzeltiriz dedi. Benim aklıma direkt şu geldi. Eminim dinleyicilerimizin de gelmiştir. Peki bu 6 ayda lig bitecek. İşte, ne olacak? Bu sene ne olacak?
0: İşte bu seneyi temizlerler. Gelecek sene tertemiz.
2: Tutuklanan hakemin bir sürü...
0: Bir beyaz sayfa açıp öyle lige gider.
2: Tutuklanan hakemin bir sürü yönettiği maç var. O takımlar itiraz eder mi? Bilmiyoruz.
0: Bakalım, Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Ahmet.
2: Hepimizin. Yani. Hepimizin. Evet. Bugün bir de bir efsaneyi daha kaybettik. Sonsuzluğa uğurladık. Kim? İlye Datku. Yani, senin de takım arkadaşın değil mi?
0: Takım arkadaşım, hocam. Çok sevdiğim.
2: Onda toprağı bol olsun çok, buradan.
0: Evet, çok iyi bir insandı. Türk futboluna Fenerbahçe'ye çok şeyler verdi.
2: Fenerbahçe yani, efsanelerinden. Efsaneler. Türk futbolunun efsanelerinden.
0: Yani kaleciydi ve çok muhteşem bir profesyonel.
2: Benim rahmetli babamın da en beğendiği kaleciydi.
0: Kesinlikle dünyanın en iyi profesyonellerinden biriydi.
2: Evet, ona da buradan toprağı bol olsun diyelim. Mekan cennet olsun diyelim. İlye Datku'nun. Evet, ağzına sağlık. Sevgili Ayrürgen. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Ben Ahmet Füsunoğlu, Ali Yıldırım yapımcım ve Eda Işık teknik yönetmenimizdi. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim. Spor Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak, emekçinin, çiftçinin çocuğuna "İşçisin sen, işçi kal" demektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Hint Recep'in dedesi, annesi ve dayısıyla yakından ilgilendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Özgür Özel, partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yarın genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yeni düzenleme geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Platformların faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. İstanbul'da bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci yakalandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 39'u gözaltına alındı. Haber peşindeyken bir gözünü kaybetti. Savaşların ve krizlerin ortasında azimle gazetecilik yaptı. Mesleğini hep cesaretle, insanca ve tutkuyla icra etti. Muhabirimiz Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk son yolculuğuna Düzce'de Yeşilyayla Camii'nde ikindi namazının ardından uğurlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, kurumun başarılı muhabirlerinden Recep Levent Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Sobacı mesajında TRT muhabiri Öztürk'ün mesleğini yurt içi ve dışında cesaret ve tutkuyla yaptığını belirtti. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ'da kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yemen ordusu ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Husiler de Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Necran ve Cizan'da havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi yaralandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Son saldırılarda bir Filistinli katledildi, 35 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da ev ve araçlar kundaklandı. İsrail Doğu Kudüs'te ise 10 ailenin yaşadığı 5 katlı bir binayı yıktı. Soykırımcı kabinenin üyesi Ben Gvir buldozer üzerinde provokatif poz verdi. Haberleri sunduk.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, efendim? Yeni Zelanda ve Venezuela'ya gittin mi hiç?
1: Yeni Zelanda'ya ve Venezuela'ya gitmedim. Sen büyük bir ihtimalle yanlıştan yola çıkarak doğrusunu vurgulamak istedin. Tabii ki her ikisi de tek L ile yazılan ve söylenen ülke isimleri Yeni Zelanda ve Venezuela.
2: Yeni Zelanda ve Venezuela iki ülke bu isimle var da Yeni Zelanda ve Venezuela adıyla yok.
1: Değil, evet. Her ikisi de tek L ile söylenir.
2: Evet. Bunun dışında bir de bir kıtadan söz edelim. Antarktika kıtasından.
1: Genellikle hem söylemedeki zorluk nedeniyle hem de belki bilgi eksikliği nedeniyle Antarktika denip geçiliyor. Halbuki Antarktika diye bir yer yok. Bir kıta yok. Antarktika diye bir kıta var. Dünyanın güney ucunda yer alır. Meşhur o penguenlerin olduğu yerdir. Ama ne yazık işte orada da buzullar eriyor. Antarktika kalacak mı kalmayacak mı? O buzlar eriyince altından ne çıkacak? Bilim adamları onun merakı içinde. Antarktika'da çok sayıda ülkenin orada kurdukları bir takım tesisler var. Ne güzel ki Türkiye'de bu ülkeler arasında yer aldı.
2: Evet, 50'den fazla ülke araştırma yapıyor orada. Gözlemde, bilimsel çalışmalarda bulunuyor.
1: Kuzeydeki yerin adı ne? Arktik Denizi.
2: Evet.
1: Orada bir kıta yok.
2: Antarktika, Arktika'nın karşısı. Doğrularını hatırlatalım bir kez daha dinleyicilerimize. Antarktika değil.
1: Antarktika.
2: Yeni Zelanda değil.
1: Yeni Zelanda.
2: Venezuela değil.
1: Venezuela.
2: Öyleyse
1: konuş ki
2: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda konuğumuz olan Durmuş Aydın Bey'le çok güzel bir sohbet yapmıştık. Kaldığımız yerden devam etme adına tekrar kendisini davet ettik. Sağ olsun kabul ettiler. Bu hafta özellikle kendisini kısaca tanıdıktan sonra Güney Afrika ayağında kalmıştık. Güney Afrika'dan devam edeceğiz. Ayrıca kendisinin STK alanında, akademik alanda yapmış olduğu çalışmalar üzerinde de duracağız. Tekrar Durmuş Aydın hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Tekrar buluşmak güzel. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü bizim dinleyicilerimizin bir kısmı sizi geçen hafta detaylı bir şekilde tanımıştı ama radyosunu ilk defa açanlar, sizi ilk defa duyanlar için kısa bir geçmişinizi almak isteriz yani.
2: Tabii şöyle, ben 1977 Bolu Gere'de doğumluyum. Yani ilkokulu, ortaokulu Gere'de bitirdim. Liseyi Adabazları İmam Hatip Lisesi'nde bitirdim. Sonrasında 98 yılında Güney Afrika'ya gittim.

0: 1,5 yıla yakın bir İngilizce öğrenimden sonra 2000 Ocak ayında o zamanki ismiyle Rantar Frekans Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümüne kaydoldum ve orada 4 yıl içerisinde üniversitemi bitirdim. 6 yıllık bir süreçten sonra orada evlendim. Eşim oraya geldi. Bir çocuğum orada doğdu. Güney Afrika'da.
1: Orada evlendim derken Güney Afrika'dan mı evlendiniz?
0: Türkiye'de evlendik. Eşim de oraya geldi yani.
1: Eyvallah.
0: Ondan sonra 2004'te Türkiye temelli dönüş yaptım. Sonrasında İHA İnsan Yardım Vakfı'nda başladım çalışmaya ki hala oradayım. Orada eğitim olarak da Marmara'da çalışma konusunda master yaptım. Yalova Üniversitesi'nde sosyal hizmetlere doktorayı bitirdim. Böyle bir sürecimiz oldu yani.
1: Eyvallah. O kısmı da detaylı bir şekilde dinlemek isterim. Ama daha çok Güney Afrika ayağından biraz daha edelim isterim. Siz Güney Afrika'da bulunduğunuz dönemde Güney Afrika'da Müslümanlarla da diyaloğunuz çok iyiydi.
0: Evet.
1: Güney Afrika Müslümanları sayısal olarak az olsalar bile sosyal, ekonomik ve politik etkinlikleri çok fazla. %3'lük nüfusun %15 civarında etkinliği var. Ekonomi alanında çok iyiler, çok güçlüler. Müslümanlardan biraz bahsetmek ister misin? Güney Afrika'da nasıl bir örgütlenme içindeler?
0: Yani Güney Afrika'da iki türlü bir Malay Müslüman, yani Malay kökenli Müslümanlar diyor. Bunlar Cape Town ve civarında olan Müslümanlar. Bir de Hint kökenli Müslümanlar dediğimiz, özellikle Johannesburg ve Durban taraflarında olan Müslümanlar. Bunlar işte bir önceki programda sizin bahsettiğiniz süreçlerden geçen Müslümanlar. Çok güzel insanlar. Başta onu söyleyeyim. Hepsi çok kıymetli. Çok seviyorum yani hepsinde. Hepsinde iki taraftan arkadaşlarımız var. Çok hassaslar. Bizim dönemimizde dünyanın azınlık olarak en iyi durumda olan, müreffeh durumda olan Müslümanlarıydı. Hala ticarette çok iyiler. Tabii Malay Müslümanlar biraz da orta çapta, orta gelir seviyesinde bir Müslümanlar grubu var Malaylarda, ama Malay asıllarda. Hint asıllar daha çok tüccarlar. Malay Müslümanları daha böyle sosyal, kültürel aktivitelerde, dünya meselelerinde çok daha dinamik, daha atılıyorlar.
1: Malaylar.
0: Evet.
1: İlginç.
0: Cape Town tarafında olanlar. Tabii şeyler de öyle yani, Güney Afrika'da Hint Müslümanlar da öyle ama Malaylar biraz daha sosyal, kültürel alanında daha dinamik, daha aktifler. Hint kökenli Müslümanlar biraz da ekonomik anlamda daha aktifler. Biz aslında o dönemde oradaki Müslümanlar çok şey öğrendik. Yani hem kendi tarihlerine dair, hem ülkelerine gelişlere, hem kendi kimliklerini korumalarına dair. Yani bu apartheid döneminde ciddi mücadele vermişler. O yüzden Nelson Mandela iktidara geldiğinde yani Müslümanların bakanlıkları verildi. Çünkü o dönemde beraber mücadele etmişler yani burada. Kimliklerini korumak, hem de Güney Afrika siyah insanlarla beraber mücadele eden insanlar bunlar. Zorlu bir süreç yani. Ama en nihayetinde sizin de bahsettiğiniz gibi söz sahibi insanlar. Güney Afrika Müslümanların camileri çok etkilerdi. Çok tertemiz camiler olur. Yani abdest alma yerlerinden şeye kadar böyle pırlanta gibidir yani, böyle çok etkilenmiştim. Yani onların o ibadethanelerine verdikleri temizlik anlayışı çok kıymetliydi, çok güzeldi yani. En sevdiğim şey, Güney Afrika'da öğrenci olduğumuz için o dönemlerde cuma günleri aile yemekleri olur bunların muhakkak. Cuma namazından sonra muhakkak aileler bir araya gelir, tepsi ama. Yani dedeler, torunlar ne de böyle aile topluca yemek yerlerdi. Biz de tanıdıkları için muhakkak çağırırlardı. Bir Horzuk ailesi vardı orada. Tahir Horzuk diye bir arkadaşım vardı. Onun anneannesi bizi çağırırdı. Çok keyif olurdu onlara gitmekten cuma namazından sonra.
1: Biraz da Türk olmanın avantajı da var değil mi?
0: Yani tabii ayrıca seviyorlar.
1: Osmanlı torunu.
0: Kesinlikle ayrıca seviyorlar ama çok sevecendiler. Çok severlerdi bizi. Ben hiç şey yapmazdım yani. Böyle kendimi ayrı hissetmezdim. Ya çok aileleri ziyaret ettim, evlerinde kaldım. Yani evlatları gibi muamele ederlerdi. Hiç böyle ayırmazlardı yani. Güzeldi yani. Güney Afrika Müslümanları gerçekten kıymetli insanlar.
1: Ben Güney Afrika'da bir şey dikkatimi çekti. Bizde olmayan bir şey. Cuma günü kadın, erkek hepsi böyle toplu olarak camilere gidiyorlar. Evet. Güney Afrika'da kadınlar da cuma namazı kılıyor.
0: Bayram namazını da öyle yaparlar yani.
1: Evet, değil mi? Enteresan ya.
0: Statta kılınır bayram namazları.
1: Statta kılıyorlar.
0: Biz de o zaman ilk defa öyle gör. Türkiye'de pek şey değiliz ama.
1: Aslında bizdeki gelenek oraya gitmiş. Bizde biliyorsun namazgahlar vardı Osmanlı'da. Evet. İnsanlar bayram namazlarını şehrin en geniş, en büyük yerinde toplu kılarlardı. Camiler yetmediği için yani.
0: Ya işte bayanlar hayatın içinde çok aktifler. Yani Güney Afrika'da ister Malay Müslümanlar ister Hint Müslümanlar. Bayanlar gerçekten hem sosyal hayatta hem ekonomik hayatta çok hayatın içerisindeler yani. Bu da onlara ayrı bir canlılık kazandırmış. Aile içerisindeki ilişkiler, ailenin ekonomik yapısının yani devam ettirilebilmesi, sorunlara çözüm bulma anlamında dinamik bir ilişkileri var. Bir anda bizim dönemimizde öyleydi yani, böyle gördük.
1: Evet. Türk iş adamları da son dönemde ciddi Güney Afrika'ya yatırım yaptılar. Orada çalışanlar var. Mesela bunlardan bir tanesi Yüksel Bey bildiğim kadarıyla. Evet. Yüksel Bey hala Güney Afrika'da mı?
0: Vallahi Yüksel arkadaşım liseyi de beraber bitirdik. Yüksel,
1: öyle mi?
0: Biz öyle liseden sonra beraber kader birliği yaptık. O da 28 yıldır orada. Çeyrek asırı geçti.
1: Tam orada, Nelson Mandela'nın içeride kaldığı kadar 28
0: yıl. Yani oraya gidip de tanımayan yoktur Yüksel'i. Gerçekten onun DİTİ'nin de oradaki temsilcisi.

0: Yani Afrika kıtasının temsilcisi aynı zamanda. Çok kıymetli. 28 yıldır orada. Yani emeğinin geçmediği, ondan sonra yardımını dokunmadığı insan kalmamıştır. Yani öyledir sağ olsun. O da orada işte gelip gidiyor, Türkiye görüşüyoruz.
1: Ticaretle uğraşıyor bildiğim kadarıyla.
0: Orada uluslararası bir firmanın, Türkiye merkezli uluslararası bir firmanın oradaki mümessili. Orada onların işlerini yapıyor, koordinasyonunu yapıyor. Yani oranın sorumlusu yani.
1: Güney Afrika, yani böyle Afrika deyince geçmemek lazım. Özellikle savunma sanayinde bir zamanlar Türkiye'den çok çok ilerideydi.
0: Tabii.
1: Hala Türkiye'nin oradan öğreneceği şeyler var.
0: Şey var ya, o dönemleri hatırlar mısınız abi, bilmiyorum. Genelkurmay helikopter ihalesine çıktığında Güney Afrika'lı şirketler de katılırdı. Güney Afrika o dönemde, bak biz 98-99'da kendi savaş helikopterini üretebilen bir ülkeydi yani. Şey de vardı, savunma sanayinde çok iyiydi. Yanlış hatırlamıyorsam kömürde ilk petrol yapan ülkeydi diye biliyorum ben. Kömürden petrol, Sasol diye bir şey vardı.
1: İlginç.
0: Kömürden petrol yapıyorlardı. Apartheid'den dolayı ambargolar vardı Güney Afrika'ya.
1: Şeyi biliyorum, hala Türkiye Güney Afrika'dan kömür alıyor.
0: Evet, doğru. Yani şey
1: kömürü
0: var.
1: Getiriyor.
0: Hani Güney Afrika gelişmiş bir ülke. Yani biz gittiğimizde Güney Afrika'ya ben çok şaşırmıştım. Düşünsene yani, bir gün boyunca yağmur yağar, her taraf kupkuru olur. Yani böyle yeraltı altyapısı çok daha güçlü. Onun yollar çok düzgün. Tabii bu, yani şu andaki mevcut süreçte korumaya çalışıyorlar, bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii ciddi de bir şey var. Biraz da aslında Güney Afrika'da karıştırmak istiyorlar, onu da söyleyeyim. Çünkü bu
1: Çünkü İsrail karşıtı
0: İsrail karşıtlığından dolayı mahkeme açmaları, işte Ramaphosa'nın şeyleri, Güney Afrika halkının mücadelesinde özellikle bu xenofobi dediğimiz yabancı düşmanlığını körükleyerek onu körüklemeye çalışıyorlar. Özellikle belli başlı Siyonist çevreler özellikle destekliyorlar ve kışkırtıyorlar orada. Ciddi bir ayaklanma çıkarmaya çalışıyorlar. Umarım üstesinden gelirler.
1: İnşallah.
0: Yani Güney Afrika acı tecrübeleri geçirmiş bir ülke. İnşallah bunu da başarabilir ve atlatabilirler yani.
1: Güney Afrika apartheid rejimi döneminde o kadar fazla siyahları aşağılamışlar ki, bir gün bir petrol istasyonuna uğradık, petrol aldık. Ben oradaki petrolü yükleyen pompacıya teşekkür ettim. Bizi götüren arkadaş dedi ki, ya dedi, yanlış yaptınız dedi. Bir siyaha teşekkür ettiniz dedi. Dedim niye ya? Çok insani bir şey. Ya Ömer hocam dedi, şimdi bu siyah dedi bir ay uyuyamaz bir daha dedi. Dedim niye? Bir beyaz bana teşekkür etti dedi. Hep onun rüyasını yaşar dedi. Bu kadar uçurum oluşturulmuş
0: Şimdi bunu
1: yani
0: siz
1: çok
0: böyle söylediğinizde çok absürt gelebilir insanlara. Hani bunun şey, ama o dönemi yaşayan insanlar için yani bu böyledir. Mesela Cape Town'da Ömer abi büyük devasa üzüm bağları var. Yani çok önemli şarap firmaları vardır. Üzüm bağlarına sahip beyazlar. Burada hep siyahileri çalıştırırlar. Doğal olarak bu insanları sadece kuru bir ekmeğe ve içebilecekleri kadar içkiyle hayatta tuttular bu insanları yani. Başka bir şey vermediler. Bağımlı hale getirdiler. İçkisini verdiler, yemeğini verdiler. Öyle yani onlarca yıl, tamam mı? Yani 100-150 yıl bu insanları o şekilde orada tuttular yani. Şimdi düşünsene, sen bu ailenin bir evladı olsan sen de aynı şekilde giriyorsun. Tamamen gerçekten kopmuş bir şey. Kölelik düzeni yani, aslında
1: Doğru.
0: modern köleliğin, yani o sömürge döneminde başlayıp ta 2002 yılına kadar gelen modern köleliğin serüveni var orada. Aslında çok enteresan. O yüzden bunu anlattığın zaman insanlar garip kaçabiliyor. Ama tabii şimdi bambaşka bir Güney Afrika var yani, aşağı yukarı neredeyse 35 yıl olacak yani. Daha güçlü, daha bir şeyi var. Hani ayakları yere basan bir Güney Afrika var yani.
1: Burada aslında Güney Afrika'nın bugünlere gelmesinde Nelson Mandela'ya değineceğiz ama şu üzüm bağları demişken, İngiltere'nin en kaliteli şarapları Güney Afrika'da yapılıp gönderilirmiş. Dediğiniz gibi orada hep Afrikalılar çalıştırılır. Sonra da şaraplar İngiltere'ye gidermiş. Bir başka şeyi de, Güney Afrika'nın özellikle Cape Town'un havası çok iyi. İngiltere'de kış olduğu zaman Güney Afrika'da yaz oluyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla orayı yazlık olarak kullanıyorlarmış. Yani daha doğrusu mevsimsel değişiklikler için dinlenmeye geliyorlarmış.
0: Doğru.
1: Yani İngilizlerin üst düzey bürokrasisi aslında İngiltere'nin zor iklim şartlarını şeyde geçiriyorlar. Güney Afrika'da geçiriyorlarmış. Dolayısıyla İngiltere'nin çok önemsediği bir yer Güney Afrika aslında.
0: İşte altının çıktığı yer, Goldrift derler mesela, tamam mı? Yani Güney Afrika bambaşka bir yerde. Yani G20'dedir mesela, biliyorsunuz Güney Afrika yani G20 ülkelerinde. Güney Afrika'nın yeri yani dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde başkadır yani. Hani
1: bir de Güney Afrika ve Nijerya zannediyorum Afrikaların abisi konumunda, değil mi? Yani şey olarak.
0: Az öyle, Güney Afrika, Nijerya, Mısır, Kenya, Etiyopya, bunlar yani 4-5 ülke, de Uganda'yı da katarsam bunlar kritik ülkeler, ama en başında bunu işte Güney Afrika, Nijerya, Mısır, Hani Mısır'da Afrika katarsak ki Afrika kıtasında, evet, yani bunlar gelir. Ama Güney Afrika başkadır yani. Böyle gelişmişliği anlamında. Mesela üniversiteden bahsettik ya Murat. Ben gittim.

0: gittiğimde üniversitenin kendi rugby sahası vardı. İşte ondan sonra squash yerleri, yani her yeri, yani bütün tesisleri tamamlanmış bir üniversiteydi yani, havuzları.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Cape Town Üniversitesi ya ilk yüzde ya 150'de dünyadaki
0: tabii,
1: üniversiteler
0: tabii.
1: arasında.
0: Birincisi Wits Üniversitesi, ilk yüzdedir genelde. Ondan sonra UCT değil mi, University of Cape Town'da ilk 150'de olur yani. Ondan sonra Pretoria Üniversitesi, işte bizim üniversite gelir. Afrika'nın en önemli 5-10 üniversitesinin ilk 5'i Güney Afrika'dır yani.
1: Afrika üniversiteler arasında değil ama dünyadaki 500 üniversite
0: Afrika'da
1: içerisinde.
0: İlk 5'tedir.
1: Evet.
0: Ama aynen. Dünya genelinde de işte %150 arasındadır
1: evet.
0: yani.
1: Şimdi ben bir oğlumu Cape Town Üniversitesi'ne gönderecektim. Önce bir şok oldu. Niye Cape Town falan filan. Sonra dedim bir araştır bakalım dünyada kaçıncı listeye giriyor. Bir baktı yüzün içerisinde falan. Tabii sonra başka karar verdik. Biz Türkiye'ye dönmesine, Bolu'da okumasına karar verdik sonra. O bilinçli bir karardı. Ama Güney Afrika'yı çok sevdi. Niye geri getirdim ben Cape Town Üniversitesi'nde okutmadım? Çünkü korktum Güney Afrika'da kalacak diye.
0: Evet.
1: Yüksel tecrübesini bildiğim için. Dedim bizim fazla çocuğumuz yok gelsin.

0: beyaz insanlar gelmişti dünyanın çeşitli yerlerinden. Bizim bir arkadaşımız orada ezan okudu. Tepede, o Masa Dağı'nın tepesinde. Ezan okumaya başlayınca o beyazlar onun ne olduğunu pek anlamadılar. Hepsi alkış tutuyorlardı ezan okurken. Ezan alkışıyordu. Şarkı söylüyor falan zannettiler herhalde. Evet. Hatırlar mısın? Sizinle bir Yunus Üniversitesi'ne gitmiştik. Evet. Yunus Üniversitesi'nin özelliğinden bahseder misiniz?
1: Yunus Üniversitesi o dönemde dünyanın en büyük açık üniversitesi, açık öğretim üniversitesi. Dünyanın her tarafında öğrencisi olan ve birçok programı olan bir üniversite. Güzel bir mekan, Pretoria'ya giderken yol üzerinde çok büyük bir mekan olan bir yer. Biz ziyaret etmiştik yani.
0: Evet.
1: Çok insana fırsat tanıdı Yunus'a. Yani dünyanın her tarafından birçok insan üniversite imkanını oradan mezun olarak yararlanmış oldular yani. Dünyanın en büyük açık öğretim üniversitesinin bir tanesiydi.
0: Ben dünyada o zaman tabii, şimdi Türkiye'nin de artık epey bir mesafe kat etti ama o dönemde Türkiye'de açık öğretimin olmadığı veya yeni yeni başladığı bir dönemde orayı ziyaret etmiştik beraber. Çok şaşırmıştım, böyle dünyada böyle açık öğretim veren üniversite, dünyaya açık bir üniversite, İngilizce olduğu için dünyanın her tarafına açık bir üniversitenin varoluşunu çok merak etmiştim ve gidip ziyaret etmiştik beraber. Ve literatürü, ders kitaplarıyla da bayağı geliştirmişler sistemi. Ben Pakistan'da daha açık öğretim görmüştüm ama daha yeni yeni başlayan ve çok oturmuş değildi ama Yunus da çok meşhurdu. Orada başımıza bir olay gelmişti, siz unutmuş olabilirsiniz. O masada bir böyle örtü vardı. Biz de böyle o masaya kolumuzu falan koymuştuk. Eve döndükten sonra ikimiz, hepimiz daha doğrusu eşimle vardı o zaman, hepimiz kaşınmaya başlamıştık, hatırlar mısın bilmiyorum. Sonra üzerimizde ne kadar elbise varsa, çok lüks bir üniversite ama demek ki öyle bir problem varmış o dönemde. Bütün üzerimizdeki elbiseleri çıkarak çamaşır makasını atmıştık sizin evde.
1: Doğru doğru. Şöyle bir yaşadık, doğru hatırlıyorum, doğru doğru, enteresan diye.
0: Ben çok etkilenmiştim ya, bu kadar lüks, bu kadar güzel bir üniversitede bu nasıl olur diye.
1: Ama o dönemde de yavaş yavaş ödeneklerle ilgili sıkıntılar yaşıyorlardı. Yani çünkü 2000 veya 2001 yılında gelmişti
0: o tarihte, evet,
1: yani evet. Ödeneklerle ilgili sıkıntılar yaşıyorlardı. Abdurrahman Doğu vardı rahmetli.
0: Evet,
1: onda
0: evet,
1: görüşmüştük. Yani güzel bir üniversite.
0: Ama üniversite çok güzel bir üniversiteydi, hakkını vermek lazım. Siz sonra Türkiye'ye döndünüz. Yani şeyden, üniversiteyi
1: 2004'te
0: bitirince.
1: 2004'te Mayıs ayında Türkiye'ye döndüm.
0: Ne yaptınız Türkiye'ye döndükten sonra?
1: Ya Türkiye'ye döndüğümüzde hani yani hem sosyal hizmet okumamız, yani bir ayağımız aslında bir sivil toplumla geçti bizim. Yani hep öyle geçti yani, hiç ayrılmadık. Döndüğümüzde de işte yaptığımız şeylerde İHA İnsan Yardım Vakfı'nda dışarı işler biriminde orada göreve başlamıştım. 2004 Eylül'de o zaman. Dışarı işlerle başlamıştım herhalde. 22 yıl oldu şu anda.
0: Aslında size o dönemde İstanbul Büyükşehir'den de teklif geldi. Ben iyi hatırlıyorum.
1: Birkaç yeri var. Evet.
0: Ama
1: İstanbul Büyükşehir var. İşte Dubai'den bir şeyler vardı. Evet,
0: İyi bir eğitim aldığınız için her yerden teklif alıyordunuz.
1: Yani o bizi İHA'yı tercih ettik.
0: İHA'yı tercih ettik.
1: Sağ olsun İHA da bizi şey yaptı yani, kabul etti o dönemde. Ya sadece bizim tercihimiz değil yani. Kurumun da bizi kabul etti.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: O sağ olsun İHA da o dönemde kabul etti. İlk de etmiş. Yani 22 yıldır güzel şeyler yaptık.
0: Evet.
1: Büyük hatıralar biriktirdik. İyi bir mücadele vermeye devam ediyoruz.
0: Yani o dönemlerden hatırınızda kalan böyle güzel hatıralar varsa paylaşmak isterseniz.
1: Tabii süreçte aklıma gelirse paylaşırım yani.
0: Daha sonra genel sekreter oldunuz kurumun.
1: Şöyle 2004'te dış ilişkilerde personel olarak başladım ama daha sonra 2006 yılında, 2007 yılında İHA yönetiminde oldum. Yani neredeyse 2007'den 18 yıllık bu zamana kadar hep İHA'da yönetici olarak çalıştım. O dönemde dış ilişkilerden sorumlu oldum. 8 yıl dış ilişkiler sorumlusu oldum İHA'nın 2012 yılına kadar. 2012 yılından sonra tabii o dönemde şeylerin altyapıyla ilgili çalışmalar yaptık. İşte katarak kampanyasının başlatılması, yetim sponsorluğunun başlatılması gibi su kuyularının sistematiğinin oluşturulması gibi çok şeye de altyapıyı da sağ olsun mütevellimizle birlikte, yönetimimizle birlikte oluşturmuş olduk. 2012 yılında dış ilişkiler sorumluluğunu bıraktıktan sonra ben basın ve halkla ilişkiler kısmına geçtim. Orada 1,5 yıl görev aldım. Sonra biraz Anadolu Teşkilatlanması dediğimiz Anadolu'daki insan yardım derneklerine sevk, idare ve koordinasyonla ilgili orada 1,5 yıl görev aldım. Yıl 2015'e geldiğinde Ankara'da bizim kurumsal ilişkiler çalışmalarına baktım. Aşağı yukarı 4-4,5 yıl. Ondan sonra o da
0: bürokrasiyi takip ettik.
1: Bürokrasiyi takip ettik. Evet, çünkü doğal olarak dünyanın her tarafında çalışıyorsunuz. Yani yaptığınız çalışmaların hem yurt içinde hem yurt dışında muhatapları var Türkiye'de. Bunlarla da ilişkinin, iletişimin, bilgilendirmelerin düzgün yürümesi lazım.
0: Özellikle dış işleriyle.
1: Dış işleriyle. Yani gerçekten çünkü dünyanın birçok yerine gidiyoruz. Yani çok kriz bölgelerine gidiyoruz. Sıkıntılı yerlere gidiyoruz. Burada iyi bir koordinasyon kurulması gerekiyordu. Onu da bu anlamda görevlendirmişlerdi. 4,5 yıl bu görevi yaptık. Sonra 2018 Haziran'ında Vakfın genel sekreterlik görevini üstlendim. 7 yıl genel

0: Sekreterlik yaptım. 2018'den 2015'e, 2018 Haziran'dan 2015 Haziran'a kadar 7 yıl genel sekreterlik görevini icra ettik. Şimdi genel sekreterliği de geçen sene Ahmet Göksun arkadaşımıza devrettik. O devam ettiriyor. Ben de bu süreçte kendi uluslararası ilişkiler ve uluslararası programlar tecrübemizi hem İHA'daki hem de isteyen kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Aynı zamanda son 4-5 aydır da bizim insani ve sosyal araştırma merkezimiz var, İnsamer. Onunla alakalı görevlendirildik. Onun başkanlığını yürütüyoruz.
1: Tam da oraya getirmeni istiyordum. Çok güzel bir noktaya geldiniz. İnsamer ne iş yapar? Yani bugüne kadar neler yapmış, bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz?
0: Şöyle, İnsamer aslında bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan bir şey. Şöyle bir şey var. Ya, İnsan Yardım Vakfı dünya kategorisindeki sitom kuruluşlar içerisinde halktan bağış alarak bu kategoride gelen bir kuruluşlardan bir tanesidir. Bu tür kurumların da araştırma merkezleri olur. Yani sahada yaptıkları çalışmaları teoriye taşımak ve ilgili yerlerle paylaşmak, insanları bilinçlendirmek, kurum ve kuruluşa bilinçlendirmek veyahut da bilgilendirmek anlamında bu araştırma merkezlerine ihtiyaç olur. Bu anlamda 2014'te İHA İnsan Yardım Vakfı İnsani ve Sosyal Araştırma Merkezi bir yapı kuruyor. Bu yapı içerisinde özellikle küresel insani meseleler, kriz bölgeleri, tarım, iklim, çevre, insancıl hukuk, göç, mülteci ve buna benzer birçok alanda çalışmalar yürüten bir yapı. Bizim dönemimiz, yani bu son 5-6 ayda da biz de istediğimiz şey, özellikle bu alanda çalışan, başta İHA İnsan Yardım Vakfı olmak üzere, saha tecrübelerinin teoriye çevrilmesi. Bu ister analiz olabilir, ister rapor olabilir, ister akademik çalışma olabilir ama gençlerimiz yapılan çalışmalarıyla da bu şey ilgilenen insanlar işte reklamını görüyor, işte raporunun şeyini görüyor. Yani beni bir tweet atıyorsun, ortaya çıkan şeyi yani sadece tweetle, sosyal medyayla birkaç haberle anlatıyorsun ama bunun şeye geçmesi lazım. Hani teorik olarak da kayıtlara geçip akademisyenlerin, araştırmacıların, bu konuya önem veren insanların da bunlara şahit olması lazım. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, mesela İHA'nın ciddi anlamda bir diplomasi, yani insani diplomasi tecrübesi var. İnsani yardım anlamında kriz bölgelerinde, küresel insani sorunlarda ciddi tecrübeleri var ve bunu yıllardır yapıyor. Biz bunları mümkün mertebe teoriye çevirebilmek istiyoruz. Bu bunu insana sunmak istiyoruz. Çünkü bundan faydalanması lazım insanların. Ya yani bu iş buraya nasıl gelmiş? Neler yaşanmış? Şimdi hani örnek vereyim size. Yetim sponsorluğu diyoruz mesela, tamam mı? Bu ciddi bir şey aslında. Bu yetim sponsorluğunu biz aslında İHA kurulundan beri zaten yetimlere destek veriyor. Yani o savaş bölgelerinde, kriz bölgelerinde, afet bölgelerinde yetimlerin ailelerinin korunması, yetimlerin kendilerinin korunması, onlara güvenilir yerlerin ayarlanması, resmi kurumlarla koordinasyon sağlaması gibi şeyleri kuruldan beri yaptığı şeyler bunlar. Ama yetim sponsorluk meselesini Türkiye'nin ilk defa gündemine getiren bir kurumuz biz. 2005'te başladık. İlk 165 tane Çeçen yetimin desteklenmesi, düzenli desteklenmesinden bahsediyorum. Sponsorluk sistemini getirdik. 2005 yılında buna başladık. Türkiye'de 2007 yılında sistemi kurduk. Sponsorluk sistemini. Şu anda kaç yetim sponsorluğumuz var? 165 bin. Yani 165 yetimle başlayan serüvenimiz, düzenli sponsorluğumuz 2005 yılında. Şu anda geldiğimiz noktada İHA İnsan Yardım Vakfı'nın 165 bini aşkın dünyanın birçok ülkesinde sponsorluğu devam ediyor. Şimdi bu bir emek. Çok ciddi üzerine çalışılmış. Yani ödeme sistemleriyle, yetime ulaşılmasıyla, paranın ulaştırılmasıyla, raporlanmasıyla, denetlenmesiyle, süreç içerisinde yetimlerin sağlık kontrolü, bir sürü içinde komplike bir şey barındırıyor bu. Şimdi bunun aslında şeye dökülmesi lazım. Yani bir sivil toplum kuruluşunun sıfırdan başlayıp neyi nereye getirdiğini anlatabileceğimiz bir yapının olması lazım. Bunu biz biliyoruz. Raporlarımız da var ama bunu bir akademik şeye, bir rapora, bir analize daha iyi şekilde çevirebilmemiz gerekiyor. Bir örnek sadece yani. Diplomasi alanında yaşadıklarımız var. Yani Yemen'de, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Libya'da, Mora'da, Patani'de, tamam, dünyanın birçok bölgesinde İHA doğal olarak bu işin içerisine girmiş. Niye? Yani düşünsenize 1992'den beri bu işin içerisindesiniz. O bölgedeki insanlar sizi 35 yıldır tanıyorlar, 30 yıldır tanıyorlar. Bir güven bağı kurmuş yani. Bir sorun çıktığı zaman bir yerle ilgili gelip sana danışıyorlar veya da sana soruyorlar veya da senin düşünceni anmak istiyorlar yani. Bu tecrübeyi aktarman gerekiyor. Bu tecrübeyi de aktardık. Veya da bizim onlara sormamız gerekiyor. Yani bu anlamda yani İHA'nın ciddi bir uluslararası network'ü var. Allah'a şükürler olsun. Yani bu network'ün de araştırma merkezi tarafından da bir şekilde insanların hizmetine, akademisyenlerin, araştırmacıların, öğrencilerin, bu alanda çalışanların hizmetine sunmak gerekiyor. İnsanlar bu görevi görecek. Aynı zamanda eğitimler olacak. Yani işte

0: Afrika jeopolitiğinden küresel insani meselelere kadar, ne bileyim işte Avrupa ülke okumalarından farklı anlara kadar bunların duyurularını yapacağız. Nasip olursa insanlar olarak, insani ve sosyal araştırma merkezi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Temelde pratikte olduğumuz, sahip olduğumuz 30-35 yıllık tecrübeyi başta İHA ile birlikte bunu mümkün mertebe bu alanda ilgilenen araştırmacılara, hocalarımıza, gençlerimize, bunlara teorik olarak, yazılı olarak, analiz olarak, rapor olarak, ondan sonra makale olarak ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun aktarılması lazım. Hmm. Yani bu arşivin sadece pratikte değil, yazılı olarak da, mesela bir örnek daha vereyim size. Yani katarak çalışmasını vereyim örnek. Hani katarak çalışmasını biz yıllarca yapıyoruz. Yani şu anda 230 bine yakın katarak ameliyatı yapmışız. 220-230 bin. Hı hı. 2007 yılından beri yani. Ve biz bir kuruş insanlardan para almadık yani bu katarak ameliyatını yaparken. Ben içerisindeydim yani. Sudan'da katarak ameliyatları yaptığımızda 29 binden fazla katarak ameliyatı yaptık Sudan'da. Bir göz ünitesini 7 yıl boyunca devam etti. 7 yıl boyunca aşağı yukarı devam etti. Bir göz ünitesini sıfırdan aldık. Neredeyse tamamen yeni bir göz ünitesi yaptık. Türkiye'den göz doktorları geldi. Katarak ameliyatları yaptı. Göz hemşireleri geldi. Orada bunlar büyük vakalara girdiler yani. Yani mesela buradaki bir doktor katarak ameliyatına girerken yani ufak bir göze kararma geliyor. Katarak ameliyatı. Orada gözüm mercimek gibi olmuş katarak. Tamam, böyle vakaya giriyor bir doktor, Türk doktor mesela.
1: Hiç görmeyen insanları da.
0: Ya büyük vakalara girdi de bu tecrübe yani. Şimdi bunların aktarılması lazım. Yani bir oftalmolojist tarafından bunları da yaptıklarımız oldu ama bunu daha geniş, daha kapsamlı bunları aktarmak istiyoruz.
1: Ben şey çok dikkatimi çekmişti. O katarak ameliyatını yaptığınız hastanenin veya merkezi 24 saat İHA merkezinde takip ediyordunuz.
0: Evet.
1: Yani kamuradan. Orada doktorlar nasıl çalışıyor? Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Merkezden yani İstanbul'dan Sudan'daki ameliyat merkezini takip ediyorsunuz.
0: Bunu müthiş bir şey. Şeyi yani. Yaptık Ömür abi. Biz İslam Kalkınma Bankası'yla Pakistan'da mobil klinik projesi yaptık. Hı hı. 8-9 tane mobil kliniği aynı anda 3-4 bölgeye dağıttık. Hı hı. 1,5 yıl boyunca 300 bine yakın insanı mobil taramadan geçirdik. Yani kimisi ufak yaralanmaları dahil olmak üzere bunların hepsini sisteminde yaptık yani. Otomasyon sisteminde ilaçları verildi, tahlilleri yapıldı. Kırsal bölgeler, yani mobil klinik projesi. Onlar da hepsi, dediğim gibi onları kameralar izliyorduk, yapıyorduk. Yani böyle güzel bir hizmet vermeye çalıştık. Çok büyük bir hizmetti. İslam Kalkınma Bankası'nda yürüttüğümüz büyük bir çalışmaydı yani bu.
1: İyi ki yapmışsınız. Birinci Dünya Savaşı'nda o bölge Müslümanlarının Türkiye'ye yapmış olduğu yardımın karşılığını az da olsa iade etmişsiniz.
0: Yani. Ya tabii o dönemler Türkiye için yani burası için can suyuymuş.
1: Tabii ama siz onlara can suyu olmuşsunuz maşallah. Bu arada şeyi merak ediyorum. Siz şimdi sosyal hizmet okudunuz Güney Afrika'da. Evet. Sonra master yaptınız Türkiye'de çalışma ekonomisinde. Bütün bu akademik hayatınızın tecrübesini İHA'da kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz?
0: Şöyle yani benim akademik şeyimi İHA'da kullanmam, İHA bana yardımcı oldu yani. Akademik anlamda gelişmemde.
1: He.
0: Çünkü şöyle zaten biz pratiği alıyoruz yani. Şimdi ben yetimin içerisindeyim. Sosyal projenin içerisinde Türkiye'de
1: hayatın sosyal hizmetle geçiyor.
0: Türkiye'de yüzlerce proje yapmışız yani. He. Türkiye'de. Yani Türkiye'nin içinde de yüzlerce proje yapmışız. Yani bazen şeyle algılanıyor. Hep yurt dışında proje yapmışız gibi İHA olur. Öyle bir şey yok yani. Yani ben eminim ki Türkiye'de yerel kuruluş olarak Türkiye'deki yani insanlara yardım eden bir kuruluşlar bir tanesidir yani bütçesel anlamda böyle görüyorum. Yani bir sürü projenin içerisinde biz bu aslında bunları da bir anlamda hem çalışma ekonomisinde hem de sosyal hizmet doktorada da bunların bana faydası oldu yani sahada yaptıklarımızın teoride göstermek anlamında. Şunu diyeyim, üniversitede verdiğim derslerde misafir öğretim görevlisi olarak yaşadıklarımızı anlattığımız şeyler.
1: Hangi üniversitede derslere girdiniz?
0: Yalova Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde.
1: Maşallah.
0: Yani burada çok etkili oldu gençler. Şimdi teori anlatıyorsun ama öğrenciye bir de pratiği anlatıyorsun.
1: Ben tamam yaptım diyorsun yani.
0: Tabii şimdi eyvallah. Yani dünyayı gezmişsin. Mesela öğrencinin de ufkunu açıyorsun. Diyorum ki mesela öğrenciye şunu diyordum. Hatta sorayım yani buradakilere de. İşte Madagaskar'ın başkenti neresi dediğimde öğrenci bilmiyor mesela. Şimdi sosyal hizmet değil diyebilirsin ama diyorsun ki mesela başkenti neresi hiç düşünmemiş. Diyorsun ki Antananarivo diyorsun mesela. Tamam mı? Diyorsun ki Burkina Faso'nun başkentini biliyor musun? Ufuk açmak bunlar yani. Diyorsun ki şimdi bilmiyorum Burkina Faso'yu bilmiyorum. Diyorsun ki Burkina başkenti Vagadugu. Çad'ın başkenti N'Djamena.
1: Bunları ezberlemek de kolay değil ya.
0: Bunları hani biz gittiğimiz yerler, gördüğümüz yerler öğrenci sosyal hizmet anlatırken oraya da bağını kuruyorsun öğrenciye.
1: Eyvallah.
0: Yani.
1: Siz master tezinizi neyle ilgili yaptınız?
0: Hizmet ticaretin serbestleştirilmesi üzerine.
1: Bunu niye seçtiniz?
0: Ya o dönemde yani biraz küresel anlamda hizmet ticareti ciddi anlamda yayılmıştı. Yani işte bu büyük küresel firmaların yaptığı çalışmalarda hizmet ticareti küresel boyutta bir anlam kazanıyordu ve işçilerin hakları, onların süreçleri hizmet ticaretinin serbestleşmesiyle, yani buradaki bir çalışan aynı çalışan burada da var yani.
1: İşçilerin haklarına savunmak için mi?
0: Yok, hizmet ticaretinin nasıl böyle serbestleştiği, önlerin nasıl açıldığı, bunun üzerine şey yapmıştık. Hı. O zaman öyle konuşmuştuk.
1: Doktora da ne yaptınız?
0: Doktora da özellikle yani sosyal hizmet alanında mültecilere, göçmenlere verilen hizmetler Almanya ve Türkiye karşılaştırması olarak yapmıştık.
1: Ama daha çok Suriye ağırlıklı çalışmışsınız.
0: Evet. Ama şunu yaptık orada. Suriye'den Türkiye'ye gelen ve Almanya'ya gelen mültecilerin yaşadığı serüvenler ve bununla birlikte ekonomik, ondan sonra sosyal, eğitim ve sağlık alanındaki yaşadıkları süreçleri anlatan yarı yapılandırmış sorularla oluşturduğumuz güzel bir tezdi. Enteresan bilgilere ulaştık. Yani mesela işte Almanya'da 1 milyondan fazla mülteci kabul etmiş mesela. Suriye'yi mülteci kabul etmiş bu süreçte. Yani az bir rakam kabul etmemiş.
1: Bu pek fazla bilinmez. Almanya'nın bu kadar mülteci kabul ettiği pek bilinmez. Hani gitmiştir ama
0: 1 milyondan fazla
1: olması önemli bir şey.
0: Nitekli bir mülteci şey yapmış. Yani biz kaçırdık bunları aslında bakarsın. Çok ayrı bir konu yani girdiğimizde.
1: Belki onu ayrı konuşmak lazım. Türkiye'deki kanunlar, uygulama biçimleri, tecrübemizin az olması bir bakıma nitelikli mültecileri kaçırdık ama bu sorumlusu biziz yani. Biz onlara gerekli imkanları sağlasaydık gitmezlerdi yani.
0: Ya benim çok üzüldüğüm şeyler oldu yani bu tez döneminde aslında çok insan kaybetmişiz. Çok kaliteli yani tıpçılar, akademisyenler, mühendisler, yani nükleere kadar her ne varsa yani. Ya bu kayıp aslında yani var şu anda, burada da var ama mülteci sayısının çokluğu, o zaman buna geçici olarak bakmak.
1: Geç farkına varmış.
0: Yani şeyler, ama bunlar tartışılacak konular. Tartışılıyordu yani. Yani bu konuda iyi adımlar atılıyor bence. Daha da hazırlıklı hale geldi ülke şu anda gördüğüm kadarıyla, ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu ülkenin hakkını yememek lazım Türkiye'nin.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü yani 3-5 yıl içerisinde, 7-8 yıl içerisinde milyonlarca mülteciyi bir anda kabul edip büyük bir kaosa sebebiyet vermeden yönetip tekrar bu hale bu kadar getirebilmek kolay bir başarı değil yani. Bu dünyada az örneğin rastlanan çalışmalardan bir tanesidir yani.
1: Buradaki şeye değinmek
0: ya
1: lazım.
0: Burada Ömer Afinci'nin, ya burada Türkiye insanının diğergamlığı ve vefakarlığı var burada yani. Yani kabullenişliği var. Bu kolay bir şey değil yani. Bunun üzerine milletimizin de hakkını yememek lazım. Büyük sabır gösterdiler yani.
1: Eyvallah. Bu kesinlikle doğru. Aynen katılıyorum size. Fakat burada bir şey de görmek lazım. Suriyeliler de genelde geldikleri zaman çok saygılı davrandılar geldikleri ülkeye. Evet. Vefalı davrandılar ve hala vefalı davranıyorlar.
0: Şeyi görüyorum Ömer abi, Suriye'de bir gittiğimiz gibi ya çocuklar 15 yaşında 18 yaşında ağlıyor çocuk. Çünkü Arapça bilmiyor. Tamam mı? Hatta sosyal medyada görmüşsündür. Alışamadım buralara diyor çünkü.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Yani çok enteresan.
1: O da var. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Mesela adam gelmiş ve aile gelmiş İstanbul'da veya işte Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşamış. Sonra gitmiş Almanya'ya. Evet. Almanya'da yaşasa bile onun kalbi hala Türkiye'de.
0: Doğru, kesinlikle.
1: Çünkü kültürel bağlar var, dini bağlar var, coğrafi bağlar var. Hele hele son dönemde Türkiye'nin, Suriye'nin özgürleşmesine diyelim, katkılarını çok iyi bildikleri için onların kalbi, gönlü hep hala Türkiye'den yana. Onu da burada ifade etmek lazım. Ama özellikle de ben bir ara İstanbul Emniyet Müdürü'ne şöyle bir soru sormuştum. İstanbul'da ne kadar Suriyeli var demiştim o zaman. Dedi ki 1 milyon. Yani sadece İstanbul'da 1 milyon. Dedi bunların 750 bini kayıt altında, 250 bini girip çıkıyor dedi. Ben de dedim ki güvenlik problemi nasıl? Yani Suriyelilerin İstanbul'da bizi sıkıntıya sokacak güvenlik problemleri var mı? Çok ilginç dedi. Hiçbir problem yaşamıyoruz dedi. Türklerin bize oluşturduğu problem Suriyelilerden daha fazla dedi. Peki bunun sebebi ne dedim? Bilmiyorum ama dedi böyle. Bunun birkaç tane sebebi var tabii yani. Bir tanesi Suriyeliler kendi ülkelerindeyken ciddi bir diktatörlüğü altında yaşadıkları için ciddi bir polis korkusu var. Evet. Polis dediği zaman hemen Suriye'deki tecrübe aklına geliyor. O korkuyorlar. Birinci sebep bu. İkincisi de misafir oldukları ülkenin kültürüne, tarihine saygılı olmalarından dolayı. Her ne kadar buraya gelen mültecilerin büyük bir kısmı Almanya'ya gidenler kadar eğitimli olmasalar, Ürdün'e gidenler kadar eğitimli olmasalar bile böyle bir kültür, saygı kültürü vardı. Ben o dönemlerde 2011'lerde defalarca Türklerle ilişki kurma sanatı diye seminerler verdim. Fenni ta'amul mal etrak diye böyle başlık belirleyerek. Ve çok da faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Şey de var Ömer abi, yani orada buraya gelen Suriye'den gelen kanaat önderleri de toplantılar yaptılar yani.
1: Kesinlikle. Çok,
0: ben, yani orada eğitimcileri, tabii, akademisyenleri, kanaat önderleri hepsi geldi. Buradaki topluluklara hitap ettiler. Yani kesinlikle. Nasıl entegre olacağız, nasıl yapacağız, tabii, onlarla. Aynı şekilde bizim sitom kuruluşları da çok devreye girdi. Biz de çok toplantılar yaptık o dönemde.
1: Ben iyi hatırlıyorum. Mesela seçim günlerinde hemen bildiri yayınlıyorlardı. Aman istismar edilmesin Suriye mülteci konusu diye. Suriyeliler seçim günleri hepsi evlerinde otursun. Sokağa çıkmasınlar. Özellikle seçim sandıkların olduğu bölgelere yaklaşmayın falan diye bildiriler yayınlıyorlardı. Çok akıllıca davrandılar. Bu konuda İHA'nın hakkını yememek lazım. Evet. 2011'de iyi hatırlıyorum. Suriye'den gelmiş sivil toplum örgütleriyle, onların temsilcileriyle, ulemayla ilk Suriye Yüksek İslam Konseyi'nin kurulmasına çok büyük katkı verdi İHA. Ama Suriyeliler bu iyilikleri unutmuyorlar. Gittiğimiz zaman ben Şam'a gittim. Yani bütün devlet dairelerinde Türkçe konuşuyor insanlar. Çok enteresan bir şey.
0: Şey de yapmıştık biz. İlk bu krizlere başladığında, çünkü Suriyeli sivil toplum şeyi yok. Hı. Anlayışı yoktu.
1: Evet.
0: Biz 50'ye yakın böyle gönüllü çalışan kurumlara, Suriye'de kurumlara eğitim verdik. Yani sivil toplumun yapısına soruşturduk. Denetleme, izleme, değerlendirme, raporlama, bunlarla alakalı. 50 tane sonra onların birçoğu sonra dernekleşti yani.
1: Eyvallah. Biz tabii ki çok hizmetler verdik. Onu unutamayız. Ve Türkiye'nin, bu ülkenin insanı hiçbir şey yapmadıysa, evet, bile bireysel olarak bu programı dinleyen bir kardeşimiz şöyle diyebilir. Ya ben hiçbir şey yapamadım, fazla bir katkım olmadı diyebilir. Hayır, öyle düşünmesin. Çünkü bu ülkenin sağlamış olduğu özgürlük, güvenlikten Suriyelilerde istifade ettiler. Yani, evet, bizim onlara sağlamış olduğumuz ülke olarak güvenlik, misafirperverlik, ev sahipliği, işte ekonomimizi paylaşmış olmamız, özgürlüğümüzü paylaşmış olmamız bile her Türk vatandaşının, bu ülkede yaşayan her vatandaşın onlara bir katkısı sayılır. Onun için herkes rahat etsin, vicdan rahat olsun diye söylüyorum.
0: Evet.
1: Ama şeyi merak ediyorum doğrusu. Siz Almanya-Türkiye mukayesesi yapmışsınız ya. Bizim yaptıklarımızın dışında Almanlar artı olarak bizden daha farklı neler yapıyorlar?
0: Şöyle, mesela biraz şeye benzetiyorlar. Türklerin hani İlk Almanya'ya gidiş, işçi olarak gidişi, hı, var ya, Almanya'da da ilk başta şey yapıyorlar. Yani Türklerin gelişini geçici olarak görüyorlar.
1: Evet.
0: Ama Almanlar bunu çabuk toparlıyorlar.
1: Hı.
0: Yani diyorlar ya, bu geçici değil, kalıcı olacak, hemen tedbirlerini hızlıyorlar.
1: Hı.
0: Aradaki fark, Türkiye'de bu konuda biraz gecikme oluyor.
1: Hı.
0: Biz Suriyeliler geldiğinde yani hep geçici, hala geçici koruma diyoruz ya mesela.
1: Hı.
0: Bu şey bizi çok aslında biraz yavaşlattı yani.
1: Hı.
0: O biraz erken varılabilseydi, hı, geçici değil de bu ya, bunlar birkaç yıl sonra, ya bunların süreçleri biraz, yani alınacak tedbirler daha hızlı hareket edilebilirdi.
1: Hı hı.
0: Bu avantajı Almanya iyi değerlendirmiş, özellikle Türklerin Almanya'ya girişindeki kalıcılık sürecini.
1: O tecrübeden
0: o tecrübe çok iyi yaramış onlara ve, hı, sisteme oturtmuşlar. Yani sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine Türkiye gerçekten iyi bir sınav vermiş yani o dönemde.
1: Türkiye mi, Almanya mı?
0: Türkiye.
1: Ama Almanya neler yapmış artı olarak?
0: Almanya işçi haklarında çok iyiymiş, onu söyleyeyim. İşçi haklarında.
1: Suriyelilere yönelik.
0: Suriyelilerin işçi haklarında çok iyi. Yani mesela yaptığımız anketlerde bunu söylemek lazım. Suriye diyor ki, ben diyor yani mesaim belli. Bir sıkıntıya uğradığımda gideceğim merciler belli. Hı hı. Ve eşit ücret aldığımı düşünüyorum diyor. Ama buraya sorduğumuzda bunun tam tersi bir süreç yaşanmıştı.
1: He.
0: Maalesef. Yani burada şey diyorlar ki, tehdit ediliyor mesela. Yani göçe seni şikayet ederiz. İşte maaşı verilmiyor, sigortası yapılmıyor, fazla mesai yazılıyor. Bu aslında beni çok üzen bir süreçti yani. Bir diğer eğitimle alakalı mutlandığım bir şey, bunu söyleyeyim. Mesela bir tane yani konuştuğumuz aile şunu demişti. Ya çocuğumuz bir zorbalamaya maruz kalıyor Almanya'da.
1: Hı. Almanya'da.
0: Almanya'da. Hı. Bunu aile müdürle konuşuyorlar. Müdür hemen zorbalayan aileye mektup yazıyor.
1: Hı.
0: Bu şey bu şekilde devam ederse okuldan atılacaktır diye.
1: Hı.
0: Tamam, çocuklar zorbalamaktan kurtuluyor.
1: He.
0: Şimdi bu ülkemizde böyle bir şey olduğu zaman şöyle bir şey yaşıyoruz yani. Böyle şey, sosyal medyada bizi uyarladılar. Biz Suriye çocuklarımızla eşit değil miyiz kardeşim yani filan diye. Halbuki hakkını arıyor yani.
1: Hı hı.
0: Mesele aslında şey, buradaki mesele, verilen hakların Almanya'dan farkı yok bizde yani. Aynı, hı, hakları veriliyor.
1: Hı.
0: Mülteciye de, göçmene de verilen haklar aynı haklar. Sadece bunu uygulamadaki ilgili otoritelerin daha, hı hı, sistematik ve kararlı olması gerekiyor.
1: Eyvallah.
0: Bunu yaptığım sürece daha da iyi olur yani.
1: Şimdi. Şeyi merak ediyorum. Almanya'ya giden Suriyelilere zorunlu dil eğitimi vermişler mi? Dil öğrenmeden Almanya vatandaşı olamazsınız,
0: yok,
1: mesela.
0: Yok, olamazlar.
1: Öyle yani, bir uygulama var mı?
0: Uygulama yok, ama bir iş sahibi olmak istiyorsan yani, hı, Almanya'da hayatını devam ettirebilirsin. verebilmek istiyorsan o Almanya'daki dil seviyesini geçmen gerekiyor. Çünkü işi olanlar için ve ikamet için bu gerekli yani.
1: Türkiye yani, bunu yapmadı mesela.
0: Yapmadı.
1: Büyük bir eksiklikte evet.
0: Yani şöyle eksikliğini bilemiyorum. İnsanın dilinden dolayı tehdit etmek gibi geliyor bana yani. Öğrenirsen varsın, öğrenemezsen yoksun gibi şey. Öğrenmesi önemli.
1: Ama yani, ama bu onun lehine bir şey.
0: Ya tabii bunun
1: yani
0: lehine.
1: Biz onun menfaatini daha yani orada işte benim dilimi öğrenmek zorundasından çok. Yani bu bir bakış açısı.
0: Evet.
1: Mesela ben şöyle söyleyeyim. Suriyeliler ilk geldikleri zaman Suriye okulları açtılar. Arapça eğitim veren okulları açtılar. Sonra Türkiye buralardaki kötü yönetimden dolayı birinci derecede ve aileleri Suriyeli ailelere şikayetlerinden dolayı Türkiye bu okulları kapattı.
0: Evet.
1: Hepsini Türk okullarına aktardı. O zaman ben işte başbakanlıktaydım. Çok ciddi şikayetler aldık biz. Niye okullarımız kapatılıyor? İşte bir de onlar hemen döneceklerini düşünüyorlardı.
0: Evet,
1: biz onlara dedik ki yani biraz sabırlı olun. Siz bunun ne kadar sizin için faydalı olacağını göreceksiniz. Türk okullarına çocuklarını veren oldu. Bir de yabancı uluslararası okullar var İstanbul'da. Evet. Onlara gönderenler var. Uluslararası okullara gönderenlerin Türkiye'ye gönül bağı hiç oluşmadı bir. İkincisi onlar hep böyle yabancı olarak kaldılar burada. Ama Türk okuluna giden çocuklar 1-2 yıl içerisinde Türkçeyi çok iyi derecede öğrendiler. Sınıflarda başarı elde etmeye başladılar. Okul birincisi olanlar oldu.
0: Evet.
1: Ve ailelerinin mütercimi bu çocuklar oldular.
0: Doğru.
1: Yani ve Türkiye'ye o kadar fazla entegre oldular ki işte dediğiniz gibi Şam'a gittiği zaman veya Halep'e gittiği zaman hala Türkiye için ağlıyor, özlüyor.
0: Ben şunu söyleyeyim Umur abi yani.
1: Ya bence o zorlama gibi gözüken şey hep onların lehine oldu aslında. Onu görmek lazım diye söylüyorum.
0: Doğru yani doğru katılıyorum. Ama bunu şey değil hani tehdit olarak kullanmamak lazım. Yani öğrenirsen, geçersen, geçemezsen alamazsın şeyini.
1: Ama biz, ben burada söylemeye çalıştım. Türkiye onlara yönelik çok ciddi dil kursları açmadı. Mesela halk eğitim merkezlerini açıp onlara gelin. Onlar çok istediler aslında.
0: Almanya'da bu çok sistematik mesela.
1: İşte onu söylemeye çalışıyorum. Biz bırakın çocuklar. Hani çocuklar okula giderek bunu kapattılar ama aileler de Türkçe öğrenmek istiyordu. Onlara da böyle bir imkan sağlayamadık yani fazla. Özel kurslarla belki kendilerini.
0: Ya kendi şunu söylemek isterim Ömer abi. Yani ben şunu gördüm. Dünyanın birçok yerine gittik yani. Evet. Savaşından krizine, afetine birçok yeri gördük. Bir ülke çok kültürlü yana kadar iyi alışıyorsa, bir ülke kendisine sığınan veyahut da mülteci ve göçmen fark etmez. Bunları ne kadar iyi değerlendiriyorsa o kadar ilerliyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu Amerika için de böyle, Almanya için de böyle, Avrupa için de böyle. Yani akıllı bir millet, akıllı bir devlet geleceğini garanti altmamak istiyorsa yani kendisine gelen, sığınan, göçmen, mülteci ne olursa olsun yani bunları iyi bir şekilde koordine, hani haklarını yemeden altını çizerek söylüyorum. İyi koordine ederse ülkesinin geleceği için büyük menfaat sağlıyor. Bu bir gerçek yani. Amerika bunu yaptı, Almanya bunu yaptı, kesinlikle. Fransa bunu yaptı ve bunu başarıyorlar yani.
1: Teorik bir şey söylemiyorsunuz. Alan çalışması yapmışsınız, evet. Pratik tecrübelerinizle bunu söylüyorsunuz. Ve ben de size %100 katılıyorum. Almanya bu 1 milyon, gelen 1 milyon mülteciye vatandaşlık verdi mi yoksa hala onlar muallakta bekliyorlar mı?
0: Yok, alanlar var. Yani son rakamlarını bilmiyorum ama kriterleri karşılayanlar vatandaşlığı alıyorlar yani. Daha da Merkel döneminde biraz daha kolaylaştırdılar bunu.
1: Hı.
0: Şu an son rakamı bilmiyorum ama yani vatandaşlığını alıyorlar. Kriterleri karşılayanlar alıyorlar. Bazen tabii siyasi atmosfer değişiyor ama genelde hukuki çerçevede veriyorlar diye biliyorum.
1: Şimdi ben aslında o dönemde şöyle bir sözüm vardı ama tabii ki çok az kabul gördü. Suriyelilerin tamamına vatandaşlık verildiğini düşünün. Bu insanlar yarın kendi ülkelere özgürlüğe kavuştuktan sonra her halkada dönecekler.
0: Evet.
1: Nitekim de Şam'a gidin birçok Suriyeli, Türkiye'de yaşamış birçok Suriyeli vatandaşlık olduğu halde Şam'da yaşıyor şu anda. Bu ne demek biliyor musunuz? 4 milyon Suriyeli olduğu söylenir Türkiye'de. Bunların büyük bir kısmı zamanla da dönecek, dönüyorlar. Çünkü İstanbul'daki şartlar ile oradaki şartlar daha farklı. Orada daha rahat. En azından kendi evlerine dönmüş oluyorlar. Evleri varsa şayet. Evli olmayan yerler de var tabii ki. Bu insanlar oraya döndüğü zaman bu şu demek. Suriye'de 4 milyon Türk vatandaşı var demek. Bunun siyasi, ekonomik ilişkiler açısından birçok bir yönde çok ciddi etkileri olacak bir şey. Nitekim şu anda Türkiye gurur duyuyor işte. Suriye Dışişleri Bakanı İstanbul'da şu üniversite mezunu. Şu bakan şurada okumuş. Şu vali buradan mezun falan diye.
0: Evet.
1: Bunların hepsi gurur duyulacak şeyler. Ve ben Şam'a gittiğim zaman bürokraside çok fazla Türkçe konuşan insanlar gördüm. Demek ki Türkiye'de kalmış, vatandaş olmuş ama ülkesi özgürlüğe kavuşur kavuşmaz hemen dönmüş ülkesine hizmet ediyor.
0: Ömer abi şeyi söyleyeyim. Dünyanın süper gücü şu anda kim abi?
1: Amerika diye.
0: Amerika. Amerika bizden daha mı az zeki de herkese vatandaşlığı verdi?
1: Tabii.
0: 50 yıldır, 70 yıldır.
1: Onun için süper gücü oldu aslında.
0: O kadar bir strateji gittiler ki yani. Yani çok iyi biliyoruz yani. Arkadaşlarımız var. Nükleer enerji mühendisi olmuş yani. Hı. Türkiye'de birincilikle bitirdi. Şu anda Amerika'dalar yani.
1: Hı.
0: Bu gençler niye gidiyordur oraya yani? Şimdi buraya gelecekler, elbette buraya gelecekler ama ve gidiyor vatandaşlığı veriyor. Yani doğru. Okuyup git diye bakmıyor sana. Geliyor vatandaşlığı veriyor. Niye? Bir aidiyet hissediyor. Yani doğru. Çünkü adam görüyor yani. Bu benim işime yarayacak diyor.
1: Doğru. Yani belki bu uluslararası ilişkilerin şöyle bir faydası var. Birçok ülkedeki tecrübeleri gördükçe bunun bizim kararlarımıza da ciddi anlamda etkisi oluyor.
0: Evet.
1: Evet. İnsan mer olarak bu insan mer'i tanıttınız, teşekkür ederim. Bundan sonra ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz?
0: Özellikle dediğim gibi ilk başta da söyledim aslında. Hı. Şimdi bizim arzu ettiğimiz şey saha çalışmalarımızı teoriye yönlendirebilmek. Özellikle akademisyenlerimizle sahayı buluşturabilmek. Yani biz sahadaki tecrübemizi teoriye aktarabilmek araştırmacılarımıza, uzmanlarımıza. Hı hı. Aynı şekilde akademisyenlerimizin de teoride yoğrulan akademisyenlerimizi pratiğiyle buluşturabilmek gibi arzumuz var. Bunun için programlar yapmak istiyoruz. Hı. Bu Ekim ayının itibarında inşallah belli başlı eğitim ve programlar olacak. Dörder haftalık. Bunların da ilanını yapacağız. Hı. İnşallah takip ederlerse dinleyenlerimiz, bu gençlerimiz, özellikle araştırma üzerinde üniversite okuyan gençlerimiz, araştırma yapan gençlerimiz bu programlara katılabilirler. İşte Afrika jeopolitiği, Kafkasya, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, bunlarla ilgili hem jeopolitiği, hem krizleri, hem meseleleri, bunlar üzerine okullarımız olacak, okumalarımız olacak. Bunlara davetlerimiz olacak inşallah.
1: Siz yaklaşık ömrünü neredeyse büyük bir kısmını, yani bilinçli olduktan sonraki büyük bir kısmı diyelim, gençliğinizi neredeyse ihale geçirmiş birisiniz. Evet. Bu arada tebrik ederim. İnşallah Allah'ın dinine de karşılığını alırsınız. Bir tecrübe oluştu. Bu tecrübelerinizi özetlemek isteseniz bize, bir gençlere ne tavsiye edersiniz? Hem insan mer olarak hem de bu tecrübenin sonucu olarak. Gençlere tavsiye edersiniz. Sonra bir de akademisyenlere tavsiye isteyeceğim.
0: Ben her zaman şunu derim Ömer abi, tabii siz büyümüşsünüz yani böyle şeyleri bize tavsiye etmek çok bize düşmez ama ben her zaman şunu söylüyorum. İlk önce, her şeyden önce insanlar iyi bir dinleyici olması gerekir.
1: Süper.
0: Yani iyi bir dinleyici olamazsınız, iyi bir anlayabilen olamazsınız yani. Bizim küresel sorunumuz yani iyi bir dinleyici olamamak yani. Hmm. Bence ilk önce iyi bir dinleyici olmak lazım. Bunu başarırsak ilk önce anlamış olacağız. Sabırlı ama. Bir diğer şeyim açık iletişim kurabilmek. Her zaman söylüyorum bunu ben.
1: Ne demek o?
0: Açık iletişim, kendi düşüncenizi ve fikrinizi yapıcı olmak kaydıyla diyeyim yani. Bazen de şey, ama kırıcı olmamak lazım. Çünkü yapıcı olmazsanız sözünüz de bir yere gitmiyor. Kırıcı olduğunuzda karşıdaki zaten sizi anlamıyor yani. Yani açık iletişim ama yapıcı olsun istiyoruz. Yani kırıcı olmasın. Bunu yaparsanız karşındakini hem iyi dinleyen, hem açık iletişim, kendi söylemek istediğini söyleyebilen insansınız, bir de yapıcısınız. Bu üç şeyi kendi bireysel yaşamında, aile yaşamında, toplumsal yaşamında, kurumsal ilişkilerde bunu başarabilenler çok daha ileriye şeyler taşıyabiliyor. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bunun üçünü iyi bir şekilde harmanlayabilirse bir insan, acele etmeden, yani bizim şeyimizdir yani, dinlemekle ilgili sorun yaşıyoruz her zaman.
1: Gençler olarak insan mer'e nasıl müracaat edecekler? Sizin programlarınıza nasıl katılacaklar?
0: İnsan mer olarak bizim web sitemizi insanmer.com'u takip edebilirler. Orada duyurularımız olacak. Buraya gelip buradan hem programlarımıza katılmayla ilgili mailimizi, görüş ve düşünceleri varsa maillerimize info@insanmer.com üzerinden atabilirler. Bunları da paylaşabiliriz. Ama yerimizde zaten Sulukule'de yani. Buyursunlar, gelsinler her zaman.
1: Bunun için bir üniversite mezun olmak, bir lise diploması olmak veya bir çalışan olmak, çalışmıyor olmak, yani bir şartlarınız var olacak.
0: Bir şartımız yok. Yeter ki insani anlamda çalışmalarda insanlığın adına güzel şeyler yapmayı arzu eden kim varsa kapımız herkese açık yani.
1: Eyvallah. Peki akademisyenlerden beklentiniz var mı? Onlardan ne istersiniz?
0: Şimdi akademisyenlerden beklentimiz özellikle saha çalışması dediğimiz, özellikle küresel insani meseleler dediğimiz alanlarda çalışan, bölge çalışan hocalarımızla daha çok iletişimde olmak istiyoruz. Bunların içinde sosyologları da dahil etmek lazım. Antropologlara dahil etmek lazım. Çünkü hep şey üzerine konuşuyoruz. Uluslararası ilişkiler, işte Orta Doğu, Asya vesaire, ama burada genelde hem sosyologlar hem antropolog gibi akademisyenlerimizi ihmal etmemiz lazım. Onların da toplumu anlamada, toplumun geçmişini, yaşadığı süreçleri anlamada, kökenleri anlamakta ihtiyacımız var. Onlarla da iyi bir iletişim kurmak istiyoruz. Bunların hepsine kapımız açık. Biz de onlardan öğreneceğiz. Onlar da bizden öğrenecekler. Ben umut ediyorum ki güzel işler çıkartırız diye dua ediyorum.
1: İnsan mer olarak farklı dillerde yayın yapmayı düşünüyor musunuz?
0: İngilizce yayınımız var. Biraz daha web sitemizi güçlendiriyoruz. Biraz şu anda tadilata girdi. Hmm. Zannediyorum birkaç ay içerisinde web sitemiz daha da güçlü hale gelecek. Türkçe web sitemiz tamam ama yine güncelleniyor zaman içerisinde. İngilizcemizi biraz tadilata soktuk. Onunla inşallah daha iyi hale. Makalelerimizin bazıları İngilizcesi. Analiz raporlarının bazıları İngilizce'de yayınlıyoruz yani. Hmm. Onu geliştireceğiz inşallah. Yayınlıyoruz ama daha da gelişmesi lazım.
1: Türkiye'de son dönemde çok ciddi ciddi anlamda farklı üniversitelerin bünyesinde Afrika Araştırmaları Merkezleri kuruldu. Bunlar arasında bir koordinasyon var mı bilmiyorum ama siz bunlarla bir koordinasyon en azından sağlasanız, bunların ürünlerini, birikimlerini de insan merak olarak yayınlasanız ne kadar güzel olur derim.
0: Dediğiniz çok güzel, çok doğru. Biz özellikle Ankara'da Afrika Çalışmaları ve Afrika Okumaları diye bir yapı kurduk. Hı. İnşallah Balgat'ta yerimiz var.
1: Sizin dışınızda da yerler var ama bir sürü kurumlar
0: i̇şte
1: var.
0: İşte buranın amacı mesela işte Ankara'da Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Yıldırım Beyazıt diye buna benzer Afrika çalışmalarının yapıldığı üniversitede koordinasyon ve iletişim arttırmak için bu yapıyı güçlendirmek istiyoruz orada. Bunu da Afrika Okumaları ve Afrika Çalışmaları olarak isimlendirdik. İnşallah Ekim ayından itibaren de bu kurumlarımızla diyalog halinde olacağız. Başladık ya gerçekte şeyimize, iletişimimize. Bunu artıracağız. Özellikle Ankara üzerinde başlattığımız bu çalışma daha da ulusal hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü başta İHA olmak üzere sunacağımız çok şey var sahada Afrika'ya dair. Yani ben Nijer'e 2005'te gittim. 21 yıl önce gittim Nijer'e. Hı hı. Yani Nijer, Burkina Faso, Nijerya. Biz buradan Mısır üzerinden gittik. Hı hı. İşte Ahmet-i Bella Üniversitesi'ne Ali Ebubekir Tanko'yla

0: irtibatlaşarak, oradan da Nijer'e geçerek. Yani bu o zamanları Türkiye'nin Afrika'da çok fazla bir şey yoktu, varlığı yoktu. Ali Ebubekir Tanko.
1: Biliyor musunuz kim olduğunu?
0: Biliyorum. Yani
1: benim yıllarca arkadaşım.
0: Ya sizden almıştık abi, hatırlarsınız o zaman. Ben hala ismini unutmuyorum yani. Ali
1: Ebubekir. Tebrik ederim vallahi. Ebubekir Tanko'yu hatırladınız.
0: Ali Ebubekir Tanko
1: çok yakın dostumdur.
0: Yani evet. O sağ olsun, özellikle o zamanları yani oraya gittik biz. Hani Afrika daha önce gitmiştik ama Batı Afrika açılımımız 2005 yılında olmuştu. Sonra Türkiye'nin Afrika açılımı olmuştu. 2005'te gittiğimizde Nijer, Niamey mesela örnek veriyorum. Türk havalıları uçmuyordu oraya. Niamey şehri gerçekten büyükelçiliklerin olduğu sokak hariç ciddi bir şey, sıkıntı vardı. Çekirge istilası, kuraklığın olduğu dönemler. Şimdi Niamey'in havalimanını Türkiye yaptı. Yani Nijer'in havalimanını. Niamey'e indiğinizde o kongre merkezi, yollar, birçok şeylerin Türkiye'nin emeği var yani. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 21 yıl geçmiş. Yani evet. Allah hamdolsun. Yani bizim gibi kurumlar bu işin şeyi. Yani böyle akıncılarım diyelim. Yani böyle fedakarlar.
1: Alperenleri
0: kesinlikle. Yani alperenler olarak orada olmuşuz. 20 yıl öncesinden, 25 yıl öncesinden. Yani ben biliyorum yani Afrika'da vakti zamanında yani Türkiye oraya gidecek ama havalimanındaki kulenin irtibatı yok. Biz o kulenin irtibatını verdik yani. Evet. Yer hizmetlerin irtibatını verdik yani. Hani bu sivil toplumlar her zaman böyle dediğiniz gibi alperenleri olarak böyle ön açarlar, ön giderler. Ama arkasından bunun milletiyle, devletiyle gelirlerse şu anki Nijer örneğinde olduğu gibi birçok ülkeyle şeyiniz artar.
1: Bu millete biz ne kadar teşekkür etsek azdır. Devlet olmayan yerde devlet kuran, ordusu olmayan yerde ordu kuran, polis teşkilatı olmayan yerde polis teşkilatı kuran, hükümetini kurulmasına yardımcı olan, demokrasisine yardımcı olan, özgürlüğüne yardımcı olan bir milletin torunlarıyız. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Buna en güzel örneklerden birisi de bence Somali Devleti'dir.
0: Evet.
1: Somali üzerine apayrı bir uzun program yapmamız lazım sizinle. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için tekrar. Bu maç burada yine bitmez gördüğünüz gibi.
0: Ben teşekkür ederim ya, bu fırsatı sunduğunuz için.
1: Estağfurullah, ayağınıza sağlık. Ben programın sonunda birkaç isim söyleyeceğim, zikredeceğim. Dinleyicilerimiz, özellikle genç arkadaşlar, bu isimleri tek tek inceleyerek en azından bunların hayatlarını bilmelerinde fayda var diyorum. Başta Nelson Mandela. Mutlaka hayatın okunup incelenmesi gerekir. Artık çok rahat bir şekilde...
0: Yani Long Way to Freedom diye bir kitabı da var.
1: Yani o kitap var, diğer çalışmaları, hayatı özellikle benim için çok rol model birisi. Nelson Mandela'nın, İmam Harun Güney Afrika'da, Ebu Bekir Efendi Güney Afrika'da, bunların hayatları mutlaka bilinmeli. Ayrıca Ali Mazrui, Afrika çalışmalarını gündeme getiren, Amerika'da yaşamış bir Müslüman. Ali Mazrui'nin Afrika çalışmaları çok çok önemli. Tabii ki bütün Afrika deyince bizim için, bizim hayatımızda çok da etkili olan Malcolm X'in hayatı, hatta filmi izlenmeli, kitapları okunmalı. Bunları okursak bir Afrika bilinci oluşur. Afrika bilinci demek aslında bizim kendi bilinç katsayımızı da artıran bir bilinç demektir. İnşallah faydalı olmuştur bu program.
0: İnşallah. Çok
1: teşekkür ederiz Durmuş Hocam katıldığınız için. Ayağınıza sağlık. Değerli dostlar, bir programın sonuna tekrar geldik. Bu saate kadar bizleri sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Kış Öyküleri.
1: Temizlik insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Eller kirlendiğinde, yüz tozlandığında hep arınma isteği duyarız. Su bulunamadığında bile ferahlık arayışımız sürer. İşte bu ihtiyaç ıslak mendilin doğmasına yol açar. Hikaye 1950'lerin sonunda Amerika'da başlar. Restoran sektöründe çalışan girişimci Arthur Julius, müşterilerin el temizliği için pratik bir çözüm arar. Laboratuvarında su ve sabun içeren nemli bir bez geliştirir. 1958'de Wet Nap adıyla patentini alır ve 1960'da bir restoran zincirinde ilk

0: kez kullanıma sunar. Artık yağlı eller ferah bir dokunuşla temizlenebilir. Islak mendil zamanla sadece bir temizlik aracı olmaktan çıkar ve taşınabilir konforun simgesi haline gelir. 1970'lerde uçaklardan otellere, çocuk bakım çantalarından askeri teçhizatlara kadar her yerde görülmeye başlar. Modern yaşamın hızına ayak uyduran bu küçük ambalajlı ürün suya ulaşılamayan anlarda devreye girer. Bazen bir annenin çantasındaki kurtarıcı, bazen de pis bir şeyi silmenin aracı olur. Zamanla alkol, aloe vera, lavanta gibi farklı formüllerle çeşitlenir. Artık sadece temizlik değil, bakım ve rahatlama aracı olarak da kullanılır. Bugün ıslak mendil teknolojisi sürekli ilerliyor. Çevre dostu biyo bozunur seçenekler ya da hassas ciltler için hipoalerjenik formüller sunuluyor. Hatta makyaj temizleme, dezenfeksiyon, ev temizliği gibi özel kullanım alanlarına yönelik çeşitleri de mevcut. Modern üretim teknikleri sayesinde her mendil ideal nem oranını korur ve paket içinde uzun süre taze kalır. O artık anında ferahlık, pratik çözüm ve hijyenik yaşamın sembolüdür.
1: Buluş öyküleri.

Dünyanın en uzun nehri Nil, 6650 kilometre boyunca Afrika kıtasının topraklarını sulayarak Akdeniz'e doğru akar. 11 Afrika ülkesinden geçen nehir en çok Mısır'la anılır. Çünkü Nil deltasının büyük bölümü buradadır ve nehir Kahire'nin kuzeyindeki Dimyat ve İskenderiye'den Akdeniz'e dökülür. Eski çağlardan bu yana havzasında yerleşen insanlara geçim kaynağı olan Nil'in Antik Mısır'daki adı İteru'ydu, yani Büyük Nehir. Arapça Al-Nil ya da Nahr-al-Nil olan akarsuyun ismi Yunanca nehir yatağı anlamındaki Nilos'tan geliyor. Nil Nehri Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde iki kola ayrılarak Akdeniz'e dek uzayan geniş bir delta oluşturuyor. Nil'in kolları olan Reşit ve Dimyat, Etiyopya yaylalarından topladığı ince alüvyonları bereketli Nil Deltası'na taşıyor. Mısır topraklarında 1500 kilometre boyunca akan Nil Nehri'nin Mısır sınırlarına dek kat ettiği yaklaşık 5000 kilometrelik yolda Kuzey Afrika'yı Doğu Batı olarak ikiye ayırıyor. Motorlu taşıtların olmadığı dönemlerde ulaşım güneyden kuzeye doğru akan nehir üzerinden sallarla, teknelerle sağlandı. Memphis, Luxor, Tep gibi şehirlerde nehrin sağladığı tarım ve ticaret olanakları sayesinde büyük bir uygarlık doğdu. Eski Mısırlılar için Nil Nehri sadece doğal bir kaynak değil, kutsal, tanrısal bir varlıktı. Nehir taştığında bunu tanrıların armağanı olarak kabul ederlerdi. Çünkü taşkınlar o yılki hasadın verimli olacağını gösterirdi. Onlara göre nehrin batı yakası ölümün, doğu yakası ise yaşamın sembolüydü. Piramitleri, yani kral mezarlarını bu yüzden ölüler diyarına, Nil'in batısına inşa etmişlerdi. Günümüzde Nil Nehri hala Mısır'ın en önemli yaşam kaynağı olmayı sürdürüyor. Ülke nüfusunun büyük bölümü vadi boyunca uzanan yerleşim alanlarında yaşıyor. Nehir hala önemli bir ulaşım yolu ve Nil üzerine kurulan barajlarda önemli miktarda elektrik üretiliyor. Nil kıyısında kurulan antik şehirlerden Mısır uygarlığının ilk başkentlerinden Memphis, Kahire'nin güneyinde yer alıyor. Memphis, M.Ö. 3200'lü yıllardan 1700'lerin ortalarına dek imparatorluğun başkentiydi. Nil'in

iki kola ayrıldığı bölgeye kurulan şehir, kuzeyden gelen istilacılardan korunmak için büyük surlarla çevriliydi. Teb ya da Luxor şehri, Orta ve Yeni Krallık döneminde yani M.Ö. 1700'lerden 1050'lere dek Mısır İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Krallar Vadisi'ne ev sahipliği yapan şehir, dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak anılıyor. Nil Nehri'nin doğu ve batı yakasına yayılan şehirde devasa sütunları ve hiyeroglif yazıtlarıyla ünlü Karnak ve Luxor tapınakları, Mısır Kraliçesi Hatshepsut'un dağ yamacına kurulmuş mezarıyla Firavun heykelleri ve antik eserlerin sergilendiği müzeler bulunuyor. M.Ö. 600'lerde bölgeye giren Araplar, harabeye dönen ama ihtişamını yitirmeyen şehre güzelliği sebebiyle El Uksur yani mücevher adını takmış. İskenderiye, Nil Deltası'nın batı ucunda yer alıyor. Büyük İskender tarafından kurulan Helenistik dönemde kültür ve bilimin merkezi olan şehir, Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanıyor. Akdeniz'in gelini, Akdeniz'in incisi diye de anılan İskenderiye, antik çağın en büyük ve en önemli şehirlerinden biriydi. İskenderiye Kütüphanesi'nin öyküsünü başka bir bölüme bırakıp Nil kıyısında ilerlemeye devam edelim. Abidos, Mısır'ın ilk firavunlarının mezarlarını ve Osiris kültüne adanmış hac merkezlerini barındıran arkeolojik alanlardan biri. Osiris, antik Mısır mitolojisinde yeraltı dünyasının, ölümden sonraki yaşamın, dirilişin ve bolluğun tanrısıydı. Ölüler diyarının hakimi ve ruhların yargıcı oydu. Kutsal kabul edilen bu bölge, M.Ö. 1200'lerde yaşayan 2. Ramses tarafından görkemli saraylar, bahçeler ve kanallarla donatılmıştı. Kahire'nin 20 kilometre güneybatısında bulunan El Gize, bugünkü son durağımız olsun. Dünyanın en etkileyici antik yapıları olan piramitlere, Sphinx ve tapınaklara ev sahipliği yapan Gize, UNESCO'nun dünya mirası ilan ettiği yerlerden biri. M.Ö. 2000 yıllarında Firavun mezarları için ayrılan bu bölge, Nil'in batı yakasında bulunuyor. Gize'de toplam 12 piramit yani Firavun mezarı bulunuyor. Biz daha çok onların en büyükleri olan Keops, Kefren ve Mikerinos'u biliyoruz. Piramitlerin en eskisi ve aynı zamanda en büyüğü olan Keops, Firavun Khufu için 4500 yıl önce inşa edilmiş ve dünyanın 7 harikası olarak kabul edilen yapıların ayakta kalan tek örneği. Pek çok açıdan gizlerini koruyan piramitlerin bu kadar yıl önce hangi teknolojiyle yapıldığı halen tartışılıyor. Bazılarının ağırlığı 80 tonu bulan 2 milyondan fazla taş bloğu nasıl bir ekip çalışması ve çalışma disipliniyle üst üste koymayı başardılar, bilim insanları çözebilmiş değil. Tahminlerse her bir piramidin yapılışının yıllarca sürdüğü ve büyük taş blokların eğimli kaygan rampalar yardımıyla yukarılara taşındığı yönünde. Bu büyük kireç taşı bloklar ilk yapıldığı zaman güneş altında kilometrelerce uzaktan görülebilecek şekilde bembeyaz parlıyormuş. 1100'lü yılların sonunda Mısır'da hüküm süren Eyyubi Sultanı El-Aziz Osman bu devasa yapıları yıktırmaya çalışmış. Fakat işçiler aylarca süren uğraşlardan sonra en küçük piramit üzerinde küçük bir hasar bırakabilmiş sadece. Sultan da bu işten vazgeçmiş tabii. Dünyadaki en büyük tek taş bloktan oyulan heykel Büyük Gize Sphinx'i de piramitlerle aynı bölgede yer alıyor. Binlerce yıl önce piramitlerin yapımında çalışan, devasa heykelleri oyan işçi ve zanaatkarlar ve tabii bu mükemmel yapıları tasarlayan mimar ya da matematikçiler, insanlığa armağan ettikleri, binlerce yıldır zarar görmeden ayakta kalan, sırrı hala çözülemeyen muhteşem eserleriyle ne kadar övünseler az. Böyle bir uygarlığa ev sahipliği yapmış Mısır halkı da elbette. Nil kıyılarından Amerikalı müzisyen Derek Fisher'ın Antik Mısır albümünden Horus adlı bestesiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim. Yine bir sohbet vakti programıyla TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Yine her zaman olduğu gibi aynı ekiple yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Kuyuncu, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen, hepinize sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her türlü kötülükten, her türlü hastalıktan, hem maddi olanlarından hem manevi olanlarından hepimizi korusun. Razı olduğu, sevdiği, beğendiği işlerle, sözlerle dolu dolu bir hayatı yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin Rabbimiz. Yaşadığımız her günün bizi rızasına yaklaştıran, rahmetine yaklaştıran, cennetine yaklaştıran günler olmasını nasip eylesin her birimize. Yaptığımız hatalarla, bile bile içine düştüğümüz yanlışlarla, haram ve günahlarla rahmetinden, rızasından ve cennetinden mahrum kalmaktan muhafaza eylesin bizi Rabbimiz. Hep razı ve memnun olduğu, hoşnut olduğu işlerle dolu dolu bir hayatı yaşamaya muvaffak kılsın Rabbimiz Teala Hazretleri. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine hayatını dikkate alarak onun örnek hayatını, ki Kur'an-ı Kerim'de onun hayatını anlatırken Rabbimiz Üsve-i Hasene tabirini kullanıyor malumunuz. En güzel örnek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır bizim için. Neden öyledir hocam diye aklınıza gelebilir. Yani biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından başka hayatları örnek alamaz mıyız? Şundan dolayı Hazreti Peygamber Aleyhisselam vahye muhataptır. Yani neticede beşerdir, insandır, elbette öyledir. Ancak insan olmasının icabı herhangi bir yanlış olursa hemen Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tarafından uyarılmaktadır. Yanlışı düzeltilmektedir ve tekrarı önlenmektedir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlar arasından, beşerin arasından bir elçi olarak seçen Cenab-ı Hak Teala onu aynı zamanda ismet sıfatıyla donatmış. Yani kötülüklerden, yanlışlardan, günahlardan korumuş ve bize en güzel örnekleri sunacağı hayatı yaşamasını temin etmiştir. Hazreti Peygamber bunu ifade ederken beni Rabbim yetiştirdi, terbiye etti, terbiyemi ne kadar güzel yaptı, terbiyemi güzel yaptı buyurmak suretiyle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun terbiyesinde yetiştiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten ifade ediyorlar. Dolayısıyla üsve-i hasene, yani diyor ki sizde üsvetün hasenetün, sizin için peygamberde üsve-i hasene, en güzel örnek vardır buyuruyor. Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesinde Allah'ı umanlar, Allah'a inananlar, ahiret gününü bekleyenler, umanlar, inananlar bakımından, Allah'ı çok zikredenler bakımından en güzel örnek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındadır. En güzel örnek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla bugün yine onun merhametinden, onun adaletinden örnekler vermek suretiyle, hayatımıza taşımamız gereken adalet ve merhamet güzelliklerin üzerinde durmaya çaba göstereceğiz. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi adalettir ve merhamettir. Adalet üzerine, bütün ilişkilerimizin adalet üzerine kurulu olması gerektiğini Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de sık sık ifade buyurmaktadır. Ben size sadece örnek olsun diye Nisa suresinden ayet-i kerime okuyacağım ve orada bir olayla ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrı,
ayetlerin inmesine sebep olan hadiseyi de anlatmak suretiyle adalet konusunda Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin titizliği, titizlik tabirini kullanalım artık burada, yani ne kadar hassasiyetle emrettiğin üzerinde duracağız inşallah. Cenab-ı Hak'tan niyazımız her türlü işimizde, ilişkimizde adaletsizlikten muhafaza etsin Rabbimiz. Hep adil olabilmeyi, hep güzel davranabilmeyi, razı ve memnun olduğu şekilde davranabilmeyi nasip etsin Rabbimiz diye dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, diyor ki mesela Nisa suresi, siz de evinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden bakın lütfen. 135. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutan kimseler olun. Allah için şahitler olarak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Velev ki adalet sizin aleyhinize olsa, yani adaletli davranmak sizin işinize gelmeyecek bir durum olsa, sizin kendinizin aleyhine bir durum olsa, yaptığınız şahitlikle, gösterdiğiniz adaletle, mesela madden zarar edecek bile olsanız, kazaya karışmışsınız, trafik kazası yapmışsınız, suçlusunuz, doğru ifade verilmesi gereken bir kaza ise, doğru ifade verirseniz zarar göreceksiniz. Mesela masrafı siz ödeyeceksiniz diyelim ki. Maddi hasarın külfetini siz çekeceksiniz. Burada ama ben nasıl zararın altına girebilirim? Ben nasıl kendi menfaatime zarar veren bir durumun içerisinde olabilirim diye düşünemezsiniz. Kendi aleyhinize olsa, kendi aleyhinize olsa, anne babanızın aleyhine olsa, yani akrabalarınızın aleyhine de olsa, sakın ha adaletten vazgeçmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Sakın ha adaletten vazgeçmeyin. Devamında diyor ki, bu olaya karışan kimseler, işin içinde olan kimseler, yani zengin de olsalar, fakir de olsalar, Allah onlara, yani onlara düşünmeye sizden daha yakındır.

kazanın masraflarını üstlenebilecek durumda değil. Doğru. Suç onda. Kırmızı ihlali o yapmış, şerit ihlali o yapmış ya da hız sınırı aşım ihlalini o yapmış ya da ters yola girme ihlalini o yapmış. Artık nasıl bir trafik kuralını çiğnediyse o yapmış. Ancak şimdi biz doğrusunu söylesek, yani o ödeyebilecek durumda değil. Zaten modeli düşük bir arabası var altında. Karşısındaki son model bir arabayla beraber varlıklı bir insan, durumu iyi bir insan, ödeyebilecek durumda. Onun kaskosu ödeyebilecek durumda. Biz ifadeyi fakirin lehine verelim, garibanın lehine verelim de efendim onu bu külfetten kurtaralım şeklinde düşünse bir insan, bu düşünce tarzı da yanlıştır. Bizim her halükarda adil olmamız gerekir. Taraf tutulmaz. Zenginin tarafı hiç tutulmaz zaten. Fakirin tarafı da tutulmaz. Neyin tarafı tutulur? Hakkın tarafı tutulur. Adaletin tarafı tutulur. Olması gereken yerde durulur. Yoksa ben kendi kaygılarımdan dolayı, yani kendi beklentilerimden dolayı, kendi değerlendirmelerimden dolayı şöyle ya da böyle konuşma, şahitlik yapma hakkına sahip değilim. Bakın ayeti kerimeyi topluca bir daha parça parça okuduğum için belki iyi anlaşılmamış olabilir. Topluca anlamını bir daha paylaşayım arzu ederseniz. Kıymetli dinleyenlerim, buyuruyor ki Nisa suresi 135. Lütfen evinizde bakın Kur'an-ı Kerim'den. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kişiler olun. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kişiler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin de fakir de olsalar Allah onlara sizden daha yakındır. Haklarında şahitlik ettikleriniz, bak, zengin de olsalar fakir de olsalar Allah onlara sizden daha yakındır. Zengini koruma duygusuyla hareket edemeyeceğiniz gibi, zengini koruma duygusuyla adaletten vazgeçemeyeceğiniz gibi, fakiri koruma duygusuyla da adaletten vazgeçemezsiniz. Asıl olan adil davranmaktır. Adaletten sapma konusunda arzularınıza uymayın, keyfinize uymayın, kendi kafanıza göre davranmayın. Şahitliği eğip büker ve doğru şahitlik etmez veya şahitlik etmekten kaçınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi çok çarpıcı, başka yerlerde de var ayet-i kerime. Ben size arzu ederseniz kıymetli dinleyenlerim numaralarını da vereyim. Başka yerlerde de var. Mesela elinizde not alma imkanınız varsa lütfen kaydedebilirsiniz. Maide suresinin 8. ve 42. ayetinde de, En'am suresinin 152. ayetinde de, Nahl suresinin 90. ayetinde de, Hucurat suresinin 9. ayetinde de ve Mümtehine suresinin 8. ayetinde de benzer konular, benzer ifadelerle vurgulanmaktadır. Bunlara bakabilirsiniz kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bir örnek olay üzerinden gidelim, gitmeye çalışalım. Adalet konusunda Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin ne kadar hassasiyetle emir verdiğini, yani ne kadar bizim hassasiyet ifadesi kullar içindir elbette, bizim ne kadar hassas davranmamız, hassasiyetle meselenin üzerinde durmamız gerektiğini ifade eden ayetleri birlikte okuyalım. Medine döneminde bir tatsız bir hadise oluyor. Böyle kıymetli bir zırhı çalıyor birisi. Çalıyor, çalan kimsenin, daha sonra anlaşılıyor ki Tuğme bin Ubeylik diye böyle Müslümanların arasında kendisini Müslüman gösteren

camiye gelip giden, işte belki Müslümanların arasında gezen, dolaşan ve benzeri, kendisini Müslüman gösteren bir kimse, bu Tume denilen kişi zırhı çalıyor. Zırhın çalındığı sonra anlaşılacak ama ben baştan konu anlaşılsın diye baştan ifade ediyorum. Yoksa inen ayetlerden sonra anlaşılacak ama biz ayet-i kerimeler indikten sonra konuya muhatap olduğumuz için kitaplarımızdan meselenin nasıl olduğunu sonradan öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu işin içinde olan kimseler başlangıçta bunu bilmiyorlar elbette. Zırhı çalıyor, sonra götürüyor, bir un çuvalının içerisine koyuyor. Un çuvalının içerisine, un çuvalını da bir gayrimüslim, Yahudi olan bir komşunun, vatandaşın evine emanet bırakıyor. Evine emanet bırakıyor. Sonra zırhın çalındığı ortaya çıkıyor. Zırhın çalındığı ortaya çıkıyor. Bu zırh kendisine, zırhın çalıntı olduğundan haberdar olmayan, kendi evine emanet olarak bırakılan Yahudiyle, Yahudilerle, yani onun taraf etrafıyla, bu zırhı çalan Tume'nin sülalesi, aşireti, kabilesi arasında şey oluyor, tartışma konusu oluyor. Tartışma konusu oluyor. Tume'nin sülalesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve bu dava konusunda kendilerine yardım etmesini talep ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Bile bile Tume hırsız olduğu halde, Tume'nin zırhı çaldığını bildiği halde, Tume'nin böyle yanlış alışkanlıkları varmış belli ki, Tume'nin hırsız olmadığını söylüyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Yahudinin bu hırsızlık işini yaptığını ve böyle karar vermesini istiyorlar. Şimdi burada bir parantez açalım kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka zamanlarda da buyuruyor ki, ben gaybı bilmem. Allah bildirmezse ben bana gizli olan hususları bilmem. Allah bildirdiği takdirde bilirim. Dolayısıyla siz davalarınızı bana getirdiğiniz zaman sizin verdiğiniz ifadelere göre, sizin anlatışınıza göre, sizin getirdiğiniz delillere göre ben hüküm veririm, buyuruyor Hazreti Peygamber benzer ifadelerle. Siz bana nasıl anlatırsanız ben de sizin anlatışınıza göre hüküm veririm. Neticede işte o anlattıklarından çıkan sonuca göre hüküm veririm. Siz bana yanlış ifade verirsiniz, yanlış şahitlik yaparsınız, yanlış bilgi verirsiniz. Ben de bu size itimadımın, sizi dinleyip de verdiğim kararın sizin lehinize olması durumunda, sizin olmayan bir şeyi, size ait olmayan bir şeyi verdiğiniz yalan beyanla, yalan ifadeyle size ait olmayan bir şeyi size vermiş olursam, bugünkü mahkemeyi düşünün. Yani konuyu biraz böyle dolandırarak anlattım, tam anlaşılmama ihtimaline karşılık günümüzden örnek vereyim. Gidiyoruz hakimin huzuruna, mahkeme salonuna. Efendim, hırsızlık konusu diyelim ki, bir şeyi çalmışız, Allah korusun böyle bir duruma düşmekten, çalmışız. Fakat çalmadığımızı söyleyecek ve bu konuda hakimi ikna edecek şekilde hazırlık yapmışız. Varsa avukatımız, avukatımız bu konuda efendim bizim suçsuz olduğumuzu ifade edecek argümanlar, deliller bulmuş efendim. Komşularımız, akrabalarımız, aşiretimiz, bizim gruptan olanlar bu konuda bizim lehimize şahitlik yapacak şekilde hazırlanmışız. Gidiyoruz hakimin huzuruna. Diyoruz ki bunu biz çalmadık. Biz İşte filan kişiden şüpheleniyoruz. Filan kişinin evinde arama yapılmasını talep ediyoruz. Filan kişinin evinde arama yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü biz ondan şüpheleniyoruz. Biz çalmadık diyoruz. Ben söylüyorum bunu. Kardeşim söylüyor. Amcamın oğlu söylüyor. Komşum söylüyor. Efendim işte avukatım söylüyor. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Hakim de dinliyor. Bu kadar çok insanın ifadesi. Bir de neye karar veriyor? Şimdi bir de arama yapılmasına karar veriliyor. Yahudinin evinde arama yapılıyor. Arama yapılıyor. Bir çuvalın içerisinde

un çuvalının içerisinde zırh meseleden haberi olmayan, bu konuda masum olan Yahudinin evinde bulunuyor. Zırh çuvalın içerisinde, çuval Yahudinin evinde bulunuyor. Şimdi konuşan bütün şahitler, ortaya çıkan bütün deliller Yahudinin aleyhine gözüküyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu konuda hüküm vermesi isteniyor. Adalet yerini bulsun, yerini bulsun. Sen bu konuda efendim hüküm ver ya Resulallah diyorlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hüküm verecekken onların sözüne güvenerek Tume'nin taraf etrafının, akrabasının, ahbabının sözüne güvenerek hüküm verecekken, yani Yahudinin suçluluğunu, Tume'nin suçsuzluğunu ifade edecekken bir ayet geliyor. O ayet, bir değil birden fazla ayet, şimdi onların anlamını ben size arz edeceğim. O ayeti kerime Nisa suresinin 105, 106, 107 ve devamındaki ayetleridir. Ayetler şöyle: Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı, yani Kur'an'ı bir amaç ile indirdik. Sakın hainlerden taraf olma. Sakın hainlerden taraf olma. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hükmederken Kur'an ile hüküm vermesi isteniyor. Çünkü vahyin indiriliş amacı, gönderiliş amacı onu yaşamak, içindekilerini uygulamaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselama sakın hainlerden taraf olma buyurmak suretiyle etrafındaki insanların yanlış ifadelerine itimat ederek vermek üzere olduğu kararın kararı gözden geçirmesi, karara karar konusunda isabet edilmediğinin ortaya çıkması, ortaya çıkmasıdır bu ayetler. Ayetlerin devamında diyor ki Allah'tan bağışlanma dile, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şimdi bir önceki ayetin, yani 105. ayetin iniş sebebi diye olarak anlattığımız Tume konusundan da anlaşıldığı üzere kendisine yanlış bilgi veren, münafık olan Tume ve onun akrabalarının lehinde, haklı olan Yahudinin aleyhinde hüküm verince bunun bir hata olduğunu ve bağışlanma dilediğinde bulunması gerektiğini Yüce Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor. Allah Teala Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bağışlanma dileğinde bulunmasını emredince aslında benzer olaylarda hata yapanlara da seslenmiş oluyor ve kasten olmasa da hata ile karşılaşılan böyle durumlarda işlenen bu türden günahları bağışlayabileceğini, çünkü kendisinin çok bağışlayan ve çok merhamet eden olduğunu ifade buyuruyor. Ama bunda bir kasıt yok. Bunda bile bile, yani bile bile görmezlikten gelme, bile bile delilleri değerlendirmeme, yalancı şahitlik yapıldığını bile bile onların lehine hüküm verme diye bir şey yok. Tamamen yanıltma sonucu. Tamamen yanlış konuşan, yalan beyanda bulunanların sözüne itimat etme sonucundaki ortaya çıkan yanlış kararı, karar konusunda bile Allah'tan bağışlanma dile, Allah'tan bağışlanma dile buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Allah'ın seni korumasını, seni bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Görüyor musunuz kıymetli dinleyenlerim? Yani adalet noktasında elbette merhametsiz olmaz. Ama adaleti yerine getirmek, adalete uygun davranmak aynı zamanda merhamettir de.
aynı zamanda merhamettir de. Biz hani şu benzet

benzetmeyi çok yapılır şu benzetme. Küçük bir çocuk. Küçük bir çocuk. Efendim soba yanıyor evde. Artık soba ve evler pek azaldı. Sadece köylerimizde kaldı. Ama hepimizin çocukluğunda böyle soba hatıraları vardır. Soba yanıyor. Küçük çocuk 1,5 yaşında yürümeye yeni başlamış. Böyle sobaya doğru koşturarak gidiyor böyle güzel güzel sallana sallana o yeni atmayı öğrendiği adımlarla sobaya doğru ellerini uzatmış gidiyor. Gidecek sobaya elini sürecek. Belki yüzü belki başka vücudunun başka kısımları elleriyle birlikte ciddi manada yanacak. Şimdi bu insan bu çocuk yanmaya doğru giderken ya boşver bu çocuğu efendim özgürlüğüne engel olmayalım. Özgürlüğüne rahatça gezip dolaşmasına ses çıkarmayalım diye ateşe doğru sıcak yanan sobaya doğru gitmesine engel olmamak merhamet değil merhametsizliktir. Burada ona engel olmak merhametin ve adaletin gereğidir. Gitmesine engel olmak, düşmesine engel olmak, yanmasına engel olmak. Dolayısıyla suçluysa cezasını vermek merhametsizlik değildir. Suç diye cezayı uygulamak ona olan merhametin bir sonucudur. Biz Allah'tan daha merhametli olamayız. Biz Allah'tan daha çok acıyan, merhamet eden olamayız. Hiçbir varlığa, hiçbir kimseye. Allah'ın merhametinin önüne geçecekmiş gibi adeta davranışlar içerisinde olmamalıyız. Efendim ne gerekiyorsa onun gereğini yerine getirmek hem adaletin hem de merhametin sonucudur. Şimdi buradaki ayetleri okumak istiyorum. Bakın yani tamam geliyor bizim aramızda camiye cemaate geliyor. Müslümanların arasında Müslümanım diye gezip dolaşıyor. Buna merhamet gösterelim. Bu bizim adamımız. Bu bizim takımımız, bu bizim grubumuz, bu bizim kişimiz, bu bizim akrabamız, bu bizim hemşerimiz, bu bizim işte aşiretimiz. Neyse yani. Hayır, hayır. Hiçbir tanesi konusunda efendim adaletten sapmamıza müsaade edilmiyor. Bunlardan hiçbir tanesi adaletten sapma gerekçesi olamaz. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bakın sizden de istirhamımı tekrar ediyorum. Evdeki Kur'an-ı Kerimlerden mealli açıklaması olan Kur'an-ı Kerimlerden açın okuyun. Ayetler çok çarpıcı devam ediyor. Kendilerine hıyanet edenleri, kendilerine hainlik edenleri sakın savunma diyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine hıyanet eden yalancı şahitlik yapmışlar. Yalan söylemişler. Yani Yahudi'ye ait zırhı çalan efendim kişinin Tuğme adlı birisi olduğunu bilmelerine rağmen onu savunmuşlardır. Bu kimseler bunlar hainlik etmişlerdir. Kendilerine hainlik edenleri, hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah günaha dalmış hainleri sevmez. Çok günaha dalan hainlik yapan kimseleri sevmez. İnsanlardan gizliyorlar, Allah'tan gizleyemezler halbuki. İnsanlardan yaptıklarını gizliyorlar ama Allah'tan gizleyemezler. Halbuki Allah geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp kurarken onlarla beraberdir. Allah geceleyin konuşurken onlar, fısıldaşırken onlarla beraberdir. Bir Mücadele suresinde 7. ayet-i kerimede der ki 3 kişi bir araya gelse, kulis yapsa, fısıldaşsa 4.'leri Allah'tır. 4 kişi bir araya gelse, gizli gizli konuşsa, fısıldaşsa 5.'leri Allah'tır. Bundan daha az sayıda ya da bundan daha çok sayıda insan bir araya gelse, gizli gizli konuşsa, fısıldaşsa, kulis yapsa Allah mutlaka onlarla beraberdir. Şimdi burada da plan kuruyorlar. Geceden efendim bir takım hazırlıklar yapıyorlar.
Gidelim adamımızı şöyle savunalım, şöyle şahitlik yapalım. Cenab-ı Hak hıyanet edenlerin savunulmamasını emrettikten sonra Tume olayında olduğu gibi, işte bu bahsettiğimiz olayda olduğu gibi, yakınlarının bu hırsızlık suçunu Yahudinin üzerine atma girişiminde bulunmalarını da bu amaçla geceleyin çeşitli yalanlar, planlar üzerinde çalıştıklarını da haber veriyor. Allah, dedim ya, ayet-i kerimeyi okudum Mücadele suresinden. Onun orada bir ayet daha var. Diyor ki, ey iman edenler, gizli gizli konuştuğunuz zaman sakın konusu, konuşmalarınızın, fısıldaşmalarınızın, kulislerinizin konusu günah olmasın, düşmanlık olmasın ve peygambere isyan olmasın. Sakın konuşmalarınızın konusu günah, düşmanlık ve peygambere isyan olmasın. Konuştuğunuz zaman ve tenayaca bil birri ve takva, iyilik konuşun, takva konuşun. Fısıldaşacaksanız iyilik konusunda, efendim kulis yapacaksanız iyilik ve takva konusunda kulis yapın, fısıldaşın buyuruyor. Onların aslında bildikleri, yaptıkları kötülükleri insanlardan gizlemeye çalıştıkları, ancak bunu Cenab-ı Hak'tan gizleyemeyeceklerini bildiriyor Rabbimiz. Çünkü geceleyin Allah'ın razı olmayacağı şeyleri planladıklarında Allah'ın onların yanında olduğunu, yani yapıp ettikleri ne varsa hepsini bildiğini haber veriyor Rabbimiz. Bu kişiler yaptıkları hırsızlıkları gizlemeye veya onu başkalarının üzerine atmaya dair planları yapıyorken Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onların ne plan kurduklarını, neler konuştuklarını hepsini işitmektedir. İnnallâhe semî'un alîm, semî'un basîr. Allah her şeyi görendir, her şeyi bilendir, her şeyi işitendir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor Rabbimiz. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmaktadır, kuşatmıştır buyuruyor. Devamında ayetler çok daha çarpıcı ifadelerle anlatılmaya, konunun ehemmiyeti, adaletten asla vazgeçmemek gerektiği anlatılmaya devam ediyor. Lütfen Nisa suresinin işte 109, 110, 111, 112. ayetlerinden konuyu işlemeye, okumaya, zihnimizde canlı tutmaya, hayatımıza yansıtmaya çaba gösterelim. Allah o çabayı gösterebilmeyi hepimize nasip etsin duasıyla. Yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken, yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Kuyuncu, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen, hepinizi Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine emanet ediyoruz.

Bir takım konukların sabrı artık taşmıştı. Gerçekten öfkelenmeye başlamışlardı ki, bu arada şunu da belirtmek gerekir, Lebedev'in söylevi süresince şişeler birbiri ardına açılmıştı. Lebedev konuyu beklenmedik biçimde mezelere getirerek dinleyicilerin öfkesinin hemen yatışmasını sağlamıştı. Sözü böyle bağlamasının ustaca bir avukatlık manevrası olduğunu söylüyordu. Tekrar neşeyle gülmeye başladı herkes. Konuklar canlanmıştı. Herkes kalktı masadan. Tutulan bacaklarını açmak için verandada dolaşmaya başladılar. Lebedev'in konuşmasından yalnızca Keller hoşlanmamıştı. Aşırı derecede heyecanlıydı. Tek tek herkesi durdurup yüksek sesle şöyle diyordu. Adam aydınlanmaya saldırıyor. 12. yüzyılın yobazlığını savunuyor. Kırıtıyor. Hem de içtenlikten son derece yoksun tavırlarla. Sormak gerekir kendisine. Bu evi nasıl almış? Bu arada general başka bir köşede konuklara ceketinin düğmesinden tuttuğu pütüsüne şöyle diyordu. Gerçek apokalipsis yorumcusu toprağı bol olsun Grigori Semyonovich Burmistrov'u tanıdım ben. Anlatırken içinizin yandığını hissederdiniz. Önce gözlüğünü takardı, sonra çok eski, siyah deri ciltli kocaman kitabını açardı. Bembeyaz bir sakalı, göğsünde iki de hayırseverlik nişanı vardı. Anlatmaya başladığında pek sert, ciddi olurdu. Generaller yerlere kadar eğilirdi önünde. Kadınlarsa düşüp bayılırdı. Bizimki ise mezeye bağladı sözünü. Olacak şey mi? Preston generali dinlerken gülümsüyordu. Bir yandan da sanki şapkasını almaya niyetliymiş de bir türlü karar veremiyormuş veya bu niyetini ikide bir unutuyormuş gibiydi. Gavrila herkes daha masadan kalkmadan ansızın içmeyi bırakmış, kadehini önünden uzaklaştırmıştı. Nedense bulutlanmıştı yüzü. Konuklar tek tek masadan kalkmaya başladıklarında gidip Rogojin'in yanına oturmuştu. Bakınca iyi iki dost oldukları düşünülebilirdi. Daha önce birkaç kez sessizce ayrılmayı düşünen Rogojin de şimdi başı önünde oturuyordu. Gitmeyi düşündüğünü o da unutmuş gibiydi. Ama akşam süresince tek bir kadeh içmemişti. Çok dalgındı. Yalnızca arada bir başını kaldırıp herkesin yüzüne tek tek bakıyordu. Orada kendisi için son derece önemli bir şey beklediği, zamanı gelene kadar gitmek niyetinde olmadığı sanılabilirdi. Prens topu topu iki veya üç kadeh içmişti. Ama neşesi yerindeydi. Masadan kalkınca Yevgeni Pavlovich'in bakışıyla karşılaştı. Konuşmaya kararlaştırdıklarını hatırlayınca içtenlikle gülümsedi. Başını eğdi ona Yevgeni Pavlovich hemen. O anda gözünü ayırmadığı İpolit'i gösterdi bakışıyla. İpolit kanepeye uzanmış uyuyordu. Yevgeni Pavlovich birden, "Söyler misiniz, ne işi var burada bu çocuğun?" dedi. Bunu öylesine canı sıkkın, hatta öfkeli söylemişti ki şaşırmıştı prens. "Bahse girerim, aklında kötü şeyler var. Bugün onunla çok ilgilendiniz gibi geldi bana Yevgeni Pavlovich, doğru mu bu? Ayrıca şunu da ekleyin. Özel durumum nedeniyle düşüneceğim çok şey olmasına karşın, bütün akşam gözümü onun iğrenç suratından ayıramadığım için şaşırıyorum kendime. Ama hoş bir yüzü var." Yevgeni Pavlovich prensin kolundan çekeleyip, "İşte, işte bakın," diye haykırdı. "İşte." Prens bir kez daha hayretle baktı Yevgeni Pavlovich'e. Lebedev'in söylevinin sonlarına doğru kanepede birden uyuyakalan İpolit, şimdi biri böğründen dürtmüş gibi birden irkilerek uyanmış, hafifçe doğrulmuş, belli belirsiz bir korkuyla çevresine bakınınca yüzü bembeyaz olmuştu. Ama kendini toparlayıp ne olup bittiğini anlayınca neredeyse bir dehşet ifadesi kapladı yüzünü. Prensin elinden tutup telaşlı, "Ne o, gidiyorlar mı?" diye sordu. "Bitti mi? Her şey bitti mi? Güneş doğdu mu? Saat kaç? Tanrı aşkına söylesenize, saat kaç? Uyuyakalmışım." Uyuduğu için bütün kaderinin bağlı olduğu, kendisi için çok önemli bir şeyi kaçırdığını düşünüyor gibi neredeyse umutsuzca ekledi.

Çok mu uyudum? Yevgeni Pavlovich 7-8 dakika diye karşılık verdi. İpolit yiyecek gibi hırsla ona baktı. Bir an düşündü. Ya hepsi o kadar ha. Öyleyse ben... Üzerinden aşırı derecede ağır bir yükü atmış gibi hırsla derin bir soluk alıp verdi. Henüz hiçbir şeyin bitmediğini, şafağın sökmediğini, konukların yalnızca bir şeyler atıştırmak için masadan kalktıklarını, biten tek şeyin Lebedev'in saçmalaması olduğunu sonunda anlamıştı. Gülümsedi. Verem kızarıklığı yanaklarında iki parlak leke olarak titreşmeye başlamıştı. Alaylı bir tavırla, "Ben uyurken dakikaları saymışsınız Yevgeni Pavlovich," dedi. "Farkındayım. Gece boyunca gözlerinizi ayırmadınız benden." "Aa, Rogojin." Masada oturan Rogojin'e başını eğerek selam verdikten sonra kaşlarını çatıp fısıldadı prense. "Demin rüyamda gördüm onu." Birden konuyu değiştirdi yine. Evet. Konuşmacımız nerede? Nerede Lebedev? Söylevini bitirmiş olsa gerek. Neler anlattı? Bir defasında dünyayı güzellik kurtaracak dediğiniz doğru mu prens?" Yüksek sesle seslendi herkese. "Baylar, prens dünyayı güzelliğin kurtaracağını iddia ediyor. Ben sonun şimdi aşık olduğu için böyle düşündüğünü iddia ediyorum. Baylar, prens aşık. Buraya geldiğinde yüzüne bakar bakmaz anladım aşık olduğunu. Unutmayın prens, yüzünüz kızarınca üzülüyorum. Hangi güzellik kurtaracakmış dünyayı? Böyle dediğinizi Kolya söyledi bana. Sıkı bir Hristiyanmışsınız, öyle mi? Kolya öyle dediğinizi söylüyor." Prens dikkatli dikkatli baktı İpolit'in yüzüne. Ama bir şey söylemedi. İpolit birden kendini tutamamış gibi, "Bir şey söylemeyecek misiniz?" dedi. "Belki de sizi çok sevdiğimi düşünüyorsunuzdur." "Hayır, hiç de öyle düşünmüyorum. Beni sevmediğinizi biliyorum." "Ya, dünkü olaydan sonra da mı? Dün içtendim size karşı." "Dün de biliyordum beni sevmediğinizi." "Sizi kıskandığım için mi? Kıskandığım için mi? Hep öyle düşündünüz. Şimdi de öyle düşünüyorsunuz. Ama neden söylüyorum ki bunu şimdi? Şampanya içmek istiyorum. Şampanya koyun bana gelir." "Artık içmemelisiniz İpolit. İçki koymayacağım size." Prens İpolit'in önündeki kadehi uzağa itti. Bir şey düşünmüş gibi itiraz etmedi İpolit. "Sahiden de. Hem bakarsınız bir şey derler. Aman, umurumdaydı sanki ne diyecekleri. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Sonra ne derlerse desinler. Öyle değil mi prens? Sonra ne derlerse desinler. Bize ne? Öyle değil mi prens? Ama hala uyku sersemliğimi atamadım üzerimden. Çok korkunç bir rüya gördüm. Şimdi hatırladım. Sizi gerçekten hiç sevmesem bile öyle bir rüya görmezsiniz umarım. Hem birini sevmiyorsan ne diye kötülüğünü isteyesin ki, öyle değil mi? Neden durmadan soru soruyorum ben? Hep sorular soruyorum. Elinizi verin bana prens. Bütün içtenliğimle sıkacağım elinizi. İşte böyle. Hayret, uzattınız bana elinizi. Demek biliyorsunuz onu içtenlikle sıkacağımı. Belki daha içmem. Saat kaç? Ama gerekmez. Saatin kaç olduğunu biliyorum. Zamanı geldi. Şimdi tam zamanı. Orada ne oluyor? Meze mi, yiyecek mi veriyorlar? Öyleyse bu masa boş demektir. Çok güzel. Baylar ben... Ama herkes dinlemiyor beni. Bir şey okumak istiyorum prens. Mezeler daha ilgi çekicidir kuşkusuz. Ancak... Birden göğüs cebinden hiç beklenmedik bir biçimde üzerinde kocaman kırmızı bir mühür olan dosya kağıdı boyutunda büyükçe bir zarf çıkarttı, masanın üzerine, önüne koydu. Onun bu beklenmedik hareketi, buna hazır olmayan ya da daha güzel bir deyişle başka bir şeye hazır topluluk üzerinde etkili olmuştu. Yevgeni Pavlovich bile şöyle bir sıçramıştı oturduğu sandalyede. Gavrila hemen yaklaştı masaya, Rogojin'de. Ama onun yüzünde neler olduğunu biliyor gibi küçümser bir ifade vardı. Biraz ötede duran Lebedev meraklı bakışlarla yaklaştı, ne olduğunu anlamaya çalışıyor gibi bakmaya başladı zarfa. Prens kaygılı, "Nedir bu?" diye sordu. "Söyledim size prens. Güneş ucunu gösterir göstermez yatacağım. Söz veriyorum." Haykırdı İpolit. "Göreceksiniz." Herkesin yüzüne aynı tavırla meydan okurcasına baktıktan sonra ekledi. Ama bu zarfı açmayacağımı mı düşünüyorsunuz yoksa?" Onun titrediğini fark etmişti prens. Herkesin adına o cevap verdi.

Öyle bir şey düşünen yok burada. Birilerinin öyle düşündüğünü nereden çıkardınız? Ayrıca ne tuhaf bir düşünce bu. Nedir bu Hipolit? Sağdan soldan sesler yükseldi. Ne oluyoruz? Yine ne oldu ona? Herkes Hipolit'in yanına gelmişti. Kimi konuklarsa hala mezelerden atıştırmayı sürdürüyordu. Kırmızı mühürlü zarf mıknatıs gibi herkesi çekiyordu. Dün yazdım bunu. Size buraya gelip yanınızda kalacağıma söz verdikten hemen sonra yazdım prens. Sabaha doğru da bir rüya gördüm. Prens ürkek bir tavırla kesti Hipolit'in sözünü. Bunu yarına bıraksak nasıl olurdu?

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

6 bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni başlıyor. Ben Arzu Meriye. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini söyledi. AK Parti, fonların tasfiye sürecine ilişkin geçici kanun teklifi

0: hazırlayacak. Yemen ordusu ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
0: Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi.
1: Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. AK Parti iktidarında 76 olan üniversite sayısının 208'e yükseldiğini, yurt sayısının 190'dan 877'ye çıkarıldığını hatırlattı. Nitelikli yükseköğretiminin Anadolu'nun dört bir yana ulaştırıldığını söyledi.
1: Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yükseköğretim imkanından yoksun kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
0: Erdoğan, her kim ki üniversitelerin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir ifadesini kullandı.
1: Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, orta vadede en az iki üniversitenin dünyanın ilk yüzünde yer almasını hedeflediklerini açıkladı. Yapay zeka ile bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığını hatırlattı, uyarılarda bulundu.
1: Karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
0: YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ay Keşif Robotu Çeri'nin maketiyle Türk ve İslam tarihi ve sanatını temsil eden tesbih takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra YÖK 2026 Üstün Başarı ödüllerini tevdi etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Gazze'de ailesinden 6 kişiyle birlikte aynı araçla katledilen 6 yaşındaki Hint Recep'in ailesini kabul etti. Külliyedeki kabulde Hint Recep'in annesi, dedesi ve dayısı yer aldı. Filistinli küçük kız, dayısı, yengesi ve kuzenleriyle güvenli bir yer ararken katil İsrail'in saldırısı

0: saldırısına uğradı. Küçük çocuk yakınlarıyla beraber 355 kurşunla vurulan araçta şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hint Recep'in ailesiyle yakından ilgilendi, uzun süre sohbet etti. İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Hint Recep'in hüzünlü hikayesi, Hint Recep'in sesi adıyla beyaz perdeye de taşınmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu.
1: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
0: Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesini Cumhur İttifakı iradesiyle devam ettirebileceğini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir, dedi.
1: Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Özgür Özel, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu.
2: Toplam 820 ilçede şu ana kadar ilçe kongreleri tamamlandı. Tüm ilçelerde tüm üyelerimiz ilçe başkanı için sandığa gittiler. Sırada il başkanlığı seçimleri var. 81 ilde 18 Ekim günü üyelerimizin tamamı, yani düne kadar üye olmuş 753 bin kişi il başkanlığı için oy kullanacak. Tüm üyelerimiz hangi il başkanını gelecek seçimde görevlendirirse il başkanımız odur. Karar başımızın üzerinedir. Verilecek karar üyemizin bizzat kendisine emanettir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı.
3: Arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun. Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin, dünyanın en köklü partilerinden birisidir. Cumhuriyet Halk Partisi asla kirliliği kabul etmeyen bir partidir.
0: Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir, dedi.
3: Hiç kimse yargılanmaz değildir. Demokratik bir ülkede birisi

0: şikayet eder ve siz gidersiniz savcıya ifade verebilirsiniz veya savcı dava açabilir. Şu anda benim dokunulmazlığım yok. Dosyalar oluştuğunda, şikayet olduğunda ben de giderim hakimin huzurunda kendimi savunurum. Dolayısıyla kimse beni niye yargılıyorlar diyemez.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması ödemelerinde hissesi ya da fonu olmayan vatandaşlara külfet gelmeyeceğini söyledi.
2: Haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımız bir külfet getirmeyecek.
1: Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, fon soruşturmasındaki son durumu anlattı. 85 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada haksız kazanç sağlayanlara yapılan gönüllü iade çağrısına değindi. İadenin şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının kapanması anlamına gelmeyeceğini vurguladı.
2: Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün bu mal varlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor.
1: Ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer soruşturma, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine başlatılan hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin bilgi veren Gürlek, Türk futbolu temiz olsun istiyoruz dedi.
2: Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var.
1: Bakan Gürlek, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili örgütte çözülme var ifadesini kullandı. Örgüt elebaşı Kuriş'in lüks yaşantısını gören örgüt üyelerinin itirafçı olduklarını, pek çok itirafçı ifadesinin dosyaya girdiğini belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 13 Eylül'de yapılan fethi kabir işleminin sonucu da bekleniyor. Adalet Bakanı Gürlek, kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumu raporundan sonra belli olacağını söyledi. Doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin tespitler var dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Karahan, finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam dedi, ihtiyaç görüldüğünde yeni adımların gelebileceği mesajını verdi. Karahan, Türk lirası mevduatları talebin güçlü kaldığını da vurguladı. Fatih Karahan sunumunda gelişmelerin enflasyon görünümüne etkisini değerlendirdi. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Fiyat istikrarına ulaşma yönündeki kararlılığımızın devam ettiğini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ifadelerini kullandı. AK Parti fonların tasfiye sürecine ilişkin geçici kanun teklifi hazırlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çalışmalara ilişkin genel kurulu bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın fon soruşturması gündemde olacak. AK Parti tasfiye edilen fonlardaki yatırımcıların ödemelerine ilişkin geçici statüde bir kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Meclis Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığı'nda gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre düzenlemeyle ödemelerin gerçekleştirilmesi için tasfiyenin nasıl yapılacağı belirlenecek. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar TMSF tarafından nakde çevrilecek. Böylece SPK'nın aldığı 1 milyon liraya kadar olan varlıkların ilk ödemesine ilişkin kararın yasal altyapısı sağlanacak. Fon yatırımcıları için ödenecek tutarda enflasyon oranı hesaplanacak. 1 milyon liranın üzerindeki tutarların peyderpey ödenmesi planlanıyor. Fon ödemelerinde kamu kaynağı kullanılmayacak. Teklifin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor. Ekim ayı içinde de kanunlaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yarın saat 14'te Meclis Genel Kurulu'nda bilgilendirme yapacak. Gündemde fon soruşturmasına ilişkin son durum, alınan kararlar ve uygulamalar olacak. Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yeni düzenleme geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi Meclis, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul

0: edildi. Platformların faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Sabahleyin İstanbul'da Başakşehir Üniversitesi Ortaokulu'nda müessif bir olay yaşadık. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip bir ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenliyor. Biraz önce haberdar olduk. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Üniversite Ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlık diliyorum. 7 bakanlık ortak okullarımızda bir sürü güvenlik tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz.
0: Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'da kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husilerin kontrolündeki toprakları geri almak için başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor. Yemen Şafağı adı verilen operasyonla ülkenin güneybatısında bulunan Taiz vilayetinde 100 Husi'nin öldürüldüğü açıklandı. Operasyonda ayrıca 150 kişi yaralandı, çok sayıda askeri araç ise imha edildi. Husilerin kontrolündeki 3 dağın geri alındığı da bildirildi. Yemen hükümet güçleri daha önce de Babül Mendeb'deki stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığını açıklamıştı. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Husiler de Suudi Arabistan'daki Aba Havalimanı'na hedef aldıklarını duyurdu. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. İsrail unsurları bir kez daha Han Yunus'u bombaladı. Bir Filistinli hayatını kaybetti. 35 kişi yaralandı. Katil İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Tur mahallesinde 10 ailenin yaşadığı 5 katlı binayı yıktı. Çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 Filistinli evsiz kaldı. Soykırımcı kabine üyesi İtamar Ben-Gvir yıkım sırasında oradaydı. Provokasyonlarını sürdüren Ben-Gvir buldozer tepesi poz vermekten çekinmedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. El Halil, Nablus ve Ramallah'ta Filistinliler hedef alındı. Araçlar ve bir ev kundaklandı. Mülklere zarar verildi. Sadece Eylül ayında Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan 2000'den fazla saldırı düzenlendi. Haber peşindeyken bir gözünü kaybetti. Savaşların ve krizlerin ortasında azimle gazetecilik yaptı. Mesleğini hep cesaretle, insanca ve tutkuyla icra etti. Muhabirimiz Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. TRT ailesi olarak çok üzgünüz. Levent Öztürk son yolculuğuna Düzce'de Yeşil Yayla Camii'nde ikindi namazının ardından uğurlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, kurumun başarılı muhabirlerinden Recep Levent Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Sobacı mesajında TRT muhabiri Öztürk'ün mesleğini yurt içi ve yurt dışında cesaret ve tutkuyla yaptığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'ün vefatı nedeniyle tavsiye mesajı paylaştı. Bakan Yumaklı, savaş ve kriz bölgelerinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gayretli çalışmalarıyla tanıdığımız TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim, dedi. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve TRT camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum ifadelerini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini söyledi. AK Parti fonların tasfiye sürecine ilişkin geçici kanun teklifi hazırlayacak. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu

tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Spor. Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılar Cuma 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

0: Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçtiği ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başladı. Türk Telekom konuk ettiği Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. Temsilcilerimizden Tofaş ise deplasmanda son Euro Cup şampiyonu Brescia'yı 89-82 mağlup etti. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Şırnak dışında, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Buna göre bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, İstanbul ve Kahramanmaraş 14, İzmir 15, Afyon, Karahisar ve Van 7, Antalya 17, Adana 16, Bolu 6, Erzurum 5, Trabzon 15, Samsun 13, Malatya 10, Gaziantep 11, Diyarbakır 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam etmekte. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bülteni sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Bildiri numarası 973/26 Karadeniz. Atış eğitimi 6-8 Ekim 2026 tarihlerinde saat 9'dan saat 14.30'a ve 7 Ekim 2026 tarihinde saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 11 dakika 9 saniye kuzey, 35 derece 47 dakika 14 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 15 saniye kuzey, 35 derece 34 dakika 23 saniye doğu. 42 derece 5 dakika 16 saniye kuzey, 34 derece 59 dakika 2 saniye doğu. 41 derece 52 dakika 11 saniye kuzey, 35 derece 11 dakika 50 saniye doğu. Karadeniz atış eğitimi 6-9 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 14'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 14 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 30 saniye doğu. 41 derece 14 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece 27 dakika doğu. 41 derece 9 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece 27 dakika doğu. 41 derece 9 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 30 saniye doğu. Karadeniz atış denemeleri 6-8 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 15'ten saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 40 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 21 dakika 21 saniye doğu. 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 34 derece 31 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 34 derece 48 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 22 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika doğu. 42 derece 40 dakika 39 saniye kuzey, 36 derece 54 dakika 27 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 42 saniye kuzey, 37 derece 31 dakika 5 saniye doğu. 41 derece 47 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 32 dakika 17 saniye doğu. 41 derece 27 dakika 5 saniye kuzey, 37 derece 6 dakika 35 saniye doğu. 41 derece 29 dakika 55 saniye kuzey, 36 derece 9 dakika 45 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 26 dakika 31 saniye doğu. 41 derece 57 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 52 saniye doğu. 42 derece 25 dakika 8 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcilere duyuruyor.

0: gecenin içinden.
1: Bir program bu kadar güzel olabilir mi? Olabilir tabii. Güzel olmasa 50 yıllık yayın hayatı olur mu sevgili dinleyenler? Olmaz. Ama kim sayesinde? Sizin sayenizde. Çünkü dinleyenimiz var ki 50 yıldır bu programı yapıyoruz. Sevgiyle yapıyoruz, gönülden yapıyoruz. Bugünü yarına bağlıyoruz. Sizler sayesinde sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden bu akşam sizlere İstanbul'dan sesleniyor. Yapımcılarımız Ali Kızan ve Deniz Sezer. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve spikeriniz ben Gökhan Özer.

Ta 1920'de Dorogoy Dilinoyu ismiyle Boris Fomin tarafından yazılmıştı bu güzel şarkı. Ardından Amerikalı Gene Gaskin İngilizce sözler yazdı ama en çok Mary Hopkin'in o 1968'de çıkan versiyonuyla tanıdık bu şarkıyı. These were the days, ah o günler dostlar ne güzeldi diyordu. Bu sefer Ghetto People'ın yorumuyla dinledik ve birlikteliğimizde bugün gerçekten çok çok yoğun bir gündemimiz var. İlk önce 10. Çanakkale Bienali'ne uzanacağız. Ardından

Ne yapacağız? Kök ve kanat farklı seslerden ortak bir hikaye üzerine gideceğiz. Ve ardından da Maya Perest burada stüdyomuzda gitarıyla bizlere katılacak. Ve sonrasında da net var net yok diyeceğiz. Sanal dünyadan haberleri Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barucu'dan alacağız.

0: bir program bu kadar çok sevilir mi demiştik. Sevilmesinin sebebi onu yapmayı sevenlerin bu işi gerçekten emekle yapması. İşte onlardan biri yapım yardımcımız Deniz Sezer. Ne yapıyor, ne ediyor? Arşive giriyor. Değişik değişik şarkılar buluyor. İşte biraz önce bir cover, yani yeniden seslendirilmiş şarkı dinledik. Ve o dinlediğimiz şarkı da aslında 1972 yılında Damdaki Kemancı filminde Topol'un seslendirdiği If I Were a Rich Man, Ah Bir Zengin Olsam şarkısıydı. Onun farklı bir yorumuydu. O yorumdan sonra ne yapacağız? Ta Çanakkale'ye uzanacağız. 10. Çanakkale Bienali için konuğumuz Doçent Doktor Seyhan Boztepe ile söyleşeceğiz. Merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, merhabalar.
0: Hiç böyle zengin olmak istediniz mi? Tevye gibi mesela çatılara çıkıp ah bir zengin olsam falan demek istediğiniz oldu mu? Sanat için tabii ki bu.
1: Ben de kültürel olarak, sanatsal olarak zenginleşme taraftarıyım. Yani o sanatla işçi olmak ve ondan nasibimizi almak, ondan faydalanmak anlamında bir zenginlik. Bence her şeyin daha önünde diye düşünüyorum.
0: Bütün dünya onu 1915'teki Çanakkale Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal olarak tanıdı. Ve Mustafa Kemal Atatürk olduktan sonra ne demişti? Sanat çok önemli bir şeydir. Sanat olmazsa hayat damarlarınızdan biri kesilmiştir demekti. Değil mi efendim?
1: Evet, kesinlikle. Kesinlikle çok önemli.

0: önemli. Hayatımızda elzem diyebileceğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi.
1: O zaman Çanakkale Biennale'nden bahsedelim. 10 Ekim 20 Kasım. Nasıl bir Biennal? Biennal zaten 2 yılda bir olan demek değil mi? Onu bir hatırlatarak başlayalım isterseniz.
0: Evet, yani 2 yılda bir anlamına gelen bir kelime. Aynı zamanda 2 yılda bir gerçekleştirilen çağda sanat etkinlikleri anlamına gelen bir noktada. Çanakkale Biennale de bu süreçte 10. edisyonuyla şimdi izleyiciyle buluşacak. Yaklaşık 20 yıldır süren bir süreç bu. Ve bu yeni edisyonda 60'ın üzerinde sanatçı ve 9 tane ülkeden çok önemli sanatçıları Çanakkale'de ağırlıyoruz ve eserlerini. Uzun yıllardır tabii Çanakkale seramikle anılan bir kent. Evet. Uzun yıllardır Çanakkale'de bu edisyonlarımızın bir tanesine seramiğe odaklanan bir edisyon olmasını istiyorduk. O da bu 10. edisyona nasip oldu. Seramik odaklı bir edisyon olacak. Bizim başlığımız Medcezir, toprak ve suyun ilişkisi üzerine ve işte onu bir anlamda yine seramiğe bağlayacak bir ilişki üzerine kurguladık. Bu yılki edisyonun kavramsal çerçevesini. Çanakkale'nin güçlü bir seramik mirası var ve seramiği bir üretim tekniği olarak görmenin dışında hafıza, arkeoloji, tarih, coğrafya ve dönüşümle ilişkilendireceğiz. Yani bu sanatçıların özellikle toprak ve su ilişkisi üzerinden denize baktığı, bir taraftan yine toprak ilişkisi üzerinden geçmişe ve geleceğe dair tahayyüllerde bulunduğu çağdaş sanatla aslında dillendireceği eserlerle karşılaşacak izleyiciler bu süreçte.
1: Bu tür biennallerde özellikle uluslararası işbirlikleri ve projelerde ortaya çıkar değil mi efendim?
0: Tabii bu çok önemli işbirlikleri yaptık bu edisyon için. Birçok ülke kurum ve kurum temsilcilikleriyle ilişkimiz oldu. Ve farklı ülkelerden Çanakkale odaklı düşünmeye ve Çanakkale'deki bu özellikle buranın kültürel değerlerine dair düşünmeye ve farklı bakış açılarıyla bunları sanatın diliyle zenginleştirmeye davet ettik onları. Ve sonuç olarak aşağı yukarı bitirdiğimiz sergilerde şunu görüyoruz. Çok farklı bakış açıları burada bir araya geldi ve görülmeye değer, izlenmeye değer çok önemli bir sergiyle buluşacak izleyiciler. Türkiye'den ve dünyadan birçok kültür profesyoneli, sanat profesyoneli de burada olacak.
1: Evet.
0: Bütün sanat severleri Çanakkale'ye bekliyoruz bu süreçte. Bu güzel sanat şöleninin bir parçası olmaya davet ediyoruz.
1: Deniz villaları, ekolojik geçişler nasıl bir tema acaba?
0: O bizim bu süreçte Biennale'in bir parçası olacak rezidans programlarından bir tanesinin başlığı. Tabii deniz ve toprak ilişkisi, su ve toprak ilişkisi üzerinden gidiyoruz. Ve suyun getirdikleri, aynı zamanda bu bölgenin ekolojisi, bu bölgenin bitkisi, ondan sonra denizi, denizin içerisindeki canlılık, bütün bunları sanatın diliyle yeniden ortaya koyduğu sanatçıların bir sonuçla karşılaşacak izleyici.
1: Şimdi bu yapılan iş gerçekten çok önemli bir iş. 20 yıl önemli bir zaman dilimi. Bundan sonrası için acaba Biennale'de neler hedefliyorsunuz? Çünkü buradan çıkan sonuç bir sonraki organizasyonun hazırlığı oluyor aslında. Bittiği gün siz yeniden başlıyorsunuz her şeyi.
0: Evet, öyle oluyor. Umarım 11.si, 12.si, 13.si niceleri devam eder. Burada tabii ki bu alanda çalışan gençler çok önemli. Çanakkale'de de son yıllarda gençlerin

0: ağırlıklı olarak kültür sanat alanında ağırlığını koymaya başladığı bir süreç yaşanıyor. Burada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi uzun yıllardır mezun veriyor ve onların büyük kısmı Çanakkale'ye yerleşip buranın kültür hayatını zenginleştiriyor. Bundan sonraki Biennale'leri, bundan sonraki Biennale'nin edisyonlarını, Çanakkale Biennale'nin edisyonlarını onların sırtlayıp taşıyıp götüreceği farklı düşünceleri, farklı fikirleri, farklı yaklaşımları onların yönlendireceği bir süreci hep beraber görürüz diye umuyoruz.
1: Size o zaman sonsuz başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Daha güzellerini, daha değişiklerini mutlaka bekliyoruz Sayın Doçent Doktor Seyhan Boztepe.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizin de bu katkınız çok önemli. Buradan duyurarak sizin dinleyicilerinize onları Çanakkale'ye davet etme ve böyle bir etkinliği izlemeye davet etme şansını verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah. Bugün 6 Ekim. 6 Ekim 1923'te ne demişti daha öncesinde? Geldikleri gibi giderler demişti. Geldikleri gibi gittikleri gün, yani İstanbul'un kurtuluşu. Dolayısıyla Çanakkale'de bizim o bağımsızlık mücadelemizin başladığı yer. Sizden ricam, lütfen vapurla geçerken Kilitbahir'deki dur yolcu yazısına şöyle bir bakın ve benim için selamlayın, oldu mu?
0: Mutlaka yapacağız.
1: Teşekkürler, iyi geceler.
0: Her zaman yaptığımız gibi sizin için de yapacağız.
1: Evet, Çanakkale geçilmez zaten. Çanakkale geçen gemiler de seyir defterlerine Çanakkale bordolandı yazar sadece. Hiç kimse Çanakkale'ye geçemedi. Kaptanlar da geçerken o saygıyı asla kusur etmeden gösterirler şehitlerimize.
0: Böyle bir coğrafyada yaşadığımız ve çalıştığımız için de biz de çok mutluyuz. Hepinize de Çanakkale'den çok sevgiler, selamlar.
1: Sağ olun, saygılar.

0: Evet efendim, çok özel, çok güzel, çok geniş katılımlı bir organizasyon. Kök ve kanat, farklı seslerden ortak bir hikaye. Sanat yönetmeni Bora Kayalar şu anda telefon attığımızda. İyi geceler.
1: İyi geceler Gökhan Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Biz de her de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan bir etkinlik. Ama yani bakıyorum, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Halk Dansları katkılarıyla inanılmaz bir topluluk var. Yani müthiş bir şey. Bunun her şeyden önce koordinasyonu nasıl sağladınız acaba?
1: Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarını da ekleyelim ona.
0: Oo, harika.
1: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplulukların katılımıyla çok özel bir gece hazırladık. Kök ve kanat temasıyla. Hı hı. Umarım seyirciler o akşam çok farklı şeyler yaşayacaklar.
0: Peki o akşam hangi akşam ve nerede?
1: O akşam 14 Ekim Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda, hı hı, gerçekleşecek. Tabii herkesi bekliyoruz.
0: Harika.
1: Sanatseverleri bekliyoruz bu geceye.
0: Bütün bilet satım platformlarında herhalde almak mümkün değil mi?
1: Tabii. Bizim konserlerimizi İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sayfamızda da takip edebilirler. Bu özel konserin biletlerinde birçok platformdan erişebilirler.
0: Evet, 14 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi tiyatro sahnesine o zaman bekliyoruz. Peki niye Kök ve Kanat acaba?
1: Kök ve kanat şu şekilde düşündük esasında. Kök bizi biz yapan kültürel mirasımız. Kanat da bu mirası yeni anlatım biçimleriyle, yani şimdiye ve geleceğe taşımak diye düşündük. Aslında projenin bütün fikri bu iki kelimede saklı. Tabii bu farklı sanat toplulukları aynı sahnede buluşturuyor. Halk dansları var, geleneksel sahne sanatları var. Yani onun için çok farklı bir proje olduğunu düşünüyoruz.
0: Şimdi bu tür projelerde gerçekten biraz önce başta söylediğim gibi uyumu sağlamak çok güçtür. Elbette herkes aynı çatı altında buluşuyor ama farklı farklı unsurlarıyla sanatın bir aradalar. Provaları nasıl yaptınız? Herkesi nasıl uyumlandırdınız? Acaba o sanatçılar içinden seçerken neye özen gösterdiniz? Neydi acaba akışınız?
1: Evet, şimdi tabii biz bu projeye 2 aydır hazırlanıyoruz. Çok ince eleyip sık dokuduk hakikaten. Seyircilerimizi bir yerden alıp bir yere götüreceğiz ve çok özel bir şey de olacak bu, şimdiye kadar olandan farklı. Bir yapay zeka destekli özel sahne görselleri hazırladık.
0: Orada da mı yapay zeka? Yapmayın bize bunu, yapmayın.
1: Ama bu şöyle olacak, yani bizi destekleyecek nitelikte, bizim yerimizi alacak şekilde değil, arkada görsellerle sahne önünde olan gösteriyi destekleyecek şeyler var. Burada da çok yetenekli bir arkadaşımızla çalıştık. Nazmi Atılgan diye kreatif direktörümüz. Hakikaten çok yenilikçi bir bakış açısına sahip kendisi. Burada işte müziğe ve sahnedeki hareketlere eşlik eden, akayan yaşam bir görsel dünya da oluşturduk aynı zamanda. Bu eminim seyircilerimizin çok hoşuna gidecek. Öyle düşünüyoruz.
0: Zaten benimki bir espriydi. Sonuçta anladım, elbette anladım. Modern teknoloji işin içinde olmalı ve o modern teknoloji eğer bize bu şekilde hizmet ettiğinde biz bambaşka güzelliklerle farklı boyutlara gidiyoruz. Türk halk müziği var, halk dansları var, mehter var, sema gösterisi var. Yani gerçekten müthiş bir kültürel yoğunluk var orada.
1: Evet, biz de çok heyecanlıyız.
0: Ne kadar olacak acaba süresi etkinliğin?
1: 1,5 saati bulacak diye düşünüyoruz. İnşallah herkesi bekliyoruz, öyle söyleyeyim.
0: Belirli bir yaş sınırı var mıdır? Çünkü zaman zaman bu etkinliklerde yani bir yaş sınırı konur, çocukların işte belirli bir uyku saati oluyor vesaire, katılımı bazıları etkileniyor vesaire, böyle bir yaş sınırı koydunuz mu acaba?
1: Belli bir yaş sınırı yok tabii, 7 yaşından büyük çocukların herhalde izlemesi ve seyretmesi uygun olur diye düşünüyorum. Sıkılmazlar diye tahmin ediyorum, her yaştaki vatandaşlarımız hoşlanacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir de LGS'ye hazırlanan çocuklar gelmesinler, test çözmeleri gerekiyor değil mi?
1: Bence gelsinler. Kendilerine izin versinler.
0: Evet. Çünkü sanatsız kalan bir toplum hap yutmuş bir toplum derler.
1: Evet evet, yani şimdi bir gece ona ayırsınlar. Ertesi gece şey yaparlar, telafi ederler, öyle söyleyeyim.
0: O zaman Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden şöyle kısaca bahsedelim mi? Ne tür bir genel müdürlüktür? İçinde neler barındırır? O barındırdığı unsurları acaba ne kadar sıklıkta konserler verirler? Etkinlikleri nelerdir? Yıllık mı çıkar? Aylık mı çıkar? Nasıldır acaba?
1: Şimdi Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerini sürdürüyor. Tabii bu Türkiye genelinde birçok topluluk var. 29 tane yanlış olmasın.
0: Evet.
1: Topluluk var. Bütün bu toplulukları idare eden bir genel müdürlük sanatsal faaliyetlerini tabii çok yoğun bir tempoda çalışılıyor. Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Berberhanlı Beyefendi ile beraber çok koordine bir şekilde çalışıyoruz. Ortaya da güzel şeyler çıkıyor. Özellikle son birkaç senede çok farklı projelere imza attık diyebilirim.
0: Harika. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileyelim ve 14 Ekim'i merakla beklediğimizi belirtelim. Sevgili dinleyenlerimiz, Kök ve Kanat farklı seslerden ortak bir hikaye. 14 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'da farklı platformlardan biletlerine ulaşınız ve bu muhteşem gösteriyi kaçırmayınız. Sanat yönetmeni Sayın Bora Kayalar öyle diyor. Öyle değil mi Bora Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Ben de bize bu projeyi anlatma fırsatını verdiğiniz için size teşekkür ederim Gökhan Bey. Ayrıca Ali Kızan Beyefendi'ye de çok teşekkür ederim yapımcımız. İnşallah herkesi bekliyoruz 14 Ekim'de.
0: İnşallah. Her şey sanat için. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de iyi akşamlar dilerim.
0: İyi akşamlar.

0: Efendim bu güzel program diyoruz. İnsan kendi yaptığı programı över mi? Biz bir şey söylemiyoruz. Siz ilgi gösteriyorsunuz. Biz de anlatıyoruz efendim. Ne yapalım yani şimdi bu kadar güzel programı, bu kadar güzel ilgi gösterilince o ilgiden bahsetmemek olur mu? Ve stüdyomuzda da ilgi hak eden bir sanatçı var. Kim var? Maya Perest var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Biraz sonra sizinle söyleşeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Şşş. Serdar.

0: Ve sevgili dinleyenlerimiz, işte konuğumuz Maya Perest ve onun güzel şarkısı Kaybedemem. Sondan kaç önceki şarkıydı bu?
1: Bir önceki.
0: Sondan bir önceki şarkı buysa sonuncu şarkı hangisi?
1: Sonuncu şarkım Tuzak.
0: Peki tuzağa ne zaman yakalandık? Ne zaman girdi piyasaya?
1: Tuzak çok yeni. Daha birinci haftası doldu. Oo. Dolmadı. Evet, bayağı yeni. Yani aslında belki bir haftayı bir iki gün geçmiştir.
0: Harika. O zaman tanıyalım Maya Perest'i. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için işte Maya Perest'i anlatan Maya Perest.
1: Ben Maya Perest ve bir müzisyenim. Aynı zamanda şarkıcıyım. Kendi bestelerimi söylüyorum. Çoğunuz beni belki Yok Bana Bu Cihanda isimli şarkımdan da biliyor olabilir. Ama evet, genel olarak kendi şarkılarımı besteliyorum ve icra ediyorum.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsun bu işi? Yani ne zaman başlamıştın? Kendini ilk ne zaman ben herhalde bu müziği seviyorum, bu müzik benim hayatımın bir parçası galiba dediğin an ne zamandı?
1: Yani tabii profesyonel olarak başladığım yerden de alabiliriz onu ama daha da eskiden, hani çocukluğumdan. Evet, aslında hani çocukluğumun seneleri diyebilirim. Müziği çok seviyorum ya, ben bunu hep yapmak istiyorum dediğim yaşlar.
0: Neredeydi o, hangi şey, İstanbul'da mıydın o sırada?
1: İzmir'de. Evet, İzmir'de odamdayken büyük ihtimalle dedim bunu ilk defa. Çünkü bestelerimi yapmaya da çok erken yaşta başladım.
0: Üç kuyularda açtın camı, böyle püfür püfür mat esiyordu ve dedin ki ben müzisyen olacağım. Ey İzmir.

0: mı dedin?
1: Evet, karşı koyacağım dedim.
0: Evet, karşı yakaya doğru mu söyledin? 35.5'a doğru peki bunu.
1: Karşı yakaya doğru söylemiş olabilirim çünkü Konak tarafındayız.
0: Evet, işte onu da bildik. Alsancak, evet. Konak değil mi? Önemli yerlerdir. Tarihimizde çok önemli yerlerdir. 9 Eylül'de İzmir'de. İşgalin başladığı yerde, işgalin bittiği çok önemli bir yerdir. Bu arada 9 Eylül. Ve İstanbul'un da bugün itibariyle, yani şu saati itibariyle dün Kurtuluş Yıl dönümüydü. Dolayısıyla ülkemizin düşmandan arındırıldığı gündü. Onun da özel bir anlamı var. Peki o zaman bu kadar çok laftan sonra ne yapalım? Senden bir şeyler dinleyelim. Ne dinleyeceğiz?
1: Yani benim gitarım burada.
0: Elinde gitarın var mı?
1: Hep hazırım.
0: Peki, hep hazırsan o zaman hep hazır. Ne diyelim?
1: Size... Bugün çalmak için bir iki şarkı hazırladım.
0: Evet.
1: İsterseniz mesela yorumlamayı çok sevdiğim bir türküden başlayabiliriz.
0: Tabii. Hangisidir?
1: Yağmur yağar taş üstüne.
0: Yağmur yağar taş üstüne.
1: İnce kalem.
0: Harikadır. Harika. Ben olsam böyle açarım kulaklarımı. Yoldayız, düşünün şimdi. Karanlık bir yolda gidiyorsunuz arabayla. Ve işte bu çalıyor.

0: Gerçekten çok güzel yorumladınız.
1: Yani teşekkür ederim.
0: Çok güzel, çok ince bir Rumeli ezgisidir bu. Ve biliyorum ki yayın öncesinde konuşmuştuk. Ailenizde Rumeli göçmeni aslında. Muhacir derler onlara.
1: Evet, bir kısmı.
0: Bir şekilde oralardan, topraklarından göçmek zorunda gelen insanların getirdikleri türküdür. Brenna McCrimmon da bu türkü,
1: evet,
0: çok güzel.
1: O da çok güzel yorumlamış.
0: Kanadalı olmasına rağmen çok güzel Türkçesiyle ve çok güzel yorumuyla, hatta ukuleleyle çalar bunu, böyle ufak bir şeyle. Bu da böyle sizin yorumunuzda gerçekten çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim. Çok keyifle söylediğim bir türkü.
0: Sağ olun. Peki hep böyle türküler mi vardı hayatınızda, yoksa beslendiğiniz başka şeyler de var mı? Çünkü bu pek türkü yorumunda değil de böyle birazcık hafif caza doğru böyle kaydı. O hani sound derler ya, farklı bir tını duyduk orada.
1: Bir sürü şeyden esinleniyorum ve ilham alıyorum. Ama sadece türküler de yok bunların arasında. Özellikle Fransız ezgileri çok hoşuma gidiyor. Ama aynı zamanda...
0: Foucault.
1: Çünkü Fransa'da aslında yüksek eğitimimi tamamladım. Oui.
0: Ce soir.
1: Buradan herkese bonjour diyoruz.
0: Ama ce soir.
1: Ce soir.
0: Ya.
1: Siz de çok iyi konuşuyorsunuz ama.
0: Yok canım
1: ama.
0: Ben sadece taklit ediyorum. Nereden yani, benim bildiğim Fransa'yı.

0: Fransızlar duysalar olala derler.
1: Ama çok güzel dediniz. Sen bir Fransız gibi.
0: O zaman Nesi Magnifique diyelim buna.
1: Diyelim.
0: Fransızca eserler peki mesela kimleri böyle takip ettiniz? Dalida'yı mı mesela?
1: Aa, tabii onun çok güzel klasikleri var ama benim daha böyle hani nasıl denir, modern isimlerden de takip ettiğim var. Daha
0: Zaz
1: böyle
0: mı mesela?
1: Zaz'ı çok severim. Pom diye yeni bir sanatçı çıkmış benim yaşlarımda böyle.
0: 25 yaşında yani.
1: Ve elma anlamına geliyor ismi. Çok evet. Tatlı bir sanatçı. Eskilerden de mesela Georges Brassens vardır. François Hardy'yi çok severim.
0: Adieu Mon Pays diyor musunuz mesela Enrico Macias'la birlikte?
1: Enrico Macias'ı da...
0: Hüzünlü olmuş şarkıdır ama da ya.
1: Evet, küçükken anneannem dinletirdi. Ama sözlerini bilmeden böyle hoşuma giderdi böyle. Sonra Fransızca öğrendikten sonra sözleri bir dinledim. Çok üzgün şarkıları tabii, varmış tabii. Aslında.
0: Yani kolay bir şey değil. İnsanın memleketinden bir şekilde ayrılmak zorunda kalması kolay bir şey değil. O zaman madem Fransızca'dan bahsettik. Chanson français.
1: Fransızca aslında hazırlıklı gelmemiştim ama var bir şey aklımda. Onu çalayım o zaman.
0: Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une musique. Ne varmış burada kutunun içinde? Bakın müzik varmış.
1: François Hardy'den Tous les garçons et les filles şarkısını çalıyor.
0: Bir oğlan bir de hanım değil mi?
1: Bütün kızlar ve bütün oğlanlar.
0: Ya hadi bakalım.
1: Çok kısa bir akor yapalım.
0: Akor boşluklarında konuşan spikere akor boşluğu dolduran spiker denir efendim. Ve o boşluk şu anda doldu sanırım.
1: Doldu evet.
0: O
1: sizin
0: zaman
1: kulağınız da ne güzel.
0: Maestro müziği.

0: Bon bon bon, merci beaucoup.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, gerçekten François Hardy, sevgili dinleyenlerim, 8. Eurovision şarkı yarışmasında Monaco'yu temsil etmiş bir Fransız aslında. Ve o yarışmada 5. olmuştu. Ve geçmişten güzel bir şarkı. 2 yıl önce de 80 yaşında kaybetmiştik. Bu güzel sesi. Evet. Şimdi tabii o Fransız kültürü, Fransızlar özellikle sanat konusunda kendilerine çok özen gösteren bir millet. Şarkıları, hani şanson hikayesi var ya, böyle Charles Aznavour falan, böyle seviyorlar bu şeyleri, tarz müzikleri. O kabareleri seviyorlar. Ondan da beslenmişsiniz demek ki, bazı şeyleri yaparak.
1: Beslendim. Hatta yani bazı bestelerimi, bazı şarkılarımı direkt olarak esinlenerek de yazdığım var yani. Ama bir sürü şey var ilhamım arasında. Hani halk müzikleri ilgimi çekiyor. Ama mesela türkü değil, halk müziği demeyi tercih ediyorum. Çünkü bir sürü ülkenin halk müziklerinden de besleniyorum. Mesela Türk halk müziği var ama Amerikan halk müziği, yani o folk dediğimiz türden de ilham kapabiliyorum. Biraz karışık yani, her yerden var.
0: Peki o her yerden mesela etkilendiğiniz şarkılarınızdan birini söyler misiniz? Etkilendim ve şu çıktı dediğiniz ne var mesela heybenizden?
1: O bir sürü.
0: O zaman bir sürüden bir şey seçin. Gitarla
1: mesela
0: çalabileceğiniz. Buyurun.
1: Gitarla çalabileceğim.
0: Tabii. İsmini söyleyin, çalabiliyorsanız çalın. Çünkü bazı şarkılar tek gitarla çalmaya uygun olmayabilir şu anda.
1: Tabii.
0: Aranjörümüz de yok. Ne yapacağız ki?
1: Evet.
0: Ah keşke Cem olsaydı.
1: Yok.
0: Burada.
1: Hepsini aslında gitarla da çalarım. Şu anda hepsini, yani böyle çocuklarımdan birini seçmek gibi aslında. Onun için düşünüyorum.
0: Evet. Kirpi demiş ki, ah benim pamuk evladım. Hadi seçin bakalım pamuk evladım.
1: Benim mesela bir folk türünden esinlenerek yazdığım Bana Sor isimli bir parçam var.
0: Buyurun. Akort gerekiyor mu? Konuşayım yine.
1: Vallahi gerekmez diye düşünüyorum.
0: Evet, o zaman gereksiz konuşmaları bir yana bırakalım. Akortlu gitarla devam edelim. Buyurun.
1: Bu şarkımda Amerikan folk müzisyenlerinden esinlenerek bir gitar çalma tekniği uyguladım. Bana Sor.

0: After all Jack derdi herhalde burada olsa John Wayne. Burada ben Paul Simon etkisi hissettim. John Baez etkisi var. Bir de Inti Illimani etkisi var hatta Şili'den. Doğru mu?
1: Sonuncu referansı bilmemekle beraber.
0: Şili'nin en güzel halk gruplarından biridir, öneririm. Inti Illimani.
1: Evet, bir kesinlikle bu Şili, Peru oralardaki gitarla ezgilere de benziyor. Joan Baez, Paul Simon çok sevdiğim müzisyenler arasındadır.
0: Diamonds and Rust mesela çok muazzam bir eserdir yani gerçekten.
1: Keşke, yani söylemesi de en zor eserler.

0: Evet.
1: Çok severim. Biraz doğru tahminde bulundunuz. Zaten sevdiğim müzisyenler olduğu için onlardan esinlendim.
0: Harika. Bu arada sevdiğin şeylerden birinin de yayına girmeden önce ufak bir sohbet yapmıştık. Dolaşmak olduğunu öğrendik. Hatta dolaşmayı profesyonel bir şekilde yapıyormuşsunuz galiba.
1: Doğrudur.
0: Mesela
1: Evet.
0: profesyonel olarak nerelerde dolaşıyorsunuz? Yani tur rehberliği yapıyorsunuz, öyle diyelim.
1: Evet. Gezmek benim büyük bir tutkum. Ve böyle hani fırsatını bulabildiğim zaman hep gezdim. Üniversite yıllarımda özellikle. Sonra düşündüm ki hani zaten benim annemin mesleği aslında rehberlik.
0: Öyle mi? Aa, hangi bölgede rehberdi anneniz?
1: Benim annem hem yerel rehber, yani Türkiye'de de rehberlik yapıyor, yurt dışında da yapıyor.
0: Nedir bölgeleri? Çünkü bu önemli bir şeydir. Her rehberin her yere gitmemesi tavsiye edilir. Çünkü uzmanlaşmak iyi bir şeydir aslında orada.
1: Ya
0: Belirli bölgesi var mı?
1: aslında benim duyduğuma göre de aslında iyi bir rehber her yeri
0: Tamam, kapatıyoruz programı. Yani
1: gezebilendir.
0: spiker'de bu kadar boşa düşürülmez ki kardeşim. Yani biz burada pas atıyoruz. Aa, evet, olabilir falan diyeceksiniz.
1: Ben sizin dediğinizi anneme kendim sormuştum. Oradan hatırlıyorum. Yani aslında rehberlikte önemli olan şey neresi olursa olsun orayı tur lideri olarak da iyi idare edebilip anlatabilmekmiş. Onun bana söylediği. Ama ben çok spesifik özel yerlere gidiyorum. Japonya'ya gidiyorum. Madagaskar'a gidiyorum. Ve geçtiğimiz aylarda da Hindistan'a gittim.
0: Hindistan'ın neresine gittiniz ama? Hindistan deyince Hindistan apayrı bir şey,
1: Tabii.
0: hikaye.
1: Jaipur bölgesine gittim. Delhi'ye gittim. Zaten orada altın üçgen
0: Evet, Tac
1: deniyor
0: Mahal.
1: oraya. Evet, Tac Mahal'i gördüm. Ve bunu aynı zamanda da bir iş olarak yapabilmek büyük bir şans tabii.
0: Tabii Hindistan için hep insanlar ya diyorlar, acaba hijyen falan, hani bir de videolar dolaşıyor etrafta böyle enteresan şeyler, hani sokak lezzetleri,
1: Evet.
0: ama nasıl bir sokaktır, nasıl bir lezzettir, bazen insanlar acaba hakikaten böyle mi besleniyor, yoksa şov olsun diye mi bunlar yapılıyor diye düşünmeden edemiyor.
1: Yani sokak lezzetleri hep lezzetli değil.
0: Evet.
1: Ama çok güzel bir mutfakları da var aynı zamanda. Tabii ki turist olarak sokaktan çok yememek gerekiyor.
0: Evet, sonuçta bir floramız var yani, değil mi?
1: Evet.
0: Madagaskar bu arada vize istemiyor bildiğim kadarıyla, değil mi?
1: Evet, kapıda vize var ama o da küçük bir meblağ.
0: Çünkü bayağı bir ilgi çeken, özellikle gitmek isteyenler için, çünkü saat farkı da ya yok ya da bir saat gibi bir şey var galiba, böyle çok
1: Evet.
0: sıkıntı yaşamayan bir yer. Çünkü Japonya'ya gittiğiniz zaman nevriniz dönüyor. Kaç, 3 saat ya da 5 saat herhalde bir dilim var. O insanı bayağı bir yoran bir şey herhalde.
1: Aynı boylam üzerinde olduğumuz için Madagaskar'la saat farkı yok ve bu çok ilginç yani bir şey. Çünkü aslında küresel olarak dünyanın neredeyse öbür ucundayız.
0: Doğru. Güney Afrika'da aynı şekilde. Orayla
1: Evet.
0: da saat farkımız yok. Ama dolaşmak güzel bir şey. Peki hep bu dolaşırken insan biriktirir aynı zamanda. Yakın zamanda öldü. Sixto Rodriguez olarak geçerdi. Sugar Man. Hatta onun bir belgeseli de çekildi. İsveçli yönetmen tarafından. Aslında çıkardığı plaklarla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şeyler yapmaya çalışan Illinois ile bir işçi. Ama olmuyor, bir türlü tutmuyor. Sonra bir şekilde geçmişte ırkçılık yönetimi varken Güney Afrika'da, plağa Güney Afrika'ya gidiyor ve adam orada fenomen oluyor. Yani Beatles'dan bile önemli bir isim olarak şey yapıyor ve insanlar merak ediyorlar, kimdir bu adam vesaire. 25 yıl sonra adamı buluyorlar ve Güney Afrika'ya getiriyorlar, diyorlar ki sen gerçekten bizim için ebedi bir sessin. Yani gittiğiniz zaman böyle farklı kültürlerden etkilenmek oluyor mu oradaki? Gerçi artık ulaşmak kolay, eskiden biz plak toplardık sağda solda gittiğimiz zaman. Oradaki insanlarla yerel olarak temasınız oluyor mu, yoksa genellikle profesyonel olarak işinizle mi uğraşmak zorunda kalıyorsunuz?
1: İşim nedeniyle gezerken genellikle çok vaktim olmuyor ama Madagaskar'da bir anım var. Orası çok geride kalmış bir ülke ve gerçekten hani
0: Antananarivo başkenti.
1: evet
0: Çok zordu söylemek.
1: çok ben ilk başlarda zaten orada Antananarivo değil direkt Tana diyorlar
0: Evet.
1: başkente.
0: Onlar bile demiyor yani. Bir tek ben diyorum galiba.
1: Onlar bile diyemiyor. Yani çok geride kalmış bir Afrika ülkesi olarak geçiyor. Ve orada elektrik ve suyun bile olmadığı köylerden birinde ben gitar çalan gençlere rastladım. Ve benim tur grubum mola zamanındayken onlarla sohbete girmeye karar verdim o gençlerle. Çok ilgimi çekti çünkü onlar da şans eseri hani yabancı dil konuşuyordu,
0: Tabii Fransız
1: Fransızca.
0: sömürgesi olduğu için maalesef
1: Evet.
0: öyle değil.
1: Orada yani aslında Malgaşça dili konuşulur bütün halk tarafından. Eğitimli olanlar veya işte daha gençler Fransızcayı da bilir. Tabii Fransızlar orada zamanında çok kötü sömürge suçları işlemiş. Orası da ayrı bir hikaye.
0: Tabii.
1: Oradaki gençlerle bir sohbet açtım, dedim ben de müzisyenim. Aa öyle mi?

0: Buyurun. Gitar orada. Ben bilmem.
1: Kendi evrenimden devam edip buyurun. Maya Perest evreninin içinde.
0: Evet.
1: Belki de şu anda benim için en özel olan şarkımı çalmak isterim.
0: Evet, nedir bu şarkının özelliği? Eğer paylaşmakta bir sakınca yoksa.
1: Bu şarkının özelliği aslında bir yandan hem en yalnız hissettiğim zamanda yazmış olduğum ama sonra beni en fazla kişiyle buluşturan şarkım olması. Yok Bana Bu Cihanda isimli şarkımı çalmak isterim.
0: Evet, bahsetmiştiniz programı açarken. Buyurun dinleyelim. Sessizlik. İşte radyoda 5 saniyelik sessizlik ölüm sessizliği gibidir. Kaponun ayarlanmasından sonra duydunuz ve buyurun.

0: Birbirimizle tırnak içinde tepişmekten başka bir şey yapmıyoruz.
1: İnsanlığın özeti.
0: Yani bu çok enteresan bir şey değil mi? Yani insanlık tarihine bakın, herhalde savaşsız geçen gün sayısı o kadar azdır ki durmadan bir şeyin mücadelesi var. Yani hayatta kalma mücadelesi, birbiriyle uğraşma mücadelesi aslında bu.
1: Evet, katılıyorum. Hem özel hayatta, yani kişisel ilişkilerde de bazen öyle hissedebiliyoruz. Bir arkadaş grubunda, bir ailenin içinde. Maalesef çok kişi muzdarip bundan.
0: Rahmetli dedem İdris Gülsoy derdi ki insanoğlu öyle bir varlıktır ki kavga edecek kimseyi bulamadığı zaman gömleğiyle kavga eder derdi.
1: Ne güzel demiş.
0: Peki projeler ne bundan sonra? Neler var? Heybede neler çıkacak?
1: Projelerden beni çok heyecanlandıran büyük bir tane var. Benim albümüm çıkacak. İlk albümüm.
0: Aa, harika. Ne zaman?
1: Önümüzdeki senenin başında çıkmasını planlıyorum. Perest olacak ismi de. Hı-hı. Benim kendimi çok özdeşleştirdiğim bir kelime. Hayalperestlik, macera perestlik, müzik perestlikten dolayı. Ve kendi şarkılarımdan oluşacak bir albüm bu. Hepsi, iki tane de içinde Fransızca bestem olacak.
0: O harika. Peki şimdi hala albüm yapılıyor mu diye insanlar merak ediyorlar. Niye dersiniz? Dijital platformlar çok iyi ama çok kötü. İyi, herkes rahat ulaşıyor. Kötü, herkes rahat ulaştığı için tırnak içinde çok üretim varmış gibi görünse de birbirine çok benzeyen şeyler var. Çok çabuk tüketiliyor bazı şeyler. Kalıcı olanlar tabii ki kalıyor ama kalıcı olabilmek için de belki plak çıkarmaktan daha fazla uğraşmanız gerekiyor.
1: Doğru. Şu an hala hazırlık aşamasındayız ama sonlarına yaklaştık diyebilirim. Ozan Tügen ve Tarkan Gözübüyük'le çalışıyoruz. Müzik dünyasındaki iki büyük usta. Bu da beni çok aşırı onurlandırıyor aynı zamanda. Yapım şirketim de Sony Müzik. Heyecanlıyız, bekliyoruz.
0: Tabii benim gibi dinozorlar, 55 yaşına ulaşmış dinozorlar hala plak basılmasından dolayı çok mutlular. Çünkü dijital dünyada yaşasak da o plan eskiden cızırtılı tonunu hala arıyor bu kulaklar.
1: Bence bizim jenerasyonda, yani işte Gen Z ya da millennial'lar aynı şekilde plaklara çok düşkün. Belki tam da hani artık olmadıkları için. O yüzden ben mesela albümümün plak olarak çıkması konusunda çok heyecanlıyım.
0: Önemli bir şey bu. Çünkü zaman zaman hani eskiye rağbet olsa bir bit pazarına nur yağardı diye bir ifade var ama öyle işte dönüyor dolaşıyor aynı yere geliyor. O plan kendine ait nostaljik hikayesi. O plak kapakları mesela apayrı sanat eserleriydi bence geçmişte. Kaç şarkı olacak acaba albümde?
1: 12 şarkı olmasını hedefliyoruz. Normalde 10 şarkı ama Fransızca olanlarla birlikte 12 olacak.
0: Peki Fransızca şarkılardan birini böyle ne diyorlar, siz gençler ne diyor, spoiler olarak çalar mısınız?
1: Çalabileceğimi düşünmüyorum. Evet, çıkana kadar bekleyeceğiz maalesef.
0: Çünkü firmaların buna özgü kontratlarında maddeler vardır. Küçük harfi yazılan maddeler sizin aleyhinize olan maddelerdir di. Onların hepsini düzeltildi. Bütün artık maddeler aynı punto ile yazılmak zorunda. Bir kural var.
1: Aynı zamanda piyano ile bestelediğim ve piyanoda icra edeceğim şarkılar olacak bunlar. Büyüsünü de kaçırmamak adına gitarda çalmamak daha iyi olur bence.
0: Tabii, çünkü her şarkının bir ruhu var. Yani tutup piyano ile çalacak bir şeyi zorlarsanız bambaşka bir şey çıkar. Düşünsenize, yani şimdi Bach'ı tabii gitarla da çalabilirsiniz ama piyano ile sanki daha iyi oluyor gibi. Ne dersiniz?
1: O çok böyle insanları ikiye bölen bir konuş. Ben Bach'ı...
0: Bach sen bu işe yani.
1: Gitara bence çok yakışıyor Bach.
0: Yani şimdi Albeniz'in mesela gitar konçertoları, işte çaldıkları falan değil mi? Yani gitar için yazılmış eserler başka şeyler bence, bilmiyorum. Yani herkesin kendi beğenisi var tabii ki. O zaman yavaş yavaş kapatırken ne dinleyelim sizden? Bir şeyler daha çalın bize. Ne istersiniz?
1: Son çıkan şarkımı çalayım size.
0: Hangisiydi o?
1: Birkan Nasuoğlu'yla bir düetimiz var. Evet. Sevgili Birkan, aynı zamanda çok beğendiğim yetenekli bir sanatçı arkadaşım ile birlikte yazdık bu parçayı. Ve Can Güngör de aranjmanını yaptı. O parçayı şimdi ben tek başıma söyleyeceğim size.
0: Şunu sorayım ben, şimdi aranjmanlar çok önemli. Çünkü evet, o ham hali bambaşka bir şekle dönüşüyor. Ama o ham halini bambaşka şekle dönüştürürken zaman zaman besteciler de çıldırıyorlar. Yani bu dinlemekten dolayı artık bıktınız olmuyor mu şarkı?
1: Aranjman süreci aslında özellikle takıntılıysanız biraz.
0: Takıntılı mısınız?
1: Ben takıntılıyım.
0: Başak Burcu.
1: Değilim.
0: Peki, tamam, buyurun.
1: Ama takıntılıyım. Neden? Çünkü aslında parçayı yaptığım zaman beste benim gibi hissediyorum. Nasıl bir anne çocuğuna karşı, evet, koruma içgüdüsüyle dolar. Şey gibi düşünebiliriz, hani çocuğun evden çıkıp mektebe girmesi. Hani,
0: seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
1: Öğretmen anne çatışması gibi ya, düşünebiliriz. Ama çatışma olmuyor. Özellikle de çok güzel, hem huyu hem de yeteneği bayağı iyi arkadaşlarla çalışınca da böyle bir tuzak gibi parçalar çıkıyor. Ben aranjmanından da çok memnun kaldım. Kendisi de çok bu süreçte Can Güngör'de inanılmaz yardımcı oldu bana.
0: Klip de çektiniz galiba.
1: Klip de çektik üstüne. O da Melike Şahin'in yönetmenliğindeydi.
0: Sakın Şile'ye gittik, orada kumların üzerinde arabayla dolaştık demeyin. Sakın demeyin bunu bana.
1: O başka bir klibimdi maalesef.
0: Bence Şile sahillerinde kaymakamlık o kliplerin çekilmesini yasaklamalı.
1: Ama işte yapacak bir şey yok. İstanbul'da olduğu için çoğu prodüksiyon ekibi.
0: Polinesko'ya gidin. Orası da güzel bir yer yani, olmaz mı?
1: Valla biz sanatçı olarak çok bir şey diyemiyoruz ya çoğu zaman bu konularda.
0: Valla şimdi ben Ataşehir'de oturuyorum. Ataşehir'de ben bugün gelirken bir dizi çekiyorlardı. Yani farklı farklı platoları var İstanbul, çünkü muazzam bir yer yani.
1: Evet.
0: O zaman ne yapalım? Tuzağa yakalanmadan tuzağı dinleyelim.

0: Sevgili Maya Perest bizlerle birlikteydi. Bu akşamı gerçekten çok güzel kıldınız ki yayın öncesinde girmeden önce stüdyoya dediniz ki hasta oluyorum galiba, sesim de iyi değil. İyi olmayan ses böyleyse hasta olmamış ses nasıldı acaba? Eminim ki çok çok güzeldir. Sanat yolculuğunuzda sonsuz başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Güzel şarkılarınıza çıktıktan sonra albüm çıkmadan önce de gelin. Gelin burada çalın bize, biz de dinleyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Tekrardan gelmek çok isterim.
0: Sağ olunuz. O zaman Kaybedemem şarkısıyla sizi uğurluyoruz şimdi.

0: Ve efendim Ne Et Var Ne Et Yok bölümüne programımızda bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu her zaman olduğu gibi bizlerle birlikte. Tolga Bey, Burak Bey merhaba.
1: Merhabalar, ben Tolga.
2: Merhaba, iyi akşamlar, Burak ben de.
0: Ne var acaba dijital heybenizde bu akşam?
2: Buyurun Tolga Bey, neler var?
1: Başlayalım hemen, teşekkürler. Şimdi hadi enerjiyle başlayalım. Hep böyle yapay zeka diyoruz. Yapay zekanın veri merkezlerinin tükettiği enerjiyi nasıl karşılayacağız, nereden karşılayacağız diye böyle sorular soruyoruz.

0: Nükleer radarla başlayalım. Şimdi nükleer enerjiyi biz kullanmaya başladık. Oldukça yüksek oranlarda veya verimlilikle kullanmaya başladık. Ama ilk defa yenilenebilir enerji kaynakları, daha doğrusu Mart 2025'ten beri düzenli olarak diyeyim, artık nükleer enerjiyi geride bırakmaya başladı. Yani şöyle ki, Mart 2025'te rüzgar enerjisi dünya genelinde nükleerden daha fazla bir elektrik üretti. Nisan'da ise güneş, o günden bugüne de güneş ve rüzgar yarıştı ve nükleeri geçti. Nükleer gerekiyor mu? Evet, maalesef hala gerekiyor. İşleri var ama gerçekten çok verimli. Ama şöyle düşünelim, 1996'da %17,5'lık bir paya sahipken şu anda %8,8'e indi. Yani bu yenilenebilir enerji kaynakları hızla artıyor. Ve bu da aslında bizim de elektrik enerjisinde bağımlılığımızı biraz da, hani sadece suya veya sadece nükleere değil, hidroenerjiye değil, böyle güneş ve rüzgardan verimini artırmaya başlıyoruz ki bu da aslında arabalara da yansıyor. Yani biz atıyorum ulaşımda, atmıyorum hatta söyleyebilirim, trenlerde elektrikle tanıştık ve daha sonra araçlarda, arabalarda, hatta kamyonlarda şu anda bazı deniz taşıtlarına da başladı. Orada güzel bir istatistik var. İlk defa dünya genelinde benzinli araç sayısı, satış oranı daha doğrusu %50'nin altına indi. Bir puan da olsa sembolik olarak 49 oldu. Yani şu anda her ne kadar satılan 10 araçtan 8 tanesi, 8,5 hatta diyelim, benzinli ve dizelse, %17'si elektrikte. Elektrikte artık yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kullandığımızı düşünürsek aslında iyi yoldayız. Ama korkunç bir tabii çevre kirliliğine gene maalesef ki biz sebep oluyoruz. Ama şehir içinde en azından elektrikli araç ve temiz elektrik üreterek bir nebze de olsa belki bu kötüye gidişatı önce yavaşlatacağız, sonra durduracağız diye umuyoruz.
1: Evet Tolga, gerçekten güzel bir haber. Bu arada yapay zeka ile ilgili Türkiye'nin durumu ortaya çıktı. Biz diyorduk hani özellikle rekordan rekora koşuyoruz. Gerçekten öyle mi? TÜİK bu konuyla ilgili rakamlarını açıkladı. Gerçekten çok enteresan. Bir kere kötü haberden başlayalım. Türkiye'nin %12'si yapay zekanın varlığından haberdar değilmiş. Gerçekten enteresan. Yapay zeka kullanan bireylerin %86,4'ü bu teknolojilerden özel amaçlarda yararlandıklarını belirtmişler. Mesleki kullanım oranı %37,3, örgün eğitim amacıyla kullanım oranı %32,6 seviyesinde gerçekten. Ve geçtiğimiz seneye göre Türkiye'de yapay zeka kullanımı tam 2 kat artmış. Aşağı yukarı %80'in üzerinde Türkiye'de yapay zeka ile işte bir kullanım söz konusu gibi gözüküyor. Burada enteresan tabii bazı rakamlar da var. Özellikle 16-24 yaş grubunda üretken yapay zeka kullanımının oranı %64,9'muş. 25-34 yaş grubunda bu oran %55,7'ye geriliyor. 35-44 yaş grubunda %38 civarıymış. 45-54 yaş grubunda %20, 55-64 yaş grubunda ise %10,6'ya düşüyormuş. 65-74 yaş grubunda ise %5,1'lik bir kullanım oranı varmış. Aynı zamanda eğitim seviyesi de yapay zeka kullanımında önemli bir değişken olarak ortaya çıkmış Türkiye'de. Yüksek öğrenim mezunlarının kullanım oranı %62'ymiş. Lise meslek lisesi mezunlarından %45 gibi bir oran gelmiş. İlk öğretim ve ortaokul mezunlarında bu oran %35. İlkokul mezunlarında ise %8,5'a kadar gerilenmiş. 2026'da kadınların %38,1'i, erkeklerin ise %37,2'yi yapay zekayı üretken yapay zekayı kullandıklarını belirtmişler. Yani bu rakamlar şunu gösteriyor ki Türkiye yapay zekayı da ciddi anlamda haşır neşir. İşletmelerde durum biraz daha enteresan. En çok pazarlama ve satışta kullanıyormuş Türkler. Radyo, TV, içerik faaliyetleri %57,1. İkinci sırada bilgisayarların, iletişim araçlarının onarım alanında %34 gibi bir rakam olmuş. Yani ciddi anlamda Türkiye'de yapay zeka kullanımı ciddi anlamda artmış. Tabii en büyük sorun, yapay zekadaki en büyük problem ise uzman eksikliği. Çünkü yapay zekayı nasıl kullanacağını bilmeyen ciddi anlamda bir kitle var ve aktif ve yararlı kullanılması ile ilgili bir uzman eksikliği yeni mesleklerin de doğacağı anlamına geliyor. Özellikle bu sene üniversitelerde bildiğim kadarıyla böyle yapay zeka, prompt mühendisliği gibi enteresan bölümler de, yerin içi bölümler de açıldı. Bunlar yenilerini de takip edecektir diye düşünüyorum.
0: Bak, sen anlatırken böyle bir hayatım kim şeydi gibi önünden geçirdiğim, böyle istatistikleri hayal ettiğim gözünde, ama inan bana yüksek görünmedi oranlar, düşük göründü hala bana. Çünkü yapay zeka hayatımıza girdiğimizden beri aslında benim yaşam tarzım değişti diyebilirim. Yani hani yapay zeka sormadan hiçbir şey kalmadı ki, hatta çapraza da girmeye başladım. Yani cloud'a bir şey soruyorsam Gemini'ye doğru mu diye teyit ettirerek ilerledim ve gerçekten de çok hızlı yol aldığımı düşünüyorum ki şunu da söyleyelim. Mesela cloud artık Türkçe menüye sahip. Yani bizden de tam kullanım gerçekten fazla, ama orada ilk öğretim de bana biraz düşük geldi. Onu da söyleyeyim. Mesela bazı öğrenciler ödev çözdürenler ya da böyle kontrol ettirenler de çok fazla. O yüzden hani bence

0: biraz daha fazla olabilir ve yansımayan da vardır veya kullandığını göstermek istemeyen bazı küçük öğrenciler de olabilir diyeyim böyle. Hani şunu söyleyeyim, mesela cloud'a Türkçe geldi. Gerçekten kullanım oranı arttığı için geldi bu Türkçe dil desteği. Türkçe'se cevap veriyor da artık menüde Türkçe. Ama şunu da söyleyelim, mesela biz İngilizce aslında düşünüyor diyelim yapay zekanın çoğu modeli ve Türkçe'ye dönüp de tekrar İngilizce, daha doğrusu Türkçe yazdığınız zaman İngilizce'ye dönüyor. İngilizce onu toparlayıp tekrar Türkçe'ye dönerken %30 daha fazla enerji harcıyor ama cloud'da mesela Opus 5.5 çok daha az token harcayıp çok daha hızlı cevaplar vermeye başladı. Mesela şunu da söyleyelim, Gemini, Google'ın yapay zekası, Pixel 11 telefonlarda bir özellik getiriyor yine. Artık mesela birisini aramak istediğimiz zaman gecikeceksiniz. Daha bırak ben bu akşam işte buluşacaktık ama bir 15 dakika geç kalacağım diye mesaj gönderemiyorum. Sen ara dediğim zaman artık arayıp da bunu söyleyebilecek. Hani böyle güzel kullanım alanları da gelmeye başladı. Sadece soru sormak değil, bir de aslında prompt mühendisliği dedik. Bence bu da aslında başlarken yok olan mesleklerden biri. Bırak çünkü artık şunu diyebiliyoruz yani. Çapraza gitmeniz değil. Mesela Gemini'ye ben cloud'da bir şey yaptıracağım. Bunu nasıl yazarsam daha iyi yapar diye sorduğunuz zaman o mühendisliği arka planda bizim için yapıyor aslında. Veya tam tersi de geçerli bu için. ChatGPT'ye başka bir şey ne yapacağım diye sorarsak. Hani böyle baktığımız zaman da yapay zeka tabii ki eğitim olmak zorunda, gelişim olmak zorunda. Siber güvenlik konusu çok daha artık tehlikeli boyutlara gelmeye başlasa da ama artık hani hiç korkmadan sadece önce bir yani bir psikolog gibi düşünmeyin veya bir arkadaş gibi düşünmeyin. Bir danışman gibi ama yanlış söyleyebilecek, yanlış cevap verebilecek bir danışman gibi düşünerek başlarsak bizi yönlendirmesini de istersek gerçekten de bizi yönlendiriyor ki sen hatta bu hafta içi yaptığımız bir hatırlarsan video paylaşımı oldu Burak kendi aramızda. Nasıl ki bilgisayarın kumandasını verdi ve Photoshop programını açtı. Bir şey istiyorsak hani ChatGPT kendi arka planda istediğimiz görseli oluşturuyordu veya üretken yapay zeka onu değiştiriyordu ama üretici yapay zeka. Burada Photoshop'u kullanarak adım adım yaptığınız biz de gördük. Yani hatta mouse'un rengi değişiyor. Klik derken mavi oluyor vesaire ama böyle bilgisayarımıza hakim oldu. Aslında bu da tamam gene siber güvenlik riski var ama yapamadığımız birçok şeyi de sadece bir tane yazıyla ki aslında prompt mühendisliği demeye gerek yok. Onu doğru ifade ettiğimiz zaman o programı da açarak yaparak bize sadece ekrana bakıp seyretmek kalıyor diyebilirim. İstediğimiz her şeyi yapıyor aslında.
1: Evet, özellikle yepyeni kullanım alanları da doğuruyor. Elektronik ticarette en büyük problemlerden bir tanesi kıyafetin üzerimize nasıl uyup uymadığını görmek aslında problemler oluyordu. Ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de elektronik ticarette en çok geri iade edilen ürünlerde kıyafet tarzı ürünler oluyordu. Bununla ilgili yapay zeka imdadımız yetişmiş gibi gözüküyor. ChatGPT'ye yepyeni bir özellik eklendi. Sanal kıyafet deneme özelliği. Özellikle kadınlar bunu bence çok ciddi kullanacaklardır gibime geliyor. Direkt almak istediğiniz ürünün linkini bir şekilde gönderiyorsunuz. Sonra kamerayı açıyorsunuz ve tam olarak aslında o ürünün yapay zeka yardımıyla üzerinize nasıl oturup oturmadığını anlık olarak görebilecekmişiz. Bakalım kullanılacak mı ama bence gayet böyle kullanılacak gibi gözüküyor bu özellik.
0: Aslında Google'ın da bir çalışması vardı Burak ama pek hayata geçmedi. Bazı mağazaların kendi içinde bir aynalarla bunu yapmaya başladılar. Ama bu LiDAR teknolojisiyle aslında vücudu bir 3 boyutu taradıktan sonrası bence çok daha kolay olacak. Yani mümkün tabii ki, ben de heyecanla beklerim böyle bir şey olmasını. Bir de aslında renk kalibrasyonu yapsalar harika olacak. Yani ben de mesela tekstilde bir dönem online'da uğraştığım için biliyorum. Hani son ben bunu beklemiştim, bu olmadı, şöyle bir farklı bir renk çıktı falan gibi yerler de olabiliyordu. Belki orada da aslında bir kalibrasyon rengi verilebilir. Hani herhangi bir işte şu tam kırmızıyı yakaladıktan sonra artık onlar düşünecekler. Böyle bir şey de yapılabilir, göreceğiz. Bu arada Burak, Aselsan'ın telefonunu sana haber yapmıştım birkaç hafta önce. Heyecanla bekliyorduk. Ve ben de aslında şunu demiştim. İşte Türkiye'nin Starlink'i olacak. Yani ben aslında onu bekliyordum. Normal bir GSM artık hani rekabet tabii ki edecek. Tabii ki piyasaya girecek ama asıl bence filmi koparacak olan şey olacak. Gökbağ projesinden sonra. Gökbağ nedir? 2008 ve 29 arasında, yılları arasında 198 tane uydu, alçak yörünge uydusu atılacak. Ve bunun da ilki tanıtıldı. Şimdi bu uydular neye yarayacak dersek de GSM yani cep telefonu çekmediği zamanlarda biz herhangi bir uydu anteni olmadan sadece o telefonlarla direkt internete bağlanabileceğiz. Yani bizim aslında yerel bir Starlink'imiz, yerel bir internetimiz ama uzaydan gelen bir internetimiz olacak. Bu da Gökbağ uyduları sayesinde olacak. Bu uyduyu da tanıtmışlar ki 14 Kasım benim de doğum günüm, Aselsan doğum günü. Büyük ihtimalle 2 doğum günü sonra yani 52 yaşına geldiği zaman Aselsan Gökbağ'la biz artık Aselsan telefonlar elimizdeyken sadece 2 sene sonra. Gerçi 2027'nin ilk çeyreğinde telefonu göreceğiz ama 2028-2029 dendiği için yani 1 sene sonraki, 1,5 sene, 2 sene sonra da artık cep telefonu çekmediği zaman internete bağlanacak şekilde kullanabileceğiz. Bu da aslında böyle istenmeyen durumlarda, kötü doğal afetler gibi durumlarda iletişimin çökmesi önünde çok ciddi bir bize faydalı olacak bir teknoloji olacak.
2: O zaman Tolga Bey, uydular atılırken siz de orada olun, en azından doğum gününüzü kutlamış olursunuz, olur mu?
0: İşte hani çok düşündüm, çok istedim. Eğer çağırırlarsa seve seve hani o pastayı fitil ateşler gibi mum yakıp üflerim ben. Hadi bakalım diye.
2: Güzel bir his olurdu herhalde, değil mi? Yani böyle şeyler, mesela o Kayan'dan ilk TürkSat uydusu fırlatıldığı anda orada olan bir basın mensubu olmak isterdim mesela. Güzel, tarihi bir an çünkü.
0: Evet, ama ilk uydumuz biliyorsunuz maalesef patlamıştı. Evet. O kötü bandı ama ondan sonra gururla görmüştük. Ben de isterdim. Bir de benim şöyle bir özellik var Gökhan Bey. Yani tam doğum günüm aynı yıl ve aynı gün. Yani Aselsan'la bu dünyada aynı gün.
2: Sizin göbek bağınızı Aselsan'ın bahçesine atmışlar, öyle duydum ben.
0: Aynen öyle.
2: Evet, artık yavaş yavaş bitirirken Tolga Bey, sizden sonra Burak Bey'e de söz vereyim. Neler demek istersiniz Burak Bey, buyurun.
1: O zaman uzaydan başladık, uzaydan devam edelim. Bugün Türkiye Uzay Ajansı Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden ve aynı zamanda Birleşik Krallık Uzay Ajansı ile bir ikili anlaşmalar imzalandı. Herhalde önümüzdeki günlerde bol bol uzay haberi yapacağız gibi gözüküyor. Ay'a bazı sert inişler planlanıyor. Aynı zamanda bir sürü uydu projesi var. Tamamen kendi roketlerimizle yörüngeye uydu yerleştirmeyle ilgili enteresan planlar var. Konu geniş, bol bol haberini yapacağız gibi gözüküyor.
2: Bu arada NASA'nın programlarından birinde Deniz Burnham, Adana'da doğmuş ve Amerikalı bir babadan ve Türk bir anneden doğmuş Deniz Hanım da uzaya doğru gidecek. Yani orada bir görev yapacak, değil mi?
0: Ve Adana'yı sağlayacakmış.
2: Pardon?
0: Ve Adana'ya el sallayacakmış uzaydın.
2: Evet, kesinlikle Adana'ya el sallamazsanız olmaz. Çünkü Adanalılar çok sıcaktı biliyorsunuz. Güneş ateş ediyorlar. Bir tanesi Deniz Hanım'a gelmesin. Evet.
1: Adana gerçekten sıcak bir şehir. Yani yapacak evet. Pek bir şey yok gibi gözüküyor.
2: Ama insanı da sıcak. Yani her bölgemiz tabii ki çok değerli ama Adana'nın kendine göre bir havası var. Kendine göre bir kültürü var. Her bölgemiz gibi orayı da çok seviyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. Çünkü her hafta bize çok güzel bilgilerle, sanal dünyadan haberlerle buluşturuyorsunuz. Tolga Bey, Burak Bey, iyi geceler dileyelim sizlere. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak üzere inşallah.
0: Teşekkürler. İnşallah iyi geceler.
2: Ve efendim Gecenin İçinden programını İstanbul'dan hazırladık sizler için. Yapımcılarımız Ali Kızan ve Deniz Sezer'di. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Gelecek salı yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasına eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Hint Recep'in dedesi, annesi ve dayısıyla yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefinde terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci yakından izleniyor. Sürecin siyasi ayağını takip edecek izleme komisyonunun kuruluşu için ilk toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. Meclis ayrıca Mekke İttifakı ve yeni yargı paketi içinde mesaisine devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. Özgür Özel, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

dedi. Karahan, finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam dedi. İhtiyaç görüldüğünde yeni adımların gelebileceği mesajını verdi. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. TRT muhabiri Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzce'de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Levent Öztürk Hakk'a uğurlandı. TRT ailesi son yolculuğunda usta gazeteci Öztürk'ü yalnız bırakmadı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin açılan davada son aşamaya gelindi. Bugün görülecek karar duruşması öncesinde savcı mütalasını mahkemeye sundu. Savcı dosyanın bir numaralı ismi Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu'na suçu bildirmemeden bir yıla kadar hapis, İzzet Yıldızhan için de beraat talep etti. İstanbul'da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 750 bin liralık senetle 425 bin liralık çek ele geçirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye'de ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'da kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Husiler de Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'muzun dört bir tarafından derlenmiş birbirinden güzel türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözler'in Selahattin Tek Akça'dan derlediği Eskişehir türküsüyle başlıyoruz. Mehmet Erenler sizlerle. Aşamadım şu dağların belinden, kahve içerken fincan kaydı.

Nuray Çınar'ın Salih Çamur'dan derlediği Samsun türküsünü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman.

Muzaffer Sarı Sözen'in İsmail Soysal'dan derlediği Ordu Türküsü'yle Hüseyin Balcı sizlerle. Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları, arşın olmuş Mustafa'nın kolları.

Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Semra Algül sizlerle. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Muzaffer Sarı sözlerini Seyit Can Özer'den derlediği Gaziantep türküsüyle Tuncay Kemertaş sizlerle. Atına binmiş elinde dizgin, girdiği cephede hiç vermez bozgun.

Mehmet Çalmaşır'ın Abdurrahman Demir'den derledi Erzurum türküsünü Lütfü Ortakale söylüyor. Acep bir karubanhane bu dünya. Gelen gider, konan göçer bu ilden.

Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Dilek Karadağ söylüyor. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar, bacım beni sayıklar.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Musluktan süzülen ya da odamızı aydınlatan o tek bir hüzme sadece teknik bir imkan değil. Nehirlerin, rüzgarların ve yeryüzünün bize pürüzsüz bir emniyetle teslim ettiği en kutsal hayat emanetidir. Bugün nezaket mevsiminde hayatın o en duru, en berrak ve en temel kaynağına, musluğumuzdan sızan o bir damla suyun hukukuna ve evlerimizi aydınlatan o tek ışığın emanet dokusuna çeviriyoruz yüzümüzü. Konumuz suyun ve enerjinin israfsız kullanımı ve kaynakları pürüzsüz bir ihtimamla tüketmenin getirdiği o derin ekolojik nezaket. Modern dünya bize düğmelere basıldığında yanan ışıkları, musluk açıldığında gürül gürül akan suları sonsuz birer hak gibi sunarken, sıfır atık ahlakı bize o her bir damlanın arkasındaki nehirleri, bulutları ve muazzam tabii emeği fısıldar. Enerjiyi ve suyu zayi etmemek sadece faturaların getirdiği maddi bir tasarruf değildir. Yeryüzünün hakkına riayet etmenin en asil şahsiyet nişanesidir. Saadettin Ökten medeniyet tasavvurlarımızın insanın kaynaklarla kurduğu ölçülü, edepli ve rıza odaklı nizam ile nefes aldığını söyler. Ökten'in işaret ettiği bu nizam, elimizi yüzümüzü yıkarken musluğu boş yere akıtmadığımız, ihtiyacımız olmayan o tek bir lambayı söndürdüğümüz o küçük ama derin anlarda başlar. Kaynakları hoyratça tüketmek yerine onlara birer misafir gibi nezaketle yaklaşmak, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş şehirli ahlakının, Anadolu irfanının en saf halidir. Kemal Sayar, modern insanın dünyayı bencilce tüketirken aslında kendi ruhunu da tükettiğini savunur. Sayar'ın bu tüketim körlüğü uyarısını evlerimizde taşıdığımızda görürüz ki, parasını ödüyorum diyerek suyu fütursuzca akıtmak ya da boş odaların ışıkları sabahlara kadar yanar halde bırakmak, Kemal Sayar'ın uyardığı o başkasına ve tabiata karşı ahlaki sağırlaşma halidir. İncitici olan kendi anlık konforumuzu ya da üşengeçliğimizi yeryüzünün can damarlarından daha önde görmektir. Sosyolog Goffman, kamusal ve ortak alanlarda bireylerin kaynakları paylaşırken birbirinin geleceğine gösterdiği o görünmez ortaklık sözleşmesini hatırlatır. Sıfır atık penceresinden baktığımızda su ve enerji de Goffman'ın işaret ettiği o en hayati miras alanıdır. Bir barajın suyunu ya da bir enerji santralinin ürettiği gücü tüketirken bizden sonraki nesillerin dağdaki kurdun, kuştaki canın da hakkı olduğunu idrak etmek kaynağın son zerresine kadar ihtimamla kullanmayı gerektirir. Bauman'ın akışkan modernitede her şeyin sonsuzca var olduğunu zanneden ve geleceği düşünmeyen insan eleştirisi kuruyan göllerde, azalan kaynaklarda somut birer sızıya dönüşür. Oysa suyun akışı Bergson'un bahsettiği o tabiatın kendi içindeki saf, canlı ve durulmaz süresidir. O sürenin her bir damlasına hürmet etmek zamana saygıdır. İncelik, akan bir damla suyun ya da yanan bir hüzme ışığın arkasındaki tüm kainat emeğini hissedip onu zayi etmekten haya edebilmek olgunluğudur. Gelin bugün evlerimizde ve hayatlarımızda o kadim terbiyenin rikkatini kuşanalım. Bolluğun bizi tabiata karşı hoyratlaştırmasına müsaade etmeyelim. Unutmayalım ki dünya harcayanların, israf edenlerin değil, bir damlanın ve bir ışığın hakkına ihtimamla sarılanların zarafetiyle nefes almaya devam ediyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Evinizin pürüzsüz bir sükunetle, gönlünüzün kanaat ışığıyla aydınlandığı huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Kalp sağlığı sadece hastalıklardan korunmak değil, daha sağlıklı, daha enerjik ve daha uzun bir yaşam için doğru adımları da atmak demek. Bugün konuğumuzla sonbaharda kalbimizi korumanın yollarını konuşacağız. İzmir Demokrasi Üniversitesi Burcu Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Sedat Taş stüdyomuzda olacak. Bazen istemediğimiz halde evet diyoruz. Kırılmasın, yanlış anlaşılmayalım, ayıp olmasın diye kendi sınırlarımızı ikinci plana atabiliyoruz. Oysa gerektiğinde hayır diyebilmek, kendimizi tanımak, sınırlarımızı korumak ve kendi ihtiyaçlarımıza değer vermekle ilgili. Peki hayır demek neden bu kadar zor? Hayır dediğimizde gerçekten bencil mi oluruz? Bugün programımızda hayatımızdaki hayırların anlamını ve sağlıklı sınırlar koymanın önemini uzman klinik psikolog Cumali Aydın'la konuşacağız. Hazırsa Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde İzmir Demokrasi Üniversitesi Burcu Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Sayın Sedat Taş'la birlikteyiz. Stüdyomuzda ağırlıyoruz kendisine. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. TRT Radyo 1 dinleyicilerine de buradan hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Efendim sonbahar geldi. Hızlı bir şekilde geldi. Biz de dedik ki acaba sonbahar, acaba mevsimler kalp sağlığını etkiler mi? Ne dersiniz bu konuda?
1: Tabii mevsim geçişleriyle birlikte vücudumuzda da değişiklikler bekliyoruz. Özellikle sonbaharla birlikte havalar soğumaya başlıyor. Havaların soğumasıyla birlikte soğuk havanın bizim kalbimiz ve damarlarımız üzerindeki etkileri şöyle. Bizim vazospazm dediğimiz kalp damarın büzüşmesi soğukla birlikte tetiklenen bir şey. Burada, bu da

0: Kalp damarının büzüşmesi tansiyonumuzu yükseltebiliyor. Bu da kalbin yükünü arttıran bir durum. Bu normalde hiçbir kalp hastalığı olmayan insanlarda bir sorun oluşturmaz. Vücut bunu kompanze eder, bunu düzenler. Ama altta bir kalp hastalığı olan, daha öncesinde kalp krizi geçirmiş hastalarımızda bunu kompanze etmek, düzenlemek daha zordur ve bu hastalarımız soğuktan etkilenirler. Kan basınçları yükselir çünkü. Bir de diğer nokta, sonbaharla birlikte, havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre riski artar. Kalp hastalarımızda bu tür hastalıklar ne yazık ki kalbe ekstra yük demek. Bunun karşılığı hastane yatışları oluyor. Ondan dolayı bu dönemde özellikle kalp hastalarımızın grip ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmaları
1: Tam da zamanı diyor.
0: tam da zaman, evet, tam da bu dönem zamanı dediğiniz gibi.
1: Buna dikkat etmeleri şart, aşılarını yaptırmak. Onun dışında kendilerini gözlemeleri gerekir mi bu mevsim değişiminde? Özellikle dikkat etmeleri gereken konular var mı acaba?
0: Şimdi grip ve zatürre aşılar tabii ki koruma için önemli ama %100 her şeyi engelleyici özellikle değiller. Biz kendi hayatımızda bazı düzenlemeler yapmalıyız. Öncelikle kalp hastalarımız dışarı çıkarken soğuktan korunma amaçlı giyime çok dikkat etmeli. Özellikle koruyucu kat kat giyinmek derler ya, bu önemli kalp hastaları için. Bizim üst solunum yolu enfeksiyonları en sık ağızdan ve burundan alıyoruz. Bundan dolayı ağız ve burnun dışarı çıkarken soğuklarda kapatılması çok önemli. Bunun bir atkıyla yapılabilir. Maske kullanılabilir. Bu bir engel değil. Bu hastaların üst solunum yolu enfeksiyonu olmamasını istiyoruz.
1: Özellikle
0: Özellikle bunu
1: enfeksiyonlar için.
0: engellemek istiyoruz. Bir de iyi giyinince bu soğukla tetiklenen kalp damarı büzüşmesini engellemiş oluyoruz. Sıvazospazma.
1: Şimdi genelde kalp hastaları ileri yaşlarda mı görülür, yoksa bu yanlış bir fikir mi acaba?
0: Şimdi aslında bu kalple damar hastalıkları ilgili öykü ta doğuştan başlıyor, doğumdan başlıyor. Biz doğumda bebeklerde yağlı çizgilenmeler olur damarlarda. Bunlar ilk görülen şeylerdir. Ama bunun üstüne bir şeyler binmezse, olumsuz faktörler, bu böyle kalır. Ama çağımız, modern çağda beslenme alışkanlıkları, özellikle fast foodlar, uyku düzensizliği, sedanter yaşam dediğimiz hareketsizlik bize başvuruları genç yaşlarda arttırdı. Özellikle 30 ve 40 yaşlar arası kalp krizi oranlarının son dönemlerde belirgin arttığını görmekteyiz. Biz kendi kliniğimizde de bu yaş grubunda eskiye kıyasla belirgin bir artışın, istatistiki olarak anlamlı bir artışın olduğunu görmekteyiz. Çalışmalar da bu yönde.
1: O
0: Bu
1: yüzden.
0: açıdan ben gencim, bana bir şey olmaz, yaşım daha kaç deyip risk faktörlerini dikkate almamak ne yazık ki genç yaşta kalp krizi ve daha kötü sonlanmalarla karşımıza gelebiliyor hastalar.
1: O yüzden çok uyanık olmak lazım galiba. Belirtileri iyi bilmek lazım sanıyorum her şeyden önce. Kalp krizi gelmeden önce vücudumuz bazı sinyaller veriyor mu bize?
0: Sıla Hanım, belirtiler bizim de işimizi kolaylaştıran, hastaların bulguları bize de tanı koymada yönlendiren şeyler. Ama bu her zaman olmuyor. Özellikle genç hastalar bulgu vermeden ani kalp kriziyle geliyor. Onlarda şansımız daha az. Ama hastalarımızın çoğunluğunda şöyle bir öykü oluyor. İşte hocam diyor, ben yürürken göğüs ağrım oluyor. Göğsümde baskı hissi oluyor. Yürürken nefes darlığım oluyor. Eskiden yoktu diyor. Son birkaç aydır nefesim yetmiyor. Göğsümde, sırtımda ağrılar görüyor. Sol koluma yayılıyor. Ve bu yürürken oluyor. Egzersizle oluyor. Bir kat, iki kat merdiven çıkınca oluyor. Soğukla oluyor. Ya da bir şeye üzüldüğümde, sıkıldığımda stresle tetikleniyor diyor. Bunlar bizim için çok güzel ipuçları. Burada hastayı yakaladığımız zaman,

0: anjiyosunu yapıp daha damar tıkanmadan damarını açıp hastayı rahatlatabiliyoruz. Hı hı. Bu bulguları tanımadığımız zaman ya da hasta başvurmadığı zaman bir sonraki süreç sizin de bahsettiğiniz gibi kalp krizi oluyor. Hı. Bahsettiğim bu dönem kalp krizi öncesi dönem. Bu dönemde hastamızın mutlaka semptomlarını tanıyarak bize başvurması lazım.
1: Şimdi göğüs ağrısı farklı sebeplerden de olabiliyor ya. Nasıl ayırt edilebilir? Bunun çok kolay güzel. Bir yolu var mı?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi bizim göğüs ağrılarının %90-95'i kas eklem kökenlidir. Hı hı. Bunu bilelim. Hastalarımız bu açıdan rahat olsun. Yaşadıkları şeyin %90-95'i kas eklem ağrıları. Bize çok göğüs ağrısı şikayetiyle hasta gelir. Çoğunluğunu biz böyle sınıflarız. Ama şunu iyi tanımlamak lazım. Göğüs ağrısı bir defa baskı tarzında olur. Baskı tarzı şöyle, hastalar şöyle tarif eder. Sanki göğsüme bir şey oturmuş gibi.
1: Evet.
0: Sanki göğsüm yanıyor gibi. Gerçekten yanıyor hissi verir. Ondan sonra sırta yayılması olabilir. İki küreğimiz arasına yayılabilir. Kolla, sol kola özellikle yayılabilir. Yayılabilir. Uyuşukluk şeklinde de olabilir kolda. Ama batma tarzında yer değiştiren ağrı, hareketle değişen ağrı, bunlar kalp ağrısını bize düşündürmez. Sabit, sürekli olan, eforla, stresle ve soğukla tetiklenen ağrı bize kalp ağrısını kesinlikle düşündürür. Hastalarımız da bu açıdan uyanık olmalı.
1: Kadınlarda farklı mı?
0: Bununla ilgili bir meta analiz çalışma var. Son dönemlerde güncel bir çalışma var. Kadınlar ve erkeklerdeki semptomlar karşılaştırılmış. Ve kadınlarda istatistiksel olarak daha anlamlı bazı bulgular var.
1: Neler?
0: Bunları söyleyeyim. Gastrointestinal semptomlar, mide bağırsak şikayetleri. Kadınlarda çok sık. Yani midem ağrıyor, midem yanıyor. Reflü mü acaba? Şikayetler daha çok. Bir de halsizlik, yorgunluk, uyku hali. Bunu erkeklerde nerede dese görmüyoruz. Halsizliği oluyor, hasta halsizlikle geziyor. Aslında bir kriz geçiriyor. Yorgunluk, bir de uykuya meyil, sürekli uyuma isteği. Bu aslında beklediğimiz ağrı tipleri değil ama kadınlarda böyle bulgular.
1: Bunlar ön sinyaller.
0: Evet, evet. Benim bir hastam vardı, bayan hastam. Sürekli birkaç kez kalp krizi geçirdi. Ve uykuya meyil ve halsizliği oluyordu. Bir süre sonra çocukları bana telefonla ulaşıyordu. Annemde yine böyle bir durum var. Onu biz bu şekilde tespit ediyorduk ve gerçekten de kriz çıkıyordu.
1: Gerçekten.
0: Evet. Kadınlar açısından biraz daha anamnezi, sorguyu genişletmek lazım.
1: Evet, kadınlarda da ne yazık ki bu belirtiler de pek çok sebepten kaynaklanabiliyor. İnsanın kendini gözlemesi, dikkatli olması lazım. Tansiyon yüksekliği kalbi nasıl etkiliyor?
0: Şimdi biz bunu öğrencilerimizle de asistanlarımızla da tartışırken şöyle anlatıyorum. Tansiyon bir direnç, bir engel. Kalbin önünde bir engel düşünün. Kalp kanı vücuda göndermek istiyor. Beyine göndermek istiyor, diğer bütün organlara göndermek istiyor. Önünde bir engel olduğunu düşünelim. Engel olunca kalp biraz daha güçlü kasılırsam daha kanı gönderebilirim gibi, engeli aşabilirim gibi düşünüyor.
1: Evet.
0: Ama kısır döngü. O tansiyon orada sabit duruyor. Kalp kendini kalınlaştırdıkça, güçlendirmeye çalıştıkça aşamıyor engeli, daha da kalınlaşıyor. Kalp kası kalınlaştıkça da kalp yetmezliği gelişiyor. Tansiyondaki temel sorunumuz bu. Engeli azaltmadığımız, ortadan kaldırmadığımız sürece kalp bu engele karşı kendini kalınlaştırıyor. Kalp kalınlaşması da sevmediğimiz bir şey. Çünkü sonrası kalp yetmezliği.
1: Evet. Ama bazı insanlar da şu vardır. Tansiyonu yüksek gezebiliyor bazı insanlar. Sanki alıştım diyorlar yani. Bana bir rahatsızlık vermiyor. Bu çok sakıncalı anladığım kadarıyla.
0: Ya ben sizin ekip olarak ekibi tebrik ederim gerçekten. Aslında bu başlıkları bulmanız gerçekten çok takdire şayan.
1: Teşekkür
0: bu gerçekten
1: ederiz.
0: Güncel kardiyolojinin, güncel döneminin en önemli tartışma konusu. Hastanın bir bazal tansiyonu oluyor hayatında.
1: Evet.
0: Mesela çok yüksek. Biz 120-80'i normal

0: algılarız. 140'larda hayatı boyunca böyle. 160'larda geziyor, hiçbir şikayeti yok.
1: Onun normali o mu olur?
0: Normali o, evet. Vücut buna adapte olmuş. Bu kötü bir şey. Biz bu adaptasyonu sevmiyoruz. Çünkü sessiz bir şekilde hastaya hissettirmeden aslında o 160, 170, 180 tansiyonlar vücudu çürütmeye başlıyor. Haklı Emin.
1: Evet.
0: Organları etkilemeye işini yapıyor yani. O kötülüğü yapıyor tansiyon.

0: Daha düşük. O hastalarda da son güncel öneriler o hastada da tedavi verme yönünde. Düşük olmasına rağmen, çünkü hastanın şikayeti var ve demek ki onun kan basıncı düzeyi daha aşağıda olmalı diyoruz.
1: Evet, insanlar değişik yaşlarda zaman zaman tansiyonlarını bir kontrol edip herhalde kendi normallerini de neyin değiştiğini de mutlaka takip etmeli diye düşünüyorum. Şimdi kolesterol, bu da çok tartışmalı bir konu Sayın Hocam. Toplumda bazı yanlış bilgiler var, yapılan yanlışlar var. Nelerdir bunlar?
0: Şimdi kolesterol ile ilgili belki de son dönemde sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun üzerinde en çok konuşulan konulardan biri. Burada da bu soru için teşekkür ederim. Şimdi hastalardan en çok gelen şey şu: ben kolesterol ilacını bıraktım. Çünkü üzülerek söylüyorum, bizim hani hekim arkadaşlarımız içinde de, kardiyologlar içinde de bu yönde ilaçların bırakılması yönde telkinler oluyor. Hoca düzeyinde ve hastalar ilaçlarını bırakıyorlar. Sadece kolesterol ilacını değil, diğer ilaçlarını da bırakıyorlar. Ve kalp kriziyle geliyorlar. Tekrar kalp krizi geçirerek, kötüleşerek geliyorlar. Bakın, biz kardiyolojide bilimsel gerçekler vardır. Bizim en önemli şeylerimiz çalışma yapmaktır. Meta analizler en önemli çalışma biçimleridir. Bunlarda kolesterolün yaşam kalitesini, hastaneye yatışı ve ölümü azalttığı gösterilmiş. Net veriler var elimizde. Kolesterol ilacımızı hastalarımıza özellikle söylüyorum, bırakmayacağız. En önemlisi bu. En önemli yapılan hata bu. Diğer hata, hastalar laboratuvar verilerini kendileri yorumluyorlar ya da yapay zekaya yüklüyorlar. İnternetten araştırıyorlar. Laboratuvar aralığında benim diyor. Normal sınır diyor. Ve ilacını kesiyor. Bizim hedefimiz
1: Kendisi veriyor.
0: laboratuvar sınırı değil.
1: Evet.
0: Laboratuvarın normal aralığı bizim normalimiz değil. Bizim
1: Evet.
0: normalimiz çok daha aşağıda. Onun için hastalar burada kendileri karar vermemeli. Bir de iyi kolesterol, kötü kolesterol var. Benim iyi kolesterolüm yüksek, kötü kolesterolüm de yüksek, birbirini dengeler diyor. Bu da ayrı bir işte bunu.
1: Onu bir açıklayalım o zaman. Dilerseniz bir açıklayın hocam bize. İyi kolesterol, kötü kolesterol nedir?
0: Şimdi iyi kötü kolesterol, bizim kalp krizi yapan LDL dediğimiz, laboratuvarda da hastalarımız bayağı ona bakıyorlar. LDL kolesterol kötü kolesterolümüz. Niye kötü kolesterol? Yağı damarda biriktiren, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine neden olan, kalp krizine neden olan kolesterol bu. HDL kolesterol, bu da temizleyici. O kolesterolü alıyor, temizliyor vücuttan. HDL kolesterol diyoruz.
1: Tamam.
0: İkisini ayırt edelim. Hastalarımız LDL ve HDL'ye bakacaklar.
1: Ama öyle bir dengeleme
0: Yok,
1: hesabı
0: hayır.
1: kendi içinde.
0: Aman aman yapmasınlar öyle bir şey. Bir de kolesterol ilacı işte karaciğerimi bozar, vücudumu bozar, böbreği bozar gibi.
1: Evet.
0: Kaslarımı eritir gibi hastalar geliyorlar ve bırakıyorlar. Bunu yapmasınlar. Biz zaten kolesterol ilacının takibini yapıyoruz. Kan takibini hastalarımızı çağırıyoruz. Bunların sınırları var. Kolesterol ilacını bırakmanın sınırları var. Bunları biz ayarlayacağız. Her şeyi bize bıraksınlar.
1: Tamam. Çünkü böyle bir durumda herhalde hastaya baştan tıbbı mı anlatmak gerekiyor? Biraz oraya gidiyor galiba. Beslenme çok önemli sanıyorum. Kolesterolden de gidiyoruz kalp sağlığı açısından. Nelerden uzak durmak lazım? Neleri tercih etmek lazım?
0: Şimdi bu Sıla Hanım, siz de söylediğiniz genç yaşlardaki kalp krizleri. Ben bunun büyük kısmını literatürde beslenmeye bağlıyor. Modern çağın beslenmesi, hazır gıdalar.
1: Evet.
0: Trans yağ asitleri çok yüksek. Yani doymuş yağ oranı çok yüksek. Nedir bunlar? İşte şu fast foodlar, hamburgerler, tereyağları, işte yağlı kırmızı etler, bunlar hep trans yağlar, doymuş yağlar. Bunları, şu önerim var hastalarımıza: lütfen paket gıda almasınlar. Dışarıda yemek yemedikten sağlıklı olanları ayırt ediyorum, uzak dursunlar. Artı tuz. Şimdi bu yediğimiz hazır gıdaların çoğunda tuz oranı çok yüksek.
1: Evet.
0: Sodyum glutamat diye bir madde var.

0: Bu madde çok lezzet verici bir madde. Bütün ürünlere koyuluyor ve muhteşem iştah açıcı, lezzet arttırıcı ve bu bizim tuz oranını da etkileyen trans yağlar da daha fazla almamıza neden olan bir şey. Değerli içecekler, paket gıdalar dedim. Lütfen hani isim vermeyeceğim ama bu şekerli işte gazlı içeceklerden uzak duralım.
1: Evet.
0: Cipslerden uzak duralım. Çocuklarımızı da uzak tutalım. Kanıtlanmış veriler var elimizde. Kalp sağlığını etkileyen, serebrovasküler beyni etkileyen çok ciddi sonuçları var. Lütfen aldıkları paket gıdaları marketlerde üzerlerine okusunlar. Katkı maddeleri olanlardan uzak dursunlar. Beslenmeyi ben çok önemsiyorum çünkü bizde kalp ve damar sisteminin en önemli etkileyen nedenlerden biri beslenme, obezite.
1: Obezite. Diyabet, obezite,
0: Evet.
1: aslında bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı, beslenmeyle
0: Tabii
1: bağlantılı
0: metabolik
1: şeyler.
0: sendrom. Bir arada biz
1: Tabii.
0: buna metabolik sendrom diyoruz. Çağın hastalığı bu. Modern
1: Evet,
0: çağın.
1: ne yazık ki.
0: Evet.
1: Sigara çağımızda bu da çok tüketiliyor. Bir de elektronikleri var artık.
0: Evet.
1: Değişik şekilleri var. Sanki daha masum gibi de algılanabiliyor bazen. Bunlar hakkında ne diyorsunuz? Nargile.
0: Evet. Şimdi bizim bir hasta değerlendirdiğimizde ilk sorumuz şu oluyor. Anamnez alırken sigara içiyor musunuz? Şu ana kadar benim koroner arter hastalarımda, anjiyo yaptığım hastalarda sigara içmeyen oranı %2 ya da 3'tür.
1: Oh, evet.
0: %97. Benim kendi klinik gerçek hayat verim bu. Sigara eşittir kalp hastalığı. Bunu net söyleyeyim. Sigarayı bırakacağız. Hani azaltayım ya da işte nargile ya
1: Başka
0: da elektronik
1: çözümler mi?
0: sigara bunlar bir çözüm değil. Bunun niye olduğunu söyleyeyim. Nargile onlarca sigaranın eş değerinde şey alıyoruz orada. Nikotin alıyoruz, karbonmonoksit alıyoruz. Artı oksijen radikallerine neden oluyoruz. Oksijen radikalleri nedir? Siz sigarayı içtiğimiz anda kalp damar sisteminde oksijen radikallerini aktifliyoruz. Ne demek bu? Orada biz aterosiklerozu, damar tıkanıklığını başlatıyoruz.
1: Evet.
0: Bir taneyle.
1: Kendi elimizle
0: Evet.
1: bunu yapıyoruz. Peki strese ne yapacağız Sayın Hocam?
0: Evet.
1: Kalp sağlığı açısından.
0: Şimdi baş etmesi en zor belki de kısım bu. Stres faktörleri gerçekten hep diyoruz ya bu çağ stresin de yoğun olduğu bir çağ. Bununla atipik kişilik dediğimiz bir şey var özellikle. Biz bunu koroner arter hastalığında risk faktörü sayarız. Nedir bunlar?
1: Nedir bu?
0: Mükemmeliyetçi olanlar. Her şeyin kontrol altında olmasını isteyenler ve bu insanlar stresli insanlardır. Atipik kişilik bir risk faktörüdür.
1: Yaygın bir kişilik tipi mi acaba?
0: Evet çok yaygın değil neyse ki. Bu
1: Evet.
0: açıdan iyi. Şöyle yapıyoruz. Stresle biz kardiyoloji olarak tek başına baş edemeyiz. Burada psikiyatriden destek alıyoruz. Ben hastalarıma özellikle koroner arter hastalarıma bunu hissettiğim hastalarıma, anksiyetesi olanlara psikiyatri bakısını mutlaka öneriyorum. Birlikte yürütmek lazım.
1: Evet.
0: Ne kadar azaltabilirsek o kadar iyi. Kaygıyı tamamen yok edemeyiz. Ama kaygıyla yaşamayı öğrenebiliriz.
1: Evet.
0: Bunu elde etmek.
1: Şimdi sohbetin sonuna geliyoruz. Bir süre içinde konuşuyoruz maalesef.
0: Baya güzel gidiyorduk ya
1: Evet.
0: herhalde.
1: Dinleyicilerimiz ne yapabilirler? Check-up mı yaptırsınlar mesela her sene? Bu mudur? Nedir bu ailesinde varsa mesela kalp hastalıkları, nelere dikkat etsinler?
0: Şimdi aile öyküsü ne demek onu söyleyeyim. Erkeklerde 55 yaşın altında, kadınlarda 65 yaşın altında, ay birinci derece yakınında kalp hastalığı, ani ölüm öyküsü varsa bir hastada, bu hasta bize kesinlikle gelecek. Check-up yaptıracak. Biz kardiyoloji ile ilgili check-up'larımız, muayenemiz, kalp grafimiz, EKG'miz,
1: Evet.
0: gerekirse efor testimiz, sintigrafi dediğimiz görüntüleme yöntemimiz var. Bir de sanal anjiyomuz var. Bu hastalar için uygun seçeneği biz orada risk skalamız var. Bir risk puanı belirliyoruz. Ona göre bir tetkik seçip yapıyoruz. Ama bu hastalar kesinlikle ailesinde bu yaşlarda ani ölüm kalp hastası olan gelecek. İkincisi 40 yaş üstündeki hastalarımız mutlaka gelecekler. Kan basıncını ölçeceğiz. EKG'sini çekeceğiz. Kalp muayenesini yapacağız. 40 yaş üstünde ise diğer hasta grubu için aile yüksünde varsa daha erken gelecek onu söylüyorum.
1: Evet.

0: Bu hastalar dışında hipertansiyonu, bilinen hipertansiyonu, diyabeti, obezitesi olan hastalar da daha erken, yani 40 yaşını beklemeyecek bu
1: Hı.
0: hastalar.
1: Bu erkekler için de kadınlar için de
0: Aynen öyle
1: geçerli.
0: geçerli.
1: Değil mi? Her iki cins için de geçerli.
0: Geçerli. Kadınlarla ilgili, kadın cinsiyetle ilgili şöyle bir şansımız var. Onlarda hormonlardan dolayı koroner arter hastalığı daha az görülüyor. Ama ne zaman eşitleniyor? Hatta erkeklere yakın menopozdan sonra.
1: Menopoz.
0: Hormonal destek çekilince kadınlarda menopozdan sonra uyanık olmak lazım.
1: Hı.
0: Şikayetler açısından da.
1: Hı.
0: Ama bahsettiğimiz check-up yaşları kadın ve erkek için geçerli.
1: Geçerli. Evet. İyi besleneceğiz. Sigarayı mutlaka bırakacağız ve kendimize dikkat edip check-up'ımızı da yaptıracağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için bugün. İzmir Demokrasi Üniversitesi Burcu Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Sedat Taş konuğumuz oldu. Ne olur sormasınlar bana.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde hayatımızda niye hayır diyemiyoruz? Niye bu yüzden yıpranıyoruz? Ne zaman demek, ne zaman dememek lazım? Sınırları nasıl? Bu konuyu konuşmak üzere psikolog Cumali Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sayın Aydın, şunu demek doğru mu? Hayır demek birçok insan için zor. Değişimler olur.

0: zordur belki toplumda ama genel olarak böyle bir durum var mı?
1: Yani insanların pek çoğunda yani bu konuda bir zorlanmanın olduğunu söyleyebilmek mümkün. Aslında burada insanları zorlayan şey o kelimeyi kullanmak değil. O kelimeyi kullandıktan sonra ortaya çıkan duygusal gerilimle ya da o duygusal sonuçla baş edebilmekte insanlar zorlanıyor. Çünkü birine hayır ben yapamam, ben kabul et, yani bunu kabul edemiyorum, olmuyor gibi böyle ifadeler kullandığımızda bunun neticesinde bazı olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktan endişe ediyoruz ve hayır diyemiyoruz. Nedir bunlar? İşte hayır dersem sevmez, hayır dersem terk eder, hayır dersem eski önemimi göremem onun gözünde ya da onun gözünden düşerim, eskisi kadar beni önemsemez gibi bir takım duygusal endişeler olduğu için insanlar bu hayırı kullanabilmekte çok zorlanabiliyor. Şimdi nedenlerine bakıyorsunuz, hani neden bir insan hayır demekte bu kadar zorlanabilir diye, hani bunu ne etkilemiş olabilir, böyle bir davranış paterni ne ortaya çıkarmış olabilir dediğimizde, tabii ki çoğu sorunun yanıtında olduğu gibi gittiğimiz yer aile oluyor. Özellikle aile içerisinde fazlasıyla uslu çocuk olmaya alışmış ve uslu çocuk oldukça aile içerisinde tutunabileceğine inanmış birisi varsa ya da bunu görmüşse birisi, işte uslu çocuk oldukça sevilmiş, uslu çocuk oldukça annesi tarafından kıymet görmüş, aferinleri ancak bu şekilde toplayabilmiş ya da ev içerisinde varlığını ancak bu şekilde hissedebilmiş. Yani ne kadar uslu çocuk olmuşsa, o ailenin o kadar çok parçası olduğunu görmüşse, bu kişilerin ilerleyen yaşamlarında, ilişkilerinde, iş hayatlarında herhangi bir talebe hayır diyebilme olasılıkları çok düşük oluyor. Çünkü yine uslu çocuk olmaları ve o ilişki içerisinde kalabilmeleri ve sevilebilmelerinin ancak uslu çocuk olmakla mümkün olduğunu düşünebiliyorlar. Ya da bazen şöyle bir tablo görüyoruz. Aile içerisinde diyelim ki çok fazla çatışma var. Anne baba kavgası sıkça oluyor, anne ile kardeşler arasında kavga oluyor ya da geniş bir ailedir. İşte amcasının eşi, yengeler, baba anne falan kavga çok fazla olduğunda çocuk ev içerisinde yeni bir çatışmanın olmasını engelleyebilmek ve çatışmaları dengeleyici bir görev kendine üstlenebiliyor.
0: Evet.
1: Yani ben en azından kırmayayım, ben en azından üzmeyeyim, ben en azından gerilim çıkarmayayım, ben en azından yük olmayayım deyip bir bakarsınız aile içerisinde ne kadar gerilim varsa onları ortadan kaldırmaya çalışır ve bunu kendine misyon edilir. İlerleyen aşamalara bakarsınız iş hayatında da bir iş vardır. İş aksadığı zaman patronla problem yaşanacağı bilinir. Kimse elini atmaz, ilk olarak o kişi elini atar. Çünkü o gerilimin yaşandığı esnada kendini sorumlu hissetmeye başlar. Hani sanki onu ortadan kaldırması gereken kişi oymuş ve bu onun vazifesiymiş gibi kendisine görev verilmese bile bildiği yolu orada da tekrar eder. Yani ailede öğrendiği davranışı orada da tekrar eder.
0: Evet.
1: Bir diğer nokta, hani niye bu hayır demekte zor? Son onu da izah edeyim.
0: Buyurunuz.
1: Eğer hayır dediğinde aile içerisinde şiddetli bir eylemle karşılaşıyorsa cezalandırmayla, bu kişiler de hayır diyemiyorlar. İşte babaya hayır ben bugün atıyorum şunu yapamam dedi. Çok şiddetli bir karşılık buldu. Dayak yiyebilir, aşırı hakarete maruz kalmış ve aşağılanmış olabilir. İlerleyen yıllarda hani böyle bir duruma maruz kalmasa bile bu durumun hayaleti onun etrafında dolaşmaya devam ediyor. Yani sanki yine aşağılanacak, küçümsenecek ya da zarar görecek gibi korkar, korktuğu için de bir şeyleri yapma eylemi gösterebilir. Hani neden zordur ve nedenlerin ne olduğu kısmına kısaca böyle bir izah getirebilirim.
0: Bir de şöyle bir durum var mı acaba? Hayır demek bencillik gibi de algılanabiliyor mu? Bu kültürel bir şey mi, aileye bağlı mı?
1: İkisi de var. Yani ikisi de var. Bizim gibi toplumlardaki, aslında biz çok homojen de değiliz artık. Biraz daha böyle karışık tablolar görebiliyoruz ama böyle daha geleneksel toplumlar diyelim. Daha geleneksel, daha bu minvalde şekillenmiş toplumlarda hayır diyebilmek biraz daha bencillik olarak algılanabiliyor. O yüzden hayır diyemez, aman ayıp olmasın kavramı çok ön plandadır. Ayıp etmeyelim, ayıp olmasın, küçük düşmeyelim, mahcup olmayalım, böyle bu gibi tabirler çok daha önemlidir. Çünkü daha toplulukçu hareket etme eğiliminde olur bu kişiler. Yani diğerlerinin ne düşündüğü daha geleneksel toplumlarda daha önemlidir. Ama şunun ayrımını yapmak gerekiyor. Hayır demekle bencillik arasında gerçekten ciddi bir fark var. Şimdi bencillikte kişi sadece kendi ihtiyaçlarını, kendi taleplerini önemser ve karşıdaki kişinin taleplerini ve düşüncelerini, isteklerini küçümseme eğilimindedir. Yani onun hayır demesi, bu ilişkide denge kuralım, sağlıklı sınırlarımız olsun, bu ilişkiyi dengeli götürelim gibi bir yerden yapılan bir eylem değildir. Onun bunu yapmasının nedeni şudur: o ilişkiyi domine etmek, o ilişkide istediği gibi davranmak, istediği gibi şekillendirmek, o ilişkiyi bütünüyle kendiyle doldurmak.
0: Evet.
1: Aslında odur yani. Arada böyle bir fark var.

0: buradaki hayırla diğer hayır arasında karşıdakinin ihtiyaçlarını küçümsememe ve ikisi arasında denge kurma eğilimi vardır. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki çocuğunuz var. Yemeğini yedikten sonra tabağını toplaması lazım. Hı hı. İşte diyorum ki tabağını kaldırır mısın? O orada hayır diyor. Ben bunu kaldırmam diyor. Burada hayır demesi sağlıklı bir sınır koydu ya da sağlıklı bir şekilde kendi çerçevesini çizdiği anlamına geldi. Bu bencilce bir hareket oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü yapması gereken bir sorumluluğu var ve onu yapmıyor. O yüzden aralarında böyle bir farkın olduğunu kısaca ifade edebilirim.
1: Hı hı. Şimdi bazen insanlar şunu da galiba çok fark edemiyor. Bilinçli bir şekilde düşünmek mi lazım? Bir isteği kabul etmek istemiyorum. Bunu anlayamıyor. Yani otomatik olarak hayır dememeye programlanmış gibi. Nasıl anlar bir kişi bir isteği kabul etmek istemediğini?
0: Genelde zaten dediğiniz gibi böyle hızlıca evet derken kendini bulur. Sonrasında ya ben niye dedim? Hani keşke demese miydim, işte daha farklı kendimi ifade etseydim diye. O olay gerçekleştikten sonra genelde bu tür söylemlerin olduğunu görürsünüz. Şimdi o esnada eğer ya haberleşiriz diyorsak, inşallah yaparız moduna giriyorsak ya da bana hatırlat gibi böyle ifadeler kullanıyorsak aslında bu o yaptığımız işte çok gönüllü olmadığımızın zaten habercisi.
1: Hı hı.
0: Yani hem sözel olarak hem duygusal olarak bazı belirtiler görürsünüz. Mesela yoğun bir gerilim hissedersiniz üzerinizde. Sanki omuzunuzda yük varmış gibi.
1: Hı hı.
0: Yani bir insan bir işi çok isteyerek yaptığında bu tür belirtiler görülebilme ihtimali çok düşük.
1: Evet.
0: Ama üzerinizde yoğun bir baskı hissediyorsunuz, bir erteleme eğilimi içerisinde oluyorsunuz, kekeliyorsunuz vesaire. Bu aslında sizin hayır demek istediğinizin birer işareti olarak görülebilir.
1: Hı hı.
0: Yapılacak belki ilk adım şu olur. Doğrudan cevap vermek yerine, yani evet ya da hayır demek yerine ben bunu bir düşüneyim döneyim gibi böyle bir aralık oluşturmak, bir es vermek.
1: Hı.
0: Çünkü dediğiniz gibi çok otomatik olur yani hemen tamam yaparım hallederim der ama aslında onu istemiyordur. Ya ben bunu bir düşüneyim, bir programıma bakayım atıyorum, bir ajandama bakayım ya da işte bir falan neyle haberleşeyim, eğer uygunsa ben sana dönüş yaparım diye belki bir es vermek oradaki o otomatikliğin önüne bir anlamda geçebilir.
1: Evet. Peki kendi sınırlarımızı belirlemek. Şimdi bu anlattığınızdan şu da geliyor aklıma. Hayatta her şeyi de gerçekten çok isteyerek yapmıyoruz. Bazılarına da
0: kesinlikle
1: evet
0: öyle,
1: dememiz gerekli. Yani evet demekten tamamen kaçınmak değil bahsettiğimiz şey. Hı-hı. Ama zarar vermeyecek, kendimizi koruyacak, hatta iyileştirecek, iyi hissettirecek sınırları belirlemek. Nasıl belirlenir bu sınırlar?
0: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Niye önemli bu konu? Çünkü insanlar sizi tanıyor olabilirler. Ama ne kadar iyi tanırlarsa tanısınlar, neye ihtiyaç duyduğunuzu ya da herhangi bir konuda nerede durmaları gerektiklerini bilmeyebilirler. Ya da sizin ne düşündüğünüzü, iş dünyanızda neler olduğunu bilmeyebilirler. Sizin bu konuda açık ve sarih bir şekilde kendinizi ifade etmeniz, insanlar nerelerde durmaları gerektiği ya da sizin ne hissettiğinize dair hem sınırlarınızı hem duygusal anlamda ne yaşadığınıza dair onlarda bir şey uyandırırsınız. Yani sizi biraz daha anlarlar, ne olduğuna dair biraz daha farkındalık kendilerinde oluşturur.
1: Hı hı.
0: Hani bu durum insanların size zarar verebilme olasılığını da ortadan kaldırır ya da canınızın sıkılabilme olasılığı. Yani şimdi düşünün, ben biraz daha sorumlu kısımdan gideceğim hani iş yerinde, devamlı iş yükleniyor size.
1: Evet.
0: Yani sizin olmayan işler de yükleniyor ve bunu biliyorsunuz, görev tanımınızda yok. Ki hı hı. Hani pek çok iş yerinde görev tanımında olmayan ama yapılan bir sürü iş vardır ama hani bu
1: onun da bir ayarı yani vardır.
0: Evet. Aynen öyle. Aynen onun da bir ayarı var. Ya da fazla fazla yapılıyor falan. Ve şunu da görüyorsunuz. Benzer pozisyonda bulunan insanlar sizin kadar iş yapmıyor. Hı-hı. Bunu net olarak, somut olarak da görüyorsunuz. Mesela sizin mesai uzuyor, daha geç çıkıyorsunuz. İş eve taşınıyor falan. Şimdi sizin bir süre sonra yaşayacağınız şey ne olacak biliyor musunuz? Öfkelenmeye başlayacaksınız.
1: Hı-hı.
0: Çünkü adalet duygunuz da denemeyecek. Yani benimle aynı pozisyonda olan denk insanların ne pozisyonda olduğunu görüyorum. Ben iyi durumda ve bulunduğum ortamda değersizleştiğimi hissediyorum. Yaşayacağım ilk şey ne olacak? Kızmaya başlayacağım.
1: Evet.
0: Sonra hiç olmadık bir yerde, belki de çok daha basit bir yerde patlayacağım. Ve bu patlamanın ardına belki de suçluluk yaşayacağım. Ya diyeceğim ki keşke öyle demese miydim. Yani sınır koyabilmeyi doğru yönetemediğim için ardına belki de suçluluk yaşayacağım. Ve tekrar diyeyim bir döngü içerisine gireceğim.
1: Hı hı.
0: İşin bu tarafı var, bir de tükenmişlik hissedersiniz. Yani düşünün öğretmenler özellikle bu konuda benim hani sıkça gördüğüm tükenmişlik grup yaşayan grup içerisinde aynen şöyle. Şimdi biliyorsunuz bu veli grupları var, WhatsApp grupları.
1: Hı-hı.
0: Ve bu kişilerin saatleri yok. Yani gecede yazabiliyor, gündüz olmadık bir vakitte de yazabiliyor, tatilde de yazabiliyor.

0: Şimdi her yazana döndüğünüzü düşünün.
1: Evet.
0: Yani ne ara dinleneceksiniz, ne ara eşinizle ve çocuğunuzla vakit geçireceksiniz, ne ara kendi özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir vakit ayıracaksınız. Bir süre sonra hem işgal edilmiş hissedeceksiniz, bundan dolayı gerileceksiniz, hem de gereksiz bir iş yüküyle uğraştığınız için tükenmeye başlayacaksınız. Yani kendi sınırlarımızı belirlemek, hem değerimizi koruyabilmek, öz değerimizi koruyabilmek açısından önemlidir. Hem de tükenmişlik ya da depresyon gibi böyle bir takım belirtilerin ortaya çıkabilmesini engelleyebilme anlamında gerçekten çok önemli. Bir konu
1: aslında
0: diyebilir.
1: Bu bahsettiğimiz şey hayır diyememe konusu zamanla ciddi psikolojik sorunlara doğru ilerleyebiliyor, öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Bu risk
0: zaten
1: var.
0: Birikiyor ve sonunda patlama olarak bir de depresyon olarak geliyor. Ve biz detaylarını incelediğimizde şunu görüyoruz, yani her yerde işgal ediliyor ve kendini koruyamıyor. Bunu mesela alın, çocuklarda uyarlayın. Çocuklarda mesela hayır diyemeyen çocukların istismara daha fazla açık olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda akran zorbalığına daha fazla maruz kalıyor bu çocuklar.
1: Evet.
0: Çünkü ifade edemiyor kendini. Ya da bu böyle bir şey talep edebilmeye kendinde hak görmüyor. Böyle bir çocuğun şeyi yok, repertuarı yok. Sürekli olumsuz davranışlara maruz kalıyor. Aşağılanıyor, küçümseniyor. Ya da işte yapmaması gereken, onun görevi olmayan işler ona yaptırılıyor. Bir bakıyorsunuz çocukta mesela, çocuklarda İşte karın ağrıları görülmeye başlıyor. İşte daha içe kapanıyor. Eskisi kadar ders başarısının iyi olmadığını, ders başarısının düştüğünü görüyorsunuz. Yani o hayır diyememesi ve beraberinde gerçekleşen zorbalanma, beraberinde de yani akabinde bir takım psikiyatrik rahatsızlıklar getirebiliyor. Yani gerçekten önemli bir mesele.
1: Her
0: yani
1: şeyden önce
0: basit,
1: evet.
0: Tabii.
1: Çocuklara bunu sağlıklı şekilde hayır demeyi bir şekilde öğretmenin yolunu bulmamız lazım sanıyorum. Onun için de bize hayır demelerini de kabul etmemiz lazım, öyle mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani çocuğun hayır diyebileceği gerçeğini, onun da benden ayrı bir varlık olduğunu, düşüncelerinden olabileceğini, evet benim kadar sağlıklı düşünemeyeceğini bilerek bunları kabul ederek hareket etmek gerekiyor. Yani bazen çocuk yersiz mesela markete gidersiniz. Oradaki insanlar içerisinde gelineceğinizi bildiği için özellikle bir şeyler sizden talep edebilir.
1: Evet.
0: Mesela bunu kasıtlı yapar. Bizim burada yapacağımız o bunu söylediğinde onun dediğini doğrudan yapmak değil. Canın istiyor olabilir ama atıyorum benim sana bugün alabileceklerim bunlar. Geçen almıştım ya da neyse, bu konuda net kurallar koymak da önemli. Ve çocuğun yaşına uygun bir kural koymak da önemli. Çocuk devam etti. Ne kadar istiyor olsa da kırmadan, dökmeden, kararlı bir şekilde hayır diyerek çocuğa mesela bu davranışı gösterebilirim.
1: Onu
0: ama
1: da
0: bu davranış yapmasına izin veriyorum. Yani reddedebilir ama reddetmesi bunun onun dediği gibi yapılacağı anlamına gelmiyor. Mesajını da veririm ona.
1: Şimdi bu konuştuklarımızın ışığında şimdiye kadar hiç hayır demediğiniz insanlar var. Aileniz, iş çevreniz, arkadaşlar, bir anda hayır demeye başlıyorsunuz. Kendinizi, sınırlarınızı çiziyorsunuz. Oradaki tepkiyle nasıl baş edilebilir?
0: Önce şunu söyleyeyim. Siz bunu dediğinizde zaten ilk başta çok tuhaf tepkiler alacaksınız. Yani ilk atıyorum yani yeni bir davranış ortaya koydu, biz buna saygı duyalım gibi değil de ne oluyor derler yani. Bir anda bir şaşırırlar. Yani sen hiçbir şeye hayır demiyordun.
1: İyiydik, alışmıştık, evet.
0: Aynen öyle, alıştırdın da bizi. Bir de öyle şikayetler de olur bu arada yani. Bize sorumluluk vermedin, her şeyi kendin yaptın, bugün de bize yap diyorsun gibi böyle bazı itirazlar gelebilir. Ama burada yapacağı şey bu insanların tepkilerine zaten kararlı bir şekilde duruşunu sürdürmeye ve devam ettirmesi gerekiyor kişinin. Yani o insanların böyle tepkiler gösterebilmesine bir hatırlıklı olması lazım. Çünkü insanlar alıştıkları yolları terk etmekte zorlanırlar. Bildikleri yolları terk etmekte zorlanırlar. Bir de şunu da açık konuşayım. Herkesi bu konuda iyi niyetli de görmüyorum. Yani amiyane tabiriyle üzerinde binmeye alışmış birini üzerinden in diyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Yani tabii ki inmek istemeyecek. O yüzden burada kararlılığı koruyabilmesi, onların bu tepkilerine rağmen bu davranışı kendinde hak görebilmesi o kişinin önemli. Yani ben bunu hak ediyorum. Ben de onlar gibi bir insanım. Onların nasıl bir şeylere talep edebilme hakkı varsa, benim de hayır diyebilme hakkım var. Onlar nasıl bazı konularda kendi menfaatlerini ya da iyiliklerini düşünüyor olabilirse aynı şekilde ben de düşünebilirim. Onlara ben de dengim, ben onların isteyim demiyorum.
1: Ben de değerliyim. Evet.
0: Aynen öyle, aynen öyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz.
0: İyi günler, iyi çalışmalar, sağ olun.
1: Psikolog Cumali Aydın konuğumuz oldu ve geldik Yaşamın Ritminin bugünlük sonuna. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikteyiz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Malum kış hazırlıkları başladığında mutfaklarda en çok kaynayan tencereler domates sosu tenceresi. Pek çok evde yapılıyor ve tabii ki çok seviliyor. Ancak uzmanlar bu konuda çok ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği için bazı uyarılarda bulunuyorlar. Ben de evde yapıyorum ama inanın son derece o uyarılara uymaya çalışarak yapıyorum. Bakın bunlardan birkaç tanesi şu. Kesinlikle daha önce kullanılmış ya da paslanmış kapaklar kullanılmamalı. Hele hele paslanmış kapaklar kullanıyorsanız ciddi hayati tehlikeler taşıyor. Kapakların iç yüzeylerinde ufacık bir çizik bile olmamalı ve kapaklar yeni olmalı.

kavanozları nasıl önce kaynayan suda biraz bekletip ya da böyle makineye koyup en yüksek derecede yıkayıp pastörize ettikten sonra kullanabilirsiniz. İçine koyacağınız sosun kaynar halde olması önemli. Kapakların da kaynar suyun içinde beklerken maşayla alıp kapatılması önemli. Sonrasında ters çevirmek yok. Çünkü kapağın içindeki plastik aksam besine nüfuz edebiliyor. Bunun için ters çevirerek değil, düz konumdayken konserveleri ya da sosları yapmak gerekiyor. Ancak iyi vakumlanması için ben şöyle bir yöntem öneriyorum ve evde de yapıyorum bunu. Derin bir tencereye kavanozlarınızı kapattıktan sonra dizin. Üzerinin kapağını örtecek kadar su koyun. Bir 5 dakika kadar bu şekilde kaynatın. Sonra kavanozları içinden çıkartın. Bir bez yardımıyla tekrar sıkmayı deneyin. Bu sırada iyi kapanmayan, yani vakumlanmayan kapaklar pıs diye bir ses çıkarır. Ancak siz iyice sıktığınız için vakumlanır ve kapanır. Yine kaynar suyun içine bırakın kavanozlarınızı ve bu şekilde soğumasını bekleyin. Soğuttuktan sonra da güneş görmeyen, nemsiz, mümkünse dolap içi ya da buzdolabı gibi serin bir yerde saklayabilirsiniz kavanozlarınızı.

0: Susu açtıktan sonra kapaklarda şişme, sızıntı veya kötü koku varsa kesinlikle tüketmeyin. Biraz sert olsun, daha iyi olur, dayanıklı olur diye sert domatesler tercih etmeyin. Tam olgunlaşmamış domatesler hem aroma açısından zayıftır hem de doğal şeker oranı düşüktür. Sarımsak ilave ediyorsanız, daha belirgin bir tat istiyorsanız, pişirme süresinin son bölümünde sarımsakları ekleyin. Kapağı kapatırken gerekiyorsa kavanoz ağzını silin, ondan sonra kapatın. Efendim, şimdiden yapacak olanlara ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyoruz, veda ediyoruz. Yeniden görüşmek dileklerimizle, hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasına eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak emekçinin, çiftçinin çocuğuna "İşçisin sen, işçi kal" demektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Hint Recep'in dedesi, annesi ve dayısıyla yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefinde terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci yakından izleniyor. Sürecin siyasi ayağını takip edecek izleme komisyonunun kuruluşu için ilk toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. Meclis ayrıca Mekke İttifakı ve yeni yargı paketi içinde mesaisine devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek, meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. Özgür Özel, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Karahan, "Finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam" dedi. İhtiyaç görüldüğünde yeni adımların gelebileceği mesajını verdi. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemeleri ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzce'de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Levent Öztürk Hakk'a uğurlandı. TRT ailesi son yolculuğunda usta gazeteci Öztürk'ü yalnız bırakmadı. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayı gerçekleştiren öğrencinin yakalandığı ve adli işlemlere başlandığı belirtildi. Ayrıca bir mülkiye baş müfettişi ile bir polis baş müfettişi görevlendirildiği kaydedildi. Bakanlık olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiğini açıkladı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi.